Rur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Gazze'de kalıcı barışın tesisi için devam eden çalışmalarla Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen faaliyetler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi. TRT'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Baba Ocağı 6. ve son bölüm. Yazan Alperi Yavaş. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Teknik yapım Alican Deniz, Ali Ersoy.

0: bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Ömer Orhan Aral, Çırak Ahmet Ünsal Ünlü, Halil Volkan Özgömeç, anne Refika Özbayer, Murat Mustafa Şekercioğlu.
1: Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale, İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun bir bankada çalışmaktadır. Kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın

sıkıntısı içindedir. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı köfteci Ömer amcasıdır. Sonunda Sibel adlı arkadaşının aracılığıyla bir şirketin müdürlüğünü yapan, yakışıklı ama kendini beğenmiş Cemil adlı biriyle evleniverir. Aslında kayınvalidesi de oğlundan pek farklı değildir. Lale kısa sürede verdiği evlilik kararlarının sakıncalarını yaşamaya başlar. Cemil zaman zaman onun okuyamamışlığını yüzüne vururken Beyza adlı bilgili bir müşterisinden hayranlıkla söz eder. Bir süre sonra da eve gece yarıları gelmeye başlar. O ara Aysun kararını vererek Halil'le evlenir. Lale ablasının mutluluğunu gördükçe hatalarını daha iyi anlar ve liseyi bitirmeye karar vererek ilk girdiği sınavda başarılı olur. Lale aslında Cemil'in Beyza ile ilişkisinin farkındadır. Ancak sabreder, kendini derslerine verir. Bunun yanı sıra yavaş yavaş da olsa kendine güveni artmaktadır. Kayınvalidesi ise yaptıklarına pişman, onun başarısı için dua etmektedir.

0: Lale, Cemil dün gece kaçta geldi?
1: Saat 1'e geliyordu anne.
0: O saatte mi inmiş otobüsten? Ama öyle ya, İzmir'den geliyor, yol uzun.
1: Evet, yol uzun.
0: Sen bir tuhafsın bugün. Yoksa gece kavga mı ettiniz?
1: Yok, hiç konuşmadan yattı. Ben de bir şey sormadım.
0: İyi etmişsin. Kahvaltıyı hazırlasan artık, ha? Geç kalır işine.
1: Hazırlayacağım.
2: Günaydın güzeller.
0: Nasıl geçti yolculuğun oğlum?
2: Yorucuydu anne. Günaydın demek yok mu Lale?
1: Günaydın Cemil.
0: Biz dün nereye gittik yine biliyor musun? Lale'nin köfteci amcasına. Sonra da bindik bir taksiye, sahile indik. Parkta oturduk. İnan aylardır süren kalbimin ağrısı da geçti. Hava almak iyi geliyor bana.
2: İyi gelmez mi? Gezmeyi çok severdin zaten anacığım.
1: Annenle biraz daha dikkatli konuş lütfen.
2: Emredersiniz hayatım. Yine kitaplar yayılmış masanın üstüne. Birkaç ay sonra lise bitiyor ha?
0: Sevinsene oğlum. Hem de notları çok yüksek Lale'mizin.
2: Hayret doğrusu. Gezmeye nasıl vakit ayırıyorsunuz peki?
1: Geceler bomboş geçiyor. Hem biz sana hesap soruyor muyuz?
2: Benimki iş seyahatleri.
1: Ne bitmez seyahatlermiş. İzmir, Ankara, Adana arası mekikte okuyorsun. Aslında iyi de oluyor. Evlendiğimiz günden beri bunun sıkıntısını çekiyordun.
2: Aferin canım. Artık kendini çok güzel savunuyorsun. He?
0: Oğlum sus.
1: Bırakın konuşsun anne. Evlilik bağlarımız çoktan koptu bizim.
0: Öyle ya, sabrını taşırıyorsun.
2: Bir kızın. Tek laf etme anne. Bilirsin kimsenin baskısı altına giremem.
0: İlk eşine de böyle derdin. Ama bu kıza hakkın yok. Aman yarabbi, neden böyle oldu her şey?
1: Artık ben susmuyorum da ondan.
2: Eğer biraz daha burada kalırsam kalbinizi kıracağım.
1: Buna gerek kalmayacak çünkü ben senden önce çıkacağım. Ablama gidiyorum.
0: İkiniz de giderseniz ben yalnız ne yaparım bu evde?

0: Aa, yeter artık, havlayıp durma Cingöz. Bak sana ne güzel bir tasma aldım, süslü püslü. Evet canım, yıllardır sana alamadığım tasmayı sonunda aldım. İkimiz çarşı pazar dolaşıyoruz. İçimdeki beni ürküten o ses kayboldu Cingöz. Evet, şimdi doğru üniversite sınavlarına girmek için başvuruda bulunacağız seninle. Sonra baba evine gideceğiz. Ablam da gelecek oraya. Eski günleri yaşayacağız yine. Demek başvuruda bulundun ah Lale. Öyle seviniyorum ki sana şimdiden üniversite mezunu gözüyle bakıyorum canım.
1: Evlilikte aradığım mutluluğu bulamadım. Bu çok kötü. Ama hani her şeyde bir

0: Hayır vardır derler ya. Benimki öyle oldu galiba. O mutsuzluk beni kamçıladı, güçlendirdi.
1: Ve bambaşka bir Lale var karşımda. Sana sevineceğim bir haber daha vereceğim. Murat abi haftaya geliyor.
0: O kimdi?
1: Ne kadar değişsen de bazen aptal bir kız oluyorsun canım. Canım Halil'in Almanya'daki abi.
0: Ha öyle ya. Abla, ne sıkıntılar çektiğimi bilemezsin. Bazen gerçekten aptallaşıyorum.
1: Deli şaka söyledim.
0: Demek eşi iyileşmiş, bırakıp gelebiliyor.
1: İşte doktorlar kesin bir şey söylemiyorlarmış ama hastaneden çıkmış. Dünkü telefonda öyle anlatıyordu Murat abi. Cumartesi sabahı onu karşılamak için havaalanına gideceğiz.
0: Halil abi ne kadar seviniyordur kim bilir. Geldiğinde beni de çağırın, tanışmak istiyorum. İsterseniz hep beraber köfteci Ömer amcaya gidelim. Şöyle boğaza karşı bir öğle yemeği yer, sohbet ederiz. Ben de tanışmış olurum.
1: İyi fikir. Murat abi hasret buralara, mutlaka memnun olur. Biliyor musun Lale? Dairedeki arkadaşlar gıpta ediyor bize.
0: Neden?
1: Baba evini satmayıp burada buluştuğumuz için.
0: Ah, hem de öyle iyi ettik ki. Anılarımız yaşıyor. Annem, babam yaşıyor. Sonra...
1: Yine ağlamaya başlama lütfen. Her gelip gidişimde 2-3 gün kendime gelemiyorum. Cemil'le aranız yine kötü mü?
0: Hep aynı abla. Cemil... Geçen yıldan beri Beyza ile birlikteymiş. Yoksa sen de bunun farkında mıydın?
1: Yo, kim anlattı bunu sana?
0: Sibel. Sibel Avrupa'dan dönmüş. Geçenlerde yolda rastladım. Bir pastanede oturup dertleştik. Orhan'la barışmış.
1: Orhan Cemil'in akrabası olduğuna göre her şeyden haberi var tabii. Sibel seni evlendirdi ama bu kez de yuvanı yıkmasın sakın.
0: Yuvamı yıkmaya niyetim yok zaten abla. Yalnız Cemil bundan sonra eski Lale'yi bulamayacak karşısında.
1: Eğer onu hala seviyorsan.
0: Evet. Maalesef. Bütün çapkınlıklarına rağmen seviyorum. Bu da aptallığımın bir başka çeşidi belki.

0: Şemil iki gecedir yine sabaha karşı geliyor değil mi Lale?
1: Şey, bilmiyorum anne.
0: Bilmiyorsun çünkü Cemil salonda yatıyor. Yüzü yok yanına gelmeye.
1: Ben terk etmiyorum yatağımı. Suç onun. Beni sevmiyorsa ben ne yapayım?
0: Bundan eminim, çok seviyor. Bir ana çok iyi hisseder kızım. Ama bu tutumuna devam ederse seni kaybedecek.
1: Şuna inanmanızı istiyorum. Ben pek çok şeye sizin için katlandım. Dediğiniz gibi Cemil bunun böyle devam edeceğini sanıyor.
0: Her şeyi düzelecek, hatasını anlayacaktır bir gün. Sabret evladım.
1: Sabır taşı çatlamaz inşallah.
0: O zaman ben ne olurum?
1: Meraklanmayın, sizi bırakıp hiçbir yere gitmem. Annem öldüğünde 10 yaşlarındaydım. Küçücüktüm. Annemin gösterdiği şefkati ben hatırlamıyorum. Her neyse, siz varsınız artık. Sabır taşı çatlasa da sizi bırakmam.
0: Sağ ol güzel kızım.
1: Biliyor musunuz, yarın sabah uçağıyla Murat abi Almanya'dan geliyor.
0: Biliyorum, yarın geliyordu. Bazı şeyleri hiç unutmuyorum Lale.
1: Anneciğim benim. Hepimiz öğle yemeğinde Ömer amcanın lokantasında buluşacağız. Ben göremezsem siz söyleyin Cemile. Akşam yemeğini ablanlarda kalacağım. Sonra Halil abi beni getirecek.
0: Söylerim kızım, iyi edersin. Hep o seni yalnız bırakacak değil ya.
1: Öyle. Ama ben ona nispet yapmıyorum. Abisinin geldiği gece eniştemi yalnız bırakamam. Keşke akşam yemeğine Cemil de gelebilse.

0: Aman, aman, aman. Kimleri görüyorum, kimleri? Lale, Aysun. Aa, Halil.
1: Merhabalar. Sana sürpriz oldu değil mi Ömer amca?
0: Hem de nasıl Lale, hem de nasıl.
1: Köfteciler kralı Ömer amcayı selamlarız
0: efendim. Haylaz kız. Tıpkı çocukluğundaki gibisin Aysun.
2: Sana Almanya'daki abimi getirdik.
0: Ne iyi etmişsiniz, ne iyi etmişsiniz Halil Bey oğlum.
3: Nasılsınız Ömer amca? Gelirken sizin hakkınızda çok şey anlattılar bana. Yani

0: Sizi iyi tanıyorum.
1: Şeref verdiniz evladım. Buyurun oturun, ayakta kaldınız. Şöyle buyurun ha.
2: Şarkıyı koyayım mı?
1: Aa, bu benim Ahmet. Yamandır.
3: Koy Ahmet, koy. Ne duruyorsun?
1: Şöyle buyurun.
0: Ne şarkısı bu?
3: Ömer amcayla anımız olan bir şarkı. Sonra anlatırız Halil abi.
0: Peki.
1: Şey, hay Allah, daldık. Daldık Lale. Belki misafirimiz bizim şarkımızdan hoşlanmaz. Hı?
3: Sanmam. Murat abi de bizden Ömer amca.
0: Hem de öyle severim ki bu şarkıyı. Her insan gurbette olunca. Bilemezsiniz o hasretlik duygusu. Bambaşka bir şey.
4: En kısa sürede Almanya'ya geliyoruz. Yengenle tanışacağım Murat abi.
0: Her şey için geç kaldım Aysun, bağışlayın. Ama durumu biliyordum.
5: Sana gücenen kim abi? Elbette biliyoruz.
4: Öyleyse gereksiz şeyler konuşmayalım. Önce karnımızı doyuralım, değil mi?
1: Elbette. Elbette benim deli fişek Aysun'um. Elbette. Ahmet. Ahmet oğlum. Köfteler özel olacak bugün. Dikkat et ha.
2: Bilmez miyim usta? Ta Almanya'dan misafirimiz gelmiş. Bilmez miyim?
0: İşte bizim insanımız bu. Yıllardır tüm Avrupa'yı dolaştım. Her şey çok güzel, çok gelişmiş. Ama böyle bir sahneyi, böyle candan insanları bulamadım.
3: Siz de benim gibi duygulusunuz Murat abi. Oysa bu duygular çoğu zaman insanı yıpratıyor.
0: Haklısın Lale, yalnız...
4: Cemil geliyor bakın.
1: Yok canım, Cemil Bey pek uğramaz buralara.
3: Hani ben göremiyorum.
5: Ha işte, hala göremedin mi Lale?
3: Gördüm Halil abi. Ama bir hışımla geliyor, sebebi ne acaba? Ne olur sizleri kırarsa affedin.
6: Benim peşinden koşturmaktan zevk alıyorsun galiba.
7: Seninle hemen konuşmalıyız Lale.
4: Önce otur bakalım enişte bey. Tanışacağın akrabaların var mı?
7: Her zamanki gibi avukatlığını yapma kardeşim.
3: Cemil sakin ol lütfen.
0: Buyurun lütfen. Ben Halil'in abiyim Murat. Şöyle buyurun.
3: Cemil otursana. Murat abi yer gösteriyor sana.
5: Abim hiç sanmam.
3: Neler söylüyorsun sen? Murat abiyi annem anlatmadı mı sana?
5: Anlattı ama hepsi numara.
0: Cemil Bey, bu hakaretinizi duymamış oluyor.
5: Seninle biraz uzaklaşıp öyle konuşalım Cemil.
7: Bana bak, çek ellerini dedim. Yoksa elimden bir kaza çıkacak.
5: Öyle mi? Dene bakalım ha. Bana bak, çek ellerini, sen kim oluyorsun be?
0: Ne oluyor? Birbirinize karşı neden böylesiniz?
1: Oturun Allah aşkına, oturun. Ayıp oluyor gençler, ayıp oluyor.
3: Özür dileriz Murat abi. Biz hemen gitsek iyi olacak.
5: Ne gerek var? Rahatına bak, eğlen Lalan.
4: Yeter artık. Kıskançlık numaraları yapma. Sen 2 yıldır lalesiz eğleniyorsun ya.
5: Bana kimse karışamaz Aysun Hanım.
3: Öyleyse sen de benim hayatıma karışamazsın Cemil. Şimdi çek git buradan. Eve gelmiyorum, bunu böyle bil.
5: Ya, demek gelmiyorsun. Bu işin sonu mahkemede biter.
1: Lale. Yani kızım. Benim hatırım için bak bizim şarkımız çalıyor.

0: Lale. Ha güzel kızım gelmiş. Gel gel, buyur buyur bakayım.
1: Bu hafta ikinci gelişim.
0: Başımın üstünde yeğen var evladım. Gel gel, otur bakayım şöyle.
1: Lise çağlarındaki gibi hissediyorum kendimi. Her şey yeniden başladı sanki Ömer amca.
0: Hayatın cilveleri.
1: Bugünlerde lokanta neden bomboş?
0: Bunlar da hayatın cilveleri. Şu aşağılara baksana. Bak kaç tane lokanta açıldı. Artık herkes oralara gidiyor. Giderse gitsin, ne yapalım? Ne o kitapları yüklenip gelmişsin yine.
1: Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum ya.
0: Aa, öyleydi ya.
1: Yeni bir hayat başlıyor benim için.
0: Öyle de. Neyse. Kayınvaliden nasıl?
1: Hayatından çok memnun. Biliyorsun o da geldi benimle baba evine. Çok yaşlı, onu yalnız bırakamazdım.
0: Peki Cemil ne yapıyor? Yine her gün geliyor mu size?
1: Hem de 10 gündür saat tam 7'de evde oluyor. Ama annemle sözleştik. Buyur otur, bu gece burada kal demiyoruz.
0: Yüzü yok tabii. Çok kırdı seni, çok hatalar yaptı. Ama gerçek olan bir şey var. Seni çok sevdiğini anladım. O yaptıkları hep kıskançlıktan.
1: İşte bu yüzden de annemle onun cezasını

0: biraz daha uzatmaya karar verdim.
1: Ya ya ya, bu kadar da fazla olur kızım. Soğukluk girer aranıza. Baba ocağının kapısı her zaman açıktır evlatlarına. Ama sen kendi evine dön.
0: Haklısın. Sahi Ahmet nerede? Neden bizim şarkımızı koymadı teybe?
1: Ahmet izindi. Sevdiği bir kız vardı. Bugün söz kesiyorlar.
0: Ama o daha çok genç. Acele etmeseydi. Görüyorsun ya Ömer amca, geçen şu iki yıl nasıl da törpüledi beni.
1: Sen artık eski lale değilsin. Tomurcuk çiçek açtı artık kızım. Çiçek. Hele şu şarkımızı teybe koyayım bakayım.
0: Sesini çok aç Ömer amca. İkimizden başka kimse yok nasıl olsa.

Alperi Yavaş'ın yazdığı Baba Ocağı adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Dertliyim, ruhuma hicranımı sardığımda yine inlerim, şimdi uzaklarda solan gün gibiyim. Gecenin rengini kattım içimin matemine, sönen ümid ile günden güne ölgün gibiyim. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Segah eserine, Zeki Müren'in yorumuyla başladık bu gece programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yine birbirinden güzel eserlerle bu gece bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Bu gece programımızda Segah ve Acem Kürdi makamında eserler bulacaksınız. İkinci Segah eser yine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Güfte Ercüment Er'e ait, Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı Sadi Işılay'ın bu segah bestesini Perihan Altındağ Sözeli'den dinledik hep birlikte. Sıradaki segah eserimiz Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Aşkınla yanıp ağladığım günleri ansın. Gisuna gönül bağladığım günleri ansın.

Dilde sevda, sinede dağı firak, başıma dert oldu derdin, derde bak. Bimenşe'nin bu Segah şarkısını Doğan Dikmen'den dinledik hep birlikte. Sıradaki Segah şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi, Güfte Vecdi Bingöl'e ait ve bu kez de Tülün Korman'dan dinliyoruz. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez dertli gönül, deli gönül. Derdinden ölse de yine inlemez yaralı berili gönül.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acem Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi makamındaki ve beste formundaki eserini Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. İntizarı makdeminle rehgüzarın gözlerim, gel yetiş ey bi vefa, yollarda kaldı gözlerim.

Çöz zülfünü, dök omzuna, handan olarak gel. Ruhumda gezin, derdime derman olarak gel. Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Osman Nuri Özpekel'in bu Acem Kürdi eserini Cengiz Han Sönmez'den dinledik hep birlikte. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Acem Kürdi eser var sırada. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Söyleyin, nerede o göz nuru gönül sevgisi yar? Onu kimden sorayım, hangi diyara gideyim? Nazlı ahu sizi terk etti mi ey hatıralar? Anayım hoşça geçen günleri, feryat edeyim.

Ne olur bana dön, hüznümü gör de, sesimde titreyen sevgini dinle. Asuman Aslım Görgün'den dinledik, Pınar Çetin'in güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bu Acem Kürdi eserini. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Gönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Sadi Hoşses'in Acem Kürdi bestesi. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz son şarkımızı. Öyle bir zalime düştüm ki Niyaz dinlemiyor. Yakıyor ateş içinde, figan istemiyor. Sanmayın bahtı açılmış da gönül inlemiyor. Neylesin sevdi gül gonca, figan istemiyor. Hoşça kalınız.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en önemli basamaklardan biri medyada kullanılan cinsiyetçi dili değiştirmek. Gerek yazılı, gerek görsel ve işitsel medyada kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve magazin haberlerinde kullanılan dil ne yazık ki cinsiyetçiliğiyle öne çıkıyor. Erkek bakış açısıyla hazırlanan haberler ve haber başlıkları kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti tetikleyebiliyor. Kadınların bedeni üzerinden reyting malzemesi yapılması, suç haberlerinde failin değil mağdurun teşhir edilmesi, şiddet ve cinayet haberlerinde olayların dramatize edilmesi, medyada yapılan yanlışların bazıları. Öldürülen kadınların ve şiddeti sıradanlaştıran olay mahalli ya da suç aleti fotoğraflarının yayımlanması, olayların sansasyon yaratacak şekilde abartılarak, süslenerek anlatılması da diğer yanlışlar. Söz gelimi küçük yaşta evlendirilen bir kız çocuğunu çocuk gelin olarak nitelerken çocuk yaştaki bireylerin evlendirilmesinin suç olduğunu hatırlatmak önemli bir ayrıntı. Böyle bir haber yapılırken hikayeyi izlenme oranını yükseltecek ilginç bir yaşam öyküsü olarak sunmaktansa toplumsal bir sorun olarak gündeme getirmek hepimizin sorumluluğu. Peki ne yapmalı? İşlenen bir kadın cinayetinin ardından "Öfkeli koca öldürdü, kıskanç koca dehşet saçtı" gibi başlıklarla faili mazur gösterecek nitelemeler yapılmamalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak eşitlikçi bir dil kullanılmalı. Şiddet dilini destekleyecek haberler yerine kadınları bilgi, beceri ve donanımlarıyla hak ettiği biçimde yeniden konumlandıracak haberlere yer verilmeli. Kadını metalaştıracak başlık, görsel ve içerikler kullanılmamalı. Ve özellikle şiddet, cinayet haberleri verirken mağduru değil, suçu işleyen faili öne çıkarmalı. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa, aşağılamaya, ötekileştirmeye, şiddete yüksek sesle hayır demeli. Unutmayın, evde, işte, sokakta, özel ve toplumsal yaşamda asla yalnız değilsiniz.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. Madridli İspanyol şarkıcı Paloma San Basilio 1950'de doğmuştu. Billur gibi bir sese sahipti. 1985'te ülkesini Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmiş ve dördüncü olmuştu. Şimdi bu güzel sesten Cariño Mio, Sevgilim Benim adlı şarkısını dinliyoruz.

Carino mio, sevgilim benim diyordu Madridli Paloma Sambasio. Nat King Cole'un İspanyolca sözlerle 1950'lerin sonunda yaptığı 3 albümünün dışında kalan kimsenin bilmediği stüdyoda bir kenarda kalmış şarkısını buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Tu eres tan amable,

Sen çok naziksin diyordu gizli kalmış şarkısında Nat King Cole. Julio Iglesias'ın Je ne pas changé adlı muhteşem şarkısına Jean-Marie Riachi oryantal bir düzenleme yapmış. Ben bu oryantal düzenlemeyi çok beğendim. Bakalım sizler nasıl bulacaksınız?

Jenep a changé. Iglesias'ın sesi üzerine stüdyoya girilmiş ve de Jean-Marie Riachi düzenleme yapmış bu güzel şarkıya. Francis Caravelle Orkestrası, Francis Claude François'ın Comte d'Habitude adlı şarkısını, yani My Way isimli melodiyi harika icra etmiş. Gelin dinleyelim.

My Way, Francis Caravelli Orkestrası'ndan dinledik. Benim unutulmaz harika anılarım yaşadıkça içimde saklısınız diyor. Çok güzel bir şarkıda 1968 İspanya doğumlu Razzle Hits. My Beautiful Memory.

My Beautiful Memory, Razzle Hits'ten dinledik bu güzel şarkıyı. Los Ejes de mi Careta, bu eski ve unutulmaz şarkıyı Meksikalı güzel yüzlü, güzel sesli şarkıcı Guadalupe Pineda'dan dinliyoruz.

olağanüstü güzel şarkıyı Ömür Göksel'in yorumundan dinledik. How I Love You. Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

Bunu biliyor muydunuz programına hoş geldiniz. Bugün gökyüzünde süzülen kabinlerin hikayesini konuşacağız. Teleferik. Peki teleferiğin düşündüğünüzden çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Aslında insanlar yüksek yerler arasında yük ve insan taşımak için çok eski çağlardan beri çeşitli yöntemler denemiştir. Aztekler, Mayalar ve Mısırlılar gibi ileri medeniyetlerde bugünkü teleferiğe benzeyen ilkel taşıma sistemleri kullanılmıştır. Bazıları kol gücüyle çevriliyor, bazıları makaralar ve halatlar yardımıyla çalışıyordu. Ancak bu sistemler sınırlıydı. Teknik imkanlar yetersizdi ve güvenlik sorunları vardı. Bu yüzden gerçek anlamda modern bir teleferik sistemi 1800'lü yıllara kadar kurulamamıştır. Peki ne değişti? Cevap çok net. Elektrik. Elektriğin keşfi ve motor teknolojisinin gelişmesiyle birlikte teleferikler güvenli ve sürekli çalışabilir hale geldi. Artık halatlar sadece insan gücüyle değil, güçlü motorlarla hareket ediyordu. Bu da daha uzun mesafelerin aşılmasını mümkün kıldı. İlk uzun mesafeli teleferik hattı tam 74 kilometrelik bir uzunluğa sahipti ve 1919 yılında Kolombiya'nın La Dora bölgesinde inşa edildi. Bu hat yük taşımacılığı amacıyla kurulmuştu. Dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde teleferik adeta bir kurtarıcı olmuştu. Peki ya yolcu taşımacılığı? Teleferikle ilk yolcu taşıması ise 1929 yılında Almanya'da Freiburg şehri ile Schlossberg Dağı arasında gerçekleştirildi. İnsanlar ilk kez güvenli bir şekilde yerden metrelerce yükseklikte manzarayı seyrederek seyahat etmeye başladı. Düşünsenize, o dönemde bir dağın zirvesine çıkmak saatler, hatta günler sürebiliyordu. Teleferik sayesinde bu yolculuk dakikalara indi. Teleferik sadece bir ulaşım aracı değildir. Aynı zamanda mühendislik

0: sistem ve insan hayal gücünün bir ürünüdür. Çelik halatlar, dev kuleler, denge sistemleri. Hepsi yer çekimine karşı verilen bir mücadelenin sonucudur. Bugün teleferikler sadece ulaşım için değil, turizm, kayak merkezleri ve şehir içi toplu taşıma için de kullanılıyor. Özellikle dağlık yerleşim birimlerinde trafik sorununa alternatif bir çözüm olarak görülüyor. Belki de teleferiğin en büyüleyici yanı şudur. Yerden yükselirken hem doğaya hem de teknolojiye aynı anda tanıklık edersiniz. Altınızda küçülen evler, uzakta görünen dağlar, rüzgarın hafif sallayışı. Tüm bunlar modern mühendisliğin güvenli sistemiyle birleşir. Ve şunu unutmamak gerekir. İnsanlık tarihi boyunca en büyük gelişmeler zor coğrafyalarda ortaya çıkmıştır. Dağlar engel gibi görünse de teleferik sayesinde birer geçit haline gelmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, bugün teleferiğin geçmişinden günümüze uzanan yolculuğunu konuştuk. Bir dahaki sefere bir teleferiğe bindiğinizde sadece manzarayı değil, arkasındaki yüzlerce yıllık düşünce ve gelişimi de hatırlayın. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. IKBY Başkanı Mesrur Barzani de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim İngiltere'de yaşanan ilaç tedariki krizini derinleştiriyor. Artan maliyetler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar eczaneler üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Uzmanlar mevcut gidişatın sağlık sistemi üzerinde daha büyük riskler yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen İnsan, Değer ve Teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar Buluşması'nda projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçireceğini söyledi. Bakan Kacır, Turkorn'ların değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Yalova'daki Geofit bahçesini gezen Bakan İbrahim Yumaklı, burada çalışmalara dair de bilgi verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Bolat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 3. durağı Mersin oldu. 9 gün devam edecek festivalde 16 noktada etkinlikler düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivale ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Ersoy festivalde gastronominin önemli yer tutacağını dikkat çekti. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassal'ın yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri dinlediniz.

İçimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saç

Radyo 1. Saat 6. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonla görüştü. IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde ABD-İran savaşının yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar Buluşması'nda projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçireceğini söyledi. Bakan Kacır, Türkornların değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde ilerleme kaydettiğini söyledi. Elde edilen yıllık gelirin 140 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Yalova'daki Geofit bahçesini gezen Bakan İbrahim Yumaklı, burada çalışmalara dair de bilgi verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Bolat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 3. durağı Mersin oldu. 9 gün devam edecek festivalde 16 noktada etkinlikler düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, festivalde gastronominin önemli yer tutacağı dikkatini çekti. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassal'ın yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Denizlerde havada fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar. Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ile 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Marmara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan, yer yer güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre. Görüş iyi olacak. Ege hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan. Sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan sabah saatlerinde itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Van Gölü hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ile 75 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Acıbadem Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Emre Dorman. Emre Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Emre Hocam, Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var ki, öyle kıssalar var ki, her biri bir ders niteliğinde, sadece bir tarih bilgisi mahiyetinde değil. Nitekim modern ya da klasik tarihin şeyleri hep benzer. Bir belge gibi, tarih, gün, saat, ne oldu, ne bitti. Kur'an-ı Kerim'de mekan belli değil. Efendim, tarih belli değil, fakat olay belli. Evet. Böyle bir netlik var. Bir kere ne anlam ifade ediyor bu? İnsana neyi hatırlatıyor? Buradan başlayalım isterseniz.
2: Yalçın Hocam, şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayetin, diyebilirim ki ise 2000'le yakını kıssalardan oluşuyor aslında. Ve bu kıssalar gerçek olaylar olarak aktarılıyor.
1: Doğru.
2: Yani bütün doğru. O Nebi ve Resullerin yaşamış oldukları olaylar ve bu olaylarla beraber inananların bazı örneklikleri. Bunlar

0: bize ibret yani ders olması için anlatılıyor. Ve kıssanın zaten özelliği şu. Yani düşünün ki mesela sadece bir Musa Nebi'nin tüm yaşam öyküsünü anlatacak olsa bütün Kur'an onunla dolar zaten.
1: Kesinlikle.
0: İbrahim Nebi'nin işte bütün yaşamını anlatacak olsa bir Kur'an daha gerekir. Keza peygamberimiz için aynı şey geçerli. Ama burada Allah peygamberler ansiklopedisi kılmıyor Kur'an'ı. Ailelerinden bile neredeyse hiç bahsetmiyor. Birçok nebi ve resulün. Bazılarının hatta sadece isimlerinden bahsediyor. Ama buradan şunu anlamamız gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim yaşanmış, insanoğlu tarafından tecrübe edilmiş gerçek bu olayları aktarırken bize bir tarih bilgisi vermek veya bizim tarihle ilgili entelektüel yönümüzü geliştirmek için değil. O yapılan hataları yapmayalım ve aynı zamanda tüm nebi ve resullerin ve beraberinde inananların Allah'ın rızasını gözeterek canlarıyla, mallarıyla her anlamda Allah yolunda ortaya koymuş oldukları o mücadeleyi, o çabayı kendimize örnek alalım diye anlatılıyor. Onlar da çok fazla zorluklarla karşılaştılar ama yılmadılar. Sırf Allah'ın rızası ve hiçbir dünya beklenti içerisinde olmadan emrolundukları şeyi en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştılar, çabaladılar. Her
1: Doğru.
0: dönemin hocam kendine göre zorlukları ve kolaylıkları var. Yani Peygamberimizin zamanında yaşasaydık tabii ki onun yanında olmanın beraberinde getireceği büyük bir mutluluk, büyük bir motivasyon olacaktı. Onunla omuz omuza Allah'ın yolunda mücadele etmenin verdiği yüce bir şeref olacaktı. Ama beraberinde belki çok fazla zorluklar da
1: Ya
0: olacaktı. Ne
1: kesinlikle.
0: bileyim insanlar çünkü
1: Tabii.
0: yani savaşlar var. İşte sürülüyorsunuz işi yaşadığınız yerden mallarınıza ev konuyor, boykot uğruyorsunuz, aileler dağılıyor, bölünüyor. Düşün ki bir ailenin içerisinde işte bir kardeş iman ediyor, diğer
1: Evet.
0: kardeş müşrik.
1: Bir de samimiyet imtihanı var.
0: Tabii,
1: Yani mesela
0: tabii.
1: savaş olmadığı vakit gideceğiz savaşa diye
0: Tabii.
1: kendinizi adeta
0: Tabii.
1: affedersiniz amiyane
0: Tabii.
1: tabirle gaz veriyorsunuz
0: Evet,
1: ama
0: parçalayacağız.
1: savaş çıktığı vakit
0: Hemen
1: bu defa
0: evlerimiz açıkta diyorsunuz.
1: evet
0: Çoluk çocuğumuz
1: kaytarmaya
0: diyorsunuz. Aynen.
1: başlıyorsunuz. Bu
0: Aynen.
1: da ciddi bir
0: Tabii
1: şey
0: tabii
1: Emre
0: tabii.
1: Hocam hakikaten.
0: Yani o yüzden her dönem bu döneminde neyi var hocam? Bu dönemde de işte insanoğlunu caydıracak, saptıracak, aklını çelecek çok fazla kalem şey var. Yani çok fazla
1: Doğru.
0: materyal var. Dünya hayatının ışıltısı çok daha fazla. Bir
1: Doğru.
0: şeyleri elde etme arzusu, isteği belki çok daha fazla. Rekabet çok daha fazla. Yani hayat konforunu artırmak çok daha fazla. Düşünün ki siz yani bundan 500 sene önce dünyanın sultanı olsanız da en nihayetinde bir atın üzerinde yolculuk yapabiliyorsunuz yani. Ama
1: Doğru.
0: şimdi özel uçaklar, jetler, ne bileyim
1: Ya
0: şeyler var.
1: evet.
0: Yani hani o yüzden seçenekler çok arttığı için insanoğlunu caydıracak, çelecek şey de çok fazla. Her dönemin kendine göre zorluk kolaylığı var. Ama işte Kur'an-ı Kerim kıssaları bize muhteşem bir tablo ortaya koyuyor. Yani bakın mesela Hazreti İbrahim de bizler için güzel bir örnek olduğu ifade ediliyor. Keza sevgili peygamberimiz de bizim için çok güzel bir örnek olduğu ifade ediliyor. Yine Hazreti İsa'da yine örnekler, misaller olduğu ifade ediliyor. Yani bütün nebi ve resullerde bizler için güzel örnek var. Bu örnek nedir? Onların yaptığı şeylerin yapılabilir olmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim bütün nebi ve resulleri üstün insanlar olarak konumlandırır ama insan üstü olarak konumlandırmaz. Bu çok önemli bir noktadır.
1: Doğru.
0: Çünkü mesela müşrikler dikkat ederseniz melek bir peygamber beklentisi içindeler. Diyorlar ki bize niye bir melek gelmedi? Allah da diyor ki yani yeryüzünde yaşayan melekler olsaydı şayet Allah size melek bir elçi gönderirdi. Aslında müşriklerin
1: Doğru.
0: melek elçi beklentisi içinde olmalarının sebebi şu. Eğer bir melek gelmiş olsaydı ahirette onların Allah'a karşı bahanesi olacaktı. Diyeceklerdi ki ya biz insanız sen bize melek gönderdin. Yani
1: Ya
0: bu
1: evet,
0: kusursuzdur.
1: tabii, doğru.
0: O örnek alınamaz çünkü o kusursuzdur, o erişilemez, ulaşılamaz. O yüzden Allah diyor
1: Doğru.
0: ki hani size kendi içinizden bir beşer, Resul,
1: Evet.
0: elçi geldi. İşte
1: Sizin gibi
0: onun
1: yiyen içen.
0: üstün ahlaklı oluşu ve onun örnek alınacak bütün o özellikleri inananlar için bir yol gösterici bir rehber. Dolayısıyla hani bu kıssaların, bütün peygamberlerin yaşadığı olayla ilgili kıssaların mutlaka ama mutlaka bizim için ibretlik ve ders çıkartılacak sonuçları var. O yüzden Kur'an'da bu kıssalar bahsediliyor.
1: Bir müzik arası verelim. Şey
0: Tabii.
1: ederseniz
0: Tabii
1: devam
0: estağfurullah.
1: edelim. Fikret Kızılok'un güzel bir şarkısı. Gözlerinden bellidir. Buyurunuz.

0: Hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bazı peygamberlerle ilgili şeyler açmış. Böyle uzun uzun
1: Evet.
0: anlatıyor kıssaları. Bu kıssalar hakkında konuşalım biraz. Yani burada şey ne, yani verilmek istenen mesaj değil tabii de
1: Evet.
0: Allah-u Teala bunları bir hayat hikayesi gibi anlatmıyor sonuç itibariyle.
1: Burada hocam şöyle bir şey görebiliyoruz. Yani mesela işte Hazreti Adem ve eşinden başlayacak olursak, insan mesela diyelim ki bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı girdi? Ya da nefsine zulmetti. Yani neyi hatırlaması lazım hemen? Adem'le bir hatırlaması lazım ve eşini. Niye? Çünkü Rabbimiz işte o bahçeye yerleşin, dilediğiniz gibi yiyip için ama şu ağaca yaklaşmayın dedi. Sonra şeytan bir şekilde onlara vesvese verdi ve onların o ağaca yaklaşmasına neden oldu. Onlar o ağaçtan yediler ve büyük bir pişmanlık duydular. Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yaptılar.
0: Evet, doğru.
1: Ama insan yapabilir. Yani beşer hata yapabilir.
0: Tabii.
1: Ama burada Adem Nebi'yi özellik kılan nedir? Pişman olup hemen Allah'a tövbe etmesi.
0: Evet,
1: Ve
0: hocam,
1: Allah'ın da onu affetmesi.
0: bakın şeytan da orada bir imtihandan
1: Tabii.
0: geçiyor aslında. Yani
1: Kesinlikle.
0: kibirleniyor ama dönmüyor
1: Dönmüyor.
0: geriye. Bir de
1: Aynen.
0: bırakın dönmeyi, ukalalık ediyor.
1: Evet,
0: Yani
1: evet, evet.
0: Allah'a akıl veriyor
1: Tabii.
0: adeta yani.
1: Yani
0: Arada böyle
1: şeytan
0: fark
1: orada
0: var.
1: hocam tarihteki ilk ırkçılığı yapıyor tabiri caizse. Neden? Çünkü diyor ki sen beni ateş

0: ateşten yaratılmış, onu topraktan mı,
1: Evet,
0: onun üstünü mü diyor.
1: doğru.
0: Materyal üstünlük taslıyor. Allah da kovuyor onu oradan tabii. Ve işte bu aslında kibir, iblisi şeytanlaştırırken pişmanlık ve tövbe Adem'i nebi kılıyor. Dolayısıyla bu hepimiz için aslında güzel bir ibret, güzel bir örnek. Hata yapabiliriz, insanız. Farkında olarak veya olmayarak yapabiliriz. Ama biliyoruz ki biz her ne hata yapmış olursak olalım, içtenlikle pişman olup samimi bir şekilde yöneldiğimizde bizi affetmeye hazır bir Rabbimiz var.
1: Evet,
0: Çünkü Rahman Rahim.
1: evet hocam, en sonunda yani Allahu Teala'nın o ayette buyurduğu, ey nefsine
0: Zulmeden,
1: zulmetmekte ileri gidenler, Allah'ın rahmetinden
0: rahmetini
1: kesmeyin
0: tabii.
1: gibi bir böyle
0: Muhteşem.
1: yürek ferahlatıcı bir
0: Çok.
1: ayeti kerime var
0: Şimdi
1: gerçekten de.
0: şöyle hocam, yani Rabbimizin birçok ismi var tabii Kur'an-ı Kerim'de. Ama mesela yani kendisini hangi isimleriyle tanımlıyor desek, hani böyle bazen kartvizit olur ya bir insanın ne olduğunu tanımlayan. Bunun Rahman Rahim olduğunu
1: Evet,
0: görüyoruz.
1: evet.
0: Yani hem işte Tevbe suresi dışında
1: Evet.
0: 113 sure bunu isimlerle başlıyor. Hem de Kur'an'da sıklıkla tekrarlanıyor bu isimler. Ve En'am suresinin 12. ve 54. ayetlerinde muhteşem şekilde şöyle bir ifade yer alıyor. Diyor ki, selam olsun size, Rabbiniz merhamet etmeyi kendine yazmıştır.
1: Ha, ben de
0: Çok
1: o
0: güzel.
1: ayeti bekliyordum.
0: Evet.
1: O, ben kendime
0: Evet.
1: rahmeti yazdım.
0: Yazdım.
1: Böyle
0: Çok güzel.
1: müthiş bir şey
0: Evet. Farz
1: gerçekten.
0: kıldım yani
1: Bir de
0: aslında. Evet.
1: merhamet, rahmet o
0: Evet.
1: kadar
0: Çok.
1: doğurgan bir kelime
0: Çok.
1: ki
0: Evet.
1: birçok kelimeyi ve anlamı
0: Kesinlikle.
1: doğurmuş hakikaten.
0: Yani o yüzden hani bizim mesela Hazreti Adem örneğinde bunu görüyoruz. Diğer birçok aslında şeyde de, peygamberde de görüyoruz mesela örneklerini. Yani mesela diyelim ki Hazreti Davut'ta mesela. Mesela biliyorsunuz iki davalı Hazreti Davut'un yanına geliyor. Biri diyor ki işte ortak olduklarını söylüyorlar. 99 koyunu var, benim bir koyunum var. Tartışmada bana galip geldi ve o koyunu da kendi koyunlar arasına kattı diyor. Burada bir haksızlık, adaletsizlik olduğunu ifade ediyor. Mesela Hazreti Davut orada karşı tarafı dinlemeden çok orantısız bir tablo olduğu için ortada, yani bir yerde 99 bir yerde bir ve onu da istiyor. Doğal olarak insan ne düşünüyor önce? Ya böyle haksızlık olur mu
1: Evet,
0: kardeşim
1: değil mi?
0: ya, Allah'tan kork, saf vicdanlı ol diyesi geliyor insan. Ama burada şöyle bir
1: Hazreti Süleyman galiba hocam sonunda.
0: Hazreti Davut'ta oluyor bu. Bunun
1: Ve oğlu Süleyman orada kararı verdi
0: o
1: diye
0: detay geçmiyor
1: hatırlıyorum.
0: şeyde. Kur'an'da o detay geçmiyor. Şimdi yani burada şunu görüyoruz. Demek ki bizim böyle durumlarda peşin hüküm davranmamamız lazım. Karşı tarafı da dinlememiz lazım. Ne kadar tablo farklı gözükse de belki de o kişinin haklı bir gerekçesi var.
1: Evet.
0: Nasıl, ne olabilir mesela haklı gerekçe? Tek başına bir koyun telef olur gider.
1: Tabii.
0: Ama diğer koyunlarla birlikte olursa çoğalabilir, artabilir ve beraberinde o insan da bundan kâr edebilir. Belki çok iyi niyetle bunu istiyordu ama karşı taraf bunu farklı yansıttı. Ha, demek ki yanılabilir. Hemen onu imtihan ettiğimizi anladı. Hemen Hazreti Davut da hemen secde ediyor, tövbe ediyor Allah. Yani fark ediyor bu yaptığı şeyde hatalı olduğunu, peşin hükümde bulunduğunu. Ya da mesela Hazreti Musa, bakalım ya, Hazreti Musa kazada da olsa bir insanın ölümüne sebep oluyor. İnsan yani
1: Tabii.
0: en nihayetinde. Ve Allah Mısır'dan çıkıp o Medyen bölgesine doğru yolculuğundan bahsediyor. Hazreti Musa'nın Hazreti
1: Şuayb
0: Şuayb'la
1: Aleyhisselam.
0: buluşması. Sonra orada aslında onun talim tedrisat dönemi, yani o 8-10 senelik süre
1: Doğru.
0: içerisinde
1: Evet,
0: olgunlaşma
1: evet,
0: dönemi
1: evet.
0: Hazreti Musa'nın. Ve pişman oluyor. Allah onu affediyor ve onu elçi kılıyor. Yukarıdan Mısır'a gönderiyor, Firavun'a gönderiyor. Ya da Hazreti Yunus'u düşünelim mesela. Hazreti Yunus kavmine tebliğ yapıyor. Ama bakıyorsunuz ki kavmine hiç kimse inanmıyor ona. Ve o da kızgınlıkla kavmini terk ediyor. Ve sonra bir gemide işte o gemi batmaması için o gemiden niyet çekiliyor. Ona çıkıyor. Onu atlaması gerekiyor. Sonra bir balık yutuyor onu falan. Orada anlıyor hakikati, fark ediyor ve tövbe ediyor Rabbine. Ve Allah da onun tövbesini kabul ediyor. Sonra o bir sahile atılıyor ve ondan sonra Allah onu 100.000 kişiden fazla kişinin iman edeceği bir kavimde elçi olarak kıldığını söylüyor.
1: Evet.
0: Yani olabilir, Allah'ın ona verdiği vazifeyi, görevi yerine getirme noktasında bir zafiyet göstermiş olabilir. Ama pişman olup hemen Rabbine tövbe ettiğinde Allah onu hemen
1: Evet hocam, böyle
0: affediyor.
1: bir şey var. O ortak hakikaten. Bir de mesela bütün bu peygamberler, yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz'e kadar ki peygamberler, yani kıssaları anlatılan peygamberlerde ortak bazı şeyler var.
0: Tabii.
1: Yani bir rol model
0: Tabii.
1: kendileri, ama mesela istikrarlı, doğru, yani dost doğru yürüyen kullar, caymayan,
0: Evet.
1: yani davasından geri dönmeyen, belki hani burada
0: Yılgınlık
1: Yunus
0: göstermeyen.
1: Aleyhisselam
0: Evet.
1: bir istisnadır ki o da
0: Tabii.
1: toparlar sonunda,
0: Tabii.
1: tuttuğu yolda yürüyen bir

0: kararlılık abidesi adeta hepsi. Yani buyurduğunuz gibi pişman olan, af dileyen.
1: Azim sahibi elçilerin sabrettiği gibi sabrettiği Kur'an-ı Kerim.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: O kararlılık sahibi, azim sahibi elçilerin. Hani Kur'an'da dediğim gibi yani Hazreti Eyüp'ün mesela işte hastalıklı sınandığını görüyoruz. Peygamberimizi düşünelim. Yani kendisi hayattayken 6 defa evlat acısı yaşıyor. Ne kadar ağır bir şey.
0: Doğru.
1: Yani ve bir an olsun isyan etmiyor bundan
0: Doğru.
1: dolayı. Yani hani bir babanın herhalde değil mi? Yani
0: Tabii. Ya
1: taşımakta zor,
0: peygamberlerin
1: endişe
0: de
1: zorlanacak
0: kendilerine
1: şey.
0: göre bir imtihanı var.
1: Çok fazla.
0: Emre Hocam.
1: Tabii
0: Tabii,
1: ki tabii.
0: tabii. Yani böyle hani dört başı mamur
1: Tabii
0: yaşamak,
1: tabii.
0: oturduğu yerden anlat, çağır,
1: Tabii.
0: gelen gelsin, gelmeyen gelmesin
1: Yani
0: şey
1: şimdi
0: yok.
1: peygamber kavminde zaten kabul görmemiş. Yani geldiği
0: Evet.
1: zaman herkes o hoş geldin biz de seni bekliyorduk. Buyur gel başımızın tacısını denmemiş yani. Yani çok eziyetli uğramışlar. Çok
0: Peygamber Efendimiz
1: zulmü
0: burada
1: uğramışlar.
0: sanki daha hassas, hani kendini yiyip bitiriyorsun buyuruyor Cenab-ı Allah Teala. Kendini
1: Ama
0: iman etmiyorlar diye.
1: hocam ama şöyle imanın en çok kıymetini kim bilir? Peygamberler bilir
0: Peygamberler
1: yani ve
0: bilir tabii ki.
1: çırpınıyorlar hani ve Allah bakın şuna rağmen Allah diyor ki sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin diyor. Buna rağmen çırpınıyorlar. Niye? Bir kişi daha iman etsin,
0: Tabii
1: bir
0: tabii.
1: kalbi daha kazanalım diye.
0: Kendileri
1: Yani.
0: için yapmıyorlar
1: Tabii Allah
0: bunlar
1: razı
0: işte.
1: olsun.
0: Tabii
1: Allah
0: tabii.
1: razı olsun. Allah
0: Emre
1: razı olsun.
0: Hocam çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun.
1: Hepinize.
0: Yine çok istifade ettim.
1: Eyvallah.
0: Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah.
1: Cümlemize.
0: Efendim Doçent Doktor Emre Dorman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Günaydın Türkiye programından merhaba sevgili dinleyenler. Size TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Hayal Has'ın sesinden bir türküyle başlıyor programımız.

Günaydın Türkiye programından yeni günü radyo başında karşılayan herkese tekrar merhaba. Gecenin sona ermesiyle gökyüzü aydınlanıyor. Soğuk soğuk parlayan yıldızlar yerlerini sıcak güneşe bırakıyor. Gece boyunca ışıltısını kaybetmiş, kararmış, soluklaşmış tüm renkler tekrar kendi değerlerince dünyamızda yer tutuyor. Hayat böylece dakika dakika renklenirken sesimiz doğudan batıya, kuzeyden güneye boylu boyunca memleketimize ve hatta sınırlar ötesine uzanıyor. Farklı coğrafyalarda, farklı saat dilimlerinde, farklı iklimlerde yaşayan soydaşlarımıza uydu ve internet yayınları sayesinde duyuruyoruz sesimizi. Onlara da selam olsun. Göz kapaklarımızın üstünde uyku bulutları dolaşıyorsa hala, Erol Parlak'ın sesinden bir ezgiyle dağıtalım onları.

Bir pazar sabahındayız değerli dinleyenler. Yeni gün birçok yeni olaya gebe. İyi ve kötü olup biten her şey hayatın örüntüsünün parçaları aslında. İnsanlar tarih boyunca evrendeki olayların sebebi üzerine düşünmüş. Gördükleri şeylerin arkasında yer tutan, gözle görülemeyen bir takım hikmetleri keşfetmeye çalışmışlar. Gözle görülemeyen bu şeyler, yüce kuvvetin insanlarca anlaşılamayan amacına bağlanmış, adına da hikmet denmiş. Bu yaklaşım doğrultusunda kötü görünen olaylar karşısında vardır bunda da bir hikmet sözünü kullanırız sıklıkla. Hikmet, hakimlik, bilgelik demektir aynı zamanda. Halka mal olmuş ozanların dizeleri hikmetli sözlerle örülüdür çoğu zaman. Yazdıklarının yüzyıllarca unutulmaması, sevilerek söylenmesi sözlerindeki hikmete bağlanabilir. Hikmet sahibi ozanımız Yunus Emre'nin sözleri üzerine Erol Sayan'ın bestelediği şarkıyı Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Dertli ne ağlayıp gezersin burada, ağlatırsa Mevlam yine güldürür.

Baktım gözüne kaşına, benzettim hüma kuşuna. Beni hicran ateşine yakan dilber kimsin sen? Aşık Ömer'in bu dizelerinde geçen hüma kuşu mitolojik bir kuş. Türk ve İran mitolojilerinde kuşların en asili sayılmış, devlet kuşu olarak kabul edilmiş. Hüma bazılarına göre Hint okyanusundaki adalarda yaşar, güvercin büyüklüğünde yeşil kanatlıdır. Bazılarına göre de Çin'de veya Hindistan'da yaşayan, serçeden büyük, boz saksağını andıran bir kuştur. Onun 7 kat göğün üzerinde felekler ve burçlar arasında dolaşıp Allah'a ulaştığına inanılır. Hüma aynı zamanda erişilmesi imkansız şeyleri ifade eder. Bunların başında vuslatı mümkün olmayan sevgili gelir. Sevgilinin iltifatı aşığın başına devlet kuşu konması demektir. Divan şiirinde sevgilinin saçı, kaşı, vuslatı hümanın kanatlarına, saçının gölgesi de mutluluk getirdiğinden hümanın gölgesine benzetilir. Resim, minyatür, dokumacılık, nakkaşlık gibi geleneksel Türk el sanatlarında da çok önemli bir motif oluşturan hüma, Anadolu ağzında huma olarak telaffuz edilmiş çoğu zaman. Günaydın Türkiye programı Ahmet Turan Şan'ın seslendireceği Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyor. Gökte uçan huma kuşu.

Yayınımız 1990 yılında kaybettiğimiz ve bilhassa Çağan Irmak'ın yönettiği Issız Adam filmiyle tekrar hatırlanan Ayla Dikmen'in artık söz konusu filmi akla getiren şarkısıyla devam ediyor. Anlamazdın.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Profesör Doktor Hakan Yardımcı ile birlikteyiz. Bugün hayvancılığımızla ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak konuşacağız. Hayvanlarımızın sağlığını korumak tabii bu işle uğraşan insanlar için çok önemli. Büyük baş olsun, küçük baş olsun, kanatlı hayvan olsun, bunları besleyen insanların sermayesi, varlığı bu hayvanlarımız. Ve tüketicilerin sağlığı açısından bakarsak da bir hayvanın etinin, ürünlerinin sağlıklı olması insan sağlığını da belirlediği için çok önemli. Bu konuyla ilgili güncel anlayışları ele almak isteriz. Hayvan sağlığını hem yetiştiricilerimiz hem de tüketicilerimiz açısından korumak doğrultusunda nasıl bir anlayış benimsenmeli? Bu konuda neler yapılmalı, neler söylersiniz?
1: İlk Bey, öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şimdi gerçekten hayvancılık şu anda baktığımız zaman zor bir iş. Çünkü maliyetleri, girdileri çok fazla ve özellikle de sağlıkla ilgili, hani yeni söylemiyorum, ancak sağlıkla ilgili çok ciddi harcamaların da olduğunu biz veteriner hekim olarak biliyoruz. Bundan ilgili bazı yeni düşünceler var. Yani aslında konu sadece hayvan sağlığı değil, aynı zamanda insan ve çevre sağlığını da içine alacak şekilde bir yeni yaklaşım oluşturuldu. Özellikle bu Covid'den sonra. Biliyorsunuz Covid-19 hayvanlardan çıkmış, yani bir yarasadan başlayan bir hastalık. Bunun gibi başka hastalıklar da biliyorsunuz, bu daha önce bir deri dana olarak bildiğimiz, kuş gribi olarak bildiğimiz hastalıklar var. Ondan önce de daha yakın zamanda antraksı, şarbonu yaşadık. Bunların hepsi bir şekilde hayvancılığı vurdu. Yani şarbon zamanı, antraks zamanını hatırlarsınız. 2018'de oldu. O zaman işte etle ilgili, kırmızı etle ilgili ciddi bir durma oldu. Yani kimse gidip kırmızı et almadı. Ondan önce kuş gribinde aynı şekilde kanatlı hayvanlarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşandı. Şimdi baktığımız zaman bunun artık birbiriyle iç içe olduğu ve hayvan sağlığının korunması aynı zamanda insan sağlığının korunması anlamına geldiği görülünce devreye özellikle Sağlık Bakanlığı da, yani insan sağlığı ile ilgili birimler de girmeye başladı. Bunu biz, bu konu eskiden beri vardı aslında, buna tek sağlık diyoruz. Yani bu yaklaşımda böyle yerel, ulusal ve evrensel anlamda insanların, hayvanların ve çevrenin tam sağlığa ulaştırılması için bu farklı disiplinlerin çalıştırılması gerekiyor. Yani şimdi biz ne biliyoruz klasik olarak hayvan sağlığında? İşte veteriner hekim çalışıyor, insan sağlığında da çok insan hekimleri çalışıyor. Ama şimdi bunları beraber çalıştırma ve aynı zamanda da hastalık hastaneye gelmeden önleme, aynı şekilde hayvana gelmeden insana gelmeden. Dolayısıyla da böyle bir yaklaşım kabul edilince buna bağlı olarak da tek sağlık kavramı

0: kavramı dediğimiz bunu vücuda getirecek bir sistem üzerinde çalışılmaya başlandı. Bunun yanında yine ulaşımın kolaylığı, yani bu sadece insan için değil, hayvan için de çok kolay. Bir yerden bir yere transferi, hayvanların transportu her ne kadar kontrol altında olsa da bir şekilde uluslararası olarak da bu ticaret olabiliyor. Yani kaçakçılıkta da olabiliyor. Ya da normal girişle de olabiliyor. O yüzden de bununla ilgili laboratuvar tespitlerinin çok iyi yapılması, sınır güvenliklerinin iyi yapılması, karantina tedbirlerinin vesairesi gerektiriyor. Yine teknoloji ve endüstriyel gelişmeler aynı şekilde bu bir takım hastalıkların daha kolay ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de mikrobiyal direnç dediğimiz, yani antibiyotiklere dirençlilik. Bu insanlarda yakın zamana kadar biliyorsunuz, benim çocukluğumda mesela gidip herhangi bir antibiyotiği alabiliyordunuz eczaneden. Ama şimdi gidin bir antibiyotik almaya kalkın, alamazsınız. Şu anda hayvanlarda da öyle. Hayvan hastalıkları, hayvan antibiyotiklerinde de birkaç senedir elektronik reçeteye geçirdi. Aynen insanlardaki gibi alamıyorsunuz. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki artık mikrobiyal direnç dediğimiz durum bu antibiyotiklerle ilgili. Bundan sonrası da gidecek yer kalmadı. Yani yarın öbür gün çok basit bir enfeksiyondan, bir diş absesinden ölüm gerçekleşebilecek. Bu sadece insan için değil, hayvan için de geçerli. Bir de şunu düşünelim. Biz hayvanların sütünü içiyoruz, süt ürünlerini yiyoruz, etini yiyoruz. Bu antibiyotikleri bir şekilde bunlarla da alma durumu söz konusu. Bir de işte direnç olayını gördünüz, bu mikrobiyal direnç gibi, mutasyon gibi. Bu mikroplar, bakteriler özellikle uygun olmayan antibiyotik kullanımı sonucunda dirençli hale geliyorlar. Yani rastgele antibiyotik kullandığınız zaman dirençli hale gelmiş mikropları siz tedavi edemiyorsunuz. O yüzden de bu da bir ciddi bir sorun olarak gündemimizi işgal ediyor. Yine iklim değişiklikleri. İşte çevreyi söylememin nedeni, normalde mesela işte bilmediğimiz ya da Türkiye'de olmayan bir hastalık, iklimin ısınmasıyla, havaların ısınmasıyla, bu iklim değişiklikleriyle bunu meydana getiren vektör dediğimiz işte böcek, uçan sivrek, sivrisinek vesaire Türkiye'de daha uzun yaşamaya başlayabiliyor ya da bu tarafa kayıyor. Dikkat ederseniz eskiden mesela görmediğiniz sivrisinekleri şimdi kışın bile görüyorsunuz. Yani havalar ılımanlaştıkça sinek, sivrisinek de ve bazı tropikal bölgelere ait ya da subtropikal bölgelere ait böceklerde, hastalık taşıyan böceklerde kuzeye doğru kaymaya başlıyorlar. Hatta bunu sularda bile görebilirsiniz. İşte Kızıldeniz'deki balon balığı şimdi neredeyse Karadeniz'e çıkacak hale geldi. Yani bu iklim değişikliği, bu tür canlıların da sinek, sivrisinek gibi canlıların kuzeye kayması ve biraz daha yeni hastalıkları getirmesine neden olabiliyor. Bir de en önemlisi işte yani dünya çapında olan bir şey, bu ekosistemin ve yaban hayatın da müdahale edilmesi. Örneğin açıldığı zaman bir orman sistemi, buraya rodentler geliyor. Yani fareler daha çok gelmeye başlıyor. Ve özellikle bunlar birçok hastalığı taşıyorlar. Yani şu anda açılmış olma orman alanları genellikle bu tür canlıların daha fazla yerleştiği alanlar haline geliyor. Hem hani ciğerlerimiz yandı diyoruz, bunlarla ilgili bir oksijenle ilgili bir sorun var. Bir de ekosistemi bozduğunuz zaman onun yerine kötü bir şey geliyor. Yani kötü bir şey genellikle hastalık olarak ya da işte iklimin bozukluğu olarak bir şey geliyor, bir yapı geliyor, bunu dolduruyor. İşte tek sağlıkta olaya böyle insan ve hayvan olarak tek tek bakılmıyor. İnsanın sağlığını iyi korumak istiyorsak ya da hayvanın sağlığını iyi korumak istiyorsak bu çevreyi de dahil etmek suretiyle bu üçlüyü kontrol altında tutulması ve hastalığın insana kadar ve hatta hayvana kadar gelmesini engel olmamız gerekiyor. Yani koruyucu
1: Evet.
0: halk sağlığı dediğimiz olay öne çıkmış oluyor.
1: Değerli hocam, peki bu çerçevede acaba üreticilerin, hayvan yetiştiricilerinin yapabileceği bir şey var mı? Yani bunlar politikalar düzeyinde ele alınması gereken konular mı? Tek sağlık anlayışı. Hayvan yetiştiriciler kendileri de kendi başlarına bu doğrultuda bir takım tutum değişikliklerine girmeli mi?
0: Şimdi aslında şöyle, yani çevrenin bir kere zarar görmesinin aslında buna neden olduğunu bilmek kere bununla ilgili çevre kirliliği, çevreyle ilgili tahrip edilmesinin bilinmesi bu başlı başına bir bilinçlenme aslında. Onun dışında rastgele ilaç kullanımı, antibiyotik kullanımı özellikle bunun önemini biraz önce söylediğim gibi çok önemli. Burada tabii beraber çalıştıkları veteriner hekimler burada yardımcı olacaklardır ama yani rastgele kullanımın da olduğu ile ilgili bizler bir şekilde kulağımıza geliyor ya da şahit olabiliyoruz. Onu söyleyelim. Bunun dışında şimdi tabii gelişen bu durumlara göre devletler de politikalarını değişti. Mesela şimdi en son özellikle bu tek sağlık nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle bir hastalığın mesela Brusella'dan bahsedelim. Brusella olsun, şarbon olsun, işte kuduz olsun. Bunların hayvan ve insandaki maliyetleriyle ilgili çalışmalar yapılmış. Mesela hastalık girdiği zaman hayvanın itlaf edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu şey için söylüyorum, Brusella için. Ya da işte eti sütünden vesairesinden faydalanamıyorsunuz. Bir anda elinizdeki hayvanlar örneğin gebe ise yavru atıyorlar. O doğumunu beklediğiniz hayvandan faydalanıyor. Bu yüzden bunun devresine de Sağlık Bakanlığı girince ayrı bir önem ya da bir vizyonla yaklaşılmaya başlandı. Ve özellikle aşısı olan hastalıklardan korunmak çok daha kolay. Mesela bu Brusella dediğimiz hastalık örneğin gelişmiş ülkeler demeyeyim de yani Avrupa ülkelerinde, Amerika'da sorun değil. Yani kontrol altına alınmış. Türkiye'de de ciddi anlamda bir çalışma şu anda Tarım Bakanlığı yapıyor. Aşısı var çünkü. Örneğin şarbon mesela onun da aşısı var. Yani aşısı olan bir hastalıkların sorun olmaması gerekiyor. Onun yüzden de yeni stratejiler oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar bir şekilde üreticiye yansıyacak. Yani onlar aslında bazı konuları biliyorlar fakat bu özellikle hijyen konusunun ne kadar önemli olduğunu hiçbir şeye gerek yok. Şu Covid'de yaptığımız temel sağlık prensiplerini yerine getirelim. Bu hastalıkların birçoğuna engel olabiliyoruz. En basitinden işte bir meme sağlığı ile ilgili biliyorsunuz süt çok önemli. Yani ne kadar önemli olduğunu şimdi görüyorsunuz. Ya yani o memenin dört tane memenin bir tanesinin körelmesi de süt veren hayvanın ekonomik olmasının dışına çıkmasına neden oluyor. Çünkü onun kıymeti sütünden geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da orada bir elin temiz olması, memenin temiz olması, kurallara uyulması bu son derece önemli. Yine işte Brusella dediğimiz hastalıkta maalesef tam doğuma yakın yavru atıyorlar. Örneğin sığırlar, koyunlar ve siz beklerken, yavru doğmasını beklerken ikiz yavrular tüylü tüylü atılıyor ve yapacağınız bir şey kalmıyor. Bunları alır, köpeğe ya da verirseniz ya da iyi gömmezseniz bu hastalıkların önüne o sirkülasyonu engellemeniz çok zor. Bunların aşıları var. Aşıları yapılacak. Hijyene dikkat edilecek bazı kurallar işte az önce söylediğim gibi yani onlar aslında devamlı surette söyleniyor. Bunlara harfiyen uyulduğu takdirde bir noktada kontrol altına almak kolay. Bunun dışında da devlet özellikle aşılama politikalarını da revizyonlar yapmak suretiyle daha pilot bölgelerde çalışma yapıp bunların sonuçlarını saha çalışmalarına aktarma gibi çalışmaları var. Yaklaşık olarak bu hayvan sağlığındaki bozukluklardan bizim üretimimizin %25'ine yakın bir kaybımız oluyor. Çok ciddi bir rakam bu. Yani bunu burada elde edilecek ufak rakamlar bile %1'lik, 2'lik rakamlar bize milyar olarak dönecek rakamlar ekonomiye.
1: Değerli hocam çok çok teşekkür ederiz katılımınız için. Değişik
0: Rica ederim.
1: konularda hayvancılığımızla ilgili, hayvanlarımızın sağlığı ile ilgili konularda yine görüşmek dileğiyle. Güzel
0: Çok
1: günler dileriz
0: teşekkür ederim.
1: size.
0: Sağ olun Yiğit Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Profesör Doktor Hakan Yardımcı ile birlikteydik değerli dinleyenlerimiz.

Dinlediğimiz şarkıyı Çiğdem Yarkın seslendirmişti. Sabahın erken saatinde uyananlar, musluktan akan soğuk suyu yüzlerine çarparak başlıyorlar güne. Dünyamızın hayat kaynaklarından olan su, Türk dünyasında öteden beri büyük saygı görmüş. Anadolu'da yağmurun gökten gelmesinin onun ilahi kaynağına işaret ettiğine inanılır ve gökten inen bu suya rahmet denir. Suya dair şairane imgeler halk edebiyat ürünlerine bolca yansımış. İşte ayın suya vuruşuna dair bir Karadeniz manisi. Ay buranda sulara, yar dalar uykulara, gece aydınlığında düştü gönlüm yollara. Göğde ay gelin oldu, girdi suyun koynuna, beşi birlik yaptırdım, astım yarim boynuna.

Günaydın Türkiye programında günün erken saatlerinde birlikteyiz. Bu sabah iyiliklere, güzelliklere dair umut yoldaşınız olsun. Suat Taşer, Umut adlı şiirinde ummaktır yaşamak demiş. Ummaktır yaşamak. Çık bu saatte evinden, kilitle odanın ve kalbinin kapılarını, keder seni evde bulmasın, pişmanlık geri dönsün kapından. Vehimlerini azat et, soyun hatıralarından, tazelensin adımlarındaki kuvvet, doğacak günü yolda karşıla. Yeni umutlarla başlar yeni gün, tahammül umuttan doğar. Grup Kuvars'ı dinleyelim şimdi. Yeni Umutlar.

Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Ruhum acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer, kızgın kokusundan kelebekler, gönlüm ona pervane kesildi. Ahmet Haşim'in meşhur Karanfil şiirini okuduk. Karanfil, güzelliğiyle şiirlerde sık sık yer almış. Osmanlı Türklerinin ziraat tarihinde önemli yeri olan karanfil, ilaç, reçel ve sirke yapımında da kullanılmış. Anadolu'da yakın zamanlara kadar evlenme çağına gelmiş gençler arasında karanfil işlemeli çevreler çeşitli duyguların sembolü olmuş. Bu çevrelere işlenen karanfillerin renkleri sözle dile getirilemeyen duyguları ifade etmek için kullanılmış. Mor, kırmızı, pembe, beyaz karanfiller ayrı ayrı anlamlarıyla zengin bir folklor malzemesi oluşturmuş. Bir Gaziantep türküsünü Münevver Özdemir'in sesinden dinleyelim. Karanfilem ez beni, altın tasta süz beni, sen divit ol ben kalem, al sinene yaz beni.

Günaydın Türkiye programının sonuna eriştik. TRT Trabzon Radyosu adına bu programı hazırlayıp sunan ben Yiğit Yavuz, mutlu ve sağlıklı günler dilerim size. Hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil, böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beyinim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız. Ya da hasımım var benim demeyiz.
1: Evet,
0: Hasmım.
1: hasmım var.
0: Evet.
1: Evet, değil mi?
0: Dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
1: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum.

0: diyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcükler de ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil,
1: Ağzı,
0: boyunu değil,
1: boynu,
0: burunu değil,
1: burnu,
0: göğüsü değil,
1: göğsü,
0: gönülü değil,
1: gönlü,
0: karını değil.
1: karnı.
0: Az önce çok teknik bir
1: Evet.
0: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
1: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Fidan, İKYB Başbakanı Barzani ile görüştü. Galatasaray şampiyon oldu. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını söyledi. Ve TRT ev sahipliğinde Next 2026 İstanbul'da düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan, El Nahyan görüşmesinde Amerika-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. İKYB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Hakan Fidan, İKYB Başbakanı Mesrur Barzani ile İstanbul'da bir araya geldi. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantılarda bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrimi

Muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında

0: Tahran hattında yaptırım baskısı sürerken diplomatik çabalarda hız kesmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Fransız medyasına konuştu. İran'dan barış planına dair kısa süre içinde bir yanıt beklediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü. Amerikan merkezli Axios haber sitesi Miami'deki görüşmede İran'la bir anlaşmaya varma çabalarının masaya yatırıldığını aktardı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar sokaklara, meydanlara döküldü, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Devletin zirvesinden Galatasaray ve taraftarlarına tebrik mesajları ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında Galatasaray'ı futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Galatasaray'ı kutladı. Şampiyon olan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bir kutlama mesajı paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililere, partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Çelik'in CHP'de yönetim sorunu olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in kendi partisini yönetememe gibi bir sorunu var dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Ömer Çelik, "Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrimi yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var." dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
1: Cumhurbaşkanımızın tabii Türkiye'ye kazandırdığı devrim niteliğinde çok büyük kazanımlar var. Fakat bunları bir üst başlık altında toplamaya çalışırsak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük değerlerden birinin bir özgüven devrimi olduğunu düşünebiliriz.
0: Ömer Çelik, Türkiye'nin savunmada devrim gerçekleştirdiğini belirtti, bunun tesadüfi olmadığının altını çizdi.
1: Siyasi hedefleri ve teknolojik hedefleri iyi tutturulmuş bir yürüyüş bu. Ve bu yürüyüşün siyasi çerçevesi, aynı zamanda insan yetiştirmeye dönük boyutları ve tabii ki etrafımızdaki güvenlik tehditlerini de doğru algılayan ve buna dönük hazırlıkları ortaya koyan bir yapısı var.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Fuarda tanıtılan ürünlere dünyadaki yankılarına değindi. İsrail ve Yunanistan'ın ilgisine özel bir parantez açtı.
1: Herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. İnsanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizm

0: takımla bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak.
1: Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. İmzalanan anlaşmaların çok büyük bir kısmının ihracat odaklı olması Türk savunma sanayinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi.
2: İlk 4 gün ortalama 25 bin ziyaretçi vardı. Yani yaklaşık 100 bin kişi söyleyebiliriz ilk 4 gün için. Uluslararası hem katılımcı hem delegasyon açısından da bakıldığında 200 resmi davetli vardı. Bunlar yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle geldiler. Saha itibariyle yeni imzalanan sözleşmelere baktığımızda sadece bu fuarda 8 milyar doların ağırlıklı olarak ihracat olmak üzere sözleşmeler imzalandığını duyduk.
1: TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. İletişim Başkanı Duran dünyada yaşanan kuşak değişimine dikkat çekti.
3: TRT Next'in bu platformu farklı ülkelerden gelen gençleri bir diyalog içerisinde tutmaya ve onları hep beraber geleceği şekillendirmede düşünmeye, tartışmaya yönlendiren bir konumda. Bunun için TRT yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Dijital kimliğimiz var. Bir dijital benliğimiz var. Bu benliğimizin hangisi kimi yönetiyor? Biz bir yerden sonra acaba dijital benliğimiz tarafından yönetilen bir benliğe mi sahip oluyoruz?
1: Duran, Türkiye'nin küresel siyasette alacağı rolün önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlattı. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin küresel politikalarının bu düsturla şekillendiğini söyledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da dünyada yaşanan hızlı değişime ve değişen dinamiklere dikkat çekti.
4: Doğasını, ruhunu, dinamiklerini anlamadan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeleri, yaşanan sorunları aslında doğru tespit edip doğru reçeteler yazmanın çok mümkün olmadığını, neye tepki vereceğimize, neyi savunacağımıza, geleceği neyin üzerine inşa edeceğimize dair doğru kanaatler inşa edemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Sobacı, küresel medya devlerinin algoritmaları nasıl şekillendirdiğine değindi.
4: Algoritmalar neyi ne kadar göreceğimize, bu dönemde kimi takip edeceğimize, neye güleceğimize, neye kızacağımıza, neye ne şekilde tepki vereceğimize müdahil oluyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda aslında dikkatimizin bir maddi değere dönüştüğü, metalaştığı bir ekonominin ve verinin asıl sermaye olarak görüldüğü bir platform zemininin içinde yaşıyoruz. Literatür aslında kısaca buna dikkat ekonomisi ve platform kapitalizmi diyor. Bu dönemin bir gerçekliği olarak karşımızda duruyor. Tabiri caizse toplumda birçok kişi Instagramlanabilir hayatlar yaşıyor. Kişi sürekli olarak beğenilmek, like almak, onaylanmak istiyor.
1: TRT Genel Müdürü Sobacı dezenformasyona da dikkat çekti.
4: Biz dijital cemaatler içerisinde bir takım yankı odaları üretiyoruz. Bu yankı odalarının içerisinde aslında gerçekle yalan arasındaki sınır da büyük ölçüde muğlaklaşıyor. Ve özellikle bu dönemde, sosyal medya döneminde yalanın, yalan haberin viralitesini, yayılma hızını dolaşıyor.

0: ulaşım hızını da dikkate aldığımızda hakikatin, bir duygunun, öfkenin veya aidiyet hissinin gölgesinde kaldığı bir yaşamı tecrübe ediyoruz.
1: Meteorolojinin tahminlerine göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Yeni haftada da iç ve kuzey bölgeler başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Haftanın son gününde İstanbul ve Ankara'da yağış etkili olacak. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İşgalci İsrail unsurlarının ve askeri araçların kamikaze, İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerin yaralandığını açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kutlamaların sonunda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı'nın sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürdü. Dışişleri Bakanı Fidan, İKYB Başbakanı Barzani ile görüştü. Galatasaray şampiyon oldu. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını söyledi. Ve TRT ev sahipliğinde Next 2026 İstanbul'da düzenlendi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Galatasaray 4, Hesap.com Antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tumosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsunspor 0, İKSeyipspor 4, Çaykur Kuzespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayserispor ve Mısırlı Kom Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Mardin 1969 Spor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Playoff final maçında Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e çıktı. Mardin ekibi Batman Petrol Spor ve Bursa Spor'un ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu. Handbolda Türkiye Kupası'nın sahipleri belli oldu. 50. yıl Federasyon Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Beşiktaş şampiyonluğu kazandı. Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Lasko ayağına katılan milli sporcu Ebru Acer altın madalya kazandı.

0: Hava durumu. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyonkarahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Araç kullanırken son birkaç kilometreyi hatırlamadığınız, şeritte kalmakta zorlandığınız, gözlerinizin ağırlaşıp kapanmak istediği ve esnemeye başladığınız anlar oluyor mu? Sinsi bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Yorgunluk. Hayat koşulları sürücülerin uykularını almadan yola çıkmasına neden oluyor. Birkaç ay önce bir arkadaşım Ankara'dan İstanbul'a gelirken direksiyon başında uykuya daldı ve aracı ile yoldan çıkarak ölüm tehlikesi atlattı. Peki uykusu gelen sürücüler ne yapabilir? Genellikle çözüm olarak sürücüler camları açıyor, yüksek sesle şarkı söylüyor, ciklet çiğniyor ve kafein dolu içecekler içiyor. Araştırmalar, kafein dolu içecekler ve bitter çikolatanın kısa süreli etkisi olduğunu gösteriyor. Ancak bunları çözüm olarak önermiyorum. Bakın, uykusuzluk enteresan bir şeydir. Sadece bir tedavisi olan hastalık gibidir. Uykusuzluğun tek çözümü uyumaktır. Kafein dolu içecekler, bitter çikolata, bunların hepsi geçici çözümlerdir. Direksiyon başında gözlerinizin kapandığını hissediyorsanız, yanınızda araç kullanabilecek dinç bir arkadaşınız varsa direksiyonu ona teslim edin. Eğer tek başınıza araç kullanıyorsanız mutlaka güvenli bir yere park edip yaklaşık 20 dakika uyuyun. Alarmınızı kurun, 20 dakika uyuyun. Daha sonra araçtan inip biraz yürüyün. Kendinize gelince yola devam edin. Yorgunlukla mücadele etmeyin. Onu yenmenin tek çaresi uyumaktır. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. 10 Mayıs Pazar günündeyiz. Hemen yayınımıza geçmeden önce de bugün Anneler Günü. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için yapımcımız Melek Baysal.

Şu an Tahir Damyer alıyorum. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bugün dünya gündemine yer vereceğiz. Hem siyasi alanda hem de toplumsal yönüyle başlıklarını inceleyeceğiz. Dünya genelinde olan hususların detaylarına bakacağız. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerinden söyleşimizi sürdüreceğiz. Son bölümde de kültür sanat haberleri olacak. Her biriyle olan, tabii bu başlıkları sizlerle buluşturacağımız zaman dilimi 8'den sonra olacak. Çünkü öncesinde gazete manşetlerine yer vereceğiz.

İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Özel'in iftira savunmasını CHP'liler çökertti. Gizli tanık değil, açık itiraf başlığına yer verilmiş bugün. Rüşveti belgeleriyle deşifre eden, gizli tanıklara iftiracı diyen Özel'in algı oyununu yakındaki isimler bozdu. CHP'li belediyeleri saran yolsuzlukları örtbas etmek için itirafçı olan gizli tanıkları hedef gösteren CHP lideri darbeyi en güvendiği isimlerden yedi. Özel'in kumpas ve siyasi operasyon diyerek yürüttüğü algı yine CHP'liler tarafından açığa çıkarıldı. Tutuklu Özkan Yalım ve Gökhan Böcek için de yer aldıkları rüşvet çarkın ilk ağızdan detaylarını anlattılar. Özel yeni partisine bina buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yedek parti hazır sözlerinin ardından Ankara Balgat'ta dikkat çeken bir adım atıldı. MHP Genel Merkezi yakınlarında 3 katlı bir bina kiralandığı öne sürüldü. Balgat'taki binanın muhtemel bir kapatma davası ya da mutlak butlan senaryoları için hazır tutulduğu iddia edildi. Kraliçe 428 yatırımcıyla Türkiye'de, Belçika Kraliçesi Matilde, kurmayları ve 428 özel sektör temsilcisiyle bugün Türkiye'de olacak. 10 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyarette ikili ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi planlanan görüşme detayları arasında. AB'nin bize daha fazla ihtiyacı var. Cumhurbaşkanım Avrupa gününde Avrupa Birliği'ni uyardı. Avrupa'dan samimi bir tavır beklediklerini ve Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa'nın krizleri yönetme kapasitesinin zaaf yaşayacağı açık. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe ihtiyacından fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedim. Bir diğer gazetemize geçelim hemen. Milliyet gazetesi Mavi Vatan Yasası Geliyor başlığıyla bugün okurlarını selamlamış. Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Karasuları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeleri içeriyor. Bir başka önemli maddede Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statü deniz ilan etmesi yetkisi verilecek. Bu yeni düzenlemede Türkiye mevcut durumdan daha ileri bir pozisyon almıyor. Aksine Ege'deki hakları başta olmak üzere Mavi Vatan'daki haklarının çiğnenmesinin önüne geçiyor. Müzakere masasındaki pozisyonunu yasal hale getirip gelecekteki oldu bittilere karşı uluslararası hukuka uygun bir dayanak noktası oluşturuluyor demiş. Borsayı sürükleyen ikili, borsada sanayi ve teknoloji şirketleri yükselişini sürdürüyor. Küresel gerilimlerin gölgesinde şekillenen bu para hareketliliği kalıcı bir sistem inşasına mı işaret ediyor yoksa rüzgarın yönü hızla değişebilir mi? Sayfa 6'da sorunun cevaplarını buluşturmuş gazete. Rize'den mal varlığı çağrısı. CHP lideri Özgür Özel, Rize mitinginde Adalet Bakanı Akın Gül'e seslenerek mal varlığı ve banka hesaplarını karşılıklı olarak incelenmesini teklif etti. Yeni nesil TSK, SAA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, TSK'nın operasyonel yeteneklerini köklü biçimde değiştiren yeni nesil askeri bir yapıya dönüştü. TSK'nın sayısal üstünlükle konvansiyonel unsurların öne çıktığı hantal bir güçten yüksek teknoloji ve akıllı sistemlere dayalı yeni nesil bir askeri yapıya dönüştüğü de bu gelişmeler arasında. Milliyet gazetemizden sonra da bir diğer gazetemize bakalım.

Akşam gazetesi Türkiye'siz Avrupa eksiktir başlığına yer veriyor. Başkan Erdoğan Avrupa Günü mesajında Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı Avrupa mimarisinin eksik kalacağını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine Türkiye'nin desteği tam mesajına yer verilmiş. Erdoğan telefonla görüştüğü BAE Devlet Başkanı El Nahyan'a İran-ABD savaşındaki gelişmelerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliğine desteğini sürdüreceklerini söyledi. Avrupa'yı sahadan sildik. Saha Expo'da imza atılan anlaşmalar 8 milyar doları geçti. Toplam rakam Avrupa devletlerini geride bıraktı. 120 ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda 180 anlaşma imzalandı. 2024'te 6 milyar dolar olan ihracat anlaşmaları tutarı bu yıl 8 milyar doları çıktı ve bu rakam İspanya, Hollanda, İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinin yıllık savunma sanayi ihracat rakamlarını da geride bıraktı denilmiş. Ayla Öğretmensiz Anneler Günü, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen Ayla Öğretmen Anneler Günü'nde unutulmadı. Bir diğer üzücü başlıktı bu da gazetede yer alan. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir şarkı molası ile birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programından yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağımız bir saatlik dilimine girdik. İlk konuğumuz dünya gündemini değerlendireceğimiz değerli öğretim üyesi Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam günaydın.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Dünya gündemini konuştuğumuz zamanlarda genel itibariyle başlıklar çok iç açıcı olmuyor Sayın Hocam ama bugün güzel haberleri konuşacağımız bir ilk haber olsun diyelim isterseniz açılışta. Özellikle savunma sanayi alanındaki gelişmelerden bahsediyorum tabii. Bu konuya girdiğimizde genellikle böyle bir tavlamaya da yer veriyoruz doğrusu bizler için büyük bir gurur. Umarım da böyle yükselerek de devam eder. Sağ İstanbul'un getirdiği bir aslında hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ses büyük bir ilgi uyandırdı. Özellikle yurt dışındaki incelemelere baktığımız zaman, gelen haberlere baktığımız zaman bununla ilgili hususta hakikaten dikkat çekici. Buradaki sadece yerli firmalarla yapılan anlaşmalar değil, farklı ülkelerle yapılan anlaşmalar da ön plana çıktı. Bu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ve daha birçok unsurunun bu anlamda vermiş olduğu hizmetlerde gözle görülür bir halde ilerleme kaydediyor. Şimdi bir de Kızıl Elma ile ilgili bir gelişmede yansıdı. İnsansız savaş uçağımız burada Endonezya'ya teslim edileceğini öğreniyoruz 2028 yılından itibaren. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da bu anlaşmanın tarih önemi şu diyor. Yani Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bundan dolayı gururluyuz demişti kendisi de. Bir önceki hafta da sizinle İspanya ile olan Hürjet anlaşmalarımızı konuştuk. Şimdi İspanya ile de bir de Kaan üzerinden görüşmeler sürüyor. Henüz çok başında olduğunu söylemekte fayda olsa dahi. Bu Kızıl Elma ile ilgili gelişmeyi ne söylersiniz? Endonezya uzak coğraf ama yakınlaştırdık böyle bir anlaşmayla da ilişkilerimizi.
2: Önce şöyle genel bir giriş yapmak isterim. Şimdi biz uluslararası toplantılarda meslektaşlarımızla sohbet ettiğimizde konu mutlaka kendi ulusumuza dair gurur verici bir ana gelir. Ve her katılımcı kendi ülkesine dair gurur duyduğu bir şeyi paylaşmak ister. Son zamanlarda bizim gündemimiz savunma sanayi. Çünkü bu konudaki başarımız gerçekten evrensel. Çok uzun bir geçmişten geliyor. Çok büyük yatırımlar ve binlerce, milyonlarca saatten oluşan çalışmalar, biliyorsunuz böyle değerlendirilir bu çalışmalar. Evet. Buradan geliyor ve ulaştığımız nokta gerçekten de bugün ulusal düzeyde gurur duyabileceğimiz bir başarı. Bunun bileşeni içeride elbette ki çok. Çünkü pek çok savunma şirketi hem kendi öz projelerini gerçekleştirir hem de aralarını koordine eder. Birbirlerini tamamlarlar. Dolayısıyla bugün ulaştığımız başarı toptan bir başarı. Ve gurur hepimizin. Bu işin duygusal kısmı tabii ki. Ancak işin teknik ve somut kısmına geldiğimizde bugün biz biliyoruz ki savunma sanayinin kendini gerçekleştirme ve kendini sağlama kabiliyeti artık savunmamızı planlarken öz kaynaklara yaslanma gücümüzü arttırdı. Ne demek istiyoruz bununla? Yerli üretim oranımız oldukça yüksek. Şimdi %80'ler civarında iddia ediliyor, beyan ediliyor daha doğrusu. Tabii pek çok faktör var bunun gerçekleşmesinde. İşte ambargolar veya özel sektör, devlet sektörü, işbirliği burada. Üstelik Türkiye'nin bir avantajı da var. Şu anda bunu teslim etmek lazım. Bu silahlar, sahada test edilen silahlar. Dolayısıyla böyle bir avantaj, belki ne yazık ki demek lazım ama böyle bir avantajımız var. Üstelik de ihraca dayalı olmaya başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ancak burada önemli bir şey var. Şimdi siz de vurguladınız. Haluk Bayraktar'ın açıklamasında bir şey daha var benim dikkatimi çeken. Bu teknolojik üretim, bu ürünlerin piyasaya sürülmesindeki öncelik iç ihtiyaçlar. Yani ulusal ihtiyaçlar. Sayın Bayraktar'ın ifade ettiği o önemli bir nokta, o beni de oldukça esasında mutlu eden bir şey ve doğal bir süreç. Dünyada bu ölçekte silah üreten bütün ülkeler öncelikle kendi ulusal ordularının ihtiyaçlarını giderirler. Bu bir kaidedir. Bu silahların yurt dışına satılması da ulusal izinler gerektirir. Devlet düzeyinde izinler gerektirir. Ancak Endonezya satışı bizi çok mutlu ediyor, çok heyecanlandırıyor ama

0: Endonezya'nın çok ciddi bir girişimi olduğunu da unutmamak lazım. Aynı şekilde İspanya'nın da. Yani bu ülkeler aslında trendi gören, onu yakalamak isteyen ve ön hamle yapan ülkeler. Biz esasında çok bu süreci biraz yavaşlatma demeyelim ama temkinli, öncelikle iç ihtiyacı giderme nosyonuyla hareket ediyoruz ama bunlar elbette ki kritik gelişmeler. Çünkü Türkiye büyük bir pazar biliyorsunuz bu anlamda. Çok ciddi olarak silahlanmaya ihtiyaç duyuyor. Savunma bütçeleri oldukça yüksek. Ancak bunu kendi kaynaklarıyla giderebilmek, kendi oyuncularını küresel sahaya sürebilmek bize başka bir şey daha getiriyor. Bu da sahip olduğunuz yumuşak gücü, ki bu ülkeler nezdinde, başka ülkeler nezdinde ikna edici diplomasinin sonuç doğruculuğunu ifade ediyor. Bunu sert güç unsuruyla birleştirebileceğiniz bir olanak veriyor. Yani sizin savaş kabiliyetiniz, etki yaratma kabiliyetinizden söz ediyorum. Ve bunlar bir yerde birleşiyor Büşra Hanım. Buna biz akıllı güç diyoruz. Bugün Türkiye uluslararası siyasette varlık alanı açmak istiyorsa bu tür araçlara ciddi şekilde ihtiyacı var. Ve bunu da başarmaya başlıyor.
1: Şimdi yanı başımızdaki İran, ABD ve İsrail gerginliğini de takip ettiğimiz zaman burada da ivme bir teraziye oturmadan sürekli her hafta sizinle muhabbetimizi sürdürdüğümüzde bu şekilde devamlılığını gösteriyor. Şimdi Sayın Hocam bir de özellikle gazete haberlerinde de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cumhurbaşkanı Enayi'nin de bir görüşmesini gördük. Burada bir destek birliği de söz konusu ama bu yakınımızdaki savaşta da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir müdahil olma durumu söz konusu oldu mu sizce? Çünkü İran'dan bir balistik füze ve 3 drone atıldığını açıklamıştı Birleşik Arap Emirliği'ne, Savunma Bakanlığı, ama bir yandan da bazı haberler çıktı. İran'a yönelik bir cevap vereceği, hatta verdiği yönünde çıktı ama daha sonrasında bu haberlerin de devamı gelmedi. Bununla birlikte hem bu soruyu da ekleyerek, yani Körfez'in bu savaşa katılması ile ilgili riskleri nasıl görüyorsunuz şeklindeki soruma binaen de bir de Donald Trump özgürlük projesini duyurmuştu. Boğaz'dan geçen savaşın tarafsız gemilerine yardım edeceklerini söyleyen bir projeydi bu. Hemen bir iki gün sonrasında da geri çektiklerini, burada bir müzakere sürecinden umutlu olduklarını ifade ettiler. Böyle de bir git gel yaşandığı bir atmosferi de konuşuyoruz. Tabii ki Boğaz'da bir ateşkes olduğu söylense dahi karşılıklı devletlerin gemiler üzerinden bir çatışma yaşadığını da takip ettik. Donald Trump burada küçük bir dokunuştu diyerek olayı biraz daha basitleştiren bir ifade kullandı. Buradaki gelişmeler ne kadar ürkütücü gözleniyor sizin gözleminizde?
0: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dediniz, dahil olduğum olmadığımının önemli bir yansıması şu. Bir kere şüphesiz Körfez ülkeleri büyük bir baskı altında. Kim tarafından? ABD tarafından. Çünkü ABD hava müdahalesiyle, çok öngörülen bir şeydi. Askeri uzmanlar da, saha uzmanları da, bilim adamları da bunu çok açık olarak ifade etti. İran hava müdahalesiyle rejim değiştirmeyecek bir ülke. Dolayısıyla bir kara operasyonu ABD için olmazsa olmaz bir seçenekti ama gelinen noktada İran'ın izlediği stratejinin sonuç verdiğini gördük. Neydi bu? Şu ABD anakarasına doğrudan vuramıyorsunuz. İran açısından söylüyorum. Ancak ABD'nin İran'a komşu olan, tırnak içinde elbette söylüyorum, komşu olan üslerine yetişebiliyorsunuz. Ve bunlar önemli ölçüde Körfez ülkeleri. Şimdi Körfez ülkelerinin İran'ın stratejisi sonucunda hedef olması ve buna karşılık verememesi, savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını gördük, mühimmatın yetersiz kaldığını gördük, ABD'nin bu konuda telafi edemediğini gördük. Dolayısıyla İran'ın izlediği strateji karşısında savunmasız kalmaları çok ciddi ekonomik de sonuç doğuran müdahalelere maruz kalmaları onları pozisyon almaya zorladı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu mu? Aslında dahil oldu, nötr kalarak dahil oldu. Biliyorsunuz operasyonlara önemli ölçüde artık müsaade etmiyor bu ülkeler. Çünkü İran açık olarak ifade etti. Ben vurmaya devam edeceğim. Ama gelinen noktada ABD iç siyasetini de hesaba katmamız lazım. Çünkü bu operasyonlar, küresel operasyonlar ülkelerin karar sistemlerinde belli bir şekilde tanımlanır. Yani devlet liderleri

0: Trump dahi olsanız kafanıza estiği gibi ulusal orduları sınır dışında operasyonlarda tutamazsınız. Ama ABD'nin şöyle bir istisnası var. ABD küresel olarak çok büyük bir orduyu dünyanın dört bir yanında tutuyor. Onları hareket ettirmek ama sıcak savaşa dahil etmek hukuku beraber düşünmeyi gerektiriyor ki bunu kongrede gördük. Trump'ın 60 günlük süresinin dolduğunu, bittiğini, bu sürenin yeniden yine izin almadan kongreden, yani bu operasyon bitti deyip hukuki anlamda bir safhayı kapatıp sonra yeniden başlamak gibi bir yola mı gidecek? Yani ikinci bir 60 gün mü başlatacak tartışması veya kongreden izin mi alacak tartışması? Aslında meseleyi sıcak savaştan, ya yani çatışmadan, aktif çatışmadan diplomasinin artık kaçınılmaz olduğu noktaya doğru eviriyor. Son zamanlarda bunu da görüyoruz. Çünkü sıkışmış bir denge söz konusu bu durumda. Yani ne tam savaş sürüyor ne kalıcı barış. Dolayısıyla artık bu görünüm, bunu söylemek için çok erken farkındayım ama Ukrayna-Rusya benzeri bir çıkmaza doğru giriyor. Çünkü taraflar taleplerinde ısrarcı. Taraflar taleplerin karşılanmayacağı noktasında da ısrarcı birbirlerine karşı. Dolayısıyla burada ABD'nin artık başka bir şey yapması gerektiği çok açık. Şimdi havadan bunu değiştiremiyorsunuz. Karadan da İran'a girmeye cesaret edemiyorsunuz. Bunu şu anlamda söylüyorum. Yani hem askeri bürokrasi hem politik bürokrasi bunu ne yapıyor? Engelliyor. Öyle bir seçeneği tartışmak dahi istemiyor. O nedenle sizin sorduğunuz Körfez ülkeleri için büyük bir baskı söz konusu. Dileyelim ki böyle bir şey olmaz. Çünkü bu bölgede topyekun büyük bir yıkımı beraberinde getirecek.
1: Donald Trump Avrupa ülkelerini burada sahneye davet etmişti. Onun bir adımı olarak da daha sonrasında ülkelerin toplantı yaptıklarını da izlemiştik İngiltere ve Fransa öncülüğünde. Şimdi bunun bir gelişmesi olarak da belki nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bir koalisyon üzerinde komisyon kurulmuş. İngiltere ve Fransa yine bu koalisyonun öncülüğünü üstleniyor anladığım kadarıyla ve bölgeye savaş gemilerini göndermeye başlamışlar. Yani mayın temizleme işlerinde de görev almak üzere. Burada gemilerin güvenli bir şekilde geçmesi için onlara eşlik edecek bir koruma unsuru olması açısından da. Bu dahil olmayla ilgili adıma nasıl bakarsınız?
0: Şimdi Avrupa'nın bir sıcak savaşı istemediği çok açık. Giden gemilerin niteliğine baktığınız zaman, şu korvetleri incelediğinizde, bunların aslında operasyonel savaş kabiliyeti taşısalar dahi bir tırnak içinde yine söyleyelim, altını çizerek, savaşa gitmediğini, diplomasiye alan açmak üzere bir kabiliyet sergilediğini görüyoruz. İşte mayın temizlemek. Niye mayın temizleme yoğun olarak konuşuluyor? Çünkü İran dedi ki ben Hürmüz'ü mayınladım. Ancak mayınları toplama kabiliyetim yok. Bu diplomatik bir çıkış da olabilir. Gerçeğin yansıması da olabilir. Bunu bilemiyoruz. Bu soru işareti. Avrupa diplomasiyi her zaman önceleyen, Avrupa burada bir alan açıyor. Diyor ki eğer sen niyetinde ciddiysen, samimiysen ben buradaki mayınları toplama konusunda sana yardım ederim. Peki Avrupa mı dedi bunu sadece? Hayır, Amerika da bunu dedi ancak İran kabul etmiyor. İran, ABD'nin mayın temizleme gemilerinin bölgede olmasını. Avrupa'nın hala diplomasiyi zorladığını, bunu önceki sizinle buluşmalarımızda da ifade etmiştik. Diplomasiyi zorladığını, sıcak savaşı istemediğini, çünkü bunu koordine edecek bir teşkilat tecrübesinin kağıt üzerinde her ne kadar var olsa da olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa bölgede varsa diplomasi alanını açmak üzere bir kuvvet kullanma niyeti taşıyor bana göre.
1: Şimdi bir de diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri üzerinden devam edecek olursak Niyazi Hocam da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vatikan Devlet Başkanı, Katolik Kilisesi'nin de ruhani lideri Papa 14. Leo'yu ziyaret etti. Burada daha öncesinde tabii Vatikan'la bir göç meselesi üzerinden hem Amerikan siyasetinde hem de Katolikler arasında bir görüş ayrılıkları yansımıştı gergin bir şekilde, ama daha sonrasında Trump'ın İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar, bir medeniyeti yok

0: edeceğiz gibi söylemleri de yine tepki çekmişti. Papa Leo'nun sözleri buraya eklendikten sonra da Trump'ın burada yine üzerine vermiş olduğu cevaplar artık İtalya Başbakanı Meloni'ye kadar uzanacak şekilde de rahatsızlığı ifade edilen yeni bir başlıkları doğurmuştu. Böyle bir ortam varken sadece söylemle değil, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz de, sosyal medya paylaşımı da eklenmişti buna. Bir Hazreti İsa görseline benzeten bir paylaşımı gerginliği daha da tırmandırmıştı. Dışişleri Bakanı'nın bu ziyaretinden ne okumamız lazım? Yani Papa ile çatışmanın ABD'ye siyasi maliyeti nedir?
1: Şimdi benim ilk dikkatimi çeken Rubio'nun bir aktör olarak devrede olması. Pek tabii ki Dışişleri Bakanı doğal bir oyuncu. Ancak burada Rubio'nun dindar bir Katolik olduğunu da hatırlamak gerekir. Dolayısıyla doğal olarak isabetli bir tercih olmuş oluyor. Çünkü aynı dili konuşacaklar. Papayı ikna etme veya Papa'nın sözlerini doğru anlama noktasında çok doğru bir isimden söz ediyoruz. Üstelik Marco Rubio'nun önemli ölçüde ılımlı bir isim olduğunu da gördük, gözlemledik bu süreçte. Vatikan'la ilişkileri zedelemek, daha doğrusu herhangi bir ülkenin başka herhangi bir ülkeyle ilişkilerini zedeleyerek elde edebilecekleri çıkarlar çok istisnai durumlardır. Şimdi Vatikan çok büyük bir nüfusu temsil ediyor, sembolik de olsa. Şimdi bakın, bu çok önemli. Sembolik. Ancak temsilinde 1,5 milyar civarında bir nüfus olduğunu akılda tutmak ve bu nüfusun büyük bir alım gücünün, pazar gücünün, teknolojik gücün, medeniyet temsilinin beraberinde geldiğini de akılda tutmak lazım. Bununla birlikte Latin Amerika'da, üstelik ABD'nin kendisinde de belli bir temsilinin olduğunu bilmek lazım. Ancak öte yandan başka bir şey daha var. Şimdi Vatikan Katolik dünyanın temsilcisi gibi kendine bir rol biçiyor ama bu rolün dışına da çıktığını gözlemliyor. Şimdi Trump'la çatışmalarının temel sebeplerinden birisi de bu. Şimdi göç konusunda ABD'nin çok kritik ve hassas bir dengede durduğunu, bu meseleyi çok ciddiyetle ele aldığını biliyoruz. Vatikan'ın bunun aleyhine anlaşılacak sözleri Trump gibi bir karakterin asla cevap vermeden geçebileceği bir durum değil. Ancak cevap vermesindeki ölçü şık değil kısaca. Dolayısıyla bu iki dünyanın dini anlamda ayrışması, ayrı bloklarda olması, her ne kadar Hristiyan olsalar da karşılığını politikada buluyor. Elbette ki taraflar bundan çıkar elde etmeyecek. Çünkü Trump küresel anlamda da ciddi bir tepki topluyor buradan. Ancak Leo'nun çok diplomatik olmasına dikkat çekmek lazım. Dualarında orada çok ciddi bir kurumdur çünkü. Dualarında diplomatik mesajlar verdiğini biraz biz böyle gülümseyerek izliyoruz, takip ediyoruz. Trump belki bunları doğru anlayacaktır.
0: Son olarak da hocam, peki Polonya'nın ABD'nin askerlerine bir talepkar davranmasını ne dersiniz? Almanya'dan çekilecek askerlerle ilgili Polonya'ya sevk edilsin çıkışı.
1: Evet, geçen hafta konuşmuştuk, hatırlıyorum. Şimdi ben Polonya'da bulunduğumda orada çok enteresan bir nasıl diyelim, hava seziyorsunuz. Rusya'ya karşı çok ciddi bir korkunun canlı olduğunu görüyorsunuz. Peki haksız mı Polonyalılar? Hayır, Lehler bu konuda oldukça haklı. Çünkü tarihlerinde çok ciddi travmatik anılar biriktirdiler. İşgaller, bölünmeler, hatta bazen ortadan kalkmalar, İkinci Dünya Savaşı'na yeniden işgal, Sovyetler Birliği'nin yönetimi. Bakın, bunları saymak bile dışarıdan bir kişiyi dahi rahatsız edebiliyor, tedirgin edebiliyor, korkuyla davranmaya sevk edebiliyor. Almanya'dan planlı olduğu iddia edilen asker çekmenin Polonya'nın işine neden yaradığı sorusu. Şimdi Polonya, Rusya'nın hemen yanı başında ve çok ciddi bir risk de algılıyor. Aslında fiziki bir güvence, 5000 asker bizi korur değil. Anlamı, Rusya'nın NATO'ya, üstelik de ABD askerlerine saldırmayacağı fikrinden yola çıkarak kendilerini güvenceye almanın refleksi, hevesi ve fırsatı kaçırmayan bir yaklaşım olarak okumak gerekir, en azından benim nezdimde.
0: Kendini güvence altına alma deyince Sayın Hocam, Kuzey Kore geldi bir anda aklıma. Burada lideri Kim Jong-un eğer bir suikaste uğrarsa, ordunun nükleer saldırı düzenlemesini zorunlu kılacak bir anayasal

0: değişiklik yaptığı bildirilmişti. Bir an siz böyle bir güvence deyince de güvence noktasının uç örneği olarak da aklıma geldi. Doğrusu aktarmak istedim. Niyazi Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız ve yorumlarınız için iyi pazarlar diliyoruz sizlere.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ben sizin aracılığınızla Anneler Günü kutlaması yapmak isterim. Bütün
0: Lütfen.
1: annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Onlar bizim kıymetlilerimiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize devam edeceğiz. Dünya gündemi başlığıyla devam edeceğiz sohbetimiz her zaman olduğu üzere. Daha çok toplumsal yönüyle bizlere dokunan olayları değerlendiriyoruz. Bu konudaki değerli başlıkları da editör Nihal Sandıkçı bizlere topluyor. Nihal Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Şimdi hangi haberle başlayalım hızlıca merak ediyorum doğrusu. İlgi uyandırıyor çünkü sizin haberleriniz.
2: Şöyle aslında bu çok gündemdeydi, dinleyicilerimiz çok rastlamıştır son bir ayda ya da son hafta boyunca hantavirüs. Evet. Alarmı diyebiliriz bu başlık için. Bir salgın acaba yeniden endişe yaratacak mı insanlarda diye. Ben bir aslında özet yapmak istiyorum. Çünkü ne zamandır gündemde ve işte ne gibi sorunlarla aslında bu kadar endişe yarattı. Şu ana kadar 8 kişi hastalandı. Bunların 6'sı doğrulanmış vaka. İkisi şüpheli vaka olarak değerlendirildi. 3 kişi yaşamını yitirdi. Hollandalı bir çift ve Alman bir yolcu. Yolcu diyoruz neden? Çünkü söz konusu olan bir yolcu gemisi. Hondius. Bu Atlantik Okyanusu'nda işte hantavirüs vakaları nedeniyle günlerdir uluslararası sağlık otoritelerinin takibinde olan bir yolcu gemisi. Ve şimdi muhtemelen bu sabah böyle 6-4 arası gibi bahsediliyordu. Son şeyi güncelleyemedim, hala haber yok. İspanya bağlı Kanarya Adaları yakınlarındaki bir adaya yönlendirildi gemi ve doğrudan şehir merkezine değil de izole edilmiş bir liman bölgesine alınması planlanmıştı. Başta da Kanarya Adaları yerel yönetimi buna aslında karşı çıkıyor limana yanaşmasına. Ancak İspanya merkezi hükümet uluslararası sağlık kurumlarının koordinasyonu sonucunda evet kontrollü bir tahliye planı devreye sokulabilir onayını verdi ve de mecburdu zaten buna. Gemide bulunan yolcuların ve mürettebat işte yerel halkla tabii ki temas etmeden özel sağlık koridorlarıyla tahliye edilecek. Ve şimdi bu özetle beraber yine neler olabilir diye de konuşalım. Şimdi bu yaşamını yitiren ve de
0: Nihal Hanım sesinizi alabiliyor musunuz acaba? Bir ses kesintisi yaşadık. Arkadaşlarıma da bakıyorum ama herhalde bağlantıda bir sorun oldu. Belki yanlışlıkla eli telefonun kapatma düğmesine de çarpmış olabilir. Tekrar bir bağlantı gerçekleştirelim kendisiyle. Editör Nihal Sandıkçı ile yapacağız söyleşimizi sevgili dinleyicilerimiz. Hantavirüs vakalarını anlatıyordu kendisi de. Şöyle bir ekleme de yapalım. Dün tabii daha küçük bir şekilde değinmiştik biz bu konunun ayrıntılarına girmedik ama haberlerde fazlasıyla yer aldığı için de gazete başlıklarında da konuşmuştuk. Dün konuğumuzla da konuştuğumuzda iki Türk'ün yer aldığını belirtmiştik bu gemide ama daha sonrasında 3 Türk olduğu da duyuruldu. Bu düzeltmeyi de yapmış olalım, yayından duyurmuş olduğumuz bir konuydu. Özellikle içerik üreten Türk burada YouTuber'ın da olması dikkat çekti. Fazlasıyla uzakta olan da marjinal içerikleri olan bir çekim birlikteliğinin nerelere kadar geldiğini gördük ama kimse tabii ki böyle bir planlamanın olabileceğini tahmin etmezdi. Nihal Hanım sesimi duyuyor musunuz acaba?
2: Ben duyuyorum. Sorun yoktur inşallah.
0: Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş
0: burada
2: bulduk.
0: Yol açabileceği unsurları anlatıyordunuz en son.
2: Şöyle şimdi herkesin tabii ki hepimizin daha doğrusu endişesi hani bulaş riskinin ne evet. kadar yüksek olabileceği. Bununla ilgili içimiz rahat olabilir gibi açıklamalar yapıyor hem Dünya Sağlık Örgütü hem de tabii ki ülkelerin uyarılan ülkelerin ki bunların içinde biz de varız. 12 ülkeye bilgilendirme yapıldı. Bu bir kemirgenlerden bulaşan bir hastalıktan, virüsten bahsediyoruz aslında.

0: aslında. Ama burada ben tabii şeyi de merak ettim. Hani nereden o gemide nasıl denk geldi de oldu. Şimdi bu vakaların büyük olasılıkla gemiye binmeden önce veya Güney Amerika'daki kara ziyaretleri sırasında başladığı düşünülüyor. İlk bulaş kaynağı Arjantin'in güneyindeki bölgelerde kemirgen teması ya da enfekte bir hani çevresel alanlar olabilirliğiyle ilgili yorumlanmış. Bu vakada dikkat çeken unsur olası virüs türünün Andes deniyor. Yani Ant dağları hantavirüsü deniyormuş. Şu andaki yolcu gemisinde rastlanan virüs
1: Evet.
0: bu. Nadir de olsa insandan insana yakın temasla bulaşabiliyormuş. Çoğu hantavirüs türünde aslında böyle bir bulaş görülmüyormuş. O az önce söylediğim şüpheli vaka ve işte yaşamını yitirenler, işte bir Alman çift vardı. Mesela onunla yakın temasta olduğu o diğer şüpheli vakanın hani çok net bir şekilde ortada. Onun için yani bunun yeni bir küresel salgın anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani yeni bir hani COVID değil açıklaması yapıyorlar ve
1: Konunun
0: paniğe
1: aslında
0: gerek yok.
1: ilginçliği belki bu kadar duyuruyor. Tabii habere ulaşma kabiliyetimiz de bize hemen böylesine bir detayları da maruz bırakıyor ama sizin de altını çizdiğiniz gibi yeni bir COVID-19 gibi bir salgın riskiyle
0: Tabii.
1: karşı karşıya olmadığımızı bilmek de
0: Değiliz.
1: herhalde içimizi rahatlatıyordur.
0: Evet, rahatlatıyor ama tabii ki gezilerimizde en azından dikkatli olunabilir
1: Elbette.
0: diye düşünüyorum. Yani
1: Elbette.
0: bu dedim ya bilgilendirilen 12 ülke arasında Türkiye var. Diğer ülkeleri bilmemiz gerekir. Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, işte Singapur, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bunların içinde. Bu
1: Bu da
0: arada
1: fazlasıyla önemli.
0: iki Türk vatandaşı vardı gemide. Biri YouTube içerik üreticisi bir Türk vatandaşı, bir de kuş gözlemcisi ki benim de yakından takip ettiğim bir doğa rehberi de diyebiliriz. Ama onlar bir tanesi gemiden ayrıldı. Diğeri hani bir sorun olmadığını ve zaman zaman kendi paylaşımlarıyla gemide neler olduğunu takipçilerine ulaştırıyor. Evet, özetle böyle haberimiz.
1: Gelişmeler bu şekilde. Biz de hatta sizinle iletişimi kaybettikten sonra söylemiştim. İki Türk olduğunu biliyorduk ama sonrasında üç diye de duyuruldu. O konuda
0: Ha.
1: aslında hala da bir haberle ilgili
0: Evet,
1: zannediyorum.
0: evet.
1: Bazı belirsizlikler de var.
0: Var
1: Bir
0: maalesef.
1: tabii izole ortamın olmasının getirdiği de bir yansıma diyebiliriz buna.
0: Doğal bir
1: Bir diğer
0: durumda
1: haberimize de
0: diyebiliriz.
1: geçelim mi?
0: Şöyle, ben biliyorsunuz başından beri bu Dünya Kupası, hani çok futbolla ilgim yok ama
1: Bilet
0: gelişmeleri
1: fiyatları üzerinden
0: tabii.
1: başlamıştık.
0: Çok şey konuştuk. Şimdi de müzik kısmıyla ilgili. Çünkü neden? Tabii çok önemli. Yani bir bu derece büyük bir spor organizasyonunun işte her döneminde illaki hani bir resmi şarkısı oluyor. Tahmin edersiniz ki Shakira artık bu resmi şarkıların
1: Evet.
0: sahibi. Şimdiye kadar rekor düzeyde bir şey galiba düzen. Yani periyodu hiç şaşmadı. 2010-14 2006 pardon o da var ve tabii ki 2026 yani 4 farklı Dünya Kupası döneminde müzikal olarak yer almış oldu Shakira. İşte Reuters diyor ki bu süreklilik Shakira'yı Dünya Kupası ile en çok özdeşleşen sanatçılardan biri haline
1: Doğru,
0: getirdi.
1: şüphesiz.
0: Evet, 2026 turnuvası ilk kez yapılıyor. Bu üç ülkenin ortak ev sahipliğinde yapılıyor bu sene. 11 Haziran'da başlayacak, 19 Temmuz'da sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika düzenliyor olacak. Ve işte geçen hafta Perşembe günü Shakira yeni şarkıyı Dayı Dayı açıkladılar. Küçük bir klip paylaştılar. Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile birlikte hazırladılar. 14 Mayıs'ta da açıklayacağız diye, yayınlayacağız
1: Şarkının
0: diye.
1: tamamını.
0: Evet.
1: İsim tercihleri de farklı oluyor. Vaka vaka. La la
0: Evet.
1: la vardı. Şimdi de dayı
0: Bak.
1: dayı olacak. Bakalım onu
0: Evet.
1: da imza bırakacak mı diğerleri gibi.
0: O 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nın işte Vaka Vakası yani resmi şarkısı tabii çok çok hala gündemde olan aslında
1: Evet.
0: bir şarkı. Yani evet turnuvanın simgesi oluyor ama etkisi hani yıllar boyunca da devam eden şarkılardan biri. Yani büyük bir başarı. Şimdi bu seneki işte seçilen şarkı da yine Birlik, Enerji ve turnuva heyecanı teması doğal olarak.

0: işte sıra sende, ayağa kalk, kendine inan, mücadele et
1: fikri mesajları olan,
0: evet. Evet, nakarattaki tekrarlar böyle. Yani coşkuyu, dayanışmayı, bir yandan tabii ki kolektif enerji yaratmayı hedefliyor. Yani doğrudan futbolu anlatmıyor tabii ki şarkılar. Yani büyük bir mücadeleye
1: tabii,
0: hazırlanma.
1: Eğlenceyi istiyor. Paylaşmak adına, o organizasyonun tadını çıkarmak adına yapılıyor muhtemelen. Gruptaki maçlar da yaklaşıyor. Ben de özellikle siz bu konuyu aktarınca Türkiye'nin maçlarına baktım. İlk maçımız 14 Haziran'daymış. Burada da futbol severleri duyurmuş olalım. Avustralya ile oynayacağız.
0: Evet, yani siz tabii aslında çok daha, hani ben araştırıyorum, bilgim yok
1: Siz
0: diye, sizin maşallahınız var.
1: hakikaten detayları bizlere sunuyorsunuz. Biz de aralardan böyle ufak ufak biraz daha bir şeyler serpiştiriyoruz. Esas ana mercimiz sizsiniz doğrusu. Yine birbirinden
0: Teşekkür
1: şık
0: ederim.
1: haberleri getiriyorsunuz. Bundan sonraki aktaracağınızı da merakla bekliyorum. Dünya Kupası dayı dayılaştık.
0: Yine müzik olacak. Çünkü tabii çok gündemde. Önümüzdeki hafta Eurovision var ve işte bu sene bu İsrail boykotunun gölgesinde aslında bir Eurovision'dan bahsediyor olacağız. Viyana'da düzenleniyor ve daha başlamadan siyasi tartışma

0: dönüşmüş
1: Tabii.
0: durumda. Ki biz yıllardır zaten böyle olduğunu
1: Yarışma apolitik çizgisini çok
0: hepimiz
1: sorgulattı zaten
0: biliriz.
1: Moldova'da.
0: Küçük tabii bir ek bilgi parantez yapalım. En son 2015 yılında Viyana Eurovision'a ev sahipliği yapıyor. 70. yıl dönümünde kültür ve çeşitlilikle özdeşleşen bir şehir tabii. Viyana bu yüzden bu şehre işte geri dönecek diye ayrıca heyecanlılar. Beklentiler çok yüksek. Tabii ki yarışmanın insanları bir araya getirmesi, kapının herkese açık olduğu gibi şeyler var, mesajlar. Ve işte slogan da seçiliyor. United by Music in the Heart of Europe. İşte müzikle birleşiyoruz Avrupa'nın kalbinde gibi.
1: Elbette.
0: Ama tablo biraz tabii tersi gibi. Yarışmadan çekilen ülkeler var. Çok sayıda sanatçı işte Peter Gabriel, Massive Attack, Roger Waters, işte Brian Eno yani uluslararası isimler İsrail katıldığı sürece Eurovision yapılmamalı diyorlar. Soykırma müzik yok diye. Yani neredeyse 1100'den fazla sanatçı açık bir mektuba imza attı. Ciddi bir mesaj bu. Fakat tepkilere rağmen yapılan açıklama yani bu yarışma
1: Sertab
0: hükümetlerin değil.
1: Erener de tabii birinciliği göğüsleyen ülkemizi gururlandıran sanatçıya da bu konuda teklif gelmiş final
0: Evet.
1: aşamasında sahne alması için kendisi reddettiğini açıklamıştı.
0: Evet.
1: Nihal Hanım, Eurovision Asia diye bir hazırlık da varmış doğrusu 14 Kasım'da
0: Evet.
1: diye duyuruldu. Bilmiyorum belki yeni
0: Bangkok'ta.
1: atmosferimiz orası olur mu?
0: Yani Asya'da şimdi tabii çelişkili yani Eurovision Asya işte Avrupa'nın gözü Viyana'dayken Asya'da da dikkat çekici bir gelişme bu 14 Kasım'da. Şimdi mesela Filipinler, Güney Kore, Vietnam yani 10 ülke işte Vietnam dahil 10 ülke şimdiden katılım sözü veriyor. Bir yandan Amerika'da da hayata geçirme girişimi işte 2022'de olmuş ama başarısızlıkla
1: Çok sürmedi
0: sonuçlanmış.
1: değil mi?
0: Evet dediğin gibi bu arada şu an bir şey Sertab Erener kabul etmedi. Neden tabii hani teklif ne? İşte finalistlerin bir sahne alması şeyi var, seremonisi de var. 2024'te şey yapıyor, bir sahne aldı. Ama onun dışında biz zaten artık yarışmaya 2013'ten beri oynama sistemindeki haksızlıkları tabii gerekçe gösterdik ve yarışmadan çekildik. O tarihten bu yana da katılmıyoruz. Ama küçük bir şey yapalım değil mi? Tarihsel geriye dönüş. Sertab Erener'in birinciliği 2003.
1: Evet.
0: 2004'te doğal olarak yarışma bizde
1: Yıllar çok
0: İstanbul'da.
1: çabuk geçiyor gerçekten. Dün
0: Evet,
1: gibi
0: o kadar
1: hatırlıyorum
0: gibi.
1: sahnenin enerjisini.
0: Evet. Bana da mesela 2003 çok çok eski geldi. Yani yarışmaya
1: 23
0: falan
1: yıl.
0: katılsaydım.
1: 23 yıl. Dileriz bu
0: Evet.
1: atmosferleri yine kendine yakışan unsurlarıyla konuşabileceğimiz bir dünya çizgisine ulaşalım. Buna da
0: Evet.
1: ihtiyacımız var doğrusu. Çünkü bir
0: Olmaz mı?
1: tarafımızda
0: Olmaz mı?
1: olan
0: Ama
1: hadiseleri de görmezden gelemiyoruz.
0: evet, Sertab Erener'i andık. Mangayı da anmalıyız. O da
1: Lütfen.
0: 2010'da ikincilik getirdi. Daha eskisi var,
1: Evet.
0: 97'de de Şebnem Peker üçüncülük almıştı. Biz en son artık 2012'de Can Bonomo. Onunla Lamübek. Ben çok beğenmiştim. Orada da bir
1: Evet.
0: yedinciliğimiz olmuştu.
1: Hepsi
0: Öyle.
1: birbirinden değerli paylaşımlardı açıkçası. Orada ülkemizin bayrağını göğüslemek, o heyecanı yaşamak hakikaten çok da hoştu, güzel zamanlardı. Bu apolitik çizgi açılınca biraz daha ne yazık ki onlardan koptuk ama az önceki temennilerimi tekrar etmeyeyim. Umarım bir kere daha bu sahneyi biz de bayraklarımızla
0: Değil
1: taçlandırırız.
0: mi?
1: Sahneye yakışan unsurunu sürdürsün. Bugün burada virgülü koyacağız ama önümüzdeki haftalarda tekrar merak ediyoruz doğrusu bizlere aktaracağınız haberleri Nihal Hanım. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, dünya genelinde bu hafta hangi başlıklar öne çıktı, ne konuşuldu hususlarında editör Nihal Sandıkçı bizlere maddeleri aktardı. Yine birlikteliğimize bir başka alanla devam edeceğiz.

0: Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraber. Genco Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nihal Sandıkçı ile konuşurken kullandığım en çok kelimeler arasında apolitik oldu. Aslında yapay zeka sahası da bu kelimeyi fazlasıyla sahiplenebilecek bir alan olmayı sürdürüyor bence. Yani böyle bir aday olarak ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü

0: Çünkü iç dünyasında da fazlasıyla gerginlikleri, bir rekabet çatışmasını barındıran bir dünya oldu. Biz tabii bunu güncel gelişmeleri de ön plana alarak kendi gündelik hayatımıza da adapte etmeye çalışıyoruz. Sizler bugün neler aktaracaksınız? Birkaç başlıkta hangi konuları ön plana çıkarırsınız?
1: Evet, yani bugün aslında çok doğru bir taraftan girdik. Gerçekten apolitik olmaya da başladı yapay zeka, ama bu apolitikliğin getirdiği büyük dengesizlikler ve görünmeyen şeyleri de gören bir yapay zeka modeline doğru gidiyor yavaş yavaş. Bu hem mecazi hem de maddi anlamda aynı şeyleri söylüyor. Çünkü en büyük yapay zeka servis sağlayıcılarından bir tanesi OpenAI isimli bir şirket. Ve bu şirket ilk başta insanlık için bir vakıf olarak kuruldu. Ve vakıf olarak başladı. Vakıf olarak başlamasının faydaları çok büyüktü. Çünkü yapay zeka veriye ihtiyaç duyuyor ve bir vakfın bu verilere ulaşmasına, açık kaynak ya da kapalı kaynak tüm verilere, bütün kütüphane arşivlerine, ondan sonra bahsedebileceğimiz tüm yazılmış önceki dosyalara gibi şeylere ulaşması tabii ki bir insanlık için, bir çalışma olduğu için çok kolay oldu. Fakat geçenlerde Greg Brockman diye bir yatırım şeyi var, kurucularından bir tanesi var. Popüler olan kurucularının yanında daha az popüler olan ve daha az hisseli bir kurucu. Bu şahsın hissesinin OpenAI'deki payının 30 milyar dolar olduğu anlaşıldı. Şimdi bu piyasaya düşünce Elon Musk bir anda ortaya çıktı ve dedi ki, siz vakıf olarak kurdunuz ve ne ara bu kadar servet yaptınız? Ve bu nasıl oldu bu iş? Yani zaten insanlık yararına ücretsiz bir platformunuz, bunu paraya döndürdünüz, okey, enerji dediniz, şey dediniz, ama şimdi ciddi anlamda servet yapmaya başlıyorsunuz ve siz kendi kuruluş şeyinize, ayarlarınıza ne zaman döneceksiniz? Burada çok ciddi bir sorun var. Çünkü hayır kurumu gibi başlayıp sonra teknoloji devi oluyorsunuz ve elektrik gibi, internet gibi, bazı hatta para sistemi gibi şu anda güncel hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri oldunuz. Şimdi geri de çıkartamıyoruz sizi hayatımızdan. Çünkü yer ettiniz.
0: Evet. Bu hakikaten kolay bir unsur da değil. Herhalde çıkış yöntemi olarak yanlış bir metot seçtiklerini düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Bu raddeye gelebileceklerini mi hayal etmediler acaba? Ya da burada tabii bir bağış toplama unsurları da devreye giriyor
1: Tabii.
0: muhtemelen. Elon Musk'ın bu sürecin parçası olması da bunu destekliyor herhalde. Ya da bir yatırımcı kıskançlığı diye adlandıranlar da var. Oraları çekmemek lazım değil mi?
1: Ya
0: Bu
1: o da
0: etik
1: olabilir, ama
0: kısımda.
1: şu da var, yani şöyle, ben şöyle düşünüyorum, bir aşevi kurdum ve yemek dağıtıyorum ve insanlara, bana da destekler var, ama öyle güzel yemekler yaptım ki ben yarın öbür gün bunu bir lüks bir lokantaya çevirdim. Şimdi yani kuruluş amacım, bana yapılan destekler, benim ortalığa çıkış şeyim, mottom ve o mani şeyim, yani o etrafa yaydığım o auramın hepsi kırıldı bir anda, değişti. Ve ben artık para toplayan bir şey, mesela rakibi olan antropik şirket hiçbir zaman öyle bir durumda durmadı. Yani her zaman ben dedi paraya ihtiyacım var ve adil kullanım tarafına geçiyordu ve adil kullanımla işte diyordu ki sen bu kadar mesaj atabilirsin, üstünü tekrar ödemen lazım. Çünkü bu şey değil yani, açık kaynak bir şey değil, ben bunu finanse ediyorum.
0: Güven
1: Ama bu
0: hususunuz sarsılıyor burada biraz da değil mi?
1: tabii bu hukuki bir mesele değil, güven meselesi. Ve böyle işte milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek sistemler kuruyor sonuçta bunlar. Ve bunlar gerçekten bu arada hayatımızı da etkiliyor. Buradan diğer konuya da şey yapayım, yani mesela bu hafta iki tane sağlık tarafında çok büyük gelişme var. Mayo Clinic bir yeni bir yapay zekasını duyurdu. Ve burada bu yapay zeka en zor kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini 3 yıl önceden hücre kireçlenmesini tarayarak tomografilerde ve bütün görüntülemelerde, bilgisayarla rutin görüntülemelerde fark edebiliyor ve doktoru uyarabiliyor.
0: Çok daha kısa süre içerisinde bunu başarabiliyor olması tam güven konusundan gelmesini de açıkçası önemli kıldı bu konu. Yalnız
1: Aynen.
0: burada hakikaten şunu da düşündürüyor. Bu bir anlamda çok güzel. Doğru tanı ön plana çıkıyorsa burada yüzde ön plandaysa. Ama diğer tarafta da doktorların böyle nitelikli ilgilenebilecek bir zaman dilimi de kalıyor mu kalmıyor mu? Bu bizim çağımızın sorunlarından birisi olduğu için yapay zeka ile bu konu nasıl şekillenecek? Doğrusu ben de bunu merak ediyorum. Ama elbette bir ortada bir hastalık var ve bu bir müdahale içinde aciliyet gerektiriyordur. Hasta için özellikle bu sıkıntıyı yaşayanlar için. O anlamda da bunu faydalı bir yerde kullanabilmek ve fazlasıyla güzel gibi de duruyor bir yandan. Siz nereden katılırsınız bu konuya?
1: Tabii yani bizim aslında şöyle, bizim şu anki sağlık sistemimiz ve sağlık anlayışımız reaktif dediğimiz bir model. Yani hastalık ortaya çıkınca müdahale ediyoruz. Hastalık ortaya çıkmadan önce önleyici bir modelimiz yok. Proaktif deniyor buna. Yani öncesinde bu aktiviteyi kırabilecek bir model olarak şey yapmıyoruz. Bunu biz kişisel bakım veya kişisel sağlık olarak bir şeyleri önlemek adına alıyoruz. Ama insanın doğası da proaktif. Yani insan daha sonra hastalanmamak için beslenen ve daha sonra şey yapmamak, çünkü hepimizin güdüsü öyle geliyor. Yani hastalanınca önleyecek şeyi ilaç olarak görüyoruz ama hastalanmamak için sarımsak yiyoruz. Ya o mantıkta. Yani şimdi yapay zeka bizim tarafımızdan birazcık bakıyor. Ama orada şunu kaçırıyor insan, bu arada organik bir yapı. Yani şu anki pankreasımdaki hücrelerin kireçlenmesi, daha önce pankreas kanseri yaşamış hastaların 3-4 yıl önceki görüntülenmeleriyle kıyaslanarak böyle bir yorumu yapıyor. Yani milyonlarca hastanın pankreas kanseri geçirmiş hastanın 3-4 yıl önceki görüntülenmelerindeki hücre kireçlenmesi varsayımıyla, benzerlikleriyle bir örüntü kuruyor ve diyor ki potansiyel olarak bak, bu kireçlenme daha sonra 3-4 yıl sonra kansere yol açtı. Bunu doktora uyarı olarak yapıyor. Tabii burada tıp, yani sağlık sektörünün ve doktorun vereceği karar buna nasıl müdahale edeceği. Çünkü
0: Aslında
1: ortada daha kanser yok daha.
0: sizinle konuşacağımız çok konularımız da var Gönce Bey, ama bu konu çok önemli gerçekten. O yüzden de ben izninizle de bu konuda bırakmak isterim. Hakikaten
1: Tabii.
0: dinleyicilerimizin de böylesine bir mevzuda bir düşünce kanalını açmamıza da müsaade etmeleri açısından da bu yaklaşımı barındırıyorum. Çünkü sağlıkta şaka olmaz konusunun gerçekten de derinlemesine hissedilebilecek bir tema üzerinden konuşuyoruz. Bir kere bu kadar önemli bir tespiti yaptıktan sonrasını konuşmak bir başka bir başarı. Bir de bunun aksi yolu da olabilir. Aksi yol olması halinde sorumlu kim olacakla ilgili tartışmalara da bir düşünce kanalı açmamızın da bir faydası var diye düşünüyorum. Önümüzdeki
1: Tabii.
0: hafta yine bu konular üzerinden muhabbetimizi sürdürmeye devam edelim. Gence Bey, çok teşekkür ederiz bizlere aktardığınız için.
1: Rica ederim.
0: Zihnimizde bu düşünce pırıltılarını oluşturduğunuz için iyi pazarlar diliyoruz sizlere.
1: Sizlere de iyi pazarlar. Hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerinde konuştuk.
2: Reklamlar.

0: Dijital Migros gelsin sana.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
0: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepinize iyi
4: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum Tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros.
4: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günden hafta sonu programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. 10 Mayıs Pazar günündeyiz ve bugüne yakışır bir şekilde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Bu alanın medyatörü Aydan Öksüz bizlerle beraber. Aydan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Her hafta merak ediyorum doğrusu aktaracaklarınızla da ve dönüp dönüp de sizin bahsetmiş olduğunuz hususları da ayrıca da bir daha bakıp karıştırmayı da seviyorum. Hafta içerisindeki boş vakitlerini nasıl değerlendirebiliriz diye. Bizlere neler aktaracaksınız bugün?
1: Ne güzel. Yine Mayıs ayı her ay tabii çok hareketli geçiyor kültür sanat.
0: Evet.
1: Bu çok güzel bir şey. Ama özellikle son dönemlerde bahar aylarında hem tiyatro sahnelerinden şiir festivallerine, sergilerden de yeni kitaplara uzanan yine dop dolu bir hafta bizi bekliyor. Ama öncelikle ben tüm annelerimizin sevgisiyle büyüten, emek veren, hayatımıza dokunan, işte kalbinde bu annelik sevgisi taşıyan kadınlarımızın anlamlı gününü kutluyorum. İyi ki varlar.
0: Evet.
1: Devam edelim. Kültür sanat tarafında şimdi Afrijale ödülleri biliyorsunuz sahiplerini buldu 7 Mayıs akşamı. Bu yıl Profesör Doktor Aslı Yılmaz başkanlığında 33 kişilik jüri sezon boyunca 268 oyunu değerlendirdi ki bu çok ciddi bir rakam aslında. Bu yıl Muhsin Ertuğrul özel ödülü Şahika Tekant'a verildi. Hardun Dörmen özel ödülü ise Tiyatro Kare'ye. Yılın en iyi oyunu Lucy oldu ve en iyi erkek oyuncu Barış Yıldız olurken en iyi kadın oyuncu da Rabia Zehra Şafak'a verildi.
0: Özellikle de gençlerimiz üzerinden sormak isterim burada Aydan Hanım. Yani Afife ödüllerini muhakkak duyuyorlar ve bu anlamda da bir önemli bir organizasyonun içeriğine de aşina oluyorlar ama neden önemli olduğu sorusuna sizin vereceğiniz yanıt çok önemli onlar için.
1: Tabii yani şimdi Türkiye Tiyatrosu'nun dediğimiz gibi en prestijli ödülü, tek ödülü aslında bu anlamda çok değerli ama bir yandan da Türkiye Tiyatrosu'nun sezon panoramasını ortaya koyuyor. Yani o yıl boyunca oynanan oyunlar, sahnelenen üretimler güçlü bir gösterge. Bu anlamda hem genç oyuncular hem de bu genç oyuncuların, yönetmenlerin oyunları değerlendiriliyor. Bu anlamda önemli bir ödül.
0: Önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hangi
1: Evet.
0: başlıkla devam edeceğiz?
1: Müzelerden gelişmeler var. Onlarla devam edelim Büşra Hanım. Türkiye'de son 14 yılda açılan 274 özel müzeyle kültür sanata verilen destek büyümeye devam ediyor. Bugün 60 ilde bulunan özel müze sayısı 451'e ulaşmış durumda. Aslında yine bu da çok ciddi bir rakam çünkü yani her yıl farklı kategorilerde farklı hem antik kazılar hem yine özel müzeler, çok sayıda müze açılıyor. Bu aslında bize kültürel mirasın korunmasının işte artık yalnızca kamu kurumlarının değil özel girişimlerin de sorumluluk alanına girdiğini gösteriyor.
0: Ne kadar güzel. Çok
1: Evet.
0: kıymetli.
1: Çok.
0: Şimdi birliktelimizi yine ben sizi kesmeden
1: Evet, sen
0: sürdürmenizi rica edeceğim.
1: devam.
0: Sizin aktaracaklarınız çok önemli çünkü.
1: Evet, ya ben bir de Yunus Emre'yi anmamı istiyorum. Vefatının 705. yılı. Büyük Türk düşünürü ve mutassıf şair Yunus Emre. Onun yüzyıllar öncesinden yükselen sevgi ve birlik çağrısı bugün hala güncelliğini koruyor. Ve bu yüzden bu anlamlı günde kendisini de bir kez daha analım
0: Ne
1: istedim.
0: kadar güzel. Boşuna kültür sanat etiketini bir arada kullanmıyoruz. Sizin bu sözlerinizle de bir kere daha anlamına kavuştu. Vizyondan
1: Kesinlikle.
0: filmlerde neler aktarırsınız?
1: Bu hafta 9-15 Mayıs haftasında da yine sinemada aksiyondan komedi, animasyondan gerilime kadar çok farklı türlerde filmler izleyiciyle buluşuyor. Bunlar arasında Mortal Kombat, işte Fünye, ki son dönemin çok konuşulan Türk yapımlarından biri, Portekiz Aşkı ve Kill Bill'in Mezunun Tamamı gibi filmler bu hafta vizyona girenler arasında.
0: Özellikle sizin radarınıza giren var mı aralarında?
1: Ya aksiyon tabii sevenler için Mortal Kombat bence çok doğru bir tercih olabilir. Nostalji ve sinema açısından da Kill Bill özel gösterimi oldukça dikkat çekici. Onu sinemada izlemek de ayrıca keyifli olabilir.
0: Şimdi Mayıs birazcık kapalı gibi gösterdiği ilk haftalarında kendi doğalında vardır ki birkaç öncesinde de bence fazlasıyla sıcaktı, haksızlık da etmek istemem ama tabii etkinliklerinde habercisi olan da bir ay. Nisan'dan da burada rol çalmayalım. O da gerçekten güzel bir etkinlik sürecine ev
1: Evet.
0: sahipliği yaptı ama Mayıs'la beraber açılış bir başka oluyor. Yine bu etkinliklerden duyuracaklarınız var mı bu aya özel?
1: Evet, yani Mayıs'a yakışan bir şiir festivali var bahar aylarına. Yani bahar ve şiiri ben çok yan yana yani doğru bir şekilde denk geliyor ve bu anlamda da hem festivaller hem işte sergiler, şiirle ilgili tematik etkinlikler de oluyor. Bunlardan biri de uluslararası İstanbul Essensis Şiir Festivali Sultanbeyli Belediyesi tarafından 12. kez düzenleniyor bu yıl. Bu da açıkçası genç kuşaklara şiir sevgisi kazandırmak ve şiiri gündelik hayatın parçası haline getirmek amacıyla düzenleniyor.
0: Geçen gün, çok affedersiniz
1: Buyurun.
0: sözünüzü kesiyorum, Anneler Günü olması sebebiyle de söylemek isterim. Bir iki çocuğu olan bir anneyi yürürken gördüm bir sokakta. Çocuklar dönüp dönüp anneye bir şiir okusana anne, bir şiir okusana anne
1: Güzel.
0: diye seslendiler. Ve yaklaşık biri 6 yaşlarında, öbürü belki 3 yaşlarında gibiydi. Hakikaten çok hoşuma giden de bir tabloydu o. Şiir ve Anneler Günü birleşince de aktarmak istedim. Lütfen buyurun.
1: Çok iyi yaptınız. O zaman yine Bahar'a Merhaba Festivali ile devam edelim. 9-10 Mayıs'ta, yani dün başladı ve bugün de devam ediyor Minyatürk'te. Bahar'a Merhaba Festivali var. O da yine çocuk oyunları, açık hava deneyimleri, biraz daha çocuklara uygun atölyeler ve etkinliklerle de ziyaretçilerini bekliyor. Onu da paylaşmış olalım. Konser haberimiz de yine bu hafta 13 Mayıs'ta İstanat'ta Lisa Hector caz ve bossa nova'ya uzanan bir repertuarıyla sahne alacak. O da konser önerilerimiz arasında olabilir. Sergiler tarafında da yine bir iki haberimiz var. Aslında bu da güzel bir gelişme. İstanbul Deniz Müzesi genç sanatçı Lara Ekmen'in Gerçeğin Çiçekleri sergisine ev sahipliği yapıyor. Yine Pera Müzesi de 13 Mayıs'ta ücretsiz rehberli bir tur düzenliyor. Buna da yine kayıt olup sergi turuna katılabilirler.
0: Ve kitaplar diyeceğiz, değil mi?
1: Evet, kitaplar olmazsa olmazımız.
0: Olmaz.
1: Oradan da bir kitap önerimiz, Nobel Ödüllü Edebiyat Ödüllü sahibi Anne Ernaux'un Işıklara Bak Canım romanı okurla buluşuyor. Ernaux bu kez Paris yakınlarında bir süpermarkete işte böyle bir yıl boyunca yaptığı ziyaretleri kaydediyor. Çok ilginç bir konusu var. Ama yoğun bir metin. Tabii tüketim mekanını yalnızca ekonomik olarak değil, yani bir temas noktası olarak da ele alan günümüz toplumunun görünmez hiyerarşilerini açığa çıkarıyor bu kitapta.
0: Bu kitabı neden okumalıyız noktasına aslında bir vurgu oldu bu sözlerinizde.
1: Evet, yani Ernaux'u tanıyanlar, okuyanlar bilir, o aslında gündelik yaşamı çok merkezine alan ve bunun üzerinden de aslında bir sosyolojik panorama çizen bir yazar. O da işte gündelik görünen bir mekandan yola çıkarak romanıyla da işte tüketim ve biraz modern yalnızlık üzerine çok güçlü bir okuma yapıyor. Bu kitabımızı da dinleyicilerimize öneririz.
0: Aydan Hanım, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: İyi hafta sonları diliyorum size.
0: Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sizin aktarmış olduğunuz bu detaylar üzerinden de dileriz dinleyicilerimizin de gününe ve günlerine eşlik ederiz, güzelleştiririz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz aktardı sevgili dinleyicilerimiz bütün detayları. Böylelikle hem bugünün hem de haftanın kapanışını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri tekrar buluşmak dileğiyle ayrılalım sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için yapımcımız Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan vardım. Sağlıklı, keyifli bir gün ve günleri geçirmenizi arzu ediyoruz. Cumartesi günü Türkiye gündemi, pazar günü dünya gündemiyle tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. İKİB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerin yaralandığını açıkladı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin mühendis kızları projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen küresel mühendis kızlar buluşmasında projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini söyledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kacır, Türk konularının değerlemesinin 100 milyar dolara aşmasını bekliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkat çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Bolat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gazlar'ın yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Tatlı değersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
6: gelecek. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Tatlı değersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
0: Reklamlar.

0: Unutma beni.
1: Nermin, bak istediğin her şey burada. İlaçlar bak şu poşette. Gıda takviyelerinden de aldım. Bezdir, pomattır, ne dediysen aldım.
2: Sağ ol abi, çok iyi oldu. Yatak için koruyucu da aldın mı?
1: Tüh ya, bak onu unuttum. Hemen gider alırım şimdi.
2: Yok yok, acelesi yok. Yarım paket daha var evde ama bulunsun diye söylemiştim.
1: Çıkar alırım canım, ne olacak?
2: Peki. Bari çıkmışken anneme deterjan da alır mısın? Onun giysilerini özel bir deterjanla yıkıyorum da. Diğer deterjanlar alerji yapıyor cildine. Az kaldı deterjanı söylemeyi unutmuşum.
1: Alırım tabii. Aman Nermin, çok önemli bu deterjan işi. Kadıncağız öyle yatıyor. Allah korusun. Bak yatak yarası falan oluyormuş Nermin. Dikkat edelim.
2: Hiç etmez miyim abi? Günde kaç kere pozisyonunu değiştiriyorum. Sağ tarafa yatıyorsa sola, sol tarafa yatıyorsa sağa döndürüyorum. Yatak yarısı Allah korusun, aman aman. Yok, olmaz inşallah öyle bir şey.
1: Allah senden razı olsun Nermin. Çiçek gibi bakıyorsun annemize. Sağ ol var ol.
2: Ne demek? Sen de sağ ol var ol abi. Yengem de sen de bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne isteğimiz varsa hemen koşup alıyorsunuz.
1: Almaz mıyım? Alırım tabii. Ne yapayım kızım ya? Elimden gelen bu kadar işte benim de.
2: Siz olmasanız tek başıma ne yapardım bilmiyorum.
1: Asıl sen olmasan biz ne yapardık?

0: Nermin'im benim. Anneme kim bakardı? En küçüğümüzsün ama galiba en olgunumuz da sensin. Annem seni kendisi için doğurmuş belki de. Bak şimdi de onun bütün sorumluluğunu üstlendin.
1: Evin küçüğü olunca böyle. Çocukken de ablamla bütün ayak işlerinize beni koştururdunuz ya. Annem, Mehmet, koş ekmek al bakkaldan derdi. Sen de hemen bana döner. Koş Nermin, bakkaldan ekmek al gel derdin.
0: Doğru, doğru diyorsun. Nuran ablam hiç arayıp soruyor mu?
1: Haftada bir. O da keyfi yeterse. Eniştem çok çok çok yükseldi ya işinde. Devamlı seyahatler, toplantılar, davetler. Orada da aklına gelirsek işte arıyor öylesine.
0: O da hep böyleydi. Hep bizden kopuk, uzak, mesafeli.
1: Aman boş ver abi ya. Başlarda üzülüyordum da artık hiç düşünmüyorum. Sanki bir ablam yokmuş gibi geliyor. Zaten görüyorsun işte. Başka bir şehirde, başka bir dünyada o.
0: Öyle deme Nermin. Bütün yük senin omuzlarına kaldı.
1: Yük mü? Ne yükü? Zamanında annemiz bize baktı. Şimdi de biz ona bakıyoruz abi. Yük olur mu hiç?
0: Kızım kolay değil ama. Annemi evde bir başına bırakamıyorsun. Çarşıya, pazara bile özgür, rahat gidemiyorsun. Bak biz yengenle konuştuk. Annemi biraz da biz götürelim dedik Nermin. Biraz da bizde kalsın. Sen de biraz nefes alırsın kızım. Öyle konuşup duruyoruz Sevda'yla. Sana yeterince destek olamadığımızı düşünüyoruz Nermin. Açıkçası biz suçluluk duyuyoruz.
1: Suçluluk mu? Ay canım benim. Olur mu hiç öyle şey? Siz tasalanmayın benim için. Sakın öyle suçluluk falan da duyacak bir şey yok. Sen de yengem de ne zaman arasam koşup yetişiyorsunuz. Doktor hastane işlerinde hep siz hallediyorsunuz. Ben daha ne isteyebilirim ki sizden?
0: Tamam. Sen yine küçük bir kuş gibi cikciklemeye başladın. Seni cikcik seni.
1: Cik mi? Ay ilahi abi ya.
0: Peki hala konu kapanmıştır. Yarın gelip annemi bize götürüyoruz. Bir sürede biz ağırlayacağız sultanımızı.
2: Bakım veren ne demek? Herhangi bir engellilik, hastalık ya da yaşlılığa bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanan kişiye destek veren kişiye denir. Bakım veren illa hastanın yanında olmak zorunda değildir. Bakım vermek ikiye ayrılır. Bir, fiziksel yani doğrudan bakım vermek. Bir de dolaylı bakım vermek. Fiziksel doğrudan bakım veren kişi, kişiyi besleyen, sürekli yanında olan, onun ihtiyaçlarını gideren, tuvalete banyoya götüren kişiye denir. Dolaylı bakım veren ise uzaktan kişiye maddi destek verebilir ya da gelecekle ilgili bir planlama yapabilir, doktor randevularını ayarlayabilir. Yani bakım veren illa hastanın ya da bakım verdiği kişinin yanında olmak zorunda değildir. Peki Türkiye'de durum nasıl çözülüyor? Türkiye'de evet evde bakım hizmetleri ya da çeşitli sosyal kuruluşlar var. Ancak ne yazık ki bu kadar hasta, engelli ve yaşlı kişi için biraz yetersiz. O yüzden bakım verme işi aile içinde çözülüyor. Genelde de ailenin en küçük bireyi bu bakım verme işini üstlenmekte. Ancak unutulmamalıdır ki bakım verme bir ekip işidir. Bir kişi üstüne yüklenmez ve tek bir kişi hayatını bir kişiye bakmaya adayamaz.
3: Ben nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal. Hepimize güzel anılar biriktireceğimiz ve onları hep hatırlayacağımız, beynimizin işlevlerini eksiksiz yerine getireceği sağlıklı günler diliyoruz.
4: Unutma beni.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata adlı programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bu hafta çocuk yetiştirirken anne babaların yaptığı hatalar konusunu ele alacağız. Hiçbirimiz mükemmel anne baba olarak doğmuyoruz. Hepimiz kendi çocukluğumuzdan, ailemizden, yaşadığımız tecrübelerden izler taşıyoruz. Bazen farkında olmadan bize yapılan hataları tekrar ediyor, bazen

0: Ben de ben çocuğuma asla bunu yapmayacağım derken kendimizi başka uçlarda bulabiliyoruz. Peki en sık yapılan hatalar neler? Aşırı korumacılık mı, kıyaslama mı, sevgiyle koşullu bağlanma mı, yoksa çocuğu gerçekten dinlemeden onun yerine karar vermek mi? Çocuklarımızı yetiştirirken amacımız kusursuz ebeveynlik değil, daha bilinçli, daha şefkatli ve daha tutarlı bir anne baba olabilmek. Sevgili dinleyiciler, bu önemli konuyu konuşmak üzere program konuğumuzsa klinik psikolog Hatice Coşkun. Hatice Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Hatice Hanım, dilerseniz ilk sorumuza hemen programımıza başlayalım.
1: Tabii.
0: İyi niyetli anne babalar en sık hangi hataları yapıyorlar?
1: Çoğu ebeveyn aslında en sık hatayı aşırı korumayla, çocuğun yerine karar vermekle ve duygularını yeterince anlamayarak yapıyor. Ve çoğu ebeveyn aslında bu hataları tamamen iyi niyetle yaptığını görüyoruz. Siz de az önce buraya biraz değindiniz aslında. Aşırı koruyuculuktan kastımız nedir peki? Yani burada ebeveynleri aşırı koruyuculuk dediğimizde bazen zihinlerinde bir şey canlanmıyor. Burayı biraz açalım istiyorum. Mesela çocuk 2 yaşına geldikten sonra artık kendi yemeğini kendi yiyecek kapasiteye sahiptir ve kendi yemeğini kendisinin yemesini bekleriz. Ama ebeveyn burada daha iyisini sunabilmek için çocuğa kendi yeme eylemini gerçekleştirebiliyor. Bu da çocuğa aslında hani sen yeteri kadar bu güce sahip değilsin mesajını vermiş oluyor. Dolayısıyla biz burada çocuğun yetersiz hissetmesine sebep olabiliyoruz. Aşırı koruyuculuktan kastımız başka ne olabilir? Çocuğun yerine karar vermek, kiminle oynayacağını seçmek ebeveyn olarak. Yani senin için doğru arkadaş bu. En çok ergenlik döneminde yaptığımız hatadır mesela. Çocuğun hata yapmasına fırsat vermeyiz. Yanlış bir arkadaş edinmesini engelleyerek. Bu gibi durumlarda çocuğun hata yapıp bu hatadan ders çıkarma öğretisini de elinden almış oluyoruz aslında. Aşırı koruyuculuk kısmını bu şekilde çerçevelemiş olabiliriz diye düşünüyorum. Çocuğun yerine karar vermede az önce bahsettiğimiz gibi işte arkadaşını seçmek olabilir, ne giyeceğine karar vermek olabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun sen bensiz bir şey yapamazsın mesajını aldığı bir sistem oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla da ergenlik döneminde yani bu ikinci ayrışma döneminde çocuk ailesine bağımlı bir birey olarak yetişmiş oluyor. Böyle bir kar topu gibi düşünebiliriz. Çocuklukta ilk dönemde yaptığımız hataların birike birike kişiliği oluşturduğunu biliyoruz ve bunda çocuğun eksik kalan taraflarını oluşturduğunu görebiliyoruz.
0: Peki benim çocuğum üzülmesin düşüncesi bazen çocuğa nasıl zarar verebiliyor?
1: Bu da yine tamamen iyi niyetle oluşturulan bir sistem aslında aileler tarafından. Ama şunu görüyoruz, benim çocuğum üzülmesin demek, benim çocuğum hiç hata yapmasın demek, hiç yanlışla karşılaşmasın demek. Peki hayatta bu mümkün mü genel çerçevede? Yani böyle bir insan mümkün mü? Hayır. Yani dolayısıyla çocuk hiç hatayla karşılaşmadığında, hata yapmadığında hataya karşı toleransı çok az oluyor. Ve sadece onun hayatında ebeveynler yok. Yani anne babası yok, hatasını tolere edecek kişiler yok. Başka kişilerle sosyalleşirken bu sefer çok bocalayan bir forma doğru geçebiliyor. Sosyal ilişkilerinin bu sefer etkilendiğini görüyoruz. Tek başına bir birey olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da çocuğun üzülmemesini sağlamak onun birey olmasını engelleyen en büyük adım diyebiliriz.
0: Sevgi göstermekle sınır koymak arasında denge nasıl kurulmalı?
1: Sevgi tabii ki çocuğa güven verir ama aynı zamanda sınırlar da güven verir. Bunların ikisinin arasında dengeyi kurmak çok önemli. Yani çocuk eğitiminde en çok önemli istediğimiz yer bence denge. Kişinin ebeveynliğinde dengede olması çok önemli. Ebeveynlerin bir arada yani anne baba olarak dengede olması da çok önemli. Burada sevgi gösterme kısmında tabii ki her ebeveyn çocuğunu sever, ona ilgi gösterir. Bunlar kıymetli şeyler ama burada sınırı da ihlal etmememiz gerekiyor. Yani ihmal etmememiz gerekiyor daha doğrusu. Burada biz ailelere genellikle şunu söyleriz çocuk eğitiminde. Çocuklara şefkatli ama net sınırlar koyulması gerekir. Mesela çocuğunuzu hiç bahçe duvarının olmadığı bir okula gönderir misiniz? Göndermezsiniz çünkü orası güvenli değildir. Çocuklar da sınırı alarak aslında kendilerini güvende hissederler. Güven ortamı oluşmadığında yani çocuğun hayatında sınır olmadığında genelde biz çocuklarda şunu görüyoruz, öfkeli davranışlar. Çünkü burada çocuk öfkeyle kendi güven ortamını oluşturmaya çalışıyor. İşte tutarsız ebeveyni var diyelim ki bir öyle söylüyor bir böyle söylüyor ve anne babanın ritmini yakalayamıyor çocuk. Dolayısıyla ben öfkemle otorite figürü olmaya çalışıyorum bir çocuk olarak ve onları otorite figürü şeklinde sınırlarımı çizmeye çalışıyorum. Öfkeli davranışların altında da genellikle bu sınır ihlali yani aşırı sevgiden gelen sınır ihlalini görebiliyoruz diyebilirim.
0: Sınır koymak bu anlamda çok önemli o zaman ama dengeli bir sınır.

0: Peki, yani dengeli sınırın kısmını da isterseniz biraz açalım.
1: Lütfen.
0: Nedir? Az önce bahsettiğim gibi net ama kararlı bir tutum diyoruz. Burada anne babanın bireysel olarak ebeveynliklerinde sınırlarının olması, yani benim annem şuna şu tepki verir kısmındaki sınırları ve netliği kastediyorum. Ve ebeveynlerin ortak dili kullanması, işte babanın evet dediği bir şey annenin hayır dememesi, annenin hayır dediğinde babanın evet dememesi gibi ortak dille çocuğa gidilmesi çok kıymetli. Sınırın en temel basamağını bu olarak nitelendirebiliriz. Burada çocuğun beslendiği şey şu oluyor çünkü. Yani beni yetiştiren iki tane birey var. Bunlar benim için otorite figürü ve ikisinin de söylediği tek bir şey var kısmını alıyor. Ama benim annem bir şeye evet derken babam hayır diyorsa ben birini zihnimde çocuk olarak iyi polis ve kötü polis olarak adlandırıyorum. Çocuklardan şey bazen duyarız böyle. Nasıl olsa babam halleder anne hayır dediğinde. Çünkü daha öncesinde böyle olmuş. Anne hayır demiş, baba halletmiş. Yani dolayısıyla buradaki boşluğu çok iyi dolduruyor. Ebeveynlik bir ekip işi. Dolayısıyla anne babanın buradaki ittifakı çok önemli. Sınırlarda da en temel meselenin bu olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kısımda netlik nedir? Evetlerimizin, hayırlarımızın net olması. Bunu da biraz açacak olursak, yani bir şeye hayır dediğimizde çocuğun ağlamasının, öfkelenmesinin, bir şeyleri yıkmasının o cevabımı değiştirmemesi gerekiyor. Bu kısma çok önemsiyoruz. Ve sınır koyarkenki dil. Burada da çocuğu tehdit noktasında uyarmalar değil, bir cümle kalıbımız var. Bunun üzerinden gitmeyi önemsiyoruz. Nedir bu cümle kalıbı? Nokta noktayı seçersen nokta noktayı seçmiş olursun. Yani sen bir davranış yaptın ve bu davranışın bir bedeli var. Bu davranışın sorumluluğunu alman gerekiyor. Mesajını verdiğimiz bir cümle kalıbı diyebiliriz. Bunu örneklerle açıklayacak olursak eğer, kardeşin vurmak için değil, hani kardeşine vurmayı tercih edersen ellerini tutmamı seçmiş olursun. Bu kalıbı hayatında çocuğa sınır koymak için ebeveynler kullanabilirler. Bazen şeye doğru kaçabiliyor ama bu, hani çocuğun her davranışı için bu cümle kalıbını kullanmak gibi. Bunu da açıkçası çok doğru bulmuyorum. Çünkü çocuklar bu sefer de buna karşı bir savunma geliştiriyorlar. Yani tamam ya, yaparsan yap kısmında. O yüzden çocuğun psikolojik sağlığını, fiziksel sağlığını etkileyecek durumlar ve toplum olarak etkileyecek durumlar varsa oralarda bu sınırın devreye girmesi tabii ki tercihimiz olur.
1: Hatice Hanım, demin şundan bahsettik, bir tutarlılıktan bahsettik. Özellikle anne babanın, yani birinin evet dediğine diğerinin hayır demesi ya da birinin hayır dediğine diğerinin evet demesi. Diyelim ki bir konu hakkında, çocukla ilgili verilecek bir konu hakkında, karar hakkında böyle bir ayrıma düştüler. Nerede, ne şekilde davranmalılar, nasıl bir orta yol bulunmalı? Şimdi iki ayrı fikir var ama ikisi de benim fikrim olsun diyor. Nasıl bir orta yol bulunur?
0: Şimdi yetişkinlerin bir kere çocuk eğitiminde inatlaşmasını çok tercih etmiyoruz. İlk başta şunu söyleyebiliriz. Yani bir örnek üzerinden gidecek olursak, çocuk tutturdu işte marketten bir şey almak istiyor ve baba da hayır dedi. Anne de ağlamasına dayanamıyor ve orada bir şey vermek istiyor. Burada annenin yaptığı şey babanın otoritesini sarsmak aslında. Yani çocuğuna koyduğu o sınırı, senin koyduğun sınır önemli değil demek bir noktada. Bunu nasıl yapabiliriz? Orada annenin babaya destek olması, ortak dili kullanma noktasında, tamam işte o şey alınmayacak kısmında. Ama daha sonrasında arka planda gerçekten bu sınıra gerek var mıydı? Hani çocuğun olmadığı bir ortamda bunu istişare etmeleri gerekiyor. Daha sonrasında ebeveynliği revize etmek dediğimiz o kısımda, bir daha böyle bir olay yaşanırsa nasıl bir tepki verilecek anne baba olarak, bunun revizasyonu yapılabilir.
1: Peki çocuğun duygularından biraz bahsedelim bu yoldan hareketle. Çocuğun duygusunu küçümsemek, mesela abartıyorsun, bunda ağlanacak ne var gibi tepkiler vermek, çocukta uzun vadeli ne gibi sonuçlara sebep olabilir?
0: Temelde baktığımızda ilk olarak bu çocuğa bir kere sen yanlış hissediyorsun mesajını verir. Yani sen bu olayda üzüldün, öfkelendin ve aslında bu hissettiğin şey doğru değil. Çok sık karşılaştığımız bir durum vardır. Mesela çocukların oyuncakları onlar için çok önemli. İlk arkadaşları ve biz şunu görüyoruz. Çocuk o oyuncağı kırıldığı zaman ağlıyor ya da bağırıyor, çok öfkeleniyor. Anne baba diyor ki ya işte bunda ağlanacak bir şey yok. Ama o çocuk için oyuncağı, yetişkinliğe düşünecek olursak bizim çok kıymetli eşyalarımızı düşünelim. Onlara zarar geldiğini düşünelim. Yani bu bir araba olabilir, evinize hırsız girmiş olabilir. Yani buradaki etkiyi düşünün kendinizde, analiz edin. Çocuğunuzun da aslında oyuncağı kırıldığında yaşadığı his çok buna benzer bir durum. Yani dolayısıyla sen orada ağlanacak bir şey yok mesajını verdiğinde, bir mesela düştüğü zaman da genelde bunu görürüz. Çocuklar düşer, anneler o acıyı hissetme kısmında katlanamadıkları için yine iyi niyetle yaptıkları bir durum. Bir şey yok, bir şey yok demeye başlarlar. Hayır, orada bir acı var. Yani bu acıyı bastırmak aslında çocuğun duygusal gelişimine bir ket vurmak oluyor. Bu sefer duygularını düzgün bir şekilde ifade edemeyen, duygularını tanıyamayan, sosyal hayatta diğer insanların duygularını anlamlandıramayan bireyler haline gelmeye başlıyoruz. Dolayısıyla geleceğe dair toplum perspektifinde en çok etkilendiğimiz yerin burası olduğunu söyleyebilirim bu meselede.
1: Sürekli eleştiri yapan ama empati kurmaya hiç yanaşmayan belki geleceğin yetişkinleri olacaklar.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani burada duygunun yok sayılması. Bir de şöyle bir durum var Hilal Hanım. Mesela ben çocuğun o ağlamasını kendi çapımda dayanamadığımdan dolayı tamamen iyi niyetle bastırıyorum ya da yok sayıyorum ya. Çocuk oradaki bastırmayı başka bir meseleden tekrardan çıkartıyor. Yani duyguları bir enerji gibi düşünelim. Mesela bir oyuncağı kayboldu ve onu bulamadığı için ağlayan bir çocuk. Dedim ki işte hadi gel seninle şunu yapalım. Oradaki duyguyu bastırdım, yok ettim. Bu sefer birkaç saat sonra çok küçük bir düşmede böyle dünyayı yıkabiliyor çocuk. Çünkü daha önce yaşanmayan, temas etmediği, akıtamadığı bir duygu var. Bu duygunun akmamasından kaynaklı başka bir taraftan bunun çıkmasını gözlemleyebiliyoruz. En çok şeyde de karşılaşırız. Okula giden çocuklarda. Mesela gün içerisinde arkadaşlarını ifade edemez, kendi öğretmenini ifade edemez. Mesela öğretmenin öfkelendi ve bunu sağlıklı bir şekilde yaşayamadı. Daha sonrasında eve geldiğinde böyle bomba gibi gezen çocuklar olur. İşte çantasını yere atar
1: Çok
0: bir
1: önemli,
0: anda.
1: evet.
0: Annenin söylediği normalde alınmayacağı bir şey alınabilir gibi durumlar olabiliyor. Burada çünkü çocuğun gün içinde biriktirdiği bir duygu yoğunluğu var. Akıtamadığı bir duygu yoğunluğu var. Ve daha sonrasında sakin liman neresi bizim için? Annemiz, babamız, ebeveynimiz. Onun yanında akıtmayı tercih ediyorum. Şimdi bu ebeveyn de benim duygumu anlamayıp bastırdığında bu sefer çocuk için işte iyice karmaşık hale gelmeye başlıyor. Ve geleceğe dair az önce sizinle bahsettiğiniz gibi duygulara temas etmekte zorluk yaşayan, empati kurmakta zorluk yaşayan bireyler haline gelmeye başlıyorlar.
1: Peki sürekli nasihat veren anneler ama bir türlü o çocuğun duygusunu dinlemeyen bu çocukların durumu nedir? Ne şekilde bir ileriki dönemlerde tepkiler ortaya çıkacaktır onlarda?
0: Ya burada en çok ergenleri aklıma getirdi aslında bu soru. Şunu söyleyebilirim. Bir süre sonra bir kere çocuk kendisini kapatıyor. Ya basit düşünmemiz lazım çocuk eğitiminde. Hataları da bu şekilde ele almayı tercih ediyoruz. Ben de mesela sizinle ilişki kurduğumuz bu süreçte size sürekli tavsiye versem, yaptığınız işe yönelik bir şeyler söylesem bir süre sonra belki ilk başta söylediğim şeyler hoşunuza gider ama sürekli tavsiye kısmı sıkar. Herkese sıkar. Ya beni de sıkar bu durum. Dolayısıyla çocuğu da sıkıyor. Mesela arkadaşıyla yaşadığı bir olayı anlattığında anneye, anne diyor ki sen de şöyle yap, işte bu şekilde davranırsan arkadaşınla sen de şunu yap kısmında sürekli bir tavsiye modu. Ama çocuğun orada anlatmasının sebebi bir tavsiye almak değil. Zaten orada maruz kaldığı şeyle baş etme becerisinin biz gelişmesini istiyoruz. Bu da bir parantez. Bunun dışında çocuğun beklentisi o olmadığı halde ben tavsiye verdiğim zaman çocuk diyor ki yani ben başka bir şeyden bahsediyorum, sen başka bir şeyden bahsediyorsun, aynı yerde değiliz. Bu sefer ne oluyor? Anne babaya bir şey anlatmamaya başlıyor. Birçok şeyi kendi içinde yaşamaya başlıyor. Sonra içine kapanık kısmında değerlendirdiğimiz çocuklar gerçekleşiyor. Anlaşılmadığı zaman kişi içine kapanır. Dolayısıyla annelerin babaların tavsiyeden olabildiğince uzak durması gerekir. Ya bu da şu demek değil bu arada. Hani hiçbir çocuğa tavsiye vermeyeceğiz, hayat tecrübemi aktarmayacağım. Tabii ki aktaracağız ama önce duygusunu anlamak. Yani önce duygusunu anlayacağım. Arkadaşın sana bunu yaptığında sen çok öfkelenmişsin, kendini değersiz hissetmişsin, seni anlıyorum. Daha sonrasında şunu söyleyebiliriz. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ya da biz bunu söylemeden çocuk sorabilir. İşte anne sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? O zaman anlatabilirim bir anne olarak. Ama onun tavsiye istemediği yerlerde ben tavsiye verdiğim zaman çocuk kendini bir süre sonra kapatmaya başlıyor.
1: Zaten duyguyla bir şekilde bir empati kurmaya başlayınca çocuk ister istemez sizden ondan zaten almak isteyecektir. Çünkü onun duygusuna ulaşabildiniz. Duygusuna yaklaşabildiniz. Artık o noktada sizin tecrübenizden faydalanmak seve seve isteyecektir o zaman.
0: Kesinlikle çok katılıyorum. Anlaşılmışlığın verdiği bir hisle. Yani bu kişi bana güvenilir geldi, bu konuda güvenebileceğim birisi dediği için sizin hayat tecrübenizi de almak isteyecektir.
1: Muhakkak.
0: Evet.
1: Peki çocuğun genellikle bunu da yapıyoruz. Çocukları hep başkalarıyla, başka çocukla, başka komşumuzun çocuğuyla, sınıf arkadaşları hep bir kıyaslama halindeyiz. Bu çocuğun öz değerinden ne gibi kayıplara sebep oluyor?
0: Yani burada önce şeyi değinmek istiyorum. Mesela anne babalar bunu neden yaparlar? Kıyas kısmını. Yine tamamen iyi niyetle yapılan bir şey. Baştan beri söylediğimiz gibi. Ona cesaret vermek. Birincisi bu olabilir aklıma gelen. Diğeri onu yüreklendirerek harekete geçmesini hızlandırmak. Yani böyle tabiri caizse biraz gazlamak için yaptığımız bir eylem. Ama çocuğa yansıma

0: olması bunun çok zıttı bir şekilde oluyor. Ve anne babanın iyi niyetinde şu da var. Sen benim için değerlisin. Neleri başaracağını görüyorum. Ben hissediyorum. Hadi birazcık be gayret çocuğum kısmında söylenilen bir şey. Ama çocuğa yansıması şu şekilde oluyor. Ben ancak diğerlerinden daha iyi olursam değerliyim. Ya da onun kadar iyi olursam görülebilirim kısmı oluşuyor. Yani bu böyle zincirleme bir şekilde nasıl karşımıza çıkar? Mükemmeliyetçi bireyler vardır. Hani bir şey tam yapma isteği. En ufak bir şeyde bir noksanlık olduğunda dünyası başına yıkılır bu insanların. Ya da hiçbir şey yapmayan ergenler görürüz, kişiler görürüz. Burada da şu vardır. Ben hiçbir şey yapmayayım ki bir kıyasa girmeyeyim. Mesela resim yapacak ya da işte sınava girdi. Anne babası diyor ki bak komşunun oğlu da şunu yapmış. Resim yarışmasında birinci olmuş. Cesaretlendirmek için söylüyorlar belki ama çocuk şunu görüyor. Benim yaptığım resim yeterli değil. Demek ki ben yeterli değilim. Dolayısıyla ne yapayım ben resme ilgim olsa bile bunu yapmayayım kısmında kalabiliyor. Ya da aşırı derecede bunun üzerinde obsesyon diyebileceğimiz takıntılar oluşturabileceği tarafa doğru gidebiliyor. Aşırı mükemmeliyetçi tarafa doğru gidebiliyor. Ya burada ailelerin motivasyonu için oluşturduğu yapının çocuğa aslında mükemmeliyetçilik anlamında ve değersiz, yetersiz hissettirme alanında ket vurduğunu, ayağına bağ olduğunu, kişilik yapılanmasında görebiliyoruz.
1: Ya da kendi hayalindeki o başarı modelini çocuğuna yüklemek, belki de küçüklüğünde o hayal ettiği anne babanın ulaşmak istediği o hayali çocuğun üzerinde görmek. Ama o çocukta yok, belki de mecbur değil böyle bir yeteneğe de sahip olmak zaten.
0: Yani bu toplumumuzda çok karşılaştığımız bir şey Hilal Hanım. Şeyi çok görürüz. Mesela anne diyelim ki avukat olmak istiyordu, kendisi olamadı. Benim çocuğum öyle olsun diye çocuğu o alanda ama çocuğun o yani avukatlık kabiliyeti dediğimiz şeyde bir şey yok, becerisi yok, isteği de yok aynı
1: İsteği yok.
0: zamanda. Bu kısımda da anne çocuk çatışmasını ya da baba çocuk çatışmasını çok besleyen bir tarafa doğru gidebiliyor. Çocuklarımızı sizin değindiğiniz yer çok önemli. Başka çocuklar, başka insanlar dışında kendimizde de kıyaslamamamız gerekiyor. İşte ben senin yaşındayken şunları şunları yapardım kısmı. Çok karşılaştığımız. Bir de hani bizim toplumumuz genel olarak geçmişte zorluklar yaşayarak gelen bir toplum olduğu için yani şimdi gençler belki ben de o kuşaktanım hani rahatlıkla büyüdük. Bu kısımda işte ben okula yürüyerek giderdim. Şimdi sen servise biniyorsun işte. Sen şunu yapıyorsun, ben bunu yapardım. Hem çalışırdım hem okurdum. Senin sadece görevin okul. Ya burada mesela çocuğun ailelerden çok duyduğum bir şey olduğu için bunu paylaşacağım. Bu gerçekten söylüyorlar. İşte ben okula şu zorluklarla gittim. Çocuğum senin görevin sadece ödevlerin, şu ödevlerini yap. Hani bana eksik bir şey gelmesin kısmı. Bu sefer çocuğun aldığı taraf şu oluyor. Yani benim yaptığım şey o zaman çok önemsiz. Değersiz bir şey yapıyorum ben. Yani değersiz bir şey yaptığımı düşünüyorsam da ben bu eylemi yapmak istemem. Bu sefer de işte ödev reddi, okul reddi, okula gitmek istememe gibi taraflara doğru çekilebiliyor. Bak dinleyicilere bu söylediğim şeyler abartı da geliyor olabilir bu arada. Hani gerçekten bunlar bu kadar bağlantı mı diye. Ama bunlar bu konuştuğumuz meselelerin hepsi bu küçük hatalar geleceğe dair bir tohum niteliğinde. Yani siz bu tohumları atar daha sonrasında çevresel diğer faktörlerle beslerseniz gerçekten kişilerin yapılanmalarında bu aşırı mükemmeliyetçilik, değersizlik hissi, yetersizlik hissinin çok yoğun bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz yetişkinlik dönemlerinde.
1: Demin biraz girdik konumuza da. Ben senin yaşındayken başlayan cümleler. Annelerimizin, babalarımızın en sık kullandığı cümleler. Böyle başlıyor ve gerisi geliyor. Bunun ne gibi bir tahribata yol açabileceğinden bahsedelim biraz da.
0: Az önce aslında bu konuya biraz değindik. Sorunun cevabını da biraz vermiş olduk ama tekrardan şöyle ele alabiliriz. Çocuğun bakış açısında kendisini anlaşılmamış hissetmesine sebep oluyor bir kere. Eleştiriliyorum hissine sebep oluyor ve sadece çevresiyle değil, annesiyle babasıyla da eleştirildiğini, onlarla da kıyaslandığını fark ettiğinde bu sefer iyice değersizliğe ve yetersizliğe doğru çekebiliyor çocuğu. O yüzden burayı önemsiyoruz. Yani dediğim gibi çocuğumuzu sadece çevredekilerle değil kendimizle de kıyaslama yapmamamız gerekiyor.
1: Bir de çocuğun yerine bir karar verme durumumuz var. Sürekli onun yerine kararlar veririz, ileriye dair, geleceğine dair. Bu hangi sorunlara sebep olabilir?
0: Yani bir kere en çok birey olmasını etkiliyoruz çocuğa bu şekilde yaklaştığımızda. Bizim için 0-2 yaş bağlanma, 2-4 yaş ayrışma dönemi. İlk ayrışmayı biz burada yaşıyoruz. Çocuğun rüştünü ilan ettiği bir kısımdır. Daha sonrasında ergenlikte ikinci rüştünü ilan edeceği, aileden ikinci ayrışmayı yaşayacağı kısımdır. İşte ergenlik döneminde ne görüyoruz mesela? Daha fazla itiraz, annem ve babam gibi düşünmediğimi fark ettiğim ilk dönem. Onların doğrularıyla benim doğrularımın ayrıştığı bir dönem ergenlik dönemi.

0: yemeğimi annem yediriyor, kıyafetimi annem giydiriyor, ayakkabımı annem giydiriyor. Ben burada ne yapacağım? Hani çocuğun burada yaşadığı çaresizliği bir düşünebiliyor muyuz? O yüzden yaşına uygun sorumluluk vermek, bazı kararları, yaşına uygun kararları kendisinin almasını sağlamak oldukça önemli bir faktör. Bunu yapmadığımız zaman bireyselleşemeyen, birey olduğunun farkında olmayan ve hayattaki önemli kararları dahi ve küçük kararları da sürekli başkalarına sorarak yapmak zorunda olan bireyler yetiştirmiş oluyoruz.
1: Hatice Hanım, bir de sürekli işte çocuğun başarısından bahsedilir ama gerçekleştirdiği çaba hep bir görmezden gelinir. Bazen böyle olabiliyor. Bunun ne gibi sebepleri, sonuçları olabilir çocuk üzerinde?
0: Başarının gündemde tutulması tabii ki kıymetli. Çocuğun kesinlikle mutlu eden, motive eden bir tarafı da var. Ama biz bilinenin aksine çocuklarda şunu görüyoruz. Motivasyonunu yakaladıkları yer çabalarının takdir edilmesi. Yani ben çaba gösteriyorum ve bu çabam yakınlarım tarafından, sadece ebeveynler değil, bunlar görülüyor. İşte bir resim yaptı, getirdi çocuğumuz, örnek veriyorum. Çok güzel boyamışsın. Değil. Buna çaba gösterdin, şunları kullandın ve bunları bir araya getirdin, güzel bir resim yaptın. Birazcık daha betimleyerek aslında yaptığımızda gerçek övgüyü ve çocuğun doğru bir şekilde hissedeceği övgüyü çocuğa vermiş oluyoruz.
1: Ya da bir sınav üzerinden yola çıkarsak aldığı bir not biraz daha düşük olabilir. Orada mesela işte çabanı görebildik, bir gayret gösterdin.
0: Kesinlikle.
1: Bunu göz ardı etmiyoruz
0: Bu şu kadar
1: diye.
0: saat çalıştın,
1: Evet.
0: seni gördüm, çok çaba sarf ettin. Yani burada illa başarı olmak zorunda da değil. Çünkü gerçek dünyaya baktığımız zaman her zaman çabamızın karşılığını alamayabiliyoruz. Dolayısıyla çocuk başarısız da olmuş olabilir. Ama önemli olan oradaki çabası. Çabası görülen bir çocuk da ben daha fazla çabalayabilirim kısmını alıyor. Yani çocuk için en temel motivasyon bu aslında.
1: Peki bir de bir çocuğu arabulucu yapmak ya da taraf tutmaya zorlamak. Bu ne gibi bir tahribata sebep olabilir çocukta?
0: Çocuk burada çocuk olmaz bir kere. Yetişkin rolünü veririz çocuğa. Yetişkin rolünü verdiğimiz için de ondan çocuksu hareketler bekleyemeyiz. Öfkesini arttırmaya sebep olur ve aslında böyle anne baba arasında pimpon topu gibi gidip gelen bir tarafa doğru gidebiliyor. Çocuğa zarar verdiği boyut bu şekilde belki söylenebilir.
1: Hatice Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınızdan dolayı öncelikle.
0: Rica ederim.
1: Dilerseniz son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz, onları almak isteriz.
0: Şöyle, çocuk eğitiminde çok negatif konuşmayı seven birisi değilim. Biz böyle hatalar diye negatif bir konuyu ele aldık genel perspektifte ama her zaman ailelerin iyi niyetli olduğunun farkındayım. Sadece bütün adımlarında gerçek iç niyetin ne olduğunu bir bakmalarını tavsiye edebilirim. Bir de empati, yani çocukla da empati kurmak. Ben orada olsaydım, ben çocuğumun yerinde olsaydım, onun için sınav, benim için iş başvurusu. Yani buradaki kıyasları bu şekilde zihnimizde yaparak, empati kurarak çocuk eğitimindeki hataları minimal seviyeye indirebiliriz belki.
1: Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar.
0: Rica ederim.
1: Ağzınıza
0: Ben teşekkür
1: gönlünüze
0: ederim.
1: sağlık. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

Yazan Zeynep Ankara. Yöneten Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Itır Sumru Yavrucuk, Defne Gamze Yapar, Manikürcü Binnaz Ergin, Fuat Zafer Ergin, Seçil Şenay Gürler.

0: Neyse ki kavuştular. Kapatalım bakalım şu televizyonu.
1: Şşşt!
0: Dur pisi.
2: Aa Defne. Köpeğe pisi dedi. Gönül Hanım bu. Köpeğe pisi der, kediye hoş.
3: Bunca yıldır temizliğe giderim vallahi. Hiç böyle tuhafını görmedim. Nasıl da başa çıkıyorsun bununla kız?
2: Şşt! Sen işine bak. Daha ilk gününde dalga geçiyorsun. Itır. Bak şu camın köşesinde bez izi kalmış.
3: Aa, nasıl da gördün şuncacık şeyi. Anneme lazım. Bir an önce bitireyim de gideyim. Daha başka yerlere doğrayacağım.
2: Fırın ısınınca böreği sürdüm mü benim işim tamam. Sonra çekilirim odacığıma. Gönül Hanım işim olmayınca ortalıkta dolaşmamdan hoşlanmaz.
3: Şşt kız, bu yana gel.
2: Şşt, haklı.
0: Gönül Hanım, iyi parlatmış mıyım?
3: Ay, bakmadı bile. Sen de uğraştırıp duruyorsun beni.
2: Bir işi iyi yapmadığı için ensende biri olması gerekmez.
3: Dur dur dur. Yatak odasına geçti. Ay bu saatte uyunur mu kız?
2: Ay, seninle işimiz var. Ama meraklısın. Neyse. Ay. Neyse hadi alışırsın, alışırsın.
3: Hep onun gibi bir tuvalet masam olsun isterdim.
2: Kim istemez? Hayatta her şeyi var.
3: Baksana kız. Şişelerce koku, her çeşit boya.
2: Onlara boya değil, makyaj malzemesi denir.
3: Sanki bilmiyorum. Kız şuna bak. Ay renk renk saçlar. Hepsini de takıyor mu?
2: Tabii. O gün canı hangisini isterse onu.
3: Aynı film artistleri gibi yani.
2: O da bir film artisti sayılır. Ama tek izleyicisi kocası.
3: Ana. Her şeyi onun için mi yapıyor?
2: Çok düşkündür ona. Kendini beğendirmek için kılıktan kılığa girer. Ama ne çare?
3: Niye öyle dedin ki? Adam yaramaz mı?
2: Hem de nasıl? Aman. Neyse, bunlar bizi hiç ilgilendirmez.
3: Kız bak, köpeği de anlarmış gibi burnunu yukarı dikmiş onu seyrediyor.
2: Kadıncağızı anlayan bir o.
3: Ay, boyandıkça daha da güzelleşti.
2: Daha bu ne ki?
3: Dur kız, aynı demin televizyondaki kadın gibi oldu. Ha,
2: çok maharetlidir. O gün kime özendiyse saçı, başı, giyimi, çantasıyla ikiz kardeşi
3: ay,
2: gibi oldu.
3: Vallahi hiç böylesini görmemiştim. Yani gerçek hayatta, hani televizyonda, sinemada falan oluyor da.
2: Hayatta bir oyun değil mi zaten? Aman sen nereden bileceksin?
3: Aman adım başı beni küçümseyeceksen vallahi işimiz var ha.
2: Ay bay, pek de alınganmışsın.
3: Ay, ne oldu ki? Olsun ki ya? Sanki hanım o değil sensin. Bir de bana yüklenmeye çalışıyorsun.
2: Ne de olsa bu evde senden tecrübeliyim.
3: İyi de buna ben bir süre katlanırım, alışana kadar.
2: Bak sonra uyarmadı deme. İş yaparken böyle ağzını açıp Gönül ablaya bakacaksan.
3: Tamam. Bak burası da.
0: Defne, dışarı çıkıyorum ben.
2: Akşam yemeği için istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Yok. Itır, haftada evet. İki gün geleceksin.
4: Teşekkür ederim, beyime söyledim hanımcığım.
0: Arabanın anahtarlarını nereye koydum ben? Buldum. Motorundan garip sesler geliyor ya. Fuat Bey benimle olduğu gibi onunla da ilgilenmez tabii.
5: Eğer Fuat ararsa kuafördeyim.
4: Peki efendim.
2: Gitti. Efendimle konuşacağım diye çenelerim ağrıyor.
3: Kocasının adı Fuat mı?
2: Arayacağından mı? Ama işte her dışarı çıkışta arar da bulamaz diye mesaj bırakır.
3: Ay, çok güzel.

0: Zele, burası Defne. Gönül abla da amma tatlı kaçık ha. Çok sevdim valla.
1: Şşşt. Söylediğini kulağın duysun Itır.
0: Gene ne yaptım?
1: Ne öyle kaçık filan. Saygı sınırını unutmayalım. Tamam mı?
0: Aman aman iyi iyi. Bu da kendini İngiliz kontesi sanıyor. Bir emriniz yoksa işimin başına dönüyorum.

0: Tırnaklarınızı biraz kısaltayım mı Gönül abla?
1: Çok değil ama.
0: Yalnız şu kadar. Bakın. Sipariş ettiğiniz yeni model peruklar da hazır.
1: Harika. Giderken unutmayayım. Nasılım bugün?
0: Her zamanki gibi çok güzelsiniz.
1: Kime benziyorum? Söyle bakalım.
0: Dizideki görümce gibi. Kostans.
1: Evet. Nasıl becerebilmiş miyim onun gibi olmayı? Ha?
0: Güzel. Ama gazeteci kadın havası size daha çok yakışıyordu. Öteki elinizi verir misiniz?
1: Ya. O kadar da uğraşmıştım.
0: Gerçi böyle de güzel ama.
1: Ya sen de bir şeyden anlamaz oldun artık canım.
0: Yok yok, yanlış anladınız. İnanın size her şey yakışıyor. Sizin gibi şık kadın ömrümde görmedim. Artistler bile sizin yanınızda sönük kalır.
1: Ah, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim Gönül abla. Gördüğümü söylüyorum.
1: Buradan sıkılınca gene gazeteci kadın olurum, tamam mı şekerim? Bakalım Fuat nasıl bulacak.
0: Ne renk oje süreyim?
1: Kırmızı tabii. Daha alışveriş yapacağım. Ne çok işim var. 24 saat yetmiyor.
0: Bu kırmızı iyi mi?
1: Güzel, güzel.
0: Geçen gün bu Kostans rolündeki kadının çok güzel bir kıyafeti vardı.
1: Hangisi?
0: Şöyle puanlı. Yakası açık.
1: Hatırladım, hani omuzları görünen. Ay, ama bakalım öyle bir şey bulabilecek miyim?
0: Sizin elinizden kurtulmaz.
1: Hadi hadi çabuk ol biraz.
0: İkinci kat ojeyi de sürdüm.
1: Tamam, bırak bırak, bugünlük o kadar kalsın. O kıyafetin benzerini bulamazsam her şey berbat olacak. Fuat akşam yemeğinde beni dört dörtlük görmeli.

0: Pisi, patilerini masanın kenarından çek. Anneyle baba yemek yerken uslu çocuk olmalısın. Oh, bak şimdi de yeni bluzumu mahvediyorsun.
1: Yeni mi?
0: Yeni bluzum, fark etmedin mi?
1: Bilmem, o kadar çok kıyafetim var ki.
0: Ya, demek öyle.
1: Telefon masasının üzerine bazı evraklar bıraktım.
0: Evraklar söz konusu olduğunda hemen...
1: Elbette, şirket senin.
0: Yemekten sonra imzalarım. Biraz elma tatlısı alır mıydın canım?
1: Ne? Hayır, fazla gelecek, istemem.
0: Peki canım. Kahve?
1: Hayır, teşekkür ederim, sağ ol. Çok yorgunum. Erken yatacağım.
0: Birlikte film seyrederiz diye düşünmüştüm. Ne bileyim, ya da başka bir şey.
1: Kağıtları imzalamayı unutma lütfen, değil mi?
0: İşte böyle pisi. Gene böyle. Yaptıklarım hiçbir işe yaramıyor. Gel bakalım. Gel kucağıma. Hop. Aferin.

0: Defne, sabah kahvem hazır mı?
1: Ah, tam istediğiniz gibi. Biraz da süt ilave ettim.
0: Güzel, ıtır geldi mi?
1: İçeride, kirli çamaşırları topluyor.
0: Makineye atmadan önce sepeti buraya getirsin, çabuk.
1: Tamam, peki. Ama neden?
0: Ne diyorsam onu yap, üf.
1: Hemen, tamam. Ötür!
0: Neden, nasıl, ötür. Niçin? Herkese cevap vereceğiz artık. Nerede bu gazetenin ilavesi? Ah, işte buradaymış. Aman neyse, sonra okurum. Pisi, neredesin? Gel canım, gel, gel, gel. Oh, dur, dur, yüzümü yalama. İyi tamam, koş şuraya hadi. Sen git işine bak.
1: Peki. Ne yapıyor böyle Defne?
2: Bilmem ki. Dur bakayım. Ay, anladım galiba. Fuat Bey'in giysilerini kontrol ediyor.
1: O niye ki?
2: Niye olacak? Başka bir kadının izlerini arıyor. Oh. Ha, ay buldu. Ay buldu. O pembelikler rujezi galiba.
1: Deme kız. Zavallı kadın.
2: Ay hiç olur mu bu? Sen onun gibi gözüne hoş görüneyim diye dedin dur.
1: Ya böyle prensesler gibi güzel ol, varlıklı ol. Ay,
2: gene de yaranama.
1: Kız gözünü sildi. Ağlıyor mu ne?
2: Ay ay, onu hiç böyle çaresiz görmemiştim. Ay canım, içime sildi.
1: Dur dur, ben açarım
2: kapıyı. Dur, yeğenidir. Yeğenidir, arada bir uğrar.
1: Aa, sen de beni bir türlü sevmedin.
0: Gel buraya Pisi, gel canım. Gel.
3: Merhabalar.
1: Pisi, sana da merhaba canım.
0: Seçil, salona gel.
1: Gizem benim. Seni çok özlemişim.
0: Ben de canım. Ama arayı uzatıyorsun.
1: Dur bakayım, sen bir şeye mi üzüldün yoksa?
0: Yo yo, gözüme bir şey kaçtı da demin.
1: Yoksa acıklı bir film mi izledin?
0: İyi ki geldin, iyi ki geldin. Bu yeni kaseti birlikte izleriz.
1: Aa, ayda yılda bir geliyoruz. Videomu seyredeceğiz şimdi.
0: Peki, madem istemiyorsun. Ötür.
4: Evet abla.
0: Al şu çamaşır sepetini buradan hadi.
4: Deterjan azalmış.
0: E alıverin canım, bana söylemeyin bunları.
1: Aman teyzeciğim, ne var bunda sinirlenecek? Tamam canım, sen al sepetim. İşine bak hadi. Ay.
0: Dur bakayım, dur. Koluna ne oldu senin? Kötü morarmış.
4: Neresi? Yok, bir şey olmadı abla, acımıyor.
0: Merdivenden düştüm deme, inanmam.
4: Ne diyeyim ki abla?
1: Yoksa kocan mı dövdü?
4: Gündelikten aldığım paranın hepsini getirmiyorsun diyor. Yetmiyor ki alışveriş, yeme içme. Ben para çalmam.
1: Kendi kazandığına. Doğrusu onun bu yaptığı çok ayıp bir şey. Ona aynen böyle söyle.
4: Abla, kocamdan gizli ne yapabilirim ki ben zaten? Arada canım bir şey çekerse alırım. Onun da saklısı yok ki, beraber yeriz.
0: Bir anlaşma yapalım seninle. Ha. Bundan sonra canın ne isterse Defne'ye söyle, evden versin. Böylelikle tamam, aldığın para eksilmez, tamam mı?
4: Tamam abla. Aslında onun nedeni de başka ya. Açıkça söyleyemiyor.
0: Neymiş peki? Hadi söylesene.
4: Köyden sıkıştırıp duruyorlar, daha çocuğunuz olmuyor mu diye.
1: Ha, işte şimdi anlaşıldı.
0: Aa, demek senin de.
4: Ne yapayım abla, olmuyor. Öleyim mi Gönül abla?
0: E peki doktora gittiniz mi?
4: Bir kere gittik. Ama benimkini bir daha da götüremedim.
1: Neden? Bir kereyle sonuca ulaşamazsın.
4: Gitmem diyor. Ne yapabilirim ki?
1: Hı, tuhaf. Kolun da çok kötü görünüyor.
4: Dün dedim ki, Gönül ablamın da çocuğu olmamış. Kocası onu hiç sıkıştırıyor mu? Bir eli yağda, bir eli balda. Kraliçeler gibi
1: tamam,
4: yaşıyor dedim.
1: Tamam canım, tamam. Bilmediğin konularda akıl yürütme.
4: Öyle değil miydi?
0: Nereden de duyarsınız bunları bilmem ki. İşiniz gücünüz dedikodu. Aa, artık iyice yüz göz olduk canım.
1: Tamam Hatırcığım, tamam, sen işine dön artık. Her şey düzelir, tamam. Hadi merak etme.
4: Tamam, ben şu çamaşırları makineye atayım. Güneş gitmeden olsun.
1: Ah teyzeciğim. Senin sinirlerin iyice yıpranmış galiba. Eskiden daha sabırlıydı.
0: Farkındayım, farkındayım. Birden kontrolümü kaybediyorum. Elimde değil, ne yapayım?
1: Belki hayatına anlam katacak yeni bir şey gerekli.
0: Hep kendimle ilgiliyim zaten, görmüyor musun?
1: Dış görünüşünü sık sık değiştirmenden söz etmiyorum ben.
0: Başka ne yapabilirim ki şekerim, ne yapabilirim?
1: Bilmem ki. Senin için neyin daha iyi olacağını bir gün bulacağına inanıyorum.
0: Her zaman böyle iyimser olmayı nasıl beceriyorsun ha?
1: Bilmem, başka türlüsü elimden gelmez sanırım.
0: Kraliçeler gibi, öyle mi? Bir bilseler.
1: Hadi artık üzme kendini. Benim gitmem gerekiyor. Zaten şöyle bir uğramıştım.
0: Senin de canını sıktım.
1: Yok yok. Zaten her gün biraz yürüyüş yapıyorum.
0: Hamilelikte iyi gelir derler, değil mi?
1: Sen de gelsene.
0: Olur. Hem pisiyi de gezdirmiş
1: oluruz. Hadi o zaman. Ama 3 saat makyaj yapmak yok. Hem cildinin de nefes alması gerekiyor.

0: Şu kokuya bak, şu güzelliğe. Neredeyse ağacın toprağın rengini unutacağız.
1: Karnın iyice belli olmaya başlamış.
0: Bak çocuğum, daha dünyaya gelmeden...

0: Ben seni doğayla tanıştırıyorum.
1: Hadi gel şurada biraz oturalım. Toprak üzerinde oturmak bana hep gizli bir sevinç vermiştir.
2: Çok güzel.
1: Bu kır havası bana da çok iyi geldi.
2: Şehirden uzaklaşır uzaklaşmaz içimdeki sıkıntı hafifledi.
0: Buna çok sevindim. Bıktım artık şehir yaşamından. Egzoz dumanından, kışın kaloriferisinden, apartmanlardan, taşıtlardan.
2: Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım.
0: Ne yapalım, bazen böyle oluyor işte.
2: Evet, herkes aynı şeyi düşünüyor artık. Büyük şehirlerde yaşamak gittikçe zorlaşıyor.
0: İlkokuldayken okuyacağım, mesleğimde ilerleyip başarılı olacağım ve çok para kazanıp şehir dışında yaşayacağım dermişim. Hayaller, istekler ve gerçekler.
2: Ah, sahi, hani üniversite sınavlarına beraber girmiştik de annem alay etmişti bizimle.
1: Evet, ablam beni ne zaman ciddiye aldı ki zaten.
2: Teyze yeğen aynı fakültede okuyacaktık.
1: Ben o sınavlara hala giriyorum.
0: Ne?
1: Evet, o günden beri her sene.
0: Teyzeciğim, sen inanılmaz bir insansın.
1: Ne var bunda şekerim?
0: Çok şaşırttın beni, niye hiç söylemedin?
1: Bilmem ki. Artık hazırlanmadan giriyorum. Zaten kazanmaktan umudum yok.
0: Ama bu senenin sonuçları belli olmadı değil mi?
1: Yine aynıdır. Alıştım artık.
0: Böyle konuşma. Hiç belli olmaz.
1: Hayatımda yaptığım tek önemli şey, hiçbir şekilde çocuğum olmayacak. Bu anlaşıldı. Fuat evlatlık almamıza kesinlikle karşı. Hiç kazanamayacağımı bilsem bile gene de gireceğim bu sınavlara.

0: Aa, Gönül Hanım televizyonun karşısında uyuyakalmış. Kapatayım bari.
1: Ben de biraz dinleneyim.
0: Oh, çok yoruldum. Evin girdisine çıktısına alıştım bakıyorum. Al, al bu da yorgunluk kahven.
2: Sağ ol.
0: Karşılıklı içelim.
2: Sağ ol. Kısa da ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu Gönül ablaya vallahi acımaya başladım.
0: Aman sen kendine bak kızım. Ne saçma.
2: Anlamıyorsun ki. Bir günü öbür gününe uymuyor vallahi, çok mutsuz, yazık.
0: Ben ne kendime ne başkalarına acırım.
2: Yediği önünde kadının, yemediği arkasında. Bir giydiğini bir daha giymiyor ama.
0: Onun hayatında bir şey eksik
2: ya.
0: Onun yerine de hiçbir şey koyamaz.
2: Neymiş ki eksiği?
0: Sevgi.
2: İnsan bu kadar çok şeye sahip olunca sevgiyi ne yapsın?
0: Ne kadar cahilsin.
3: Şşt, kız, uyandıracaksın.
0: Ay, uyansa daha iyi. Baksana kabus görüyormuş gibi.
2: Yüzü allak pullak baksana.

Neresi burası? Bu caddeyi daha önce hiç görmemiştim. Yerdeki bu gömlek kimin? Şu sopanın ucuna bayrak gibi asalım onu. Aa, caddenin iki yanına kadınlar sıralandı. Niye bana öyle bakıyorlar? Şimdi de ne ayıp der gibi ellerini ağızlarına götürüyorlar. Gitmeliyim. Durun! Durun, izin verin geçeyim. Ne yapmak istiyorsunuz bana? Lütfen! Çok korkuyorum. O kanlı gömleği giydirmeyin bana.

0: Saturn.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a düşürülecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. AK Parti'nin yeni haftada Milli Savunma Bakanlığı ile Kızılay'a ilişkin de iki ayrı kanun teklifi sunması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İslam alimleri 2024 yılının Şubat ayında bir araya geldi ve bir çevre bildirgesi hazırladı. O bildirge, dengeyi yeniden kurmak adıyla belgesel haline getirildi. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte gösterilen belgesel yoğun ilgi gördü. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyonkarahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17.

0: derece. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi bir adım önde.
2: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepinize iyi gelecek.
1: Reklamlar.

0: Merhaba sayın dinleyenler, 10 Mayıs Pazar sabahından herkese günaydın. An itibariyle Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Bölge Gündemi'ni Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca Bölge Gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca telefonlarınızdan 0324 238 86 32 ya da 444 847'yi tuşlayarak bize ulaşabilirsiniz. Facebook, Instagram, X ve N sosyalde de TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son göndereye yazmanız yeterli. Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından TRT Tarsus Yurt muhabirimiz Selahattin Özbozkurt, Tarsus ve Mersin gündemini aktaracak. Bölgemiz hava durumunu ve yol durumunu da sizinle paylaşacağız. Şehirden bölgeye köşesinde de Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Veysel Cıncık, Hatay gündemini aktaracak. Değerli dinleyenler, bugün programımızda yaşlılığı da konuşacağız. Psikolojik danışman Hatice Arslan sorularımızı yanıtlayacak. Bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri de paylaşacağız. Ajans Çukurova köşesinde ise haber ajanslarının servis ettiği son haberleri okuyacağız size. Tekrar bölge gündemine hoş geldiniz.
1: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor. Dünden bugüne.
0: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10'u 9 dakika geçiyor. Bölge Gündemi programında dünden bugüne yansıyan haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haber Adana'dan. Adana'da tarımsal destek ödemeleri başladı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere yönelik toplam 107 milyon TL'yi aşan tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede etkili olan dolu afetinin ardından hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Teknik personelin sahada yoğun mesai harcadığı belirtilirken, dilekçe ile başvuruda bulunan üreticilerin arazilerinin tek tek incelendiği ve ürün bazlı zarar oranlarının titizlikle belirlendiği ifade edildi. Anadolu'nun ilk Roma Köprüsü zamana meydan okuyor. Missis Köprüsü yalnızca Adana'nın değil, Anadolu'nun da en önemli tarihi miraslarından biri olarak yüzyıllardır ayakta kalmayı sürdürüyor. Roma döneminden günümüze ulaşan görkemli yapı, Ceyhan Nehri üzerinde adeta tarihle bugünü birbirine bağlıyor. Özel çocuklar ve anneleri seramikte buluştu. Kozan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen seramik atölyesinde özel çocuklar anneleriyle birlikte çamuru sanata dönüştürdü. Antep fıstığının kaderi değişecek. Antep fıstığı Türkiye'nin tarımsal ihracatında stratejik ürünlerden biri olmayı sürdürürken sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir çağrı geldi. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, Antep fıstığının doğru ve akıllı pazarlanması halinde ülkeye çok daha yüksek katma değer sağlanabileceğini vurguladı. Afşin'de baharın habercisi leylekler yuvalarına dönmeye başladı. Afşin'de baharın gelmesiyle birlikte leylekler yeniden yuvalarına döndü. İlçede görüntülenen leylekler yaz boyunca burada kalacak. Tarsus'ta Anneler Günü coşkusu. Tarsus Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen bir gün değil, her gün annelerin etkinliği yoğun katılımla yapıldı. Osmaniye'de şehit yakınları Anneler Günü'nde bir araya geldi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Mehmet Sarıbuva'nın eşi Direk Sarıbuva'nın katılımıyla düzenlenen Anneler Günü kahvaltısında şehit anneleri ve şehit eşleri ağırlandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Antakya Organize Sanayi Bölgesi arasında üniversite sanayi işbirliğini güçlendirecek önemli bir protokole imza atıldı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.13'ü gösteriyor. Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Tarsus Yurt Muhabirimiz Sayın Selahattin Özbozkurt. Bizimle Sayın Özbozkurt, günaydın, hoş geldiniz.
2: Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Özbozkurt, Tarsus ve Mersin gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Akdeniz'in incisi Mersin ilk kez kültür yolu sahnesinde dün itibariyle yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada Mersin'de 16 noktada 159 etkinlikte kent halkının bu coşkuyu hep birlikte yaşayacaklarını söyledi. Akdeniz'in mavisiyle Torosların heybetinin kültür ve sanatla buluşturan Mersin bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını gerçekleştirdiği festival kapsamında kentte 16 farklı noktada düzenlenecek 159 etkinlikle dev bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek Mersin. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk atölyelerine uzanan 57 başlık altında gerçekleştirilecek festival sanatseverlerle buluşurken Mersin'de yaşayan bir kültür hazinesi gün ışığına bir nebze de olsa bu etkinliklerle gün ışığına çıkarılmış olacak. Kültür Yolu Festivali 17 Mayıs'ta sona erecek. Birçok ünlü sanatçı da konserleriyle bu festivale ayrı bir renk verecek. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarsus'un okulların daha doğrusu bütün perdelerini şenliğe çevirmeye başlıyor yarından itibaren. Öğretmen ve öğrencilerin harika performanslarıyla hayat bulacak olan Tarsus Tiyatro Şenliği coşkusu sokaklara taşacak. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, şenliğin hep birlikte gerçekleştirilecek kortej yürüyüşüyle başlayıp birbirinden güzel oyunların sahneleneceği, açılış programıyla devam edeceğini, sanatın kalbinin Tarsus'ta atacağını ve herkesi bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti. Kortej yarın saat 10'da nereden başlıyoruz? Cumhuriyet Meydanı ve Yarenlik Alanı arasında kortej gerçekleştirilecek ve açılış programı yani tiyatro gösterileri de yarın 13.30'da Tarsus Mesleki Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda hayata geçirilmeye başlayacak. Söz Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açılmışken Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı ETV'nin ödül töreni dün yoğun katılım ve büyük bir coşku eşliğinde gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde yürütülen başarılı projelerle adından söz ettiren öğretmen ve okulların ödüllendirildiği bu anlamda organizasyon Tarsus'un eğitimdeki güçlü vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Programda açılış konuşmasını yapan Bircan Keleş, ETV'nin projelerinin eğitimde uluslararası işbirliklerini güçlendirdiğini belirterek Tarsus'un bu alandaki aktif ve başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Antepoğlu ise yaptığı konuşmada elde edilen başarıların büyük bir emeğin ve güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu dile getirdi. Antepoğlu konuşmasında ilçede 45 okulun aktif olarak e-twinning projelerinde yer aldığını, 106 öğretmenin katkılarıyla 120 ulusal ve 68 Avrupa kalite etiketi kazanıldığını ve 22 okulun ise ETV'nin okulu unvanını aldığını belirtti ve bu başarıların arkasında büyük bir özveri ve inanç olduğunu ifade etti. Törende çeşitli etkinlikler de gösteriler de yer aldı. Çukurova Sanayi Ortaokulu öğrencilerinin step dans gösterisi izleyenlerden beğeni toplarken ETV'nin okulu unvanı alan 22 okulun yöneticilerine de ödülleri verildi. Diğer yandan Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama ana sınıf öğrencileriyle çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencileri tarafından hazırlanan kuş yuvaları gerçekleştirilen etkinlikle belirlenen alanlara yerleştirildi. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaya ve canlılara karşı duyarlılık bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek el emeğiyle hazırlanan kuş yuvalarının öğrencilerin hem üretme hem de sorumluluk alma becerilerini destekleyen anlamlı bir çalışmaya dönüşmüş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdrellez coşkuyla kutlandı. Darı Sekisi Örnek Yörük Köyü'nde düzenlenen Hıdrellez etkinliğine Tarsus ve Mersin Merkez'in birçok mahallesinden vatandaşlar yoğun bir katılımla bu çalışmayı, bu etkinliği izlerken doğanın uyanışı Hıdrellez'e özgü geleneklerle kutlandı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinliklerle, bu tür etkinliklerle daha doğrusu hem kültürümüzü hem de geleneksel çalışmaları hayata geçirme konusunda gerçekten vatandaşların takdirini kazanmaya devam ederken Hıdrellez etkinliğinde de katılımcılar yakılan ateşin etrafında dönerek dualarla dilek diledi, ardından ateşin üzerinden atlayarak Hıdrellez geleneğini de yaşatmış oldu. Vatandaşlar da bu etkinlikte müzik eşliğinde halay çekip eğlenirken etkinlik alanında kurulan standlarda da bölgedeki üretici kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satış yapma imkanı buldu diyelim. Ve bu haftaki gündemimizi burada noktalayıp sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Özbozkurt. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz TRT Tarsus Yurt muhabirimiz Sayın Selahattin Özbozkurt'tu. Tarsus ve Mersin gündemini aktardı.
3: Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.
1: Hava durumu. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumlu. Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Yusuf Kaya aktaracak. Sayın Kaya, günaydın, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, kolay gelsin efendim.
1: Sayın Kaya, teşekkür ederiz. Bölgemizde nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminler aktarır mısınız lütfen?
4: Parçalı, az bulutlu geçmesini bekliyoruz bugün için. Adana'nın yüksek ilçesi Tufanbeyli kesimlerinde, Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde ve batısında yerel sağanak yağış geçişi beklenmekte öğle saatlerinden sonra. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyor. Gece saatlerinde kuzey ve doğu yönlerden esmesini bekliyoruz rüzgarımızın bu gece. Gün içerisinde ise güney ve batı yönlerden esmesi beklenmekte. Hafif, ara sıra orta kuvvette olması tahmin ediliyor. Adana için 29 derece beklentimiz bulunmakta. Gaziantep için 26 derece. Hatay için 28 derece. Kahramanmaraş için 25 derece. Kilis için 29 derece. Mersin için 26 derece. Osmaniye için 29 derece beklentimiz bulunmakta. Denizlerimize gelince Anamur İskenderun arasında fırtına beklemiyoruz. Parçalı, az bulutlu, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesini bekliyoruz rüzgarın. Dalga yüksekliğimiz 1 ila 2 metre. Görüşümüz iyi. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Kaya. İyi çalışmalar diliyoruz.
4: Sağ olun, kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Yusuf Kaya aktardı.
5: Yol durumu.
1: Anamur-Aydıncık yolunda 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Son olarak Göksun-Elbistan yolunun 22 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın Veysel Cıncık bizimle. Veysel Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Muhammed Bey, günaydın.
1: Nasılsınız Veysel Bey?
2: İyiyiz efendim, teşekkür ederiz. Bugün daha iyiyiz. Annelerimizin günü. Onlarla birlikteyiz. Ben de şu an İSOS tesislerindeyim. Anneler Günü etkinliklerine katılacağız. Bütün annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum efendim.
1: Teşekkür ederiz Veysel Bey. Peki gündemde neler var? Hatay'da neler oluyor? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Elbette, geçtiğimiz hafta içerisinde 2026 yılı Kasım ayında yine Antalya'da gerçekleştirilecek olan COP31 projesi kapsamında dirençli şehirler toplantısı Hatay'da gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Hatay'daydı. Ve bu projeyle ilgili bir toplantı yapıldı. Çok geniş katılımlı bir toplantıydı. Bu toplantıda çevre ve sıfır atık konusunda önemli bilgiler verildi. Evet, Hatay'ın gerçek gündemine gelelim. Deprem konutları. Yani deprem konutları artık her programımızda da bahsediyoruz. Bitti. Yani bütün hak sahipleri belirlendi ve vatandaşlarımız artık evlerine yerleşmeye başladılar. İş yerlerini açmaya başladılar. Tabii ki bu süreç çok önemli bir süreçti. 3 yıl geçti ve 3 yıl aslında böyle bize büyük bir zaman, uzun bir zaman gibi.

0: görünüyor ama Hatay'ı deprem sonrasında bir kez görenler mutlaka bu sürenin hiç de böyle uzun olmadığını bileceklerdir, izah edeceklerdir. 3 yıla çok şeyler sığdırıldı Hatay'da çünkü 6 Şubat 2023 depremlerinde en büyük yarayı almıştı Hatay ve yeniden ihya ve inşa edildi. 100 yılın bir projesiydi bu. 100 yılın inşa projesiydi. Bu proje artık tamamlandı. Vatandaşlarımız evlerine, iş yerlerine geçmeye başlıyorlar. Tabii inşaat firmaları tarafından yapılan konutlarda ufak tefek sıkıntılar da çıkıyor. Bu sıkıntılar da yine 2 yıl boyunca bu yapılan binaların bütün sorumluluğu şirketlerde olduğu için bu sıkıntılar da şirketler tarafından bindirildiği takdirde gideriliyor ve vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde evlerine yerleşmeye başladılar. Tabii artık yaz sezonuna girdik. Şu an İskenderun'da sahil kesimindeyim. Hava sıcaklığı 27 derece. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz mevsimine hazırlık yapılıyor. Özellikle plajlarda büyük bir hareketlilik var. Önümüzdeki bir ay içerisinde artık deniz mevsimi burada açılacak ve vatandaşlarımız plajlara akın edecekler. Bu önemli. Dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda çalışmalar yapıyor. Sahil kesiminde özellikle çalışmalar yapıyor. Plajlar yeniden düzenleniyor. Ve bunun haricinde 15 belediyemizde Hatay'da yine Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına destek verecek katkılarda bulunuyorlar. Tabii bölgemizde deprem sonrası ekonominin de ayağa kalkması gerekiyor. Bu kapsamda devletimizin önemli yatırımları var. Bu yatırımlar kapsamında tabii yatırım derken projenin beraberinde bir yatırım bölgesi oluşuyor. Organize sanayi bölgesi oluşuyor. Hasa bölgesinde örneğin Amanos Tüneli projesinin hemen başlangıcında organize sanayi bölgesi kuruldu. Buradaki çalışmalar artık son aşamaya geldi ve ticaret erbaplarımız bu bölgede işletmelerini açmaya hazırlar. Tabii projemiz Amanos Tüneli projesi biraz uzun sürecek çünkü devlet eliyle yapılan en büyük proje olarak tarihe geçecek bu proje. Bu proje yapıldıktan sonra, hizmete girdikten sonra da bütün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu adeta Amanos Tüneli ile denize bağlanmış olacak. Diğer önemli bir projemiz de bahsettiğimiz gibi her programımızda hemen hemen gelişmeleri aktarıyoruz. Belen Tüneli projesi. Belen Tüneli projesi kapsamında depremde çok büyük sıkıntı yaşamıştık ulaşım konusunda. Bu sıkıntılar artık ortadan kalkmış olacak ve Belen Tüneli projesiyle bitmesiyle ki 2027 yılının ilk aylarında tamamlanması bekleniyor bu projenin. Hatay'da en önemli trafik sorunu ortadan kalkmış olacak. Günde yaklaşık 55 bin araç geçiyor Belen geçidinden. Bu trafik artık modern ve donanımlı bir yola aktarılmış olacak. Belen'imiz de o tarihi ve doğa güzelliğiyle yine insanların ziyaretine açık olacak tabii. Efendim bölgemizde asayiş konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Ufak tefek asayiş olayları elbette ki oluyor. Ama genel anlamda Hatay'da asayiş berkemal diyelim ve sözü size bırakalım efendim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Veysel Bey. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi çalışmalar efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Hatay gündemini Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın Veysel Cıncık'tan dinledik.
2: Tarihte bugün.
1: Sayın dinleyenler, takvim yaprakları 10 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Peki geçmişten bugüne neler yaşanmış? Hadi gelin tarihte bugüne hep beraber bakayım. 10 Mayıs 1556'da Marmara Denizi depremi meydana geldi. 10 Mayıs 1799'da Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Akka'da Napolyon Bonaparte'in komutasındaki Fransız ordusunu yenildi.

0: Geurat. 10 Mayıs 1868'de ise bugünkü adı Danıştay olan Şurayı Devlet kuruldu. 10 Mayıs 1921'de Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Müdafaa-i Hukuk grubunu kurdu. 10 Mayıs 1939'da radyo dalgalarına dair antlaşmayı Türkiye'de imzaladı. 10 Mayıs 1961'de Türkiye Büyük Millet Meclisi nispi temsil seçim sistemini kabul etti. 10 Mayıs 1994'te Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı Mandela göreve başladı. Ve tarihte bugün 10 Mayıs'ta doğan tüm dinleyicilerimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyoruz.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor. Uzman Görüş.
0: Sevgili dinleyenler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artıyor. Yaşlı bireylerin bir kısmı aileleriyle birlikte yaşamını sürdürürken bir kısmı ise bakım evlerinde hayatına devam ediyor. Ancak yaş ilerledikçe yalnızca fiziksel ihtiyaçlar değil, sevgi, ilgi, sohbet ve aidiyet duygusu da büyük önem taşıyor. Özellikle eşini kaybeden ya da yalnız yaşayan yaşlı bireyler için bazen bir ses, bir sohbet, bir ziyaret bile hayata tutunmanın en güçlü nedenlerinden biri olabiliyor. Peki yaşlılık nedir? Yaşlı bireylerin en büyük psikolojik ihtiyaçları nelerdir? Tüm bu soruları konuşacağız. Psikolojik danışman Sayın Hatice Arslan bizimle. Sayın Arslan, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Muhammed Bey, hoş buldum.
0: Sayın Arslan, öncelikle yaşlılık kavramını psikolojik ve sosyal açıdan nasıl tanımlarsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Tabii genellikle 65 yaş bir eşik kabul ediliyor yaşlılık kavramına baktığımızda. Sizin de söylediğiniz gibi aslında Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizde bu yaşın üzerindeki nüfus oranı artık çoktan %10'u geçti. Ama tabii gerçek hayatta yaşlılık yalnızca takvim yapraklarına bakılarak anlaşılmıyor. Kimi insan 60 yaşındayken çoktan hayattan daha böyle çekilmiş hissedebilirken bir başkası 80 yaşında üretmeyi, öğrenmeyi, sevmeyi de devam edebiliyor. Aslında burada baktığımızda yaşlılık sadece biyolojik bir konu değil. Burada en önemli konulardan birisi insanın hayatla kurduğu ilişkisinin de bir yansıması. Benim çok sevdiğim Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var yaşlanmayla ilgili olarak. Sağlıklı yaşlanmayı aslında sadece yalnızca hastalıkların olmaması olarak tanımlamıyor Dünya Sağlık Örgütü. Sağlıklı yaşlanma insanın bedeniyle, ruhuyla, sosyal ilişkileriyle bütünsel olarak birlikte iyi olabilmesi anlamına geliyor. Yani burada sadece tansiyon, yaş verilerde çok sık gördüğümüz sadece tansiyonun, şekerin ya da diz ağrısının olup olmaması önemli değil. İnsanın kendini ne kadar değerli hissettiği, yaşamdan ne kadar tat aldığı ve hayata ne kadar bağlı kaldığıyla da ilgili. Burada özellikle bugün size bahsetmek istedim ve benim de ta lise yıllarında ilk okuduğum psikoloji kitaplarından birisinin yazarından bahsetmek isterim. Onun bir kuramından 20. yüzyılın çok önemli psikologlarından birisi Erik Erikson. İnsan hayatının 8 psikososyal gelişim evresinden geçtiğinden bahsediyor Muhammed Bey. Her dönemin kendine özgü bir sorusu, bir iç muhasebesi olduğunu vurguluyor kuramında da. Örneğin bebeklikte güvenmeyi öğrenmek, gençlikte kim olduğunu keşfetmek gibi. Tabii yaşlılık dönemine geldiğimizde son, yani insanın son çağı olarak nitelendirilen insanın iç dünyasında aslında çok derin bir sorunun da belirdiğini söylüyor. Ve tüm hayatının özeti gibi. Hayatımı anlamlı yaşadım mı? Bu soru gerçekten hayatın tam orta yerinde yaşlı bireylerin

altında sürekli böyle meşgul olan bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Ve Erikson da aslında bunu benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk evresi diyor. Yaşlılık baktığımızda insan hayatına dönüp

Bugün Anneler Günü bu arada. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Kurduğu dostluklar, kaçırdığı fırsatlara, içinde kalan kırgınlıklara aslında yeniden döndüğü bir dönem. Ve bir gün aslında şu soruyu da sorabiliyor. Yani her gün neredeyse bütün bunlara rağmen hayatımın içinde ben hayatımla barışık mıyım, uyumlu muyum? Ve burada aslında herkesin hayatında tabii ki çok zorluklar oldu. Ve yaşadığı zorluklara rağmen evet kolay değildi ama elimden geleni yaptım. Ve hala buradayım. Sevdim, mücadele ettim, iz bıraktım diyebiliyoruz aslında. Erikson'un da bahsettiği o benlik bütünlüğü denilen şey aslında biraz da bireyin kendi iç dünyasındaki o huzuru da çok yansıtıyor. Tabii diğer türlü de keşkelerin olması, daha farklı yaşam, çok mu geç kaldım? İşte o zaman da karşımıza yalnızlık, umutsuzluk, tabii biraz da ölüm kaygısının da biraz daha görünür olduğunu görüyoruz. Burada aslında yalnız yaşamaların da çok fazla olduğunu görmekle beraber aslında yalnızlık duygusu çok daha farklı bir tanımı da var Muhammed Bey. Çünkü burada hep aklımıza şu geliyor, yalnız yaşayan bireyler. Ama burada aslında çoğunlukla sadece fiziksel olarak yalnız olması değil. Bir insan yalnız yaşayabilir ama kendisini yalnız hissetmeyebilir. Burada bir yaşlı evinde çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte de yaşıyor olabilir. Ama gece yastığa başımızı koyduğumuzda İşte o zaman yalnız hissedip kendisini hayattan kopmuş gibi hissettiğinde aslında gerçekten yalnızlık duygusu da açığa çıkıyor. Burada aslında yakınlığı aradığı, ihtiyaç duyduğu yakınlığı bulamaması, görünmediğini, duyulmadığını, kale alınmadığını fark etmesi. İşte bu gerçekten çok büyük bir yalnızlık yaratıyor Muhammed Bey. Aslında bilimsel çalışmalar da tam da bu noktada kişinin arzu ettiği sosyal ilişkilerle gerçek yaşamındaki ilişkiler arasında bir boşluk oluştuğunu söylüyor. Bu her yaşta böyledir. Fakat yaşlılık döneminde tabii kendi kendimize de çok fazla, çünkü boş zaman da çok fazla olduğu için emeklilikle de beraber, belki eşin kaybıyla da beraber bunu çok fazla sorabiliyoruz. Tabii roller de değişebiliyor. Ama tabii aynı zamanda baktığımızda yaşlı bir bireyin sözünün dinlenmemesi, fikrinin hiç sorulmaması, kararların dışında bırakılması. Aslında bunların birçoğu da ne kadar iyi niyetlidir değil mi? Yani tamamen bir koruma, bakım altına alma ile ilgili. Yani sen yorulma, sen otur, biz hallederiz. Aslında bunlar ne kadar böyle sevgiyle de söyleniyor da olmuş olsa, yaşlı bireylerin ihtiyacı yalnızca korunmak değil. Gerçekten hala hayatın içinde olduğunu hissedebilmek, üretken hissedebilmek gerçekten onların ruh sağlığı açısından çok çok önemli. Aynı zamanda algılanan sosyal desteği de o zaman çok daha iyi bir şekilde fark edebiliyorlar. Aslında baktığımızda yaşlı bireyleri mutlu etmenin yolu çok da büyük organizasyonlardan geçmiyor Muhammed Bey. Yani onları gündelik hayatın içinde yeniden davet etmek, her gün belki her yemek hazırlanacağında bir fikrini sormak, bir konuda danışmak, sohbete çağırmak. 65 yaşlık bir zaman diliminden bahsediyoruz en az yaşlılıkta. Burada aslında ne kadar büyük bir deneyim, ne kadar büyük bir bilgelik saklı değil mi? Aslında buna gerçekten deneyim paylaşımına da çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Tabii burada sembolik ziyaretler de çok fazla yapılabiliyor. Ama burada gerçekten düzenli ve anlamlı ilişkiyi hissettiren o ziyaretler gerçekten çok önemli. Sadece ziyaretin de dışında temas, yani bir bireyin bütün çocukları farklı yerlerde yaşıyor olabilir, yalnız yaşıyor olabilir, hiç evlenmemiş çocuğu olmamış olabilir. Ama burada farklı kişilerle de o insani temas gerçekten çok önemli. Çünkü burada tamamen hayatını paylaşabileceği insanların varlığı,
o

yalnızlık duygusunu gerçekten yok eden bir konu. Burada özellikle hem kendi yaşlarından küçük olan kişilerle beraber olmaları çok kıymetliyken, ama aynı zamanda aslında kendi yaş grubundaki olan kişilerle beraber olmaları da gerçekten çok önemli muhabbetler. Çünkü burada aslında insan kendisini en çok benzer hayat yollarından geçmiş birinin yanında anlaşılmış hissediyor. Özellikle aynı yılları yaşamış, benzer kayıpları yaşamış, benzer umutlardan geçmiş. Aslında hani böyle hep görürüz ya sahil kenarında, parklarda yaşlı bireylerin böyle sohbetini. Gerçekten bu park sohbetleri hayati önem taşıyor. Yani dışarıdan bakıldığında belki bir 15-20 dakikalık, yarım saatlik olmasa da olur diye düşünsek de gerçekten onlar için yemek kadar, içmek kadar çok çok önemli. Emekli bireylerin bir araya gelmesi, psikolojik bir iyileştirici etkisi de var. Aslında evimiz için değil mi? Kaç yaşında olursak olalım aslında anlaşılmak isteriz, görünmek isteriz. Yapımız gereği evet hem özel olmak isteriz ama ait olmak da isteriz. İşte burada gerçekten yaşlı bireylerin ruh sağlığını çok olumsuz yönde etkileyen yaşam doyumunu, belki de ömrünü de çok etkileyen konulardan birisi gerçekten ait hissetmek. Yani bu aitlik karşıdaki kişinin ona sadece bakım vermesi, güvenliğini sağlaması, maddi destek değil. Duygusal anlamda da güvenli bir sohbet gerçekten çok çok önemli. Burada tabii ki herkes kendinin önemli olduğunu hissetmek ister. Tabii belli bir yaştan sonra işte bir söz var değil mi? İşte yaşlandı, iyice çocuklaştı, yaş ileri gittikçe. Evet, bazı konuları tekrar tekrar anlatıyorlar. Ama işte burada hani Erikson'un da bahsettiği gibi kendi hayatında bir muhasebe yapıyor aslında. Orada tekrar var olduğunu görüyor. Tekrar tekrar o yaşadıklarını anlatırken aslında bunu anlamlandırıyor. Bir pişmanlık ya da bir üzüntü ya da evet bu zorluklara rağmen ben devam etmiştim. Bunu hissedebilmesi gerçekten çok önemli. Bizim de sabırlı bir şekilde büyüklerimizi gerçekten dinlememiz çok çok önemli. Burada şunu hissetmemeleri de çok altını vurgulamak isterim Muhammed Bey. Ya sen artık geri plandasın. Sen artık karışma. Biz hallederiz. Sen yorulma. Yani bunu cümleler halinde de aslında bazen çocuklar çok da fazla verebiliyorlar. Yani sadece huzur evinde kalan kişilere dahi bazen böyle telefon açtıklarında yakınları bunu bile söylüyor. Biz onu hallediyoruz, sen merak etme. Ama işte bilgelik çağı aynı zamanda yaşlanmanın olduğu, olgunlaşmanın gerçekten tam olarak görüldü. Aslında tasavvufta da bizim kültürümüzde olan tasavvufta da böyle bir söz var değil mi Muhammed Bey? Hamdım piştim. Aslında burada pişmek gerçekten tam kıvamında olan zamanı gösteriyor. Yani burada gerçekten kendilerini önemli hissetmeleri çok çok önemli. Hayatımızdaki yaşlı bireylere gerçekten zaman ayırıyor muyuz? Yoksa sadece ihtiyaç anlarında mı onları hatırlıyoruz? Gerçekten bir insanın gece yatağa daha hafif girmesine vesile olan konu hala hayatın içinde varlığını hissedebilmesi, kendine yararlı hissetmesi. Aslında bir eserdir. Yani ne yapmış olursa olsun, nasıl bir hayat yaşamış olursa olsun geriye dönüp baktığında bir hayat oyunu vardır. Ve bu hayat oyununu nasıl sergilediğini de sürekli sürekli aslında bir değerlendirme vardır. Son olarak şunu da söylemek isterim Muhammed Bey. Yaşlılık hayatın kıyısına çekilmek değil, yaşanmış bir ömrün anlamını yeniden kurabilmek. Ve belki de hepimizin bir gün ihtiyaç duyacağı şey de tam olarak bu. Görünmek, duyulmak ve unutulmamış hissetmek. Ve bunun için de aynı zamanda

0: aslında her yaşta yeni deneyimlere de açık olmak gerçekten çok çok önemli. Özellikle merkezi sinir sistemi hastalıklarına yönelik yeni deneyimlerin öğrenilmesi çok çok koruyucu oluyor. Ve yaşlı bireylerin de yaşam kalitelerini çok arttırıyorlar bu nedenle. Emekliler evi, aktif yaşama merkezleri, bu tarz kurumlarda farklı organizasyonlar içerisinde yer alıp farklı hobilerin edinilmesi, farklı deneyimlerin paylaşılacağı yerlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum Ahmet Bey.
1: Teşekkür ederiz Sayın Arslan katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda psikolojik danışman Sayın Hatice Arslan bizimleydi.
2: TRT Çukurova Radyosu.
3: Bölge basınından özetler.
1: Sayın dinleyenler, gazetelerden ve internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri aktarıyoruz bu köşede. Haberlerine bakacağımız ilk gazete Hürriyet Gazetesi. Gazete Avrupa Birliği'nin bize daha çok ihtiyacı var başlıklı haberle öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. Kraliçe bugün Türkiye'de. Belçika Kraliçesi Matilda başkanlığındaki ekonomik heyet bugün Türkiye'de olacak. Ziyaret 4 gün sürecek. Sabah gazetesi 4 dörtlük şampiyon sürmanşetini atmış. Aslan 2 kez geri düştü ama pes etmedi. Şampiyonluk isteyen taraftarını üzmedi. İşi son maça bırakmadan en büyük benim dedi. 4-2'lik galibiyetle Galatasaray şampiyonluğu garantiledi. Şimdi de internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri aktarıyoruz. İlk haber Adana'dan. Adana Valisi Mustafa Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı basın bülteninde annelerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti. Vali Yavuz yayımlanan mesajda annelerin hayatımıza anlam katan, sevgi ve şefkatleriyle yol gösteren en kıymetli varlıklar olduğunu ifade etti. Kozan'da dolu afeti sonrası kritik uyarı. Yetkililer afetten etkilenen ve arazilerinde zarar oluşan üreticilerin 11 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilçe tarım ve orman müdürlüğüne başvuruda bulunmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Çiftçilerin kendi arazilerini kontrol ederek hasar tespit etmeleri halinde dilekçeyle müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Sıradaki haberde Kahramanmaraş'tan atıkların dönüşüm yolculuğu yerinde anlatıldı. Kahramanmaraş Entegre Katı Atık Tesisini ziyaret eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyoloji ve Kimya sınıfı öğrencileri tesisin çalışma sistemi, atıkların ayrıştırılma süreçleri, geri dönüşüm aşamaları ve çevreye sağlanan katkılar hakkında detaylı bilgiler aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler programının açılışını Hatay'da yaptı. Bakan Kurum, asrın felaketi sonrası yeniden ayağa kaldırılan Hatay'da düzenlenen programda iklim değişikliği, afet yönetimi ve kentsel dirençlilik konularını ele aldıklarını belirterek Türkiye'nin COP31 vizyonunu paylaştıklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep'te depremde dayanıklı olması için 2224 kişi kapasiteli öğrenci yurdunu modüler çelik sistemde inşa ediyor. İnşaatı %75 oranında tamamlanan yurt kompleksinde öğrenciler için farklı yaşam ve aktivite alanları da yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi spordan eğitime, tarımdan sağlıklı yaşama kadar birçok alanda hayata geçirdiği proje ve etkinliklerle yoğun geçen bir haftayı başarıyla tamamladı. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında sporcular ulusal şampiyonalarda önemli dereceler elde ederken, çiftçilere yönelik destek projeleri, gençlere yönelik eğitim faaliyetleri, sosyal etkinlikler ve altyapı yatırımlarıyla Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e toplumun her kesimine dokunmayı sürdürdü. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali Sosyal Fest'te Marifet projesiyle Türkiye genelinde ilk 10'a girerek İstanbul'daki büyük finale adını yazdırdı. Gazeteci Ali Atalar, Anadolu'nun Yüzleri sergisi Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde açıldı. 25 Mayıs'a kadar açık kalacak sergide Ali Atalar koleksiyonundan seçilen Anadolu kadın ve çocuk temalarından oluşan fotoğraflar yer alıyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri etkinlikle yapay zeka teknolojilerini bölgenin üretim hafızasıyla buluşturdu. İhracatçıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yapılan etkinlikte yapay zekanın sanayideki geleceği tüm yönleriyle de ele alındı.
4: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
5: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Ajans Çukurova.
1: Sayın dinleyenler, haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haber Mersin'den. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi ürünlerinin tanıtıldığı lezzet noktasını ziyaret etti. Ersoy, eskiden deniz, kum, güneş tatili seçerken tamamlayıcı unsur olarak gastronomiye de bakıyordunuz. Şimdi sadece gastronomi için rotasını belirleyen turist kitleleri var. Onları da hedef kitle olarak belirliyoruz, dedi. Mersin'de bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 882 sporcunun katılımıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen maratonun başlangıç işareti Erdemli ilçesindeki Kız Kalesi sahilinde verildi. Adana'da devlet desteğiyle teknolojik hale getirilen Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölyesinde okul öğrencileri, 12'si kadın, 20 kişiye ahşap işleme ve mobilya eğitimi veriliyor. Adana'nın Kozan ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen seramik atölyesinde özel çocuklar anneleriyle birlikte çamuru sanata dönüştürdü. Kozan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi tarafından düzenlenen etkinlikte özel çocuklar ve anneleri hem birlikte vakit geçirdi hem de seramik çalışmaları yaparak unutulmaz bir gün yaşadı. Kahramanmaraş Motor Sporları'nda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Daha iki hafta önce Türkiye Baja Şampiyonası'nın ilk ayağına ev sahipliği yapan kent, bu kez 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci ayağında sporcuları ağırlıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası geçici listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yılın ilk 4 ayında 3970 ziyaretçiyi ağırladı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.
2: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
3: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup

0: hikaye.
1: Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
3: Bağımlılık.
4: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
3: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
4: Unutma, bağımlılık kader değildir.
3: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
4: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
3: Bir adım at, hayatını geri kazan.
5: TRT Çukurova Radyosu.
6: Kültür Sanat Rehberi.
7: Sevgili dinleyenler, bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri sizinle paylaşacağız. Sinemayla başlıyoruz. Bir Adam Yaratmak film, devrinin en önemli oyun yazarlarından biri olan Hüsrev, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ölüm Korkusu adlı piyesini tamamlar, yazdığı eserin baş kahramanı bir kaza sonucu annesinin ölümüne sebep olur. Ve Şeytan Marka Giyer 2 filmi de yine vizyonda olan filmlerden biri. Öte yandan Mortal Kombat 2 filmi de yine vizyonda değerli dinleyenler. Atölyeler, gösteriler, oyunlar, müzik, eğlence ve bol kahkahayla dolu 3 günlük Adana Çocuk Festivali 9-10-11 Mayıs tarihleri arasında 10-18 saatleri arasında Atatürk Parkı'nda sizi bekliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs'ta da zengin kültür sanat programlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. 10 Mayıs Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Mevsimin Son Şarkısı adlı çocuk oyunu sergilenecek. Saat 13 ve saat 15'te olmak üzere iki ayrı seansta olacak. Mersin'in eşsiz atmosferinde sanat, müzik ve kültürle dolu günler başladı. 9-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehrin her köşesi ayrı bir deneyime dönüşüyor değerli dinleyenler. Konserlerden sergilere, sokak etkinliklerinden özel gösterilere kadar dop dolu bir program sizi bekliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Anne ile Bebek Festivali de minik kaşifleri ve ailelerini bekliyor. 9-10 Mayıs'ta saat 11 ila saat 18.30 saatleri arasında Festivaller Parkı'nda sizinle. Ahmet Erdem Kayalı'nın Türk şiirinin usta şairi Nazım Hikmet, şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı tek kişilik performansı Nazım, Yaşamak Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine adlı tiyatro oyunu 12 Mayıs saat 20'de Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Salı günü de saat 19.30'da Kadirli Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde sizi bekliyor. Herkese

Değerli dinleyenler, bugünlük de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Az sonra Hayatın İçinden programıyla buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 10 Mayıs Pazar, saatler 11'i 1 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Döndü Çerçi hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Nilüfer'den dinliyoruz. Selam Söyle.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11'i 5 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Handan Çakıroğlu bizimle olacak. 10 Mayıs bugün Anneler Günü sevgili dinleyenler. Bugünün anlam ve önemini konuşacağız. Ardından Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender'le söyleşimiz olacak. İçinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak ülkemizde her yıl kutlanıyor. Bir farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Bu haftanın anlam ve önemini de Sayın Kalender anlatacak. Sayın dinleyenler, 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü. Günün anlam ve önemini beslenme uzmanı Sayın Züleyha Kaplan paylaşacak. Daha sonra da Psikologlar Günü'nü psikolog Ayşegül Şahin'le konuşacağız ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Mustafa Sandal'la İzel'i dinliyoruz Dayan.

0: Sevgili dinleyenler, bugün 10 Mayıs. Hayatımıza sevgiyi, merhameti ve fedakarlığı öğreten en özel insanların günü. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle bize her zaman yol gösteren, karşılıksız sevginin en güçlü simgesi olan tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü kutlu olsun. İster anne olalım, ister evlat. Doğursak da doğurmasak da hayatımıza dokunan, koruyan, büyüten ve iyileştiren bütün kadınlarda anneliğin izini görmek mümkün. Çünkü anneler hayatımızın ilk öğretmeni, ilk sığınağı ve ilk sevgisi. Biz de bugün programımızda anne ve evlat ilişkisinin derinliğini, anneliğin toplumdaki yerini ve kuşaklar arası bağını konuşacağız. Konuğumuz Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Sayın Handan Çakıroğlu telefon hattımızda. Sayın Çakıroğlu merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sayın Çakıroğlu, Anneler Gününüz de kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün Anneler Günü olduğu için ben çok mutluyum. Çünkü anne demek, hayat demek, vatan demek, sevgi demek, şefkat demek. Ne diyeyim artık... Her şey demek, annesiz hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum.
0: Evet, peki Sayın Çakıroğlu, Anneler Günü sizce yalnızca bir kutlama günü mü yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor?
1: Bence çok derin bir anlam taşıyor. Bir çocuğu büyüten anne aslında geleceği şekillendirir. Sevgiyle yetişen her evlat güçlü bir toplumun umududur bence. Biz derneğimiz olarak, Türk Anneler Derneği olarak annelere hizmet etmekten, onlara yardım etmekten mutlu oluyoruz. Çok mutluyuz onlarla. Yani yalnız tabii ki biraz evvel siz de söylediniz. Sadece anne olmak değil, kadın doğduğu andan itibaren bana göre annedir.
0: Evet.
1: Bir çocuk büyütmek, anneliğe hazırlamak, annenin bir çocuğa yardımcı olması bence çok önemli.
0: Evet, peki Sayın Çakıroğlu, anne ve evlat arasındaki bağı bu kadar güçlü kılan şey nedir sizce?
1: Vallahi bence güçlü kılan şey kalp. Kalben, evet. Kalbimizde annelerimiz var. İnanıyoruz ki bir anne yalnızca aileyi değil, yalnızca evladını değil, toplumsal dayanışmayı, barışı ve vicdanı da yaşatan en büyük güçtür. Anne evlat arasındaki doğal gücü bize Allah'ımız vermiştir. Ben buna çok inanıyorum. Doğal güç çok önemli annelikte.
0: Evet.
1: Biz sevgiyle büyütüyoruz çocuklarımızı. Bizim kalbimizde o sevgi var. Onları büyütmek, onlara yardım etmek, yol göstermek anneliğin bilmiyorum vicdanında ve görevinde zaten. Allah onlara, bizlere bu görevi vermiş. Bir çocuk gördüğümüzde

0: Yanında annesi yoksa vallahi vicdanımız sızlıyor. Ay diyoruz, bunun annesi var mı yok mu? Hemen anne olmaya başlıyoruz dernek olarak.
1: Evet. Peki annelerin çocukların karakter gelişimindeki rolünü nasıl
0: Bence
1: değerlendiriyorsunuz?
0: çok önemli. Bir annenin tavrı, tarzı örnek alınmalı. Anneler buna çok dikkat etmeli. Çocuklara bakıyorum, benim de torunlarım var. Direkt
1: Evet.
0: annelerini taklit ediyorlar. Direkt kız çocuğu, erkek çocuğu fark etmiyor. Babayı daha sonra taklit etmeye başlıyor erkek çocuklara, ama ilk önce anne, zaten dikkat ediyorum. Biz çok, biliyorsunuz belki, takip ediyorsunuzdur. Anne ve evlatlarla bir aradayız, toplantılar yapıyoruz. Anne mesela şunu söyleyeyim. Bir çocuk düştü, dizini vurdu veya bir yerini vurdu. Anne diye bağırıyor. Baba
1: Evet.
0: diye bağırmıyor. Babalar gücenmesin lütfen bana. Ben anneliğe çok önem veriyorum. Türk Anneler Derneği olarak da buna sevgiyle katılıyorum.
1: Evet. Peki Sayın Çakıroğlu, annelerin baktığımızda
0: Evet.
1: çocuklarıyla bu sağlıklı iletişimi kurabilmek için ne gibi şeyler önerirsiniz? Çocuklarla
0: Valla
1: sağlıklı iletişim
0: bence
1: kurabilmek için nelere dikkat etmeli
0: çok
1: anneler?
0: önemli, çok önemli. İşte biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada artık bu çok kötü şeylere doğru gidiyor. Onun için anne yetiştirirken çocuğunun yanında olacak. Çocuğuna sevgiyle sarılacak, ona sevgiyle anlatacak. Hırçınlaşarak değil, onun her şeyiyle ilgilenecek. Onun arkadaşı olacak, sevgilisi olacak, dostu olacak. Bana göre anne çocuğunun her şeyi olmalı, her şeyi.
1: Evet, peki bu özel günde derneğinizi de tanıyalım. Türk
0: Tabii,
1: Anneler Derneği
0: memnun
1: nedir?
0: olurum.
1: Ne yapar?
0: Türk Anneler Derneği bizim 59'da kurulmuş, 64'te kamu yararına iznini almışız. Ve biz devamlı anne ve çocuklarla beraberiz. Eğitimcilerle bir arada kurslar verdiriyoruz. Çocuklara danışman psikolog götürüyoruz. Şu zamanda zaten çocukların birçoğunun da psikolojilerinin düzelmesi lazım. Çok zor durumlar bekliyor onları çünkü. Yetiştirilirken anneleri biz önce biz annelerle uğraşıyoruz. Diyoruz ki hayır, çocuklarınıza sevgiyle sarılacaksınız. Kızmayacaksınız, azarlamayacaksınız. Önce çocuklarınızdan bir akıl alın. Bakalım kimle konuşuyor, nereye gidiyor, takip edin. Biz bunları anlatıyoruz annelere. Tabii ki ben yapmayan annelere de, yapan annelere demiyorum. Yapmayanlar çok fazla. Çünkü insanlar genç. Gençken anlaşılmıyor bazı şeyler.
1: Evet.
0: Sonra düzene giriyor insanlar. Çok önemli şeyler. Bunlar çok önemli. Ben çok seviyorum çocuklarla ve annelerle ilgilenmeyi. Ben de anneyim. 3 tane torunum var, 2 kızım var. Böyle anneanne olarak bile biz bunların peşindeyiz. Anneanneler, babaanneler de çocukların peşinde. Ben şöyle bir şey daha derneğimi anlatmak istiyorum. Bizim tüzüğümüzde öğrenci, ağırlıklı olarak üniversite öğrencisi ilgisi var. Biz bunları mümkün olduğunca okutmaya, yardım etmeye, destek vermeye çalışıyoruz tüm şubelerimle. Kurslar yapıyoruz, eğitmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili seminerler hazırlıyoruz. Hatta şehirler arası otellerde yer ayırttırıyoruz. Bunlara kurs veriyoruz. Daha bir gecelik yapıyoruz ki onlar orada biraz bir araya gelsin çocuklar. Bir arada olsun diye. Bir de biz birçok şubelerimiz kadın futbol takımı kurdu. Burada birliktelikte sporla beraber annelere yardımcı olmuş oluyoruz. Onlara bir araya gelince dertlerini dinliyoruz. Nelerden sıkıldılar? Herkesin bir sorunu var bu zamanda.
1: Evet.
0: Çok zor durumdayız aslında. Çocuklarımız için her şeyi yapmak zorundayız. Onun için de biz gerçekten 58 şubemle çok çalışıyoruz. 6500 kadın üyem var. Kamuya bağlıyız. İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Devamlı destek vermeye çalışıyoruz. Yardım derneğiyiz. Biz yardımlarla ayaktayız. Yani bizi çok tutuyor insanlar. Çok mutluyum. Ben bir haftadır şeyde bir AVM'de stand açtım. Böyle hediyelikler hazırlattım şubelerime. En çok çocuklar geldiler, biliyor musunuz? Gençler, üniversite öğrencileri geldi. Geçen sene ben 4-5 üniversite öğrencisi okuttum. Bu yıl daha listemiz çıkmadı. İnşallah bunu daha arttırmayız.

0: yapmaya çalışıyoruz. Her anne yardımcı oluyor kendi çocuğunun haricinde. Biz Türk Anneler Derneği olarak halkımızın, vatanımızın emrindeyiz.
1: Evet.
0: Hepimiz koşturmak istiyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Çakıroğlu, tüm bu çalışmaları gönüllülük esası da yapıyorsunuz.
0: Evet, gönüllülük esası.
1: Türk Anneler Derneği'nin gönüllüsü olmak isteyen, bu dernekte görev yapmak isteyenler hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvurabilirler?
0: Şartlarımız anne olmak falan değil. Şartlarımız bayan olsun. Biz bayanlarla çalışıyoruz çünkü. Bayan olsun, eğitimi falan da önemli değil. Sadece gönüllülük esasına uyması lazım. Bizim yanımızda olsun. Biz de okullara gidiyoruz. Eğitim seminerlerinde yanımızda olsun. Beraber dolaşalım. Oldu ya, kendi semtinde böyle sıkıntısı olan aileler çocukları bize de getirsin. O da buna yardımcı olsun. Bizde 100 lira aidatımız var yıllık. Yıllık o da. Her
1: evet.
0: tür anneyi bekliyoruz. Gelir yardımcı olurlarsa bize gelsinler, çok sevinirim. Üyelik şeyimiz, bizim web sayfamız var. İnternet sayfamız var. Ankara Genel Merkez, burada çok güzel bir yerimiz var. Bahçe içinde. Herkesi topluyoruz. Beraber yemek yiyoruz. Herkes bir şeyler getiriyor. Bu anneler bize başvurursa internetten de başvurabilir. Bireysel de, şubelerime de başvurabilirler. Çok cüzi bir parayla başvuruluyor. 100 lira yıllık.
1: Evet.
0: Gelirlerse, o da bir formalite yaptık ona, hani adı belli olsun diye. Çok seviniriz. Gelsinler. İstiyoruz gelsinler.
1: Evet.
0: Yani çoğalalım. 6500'e kalmayalım. 10.000'ler olalım isterim.
1: Evet. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Çakıroğlu katkınız
0: sağ
1: için.
0: Olun.
1: Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Var. Şöyle söyleyeyim. Başta vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş şehit annelerimiz olmak üzere emek veren, üreten, koruyan, büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Biz bu yılda, onu da söylemeden geçmeyeyim, Kahramanmaraş'ta şehit olan Ayla Kara merhumeyi Kahramanmaraş şubemde ailesini ağırlayıp bir plaket yaptırdım. Onu yılın annesi olarak seçtik Türkiye genelinde. Biz her yıl bir anneyi seçiyoruz. Böyle vatan uğruna şehit olmuş, sıkıntıya girmiş anneleri seçiyoruz. Bu yılda Ayla Kara hanımefendiyi, merhumeyi seçtik. Ailesini de çağırdık. Allah bunun gibi nice şehitlerimize yardım etsin, ailelerine sabırlar versin. Hepsi nurlarda olsunlar.
1: Çok...
0: Annelerimizin ellerinden, sevgi yüreklerinden umut eksik olmasın. Size de çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bekliyoruz. Anneleri, anne olmayan kadınları, herkesi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın Sayın Çakıroğlu.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Sayın Handan Çakıroğlu'ydu. Sevgili dinleyenler, saatler 11.33'ü gösteriyor. Hayatın İçinden programı devam ediyor. Mesajlarınız da geliyor, Anneler Günü'nün kutlama mesajları. Tansel Yılmaz, günaydın, iyi yayınlar demiş. Tüm annelerimizin gününü kutlar, sağlıklı, mutlu günler dilerim diyor. Büyükşehir Belediyesi basın yayın ekibinden tüm anneler için güzel bir şarkı armağan etmek istiyoruz diyor. Özhan Eren'i dinliyoruz, annem diyor.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, 10-16 Mayıs tarihleri ülkemizde Engelliler Haftası olarak anılıyor. Bu haftayı konuşacağız. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sayın Hulusi Kalender bizimle. Sayın Kalender merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın Kalender, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak anılıyor. Nedir Engelliler Haftası? Biz bu hafta neyin farkında olmalıyız?
2: Şimdi öncelikle bana böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Günün başka bir anlamı var. Ben tüm annelerin, anne adaylarının ve ahirete irtihal eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Önemli bir kutlama günü ama 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bir kutlama haftası değil. Yani sonunda insanlar neyi kutlayacak? Yani sakat bacağını mı, görmeyen gözünü mü? Bizim burada yıllardır verdiğimiz bir mücadele var. Öncelikle bir vatandaşız. Bir vatandaşlık haklarımız var. Bununla dolayısıyla eşit olarak insanlara yansımasını bekliyoruz. Dolayısıyla hep İnsanlar bir taraf eksik olduğu halde tamamlamak için yıllardır verdiği mücadele böyle önemli günlerde açıyorlar. Diyorlar işte gününüz haftanız kutlu olsun ama biz büyük altından gülüyoruz neyi kutlayacağız diye. Ancak şöyle bir şey var. Ülkemizde son zamanlarda sosyal medyanın gelişimi ve basının duyarlı yaklaşımlarıyla insanları fark ettirme olgusunu yaşatmaya başladık. Dernekler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak. Yani hak olan, hak temelli olan bir konuyu bu haftalarda gündeme getirmekle uğraşıyoruz biz.
1: Evet, bir farkındalık haftası. Peki, evet. Baktığımızda engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Neyin farkında olmalıyız?
2: Vallahi şunu herkesin bilmesi lazım. Yani medeniyet kapının eşiğinde başlar. Eğer siz bir sağlam bir insan gibi çıkıp şehirde dolaşabiliyorsanız, akşam aynı şekilde dönebiliyorsanız dünyanın en mutlu insanlarından biri. Şimdi engelliler için bu çok kısıtlı, çok dezavantajlı. Bunu defalarca söylememize gerek yok. Tabii ki erişebilirlik konusunda hala sıkıntılar var.
1: Evet.
2: Özellikle toplu taşımacılıkta insanların, şoförlerin vicdanlarına kalmış İnsanların seyahat etmesi. Ama normal bir insan da bazı sıkıntılar çekiyor ama o rahatlıkla binip gezebiliyor. Şimdi şehir mobilyalar dediğimiz şehrin temel hizmetlerinin daha az yapıldığını, yani duyarlı bir belediye başkanı gelecek. Gaziantep'te bir tane belediye başkanımız var bu konuda duyarlı. Kentin engellilere yönelik çalışmasını yapıyor. Ama başka şehirlere bakıyoruz. Yani ikinci planda, üçüncü planda. Ülkenin geneline baktığımızda da nüfus olarak zaten ben hep şunu söylüyorum. Bir engelli, bir kardeşi, bir de anne babayı kattığımız zaman 10 milyon engelli var. 40 milyon insan engelliyle yaşıyor. Dolayısıyla altyapı hizmetlerinin hiçbir bahane üretilmeden yapılması lazım.
1: Evet.
2: Söyleyeceklerim bu konuda bu.
1: Evet, peki Türkiye Sakatlar Derneği'ni de tanıyabilir miyiz? Türkiye Sakatlar Derneği olarak nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Ne zaman kuruldu bu dernek? Ne gibi çalışmalar var?
2: Böyle bir şey, 1960 yılında İstanbul Çap Üniversitesi'nde kurulan, şu anda 70'e yakın merkezi ve temsilciler olan 65 yaşında bir çınarın bir koluyuz biz, bir şubesiyiz. Gaziantep'in istihdam kendi olmasından dolayı, bir de ben matematik mühendisiyim, üniversite mezunu, bir başkanlık yapıyorum, 21 yıldır buradayım. Kentimin ihtiyacı neydi, ona baktım. Öncelikle engellilerin tabii ki temel ihtiyaçlarının yanı sıra çalışma hayatında var olmaları için biz yaklaşık 12 yıldır 12 dönem İşkur Genel Müdürlüğü ile birlikte ülkeme kattığı için engelli değilim projesiyle yaklaşık 7500 engelli arkadaşımızı iş hayatına kazandırdık.
1: Evet.
2: Onun haricinde gidemeyenler için Türkiye'de ilk defa bir kooperatif kurup engelli statüleri kooperatifiyle onları atölyelerde ve servis araçları temin ederek hayata bağlamaya çalıştık. Artı yetmedi, Biz Engelsiz Gaziantep Spor Tekerlekli Basketbol takımımız diye bir takımımız var. Bu takımımız da 23-30 Nisan tarihleri arasında Manavgat'ta ikincilikten birinciliğe çıkarak şampiyon oldu. Bu tür şeyler yapıyoruz. Yani insana yönelik, insanın tabii ki temel ihtiyaçların yanında sosyal hayatta olması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz biz burada.
1: Evet, tabii farkındalığın gitgide arttığından da söz ettiniz. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktığımızda bu noktada birçok sivil toplum örgütünde artık çalışmalar yaptığını da görüyoruz. Sahada da görüyoruz. Bu tür çalışmaların etkisi nasıl farkındalık meselesinde?
2: Şöyle, ben her zaman şunu söylüyorum. Herkes kendi şehrinin dokusuna uygun istihdam merkezleri, sosyal hayata katılacak projeler üretmesi gerekiyor.
1: Evet.
2: Bunun için de yani bir başka şehrin projesi oraya uymayabilir ama
1: evet,
2: özellikle son zamanlarda engelli işe yerleştirmelerde, kamuda açıklar her sene dolduruluyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü insan para kazandıkça işini buluyor. Dolayısıyla problem zaten kalmıyor. Geri kalan da normal insanlarla aynı toplumda yaşarken zaten tüm eksiklikler göze çarpıyor. Biz istihdamla, sporla, sosyal hayatla her yerde olmalıyız ki herkes şunun farkına varmalı. Yani sonunda engellilik bir tıbbi sorun, sakatlık sorunu. Yaşlılık da yaşandıkça insanların hastalıklardan gelen engelleri de var. Yani bunları da kattığınız zaman aslında bir insana yapılan yatırım tüm topluma yapılmış oluyor.
1: Evet.
2: Yani buna iyi dikkat etmek lazım. Herkes bir engelli adayıdır diyor. Biz buna gülüyoruz artık. Zaten yaşamın her parçası herkese bir engellilik. Önemli olan engelleri kaldıracak düşünceye sahip olmak lazım. Bunu geliştirmeye çalışmak lazım.
1: Evet. Tabii engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımına da değindiniz. Bu noktada neler yapılmalı?
2: Şimdi öncelikle tabii ki kentlerde bir engelsiz yaşam merkezleri kuruluyor. Ben
1: evet,
2: mesela bunu yurt dışında çok yerler gezdim. O zaman böyle benim ülkemde niye yok dedim ama Gaziantep'te bizim bir şansımız var. Gaziantep'li olarak bir şansımız var. Yaklaşık 1100 kişilik bir engelsiz yaşam merkezi kuruldu. Burada aileler, çocuklar hepsi temel eğitimler alıyorlar.
1: Evet.
2: Yani bir konularda. Yani gastronomiden tutun, yani onun aktif iş gücünü ortaya çıkaracak bir merkezden açıldı. Şimdi bu merkeze çok gelip ziyaret edenler var. Bu Türkiye için bir kazanç. Bunu da başaran Sayın Başkanımız Fatma Şahin bu konuda çok duyarlı. Bunların illerde çoğalmasını istiyoruz biz. Her ildeki yerel yöneticilerin bu modelleri görüp artık ülkede böyle bir şeyin başka bir yere bakarak ya niye bizim ülkemizde yok denmesinden artık hoşlanmıyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Kalender, bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
2: Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşların özellikle engelliler haftasında sahalara çıkmasına, kendilerine bakın bahar da geldi, anneler günü. Her
1: evet,
2: yerde oldukları sürece her toplum tabii ki daha duyarlı, daha çözümcü olacak.
1: Evet.
2: Ben onun için böyle bir dileğim var.
1: Evet, tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Hoşçakalın.
2: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Sayın dinleyenler, programımızda Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sayın Hulusi Kalender bizimleydi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 12.02 dakika geçiyor. Hayatın içinden programı da devam ediyor. Bugün 10 Mayıs, aynı zamanda sağlık için hareket et günü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve toplum farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bu özel günü konuşacağız. Konuğumuz diyetisyen Sayın Züleyha Kaplan bizimle. Sayın Kaplan merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Sayın Kaplan, sağlık için hareket et günü nedir? Biz bugün neyin farkında olmalıyız?
2: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bugün iki önemli gün, 10 Mayıs sağlık için hareket et günü dediğiniz gibi, bir de anneler günü. O yüzden tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Evet, biliyorsunuz bahara doğru bir geçiş var. Ve hepimizde de böyle bir halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik var. Bir enerji düşüklüğü var. Bunu bahar yorgunluğu olarak adlandırıyoruz ama aslında bu tamamen hareketsizlik. Eğer daha fazla hareket edersek bu bahar yorgunluğu olarak adlandırdığımız kavramı bence çok rahat bir şekilde üstesinden gelebiliriz. Şimdi fiziksel aktivite özellikle günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji harcaması olarak gerçekleştirdiğimiz, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlayabiliriz. Bunun yanında spor aktivitelerinin yanı sıra bunu egzersiz, gün içerisinde bir takım yaptığımız yürüyüşler, hafif tempolu koşular gibi bir takım faaliyetlerde fiziksel aktivite olarak değerlendirebiliriz Muhammed Bey.
1: Evet. Peki hareketsiz yaşam günümüzde hangi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor?
2: Gerçekten çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Özellikle hareketsiz bir yaşam olarak biz hayatımıza devam ettirdiğimizde gün içerisinde özellikle çok uzun bir süre oturduğumuzda, bakın çok basit belirtiler, kas ağrıları, eklem ağrıları yaşayabiliriz. Düşünün, bir 5 saat oturduğunuzu düşünün bir yerde, hiç hareket etmeden, hiç kalkmadan kalktığınızda böyle bir belinizi ya da ayaklarınızı, eklem yerlerinizi tutabilirsiniz. Çok basit bir şekilde söyleyecek olursak. Tabii ki daha ileri aşamalara gittiğimizde şu an tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de mücadele ettiği obezite, yani şişmanlık hastalığıyla, kalp damar hastalıklarıyla, şeker hastalıkları gibi pek çok kronik hastalıklarla ne yazık ki karşı karşıya kalmış oluruz. Çünkü fiziksel hareketsizlik, biz buna fiziksel inaktivite diyoruz, artık bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara birer davetiye niteliğinde olabilmekte.
1: Evet, peki fiziksel aktivitenin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?
2: Gerçekten güzel bir soru. Ben sürekli bana başvuran danışanlarıma lütfen yürüyüş yapın. Yürüyüş yaptığınızda ilk başta mutluluk hormonu, yani serotonin denilen mutluluk hormonu gerçekten müthiş bir şekilde salgılarını gösterecek. Yine buna bağlı olarak dopamin adını verdiğimiz bir haz ve duygunluk olan hormon bu aktive olacak. Yine özellikle kalp sağlığı için iyi olan, yine adrenalin, noradrenalin adını verdiğimiz bir hormon aktivite olacak. Bu da bizim ruh sağlığımızı düzeltmemizi sağlayacak. Aynı zamanda özellikle çocuk ve ergenlerde büyüme hormonunu aktivite edecek ve testosteron hormonunu tüm erkeklerde aktive ettiği için kadınlarda bir miktar kas dokusunun artmasına da yardımcı olacaktır Muhammed Bey. Bu yüzden

0: Bizim biliyorsunuz hayat bir stres halinde devam ediyor. Bunu kontrol edebilmek oldukça önemli. Başa çıkamadığımız, çözüm bulamadığımız, önlem alamadığımız pek çok sorunları yürüyerek yürüdüğümüzde ya da egzersiz yaptığımızda "Aa, evet işte buldum çözümü" diyerek çok rahat bir şekilde üstesinden gelemediğiniz problemleri bile çözmemizi sağlayacaktır. Çünkü aktivite yaptığımızda, yürüyüş yaptığımızda pek çok hormon sistemi de devreye girecek. Özellikle insülin direnci olanlar ya da açlık tokluk mekanizması bir türlü yerinde oturtamayan bireylerde açlık kan şekerini ayarlayan insülin hormonu, tokluk hormonu olan leptin ve açlık hormonu olan grelin ise de çok rahat bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışacaktır. Dikkat ederseniz Muhammed Bey, tüm ruh sağlığından tutun ki diğer kronik hastalıkları zemin hazırlayan hormonların bile aktif olmasını sağlamaktadır.
1: Evet. Peki Sayın Kaplan, sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hareket dengesi nasıl kurulmalı? Nelere dikkat etmeli?
0: Özellikle biz Akdeniz tarzı beslenme öneriyoruz. Bizim bir sağlıklı beslenme tabağımız var. Sağlıklı beslenme tabağımızda büyük bir çoğunluğunu sebzelerin yer almasını istiyoruz. Hatta büyük boy bir salata bulundurmasını istiyoruz. Mutlaka ekmek ve tahıl grubu, yani pirinç, bulgur, makarna gibi yiyeceklerin bulunmasını istiyoruz. Yine süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve meyvelerinde yeter düzeyde mutlaka ve mutlaka bulunmasını istiyoruz. Yani tek taraflı beslenmeden ziyade
1: Evet.
0: salata yemek ya da yoğurt yemek gibi bu yiyeceklerin yanında gökkuşağı gibi olsun istiyoruz bizim beslenme tabağımızın. Tabii ki egzersiz burada çok çok önemli. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Bakanlığı orta derecede fiziksel aktiviteyi öneriyor. Yani her gün 30 dakika orta tempoda bir yürüyüş önerebiliyor. Orta tempodan kasıt konuşabilir ama şarkı söyleyemez modunda olan bir yürüyüşten bahsediyor. Eğer ki bizim hareket etmeye, yürüyüş yapmaya vaktimiz yoksa, biliyorsunuz yoğun bir iş hayatı içerisinde çalışıyoruz, o zaman bulunduğumuz ortamları hareket edecek konuma getirmek lazım. En basitinden telefon konuşurken oturduğumuz yerden değil de yürüyerek telefonla konuşmayı tercih edebiliriz. Ya da iş yerine arabamızla gidiyorsak arabamızı biraz uzağa park edebiliriz. Ya da toplu taşıma araçlarını kullanıyorsak bir iki durak önceden inebiliriz. Ya da biz hani arkadaşlarımızla buluşup bir kahve çay içmeyi seviyoruz, biliyorsunuz. Hani bu aktiviteyi yaptıysak bir iki saat yapıp daha sonra bir parka doğru giderek parkta yürüyüş yapmayı tercih edebiliriz. Özellikle akşamları televizyon başında çok fazla vakit geçiriyoruz. O yüzden havalar da ısınmaya başladı, biliyorsunuz. Ailece parklarda yürüyüşler yapabiliriz. Gerçekten bunlar çok önemli aktiviteler. Ya da bir evde köpeğimiz varsa köpeği yürüyüşe çıkarabiliriz. Onunla birlikte yürüyüş yapabiliriz. Hani illa egzersiz olması için spor salonlarına gitmeye gerek yok. Bulunduğumuz ortamları da egzersiz haline çevirebiliriz. Örneğin iş yerimiz müsaitse öğlen iş yerinin etrafında ya da yakın bir parkta bile yürüyüş yapmak egzersiz olarak değerlendirebileceğimiz kavramlardandır.
1: Evet. Peki baktığımızda özellikle masa başı çalışan bireyler nelere dikkat etmeli? Çocuklar ve gençlerde hareketsizlik nasıl önlenebilir?
0: Evet, özellikle biliyorsunuz gençlerimizden bahsedecek olursak çok fazla teknoloji bağımlılığı var, biliyorsunuz gençlerimizde.
1: Evet.
0: Özellikle bilgisayar başında olmayı da tablet başında olma gibi ya da telefonda saatlerce vakit geçirme durumu söz konusu. O yüzden biz gençlerimize şunu öneriyoruz. Lütfen 2 saatte bir kalkıp yürüyüş yapın. 2 saat boyunca, uzun bir süre boyunca oturmayın. 2 saatte bir kalkıp bir 10-15 dakika lütfen yürüyün. Eğer ki bu genç lise öğrencisi ise lütfen teneffüslere inin, okul bahçesine yürümeyi yapın. Ya da bir spor dalına kayın. Örneğin bir yüzme olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, futbol olabilir. Hangi spor dalından hoşlanıyorsa bu spor dalına doğru yönlendirme yapabiliriz. Ya da en basitinden bir ip atlama olabilir. İp atlama yaptığında hem kemik sağlığı güçlenecek hem de kas sağlığı güçlenecektir. O yüzden ya da ailenizle beraber yürüyüşe çıkın. Anne babanız sizi yürüyüşe çıkartması, siz anne babanızı lütfen yürüyüşe çıkarın.

0: şeklinde önerilerde bulunabiliriz. Masa başı için de bundan iki önerim olacak. Bir tanesi Sağlık Bakanlığımızın çok güzel masa başı egzersizleri var Muhammed Bey. Evet. Bunları videolarına indirebilirler. 2 saatte bir bu videoyu açarak ya da işe başlamadan önce ve öğlen yemeğinden sonra mesaiye başlamadan önce bu videoyu yapabilirler. Çok güzel esneme egzersizleri yer alıyor. Kas ve eklem sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. İkincisi de lütfen cep telefonlarına alarm kursunlar. Ve 2 saatte bir kalkıp hani oturduğu yerden kalkarak bir 10 dakika 15 dakika hani bulunduğu ortamda yürüyüş yapabilir. İş yerinin koridorunda yürüyüş yapabilir. Ya da çay ocağı hani telefonla sipariş vermek yerine gidip çay ocağından çayını alıp gelebilir. Bu şekilde aktiviteler yapmasını öneriyoruz. Hiç olmadı kol ve bacaklarını açıp bu hani gerinme deriz, germe egzersizleri o şekilde yapabilir. Böylece tüm kasları da çalıştırmış olacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Kaplan. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben şunu söylemek istiyorum. Artık biz özellikle tedavi olarak algıladığımızda Türk toplumu olarak ilaç tedavisi olarak algılıyoruz. Bizim hekimimizin verdiği bir tabletin ya da bir şurubu ilaç olarak nitelendiriyoruz. Öyle değil mi? Ancak yürüyüş de bir reçetedir. Yürüyüş de bir ilaçtır. Mutlaka bu kendilerine faydalı olan, hiçbir ücret ödemeden, hiçbir şeye gereksinim duymadan lütfen bu reçeteyi, bu egzersizi biz düzenli olarak tüm toplumun her gün 30 dakika yürüyüş yapmasını istiyoruz. Çünkü artık bahar ayındayız. İçimiz cıvıl cıvıl, doğa canlanıyor. Ağaçlar biliyorsunuz yeşilleniyor. Evet. Çiçekler açıyor. Bizim de artık içimizin biraz kıpırdamasını istiyoruz. O yüzden herkes bu bahar ayında kendine bir iyilik yapsın ve harekete geçsin diyorum ben.
1: Evet, tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın Sayın Kaplan.
0: Evet, sağ olun. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın Muhammed Bey.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz diyetisyen Sayın Züleyha Kaplan'dı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla

Sayın dinleyenler, saatler 12.25'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programı da Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sanatçımız Gülşen Kutlu söylüyor. Hacele Obası'nı engin mi sandın?

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen

0: Sevgili dinleyenler, bugün 10 Mayıs Psikologlar Günü. İnsanların ruh sağlığını korumak, duygusal yüklerini hafifletmek ve yaşam yolculuklarında onlara destek olmak için çalışan tüm psikologlarımızın günü kutlu olsun. Bugünü konuşacağız. Psikologlar Günü'nün anlam ve önemini programımızda ele alacağız. Psikolog Sayın Ayşegül Şahin bizimle. Sayın Şahin, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Muhammed Bey, nasılsınız?
0: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Sayın Şahin, gününüz kutlu olsun öncelikle.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Psikologlar günüyle ilgili birazcık bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Elbette,
1: aslında.
0: Lütfen. Bugün vesilesiyle psikologluk mesleğinin toplumdaki önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylemek isterseniz bugün?
1: Bugünün aslında anlamı bence çok büyük. Çünkü gerçekten toplum ruh sağlığı bireyin yaşam tarzını, yaşam biçimini çok etkileyen bir yerde. Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlık tanımı sadece bedensel sağlık değil, ruhsal sağlığı da, yani ikisini bir bütün olarak ele alıyor. O yüzden ruhsal sağlık olmadan ne yazık ki biz sağlıklı bir birey tanımını gerçekleştiremiyoruz. O yüzden bizler aslında sağlığa ne kadar önem veriyorsak ruhsal sağlığımıza da o kadar önem vermeliyiz. Psikoloji de bu anlamda çok önemli bir yer taşıyor aslında.

0: psikoloji biliminde. Toplumda ne yazık ki psikolojinin bir bilim dalı olduğu da ne yazık ki bilinmiyor aslında. Önemi de bilinmiyor. Psikoloji bir bilim dalı öncelikle. Bugünü de kutlamamızın en büyük sebebi bir bilim dalı ve gerçekten gerekli önemi, yani kendimize emanet edeceğimiz kişileri de iyi seçebilmek gerekiyor o yüzden bu anlamda. Herkese güvenmemek gerektiği, kişinin psikoloji lisansını sorgulamak gerektiği, bugünün bence en büyük anlam ve önemi öncelikle o lisansların sorgulanması gerektiği, meslek yasasının konuşulması gerektiği. Çünkü bunlar çok göz ardı ediliyor toplumumuzda. Öncelik gerçekten bunlara verilmeli diye düşünüyorum ben. Öncelikle böyle bir giriş yapmak istedim. Tabii de meslektaşlarımın da gününü kutluyorum. Gerçekten çok özverili, çok zor bir meslek psikoloji. Yani çünkü insanlar yaralarını açıyorlar size ve siz o yaraya gerçekten çok sağduyulu, empatik ve bilimsel bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyor. Yani duyguları birazcık bir yere bırakıp mantıkla ve empati ile iş yürütmek gerekiyor. O yüzden gerçekten zor bir meslek öncelikle ama çok da güzel bir meslek diye söyleyebilirim aslında psikolojiden ve psikologlar gününden.
1: Evet. Sayın Şahin, tabii hayatın dönüm noktalarında da ihtiyaç oluyor. Yaşam boyunca da ihtiyaç oluyor bu bilime. Yaklaşan sınavlar var. Liselere giriş sınavı ve üniversite sınavı. Çok da az bir zaman kaldı. Bir ay, belki de bir aydan bile az bir zaman. Sınav yaklaştıkça da tabii sınav kaygısı da artıyor gençlerin. Bu noktada sınav kaygısı nedir ve gençlerde en sık hangi belirtileri gösterir?
0: Sınav kaygısını şöyle tanımlayabiliriz aslında. Sınav kaygısı aslında sınava giren birçok bireyde olması gerektiğini de düşündüğümüz bir şey. Yani kaygı olmadan çünkü çalışma olmuyor. Bir yerde de kaygı insanı kamçılayan da bir şey. Ama o kaygı bizi derse oturmaktan geride bırakıyorsa, yani ben o kaygıdan kaynaklı sınavı yapamayacak bir noktaya geliyorsam işte orada problem başlıyor. Yani ben kaygımla birlikte o sınavı devam ettirebilen, başarılı olabilen, gerçek potansiyelimi ortaya koyabilen bir yerde olmam gerekiyor. O yüzden kaygı olması gerekiyor ama o kaygıyı da kontrol altında tutabilen bir yerde olmamız gerekiyor. Ben sınavlarda yaklaşıyorken aslında sınav anında özellikle, yani en çok çünkü aldığımız şey şu, hani tamam sınavdan önce bir şeyler yapalım. İşte çalışma düzenimizi düzenleyelim, denemelere girelim, uyku düzenimizi, yemek düzenimizi düzenleyelim ama sınav anında her şeyi kontrol edemiyoruz. Gerekli yani öngöremiyoruz bazı şeyleri. O anda ne yapacağız deniliyor. Mesela ben onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum birazdan. Lütfen. Mesela dikkat dağınıklığı olan bireylerde genelde dikkat süreleri 10-20 dakika arasında değişiyor. O yüzden ben de diyorum ki o dikkatimiz dağılmadan biz dikkatimizi dağıtalım. Yani baktık 10-15 dakika geçiyor. Bir yudum su alabiliriz. Bir etrafımıza bir kafamızı kaldırıp bakabiliriz. Ben genelde söylüyorum. Bir renk belirleyelim. Atıyorum mavi. Mavi renkli etrafında ne var? Bir kaldırayım kafamı. Bir etrafıma bakayım. Mavi renkli işte atıyorum bir tişört. Bakayım ve sonra tekrar sınava döneyim. Çünkü ne oldu aslında orada? Ben dikkati böldüm. Dikkatim dağılmadan, aslında o beni kontrol etmeden ve onu kontrol ettim. Ve bu gerçekten dikkat süresini de uzatabilen bir yerde oluyor. Kişi gerçekten daha uyanık, daha zinde kalıyor. Çünkü süreler çok uzun ve onu kontrol edebilen bir yerde olmamız gerekiyor. Bu gibi minik şeyler de bizim o dikkat süremizi arttırıyor. Mesela nefes egzersizleri de. Yani çok küçümsüyoruz nefes egzersizlerini, evet. Ama gerçekten o kadar etkili ki, yani bunu etkili bir şekilde yaptığımızda nefes egzersizleri de çok işimize yarıyor. Hani kişinin şöyle düşünün, zihne oksijen gidiyor. Ya çünkü o sınav şeyiyle birlikte doğru nefes alışverişlerimiz bile değişiyor. Kalp ritmimiz, işte ellerin titremesi, bazen ağlamalar bile oluyor. Yani biz bunlarla da karşılaşıyoruz. O yüzden bir nefes almak, bir durmak, sadece o anda kalmamak, yani birazcık da o andan uzaklaşıp tekrar o ana dönmek de kişiyi rahatlatabiliyor.
1: Evet, peki etkili doğru şekilde nasıl nefes alınır? Bunun bir yöntemi var mı?
0: Evet, mesela şöyle diyebilirim ben. Atıyorum 4 saniye boyunca burnumuzdan nefes aldık. 2 saniye nefesi tuttuk. 4 saniye boyunca da ağzımızdan tekrar nefesi verdik. Biz bunu işte bir 10 saniyelik bir nefes egzersizi diyoruz. Ya da ben bunu yapmakta zorlanan bireylerle şey diyorum.

0: kanalize etmeye çalışalım. Ve bunu yaptıkça aslında doğru nefesi de öğrenmiş oluyoruz. Ve gerçekten de yaptıkça görüyoruz ki evet, nefes egzersizleri işe yarıyor. O yüzden bunu denemeyi tavsiye ederim aslında.
1: Evet, tabii baktığımızda uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları, bunlar bu stres yönetiminde, kaygı yönetiminde ne kadar etkili?
0: Şöyle, uyku hijyeni dediğimiz bir durum var. Özellikle sınav kaygısı olan bireylerde şunu görüyoruz. Geceleri gerçekten uyumakta çok güçlük çekiyorlar. Ve bununla kontrol edebilmek için mesela telefon, tablet gibi şeyleri şey yapıyorlar. Hani işte o beni uyutur,
1: evet,
0: gibi, ama gerçekten o uyku hijyenini bozan bir yerde. Ve ben hep şöyle diyorum. Zihin gece boyunca da aktif bir yerde aslında. Biz uyuyoruz ama zihnimiz uyuyan bir yerde değil. O yüzden şunu yapabiliriz aslında. Uyku hijyeni için, yani ekran süresini kapatıp uyumadan bir yarım saat 45 dakika öncesinde artık ekran kapalı olacak. Telefona bakmayacağız. Hani ve belki bir kitap okumak olabilir, minik bir egzersiz olabilir uykuya hazırlık için. Yaptığım bir durum şöyle düşünüyorum ben, işte uykudan önce o yarım saati gerçekten uykuya ayıracağım. Uyku için bir hazırlık oluşturacağım. Mesela o gün ne çalıştım? Bir onları bir okuyabilirim mesela. Çünkü dedim ya, uykuda da zihin aktif. O yüzden gerçekten çok işe yarayandır. Mesela çözemediğim bir soruya bir bakabilirim mesela. Bir bakayım gece, sabah kalktığımda çünkü o soruyu çözdüğümü de fark ediyorum. Bunu deneyebiliriz. Ya da gerçekten uyuyamıyorum. Diyelim ki uyku problemim var ve bu artık sınava çok yaklaştık. Bununla ilgili gerçekten profesyonel destek almak da çok önemli. Ya genelde çünkü sınava bir hafta kala, iki hafta kala bu durum çok geç olabiliyor. Çünkü bir hafta kala olan birine direkt ilaçla bir müdahalede bulunmak, bir psikiyatrist olarak, işte mesela psikiyatriste ilaçla müdahalede bulunuyor ama o ilaçların yan etkileri de oluyor. O yüzden diyoruz ki hani en az bir iki ay öncesinde bunun önlemini alalım ki sınav gününde de aslında biz bununla, bu sorunla baş başa kalmayalım.
1: Evet.
0: Yemek düzeninde de kesinlikle, mesela Mersin'de yaşıyorum ben. Mersin'de çok ağır yemekler tüketerek, çok hareketsiz kalarak sınava hazırlanmayı kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle hareket hayatın bir parçasında olmalı ve beslenme düzenimizde sınava hazırlanıyoruz. Enerji almamız gerekiyor ve o enerjiyi alabilmemiz gereken besinleri tüketmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden de hani şeker tüketimi çok oluyor mesela sınava hazırlanırken. Bunu düzenleyen bir yerde olmalıyız. Öncelikle bunu da söylemeliyim. Bu gibi şeylere önem verdikçe aslında, yani bir nasıl diyeyim, bir rutin oluşturdukça, gerçekten bunu yaptıkça, ya sınav çünkü sadece bir şeyden ibaret değil, ders çalışmaktan ibaret değil, uyku kalitesi de, o günün uykumuzu alıyor olmamız da önemli, yemeği yemiş olmamız, karnımızın tok olması da önemli ve dikkatimizi gerçekten dinç tutabilmek de önemli. Sonrası da zaten artık hani bizim kontrolümüze çıkmış olan bir şey oluyor. Biz sadece buraları kontrol edebiliriz.
1: Evet, Sayın Şahin, tabii sadece gençler değil, ebeveynler de kaygılı. Ebeveynin kaygısı çocuklara, gençlere nasıl yansıyor?
0: Şöyle, aslında ben şey diyorum, hani sınav sadece çocukların değil, ebeveynlerin de gerçekten hayatını çok etkileyen bir yerde. Onların da aslında uyku kalitesi, yemek düzeni, yaşam, mesela işte birilerinin eve gelmesi bile bir gündem olabiliyor mesela, ya da bir etkinliğe gidilmesi vicdan bile yaratabiliyor bazı ebeveynlerde. O yüzden ben şey diyorum, hayır, bizim de ihtiyacımız var sosyalleşmeye, kendimize zaman ayırmaya. Çünkü gerçekten onlar da sanki bir sınava hazırlanıyor gibi bir durum oluyor. Ve biz kendimize sakinleştirmeyi öğrenmeden, kendimize iyi gelmeden onlara iyi gelemeyiz. Önce bizim sakin olmamız gerekiyor. Önce bizim iyi olmamız gerekiyor ki onlara da iyi gelebilirim. O yüzden hani ben diyorum ki, olabildiğince, şartlar el verdiğince, hani bu vicdan yapılacak bir şey değil. Sosyalleşmek ebeveynlerin de hakkı. Çünkü onlar da gerçekten, çünkü sınavlar gerçekten bir yılımıza, hatta belki bir yıldan daha uzun bir sürece yayılan bir durum. O yüzden de hani ebeveynler de bu durumdan çok etkileniyor ve ben diyorum ki hani kendimizi ihmal etmeyeceğiz bu süreçte de ebeveynler olarak.
1: Evet. Peki ebeveynler bu süreçte ne gibi hatalar yapıyor çocuklarına destek olmak isterken?
0: Şöyle, ben şey diyorum, insan evladını koşullu sevmemeli. Yani başarılı diye,

0: iyi bir çocuk diye, uslu akıllı diye. Hayır. O zaten benim evladım olduğu için ben o çocuğu seviyorum. Ve onun asıl amacım onun mutlu olması. Ve gerçekten hani iyi bir insan olması, ne kendisine ne de başkalarına zarar veren bir yerde olmaması. Hani başarı çünkü gelip geçici de bir durum aslında. Yani bizim değer yargılarımızı da o anlamda değiştirmemiz gerekiyor. Yani çocuğa söylemlerimiz, çocuğa tolerasyonumuzun da çok arttığı da bir dönem olması gerekiyor. Tahammül seviyemizin yüksek olması gereken bir dönem olması gerekiyor. O yüzden de diyorum zaten hani ebeveynlerin de kaynakları ne kadar güçlü olursa, ne kadar sosyalde kalabilirse bu anlamda, o kadar da aslında tahammül edebilen, o kadar da söylem, çünkü dil çok değişebiliyor o anlarda. Hani mesela işte çocuk diyelim ki ödevini yapmamış ya da işte derse gitmek istiyor, deneme sınavına girmek istemiyor. Ebeveynlerle hemen bir öfke duygusunu görüyoruz mesela, ama oralarda anlayış göstermek de gerekiyor. Çünkü bu süreç sadece bir günlük, bir haftalık bir süreç değil. Hani evet. Herkesi yoran bir süreç. O yüzden de tahammül edebilecek kaynakları yaratabilmek gereken de bir süreç aslında.
1: Evet. Peki hem gençlere hem ailelere bu süreç için vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir Sayın Şahin?
0: Ben şöyle söylüyorum. Gerçekten ne olursa olsun öncelikle çocuklarımızın iyiliği, yani her şey başta sağlık. O yüzden de psikolojik de sağlık. Yani çocuklarımızda yara açarak ya da onlara gerçekten bu zamanları hatırlatırken iyi anılar bırakalım. Hem kendimizde hem de onlarda. Bugün çünkü hem bir yandan da anneler de günü.
1: Evet.
0: O yüzden yani herkes anneler günü de kutluyorum bu anlamda. O yüzden kimse bence birbirinde yara açmasın. Bu süreci anlayışla gerçekten herkes elinden geleni yaparak geçirsin. Ve bu sürecin de geçici olduğunu bilsin. Hiçbir sınav da hayatta kalıcı değil.
1: Evet. Tekrar teşekkür ederiz Sayın Şahin bu kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar
0: ben
1: diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, saatlerimiz 12.44'ü gösteriyor. Hayatın İçinden programında psikolog Sayın Ayşegül Şahin konuğumuzdu.

0: Temiz Türkçe konuş. Yabancı dillerle kirletme. Anlarız, anlarsınız, anlarlar. Anlaşırız, paylaşırız, kaynaşırız, gelişir, mutlu yaşarız.
1: Türkçemize sahip çıkalım.
2: TRT Çukurova Radyosu.

Sevgili dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle bize her zaman yol gösteren, karşılıksız sevginin en güçlü simgesi olan tüm annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyoruz ve veda ediyoruz. Bugün programı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın pazartesi günü aynı saatte Hayatın İçinden programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7.000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır. Düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensubu olduklarını belirten Erdoğan, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyor ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Annelerin bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, ne sosyal hesabından paylaştığı mesajında anneler için, kim evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Duran mesajında annelerin emeği, fedakarlığı ve dualarıyla hem bireylerin hem de toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. Duran mesajında annelerin toplumun en güçlü temeli olduğunu belirtti. Onların varlığı her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır ifadelerini kullandı. Duran başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Hayatını kaybeden anneleri de rahmet ve dua ile andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan El Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. El Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. ABD ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Washington-Tahran hattında yaptırım baskısı sürerken diplomatik çabalarda hız kesmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Fransız meclisinde medyasına konuştu. İran'dan barış planına dair kısa süre içinde bir yanıt beklediklerini belirtti. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarıyla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, onlarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir dedi. Çelik'in CHP'de yönetim sorunu olduğunu ifade etti. Özgür Özel'in kendi partisini yönetememe gibi bir sorunu var dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. Ömer Çelik, Türkiye tesadüfen kazanım yapmadı. Cumhurbaşkanımız özgüven devrim yaptı. Artık kendine yetebilen bir Türkiye var, dedi. Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
0: Cumhurbaşkanımızın tabii Türkiye'ye kazandırdığı devrim niteliğinde çok büyük kazanımlar var. Fakat bunları bir üst başlık altında toplamaya çalışırsak, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük değerlerden birinin bir özgüven devrimi olduğunu düşünebiliriz.
1: Ömer Çelik, Türkiye'nin savunmada devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Bunun tesadüfi olmadığının altını çizdi.
0: Siyasi hedefleri ve teknolojik hedefleri iyi tutturulmuş bir yürüyüş bu. Ve bu yürüyüşün siyasi çerçevesi, aynı zamanda insan yetiştirmeye dönük boyutları ve tabii ki etrafımızdaki güvenlik tehditlerini de doğru algılayan ve buna dönük hazırlıkları ortaya koyan bir yapısı var.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Fuarda tanıtılan ürünlere dünyadaki yankılarına değindi. İsrail ve Yunanistan'ın ilgisine özel bir parantez açtı.
0: Herhangi bir yerde insanlık adına bir teknolojik ürün, insanlık ittifakı adına bir teknolojik ilerleme olduğu zaman bu onlar açısından tehdit oluşturuyor. İnsanlığın başındaki en büyük bela Siyonizm'dir. Siyonizmin bu katliam siyasetidir. Dolayısıyla Rum kesiminin ya da Yunanistan'daki yönetimin Siyonizmle bu kadar yan yana durması aslında kendi geleceklerine verdikleri bir zarardır. Doğru olan şey bugün insanlık ittifakının safında durmak.
1: Saha Expo Fuarı beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle sona erdi. İmzalanan anlaşmaların çok büyük bir kısmının ihracat odaklı olması, Türk savunma sanayinin küresel pazardaki gücünü bir kez daha tescilledi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, hem ziyaretçi sayısında hem de imzalanan milyar dolarlık anlaşmalarla rekorlar kırıldığını söyledi.
2: İlk 4 gün ortalama 25 bin ziyaretçi vardı. Yani yaklaşık 100 bin kişi söyleyebiliriz ilk 4 gün için. Uluslararası hem katılımcı hem delegasyon açısından da bakıldığında 200 resmi davetli vardı. Bunlar yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle geldiler. Saha itibariyle yeni imzalanan sözleşmelere baktığımızda sadece bu fuarda 8 milyar doların ağırlıklı olarak ihracat olmak üzere sözleşmeler imzalandığını duyduk.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldı. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Teknoloji, eğitim, sağlık başta olmak üzere küresel pek çok konu masaya yatırıldı. Uluslararası konukların da katıldığı etkinlikte alanında uzman isimlerle günümüzün sorunlarına çözüm arandı. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı. İletişim Başkanı Duran, dünyada yaşanan kuşak değişimine dikkat çekti.
3: TRT Next'in bu platformu farklı ülkelerden gelen gençleri bir diyalog içerisinde tutmaya ve onları hep beraber geleceği şekillendirmede düşünmeye, tartışmaya yönlendiren bir konumda. Bunun için TRT yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim dijitalle olan karşılaşmamız, yeni dünya ile olan karşılaşmamız birçok tavrı almayı, birçok konuda bu tavrın sonucunda eyleme geçmeyi de gerektiriyor. Dijital kimliğimiz var, bir dijital benliğimiz var. Bu benliğimizin hangisi kimi yönetiyor? Biz bir yerden sonra acaba dijital benliğimiz tarafından yönetilen bir benliğe mi sahip oluyoruz?
1: Duran, Türkiye'nin küresel siyasette alacağı rolün önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlattı. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin küresel politikalarının bu düsturla şekillendiğini söyledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da dünyada yaşanan hızlı değişime ve değişen dinamiklere dikkat çekti.
4: Doğasını, ruhunu, dinamiklerini anlamadan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeleri, yaşanan sorunları aslında doğru tespit edip doğru reçeteler yazmanın çok mümkün olmadığını, neye tepki vereceğimize, neyi savunacağımıza, geleceği neyin üzerine inşa edeceğimize dair doğru kanaatler inşa edemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Sobacı, küresel medya devlerinin algoritmaları nasıl şekillendirdiğine değindi.
4: Algoritmalar neyi ne kadar göreceğimize, bu dönemde kimi takip edeceğimize, neye güleceğimize, neye kızacağımıza, neye ne şekilde tepki vereceğimize müdahil oluyor, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda aslında dikkatimizin bir maddi değere dönüştüğü, metalaştığı bir ekonominin ve verinin asıl sermaye olarak görüldüğü bir platform zeminin içinde yaşıyoruz. Literatür aslında kısaca buna dikkat ekonomisi ve platform kapitalizmi diyor. Bu dönemin bir gerçekliği olarak karşımızda duruyor. Tabiri caizse toplumda birçok kişi Instagramlanabilir hayatlar yaşıyor. Kişi sürekli olarak beğenilmek, like almak, onaylanmak istiyor.
1: TRT Genel Müdürü Sobacı dezenformasyona da dikkat çekti.
4: Biz dijital cemaatler içerisinde bir takım yankı odaları üretiyoruz. Bu yankı odaların içerisinde aslında gerçekle yalan arasındaki sınır da büyük ölçüde muğlaklaşıyor. Ve özellikle bu dönemde, sosyal medya döneminde yalanın, yalan haberin viralitesini, yayılma hızını, dolaşım hızını da dikkate aldığımızda hakikatin, bir duygunun, öfkenin veya aidiyet hissinin gölgesinde kaldığı bir yaşamı tecrübe ediyoruz.
1: Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve sağlık hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7 bin çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşılık veriyor. İşgalci İsrail unsurlarının ve askeri araçların kamikaze, İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. AK Parti sözcüsü Çelik, Türkiye'nin savunma sanayinde vesayet odaklarını yenerek devrim yaptığını söyledi. TRT'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Next 2026 İstanbul'da yapıldı. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7 bin çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, hesap.com.

Antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendan Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsunspor 0, İKAS Eyüpspor 4, Çaykur Rizespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyon, Karahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece.
0: Yol durumu.
1: Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrol olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Reklamlar.
2: Üç kişi ne konuşur?
3: Herkese merhaba. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda ve bir iş yerinde üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Feyza Yılmaz. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım İknur Bahadır Yüksek ve Sümeyye Ulu var. Hepimizin hayatımızda hayalleri, beklentileri, yapmak istedikleri var. Uğruna büyük emekler verdiğimiz hayallerimiz var. Tüm bu isteklerimizin bazılarında başarılı olabildik, bazılarında olamadık, tökezlediğimiz yerler oldu. Bazıları için aslında hala bir çaba halindeyiz ve bu çabamız içerisinde de çoğu zaman yolda karşılaştığımız birçok engel ya da zorluk oluyor. Bu zorluklarla karşılaştığımızda, beklentilerimize ulaşamadığımızda, isteklerimiz yerine gelmediğinde neler yaşıyoruz? Kendimizi hayattan alacaklı hissediyor muyuz? Bugün alacaklı olma hissimizi konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Evet Feyza, konu biraz zor aslında. Bunun üzerine saatlerce de konuşabiliriz. Sorduğun soruyu şöyle başlamak istiyorum. Yani belki de umduklarımızı bulamamak bize ne hissettiriyor? Hani alacaklı olmak çünkü buradan geliyor. Yani kendi adıma cevap vereyim. İnsan uman bir varlık, ümit eden bir varlık. Bazen bunun altında bir sebep olmadan bir şeyleri ümit ediyoruz, istiyoruz. Bazen de gerçekten çok çabaladığımız halde olmuyor bir şeyler, buna üzülüyoruz. Ya ben böyle zamanlarda tabii belki pek çok kişinin yaşadığı gibi mutsuz, işte üzgün ve karamsar olabiliyorum. Bazen de bu benim sağlıklı düşünmemi etkiliyor. O yüzden etrafıma ve kendime çok suçlayıcı yaklaşabiliyorum diye düşünüyorum. Kendimi bir anda işte sistem çok kötü, insanlar ne kadar kötü vesaire böyle sürekli bir suçlu ararken buluyorum ve şey diyorum, haksızlığa uğradım gibi düşünüyorum. Biraz bence sağlıklı düşünmemizi engelliyor diye düşünüyorum bu şekilde hareket etmek.
5: Sümeyye, bu evet, şu noktada sana katılıyorum. Bir insan hep haksızlığa uğradığını düşünüp devamlı içerisinde bir hayal kırıklığını büyüterek hayat yoluna devam ettiğinde bu onu gitgide dibe çeken bir şey oluyor. Yani içten içe şöyle de bir düşünceye karşılık geliyor sanki. Ben çok çok daha iyisini hak ediyordum ne yaptığımdan bağımsız olarak, ama karşılaştığım benim hak ettiğimden daha aşağısı oldu. Yani çok sık bu düşünceyle ve senin bahsettiğin duygularla birlikte oluyoruz aslında. Bunu evlilik hayatında da görebiliriz, iş hayatında da görebiliriz, okul hayatı, komşuluk, bir sürü şey. Hatta bazen kendimizi bir diğeriyle kıyaslarken de bulabiliyoruz. Yani bence zaten bu hisleri daha çok kamçılayan şey birazcık da bu. Yani diyoruz ki mesela, baksana o hiçbir çaba göstermeden bunları elde etmiş. Şöyle şöyle bir hayatı yaşıyor. İşte ne bileyim, etrafındaki herkes onun etrafında pervane. İş arkadaşları çok seviyor. Çok kolay yoldan, çok rahat bir hayat yaşıyormuş gibi geliyor hep bize başka insanlar. Ama ben bu kadar çabalamama rağmen o esnada biz halbuki o insanları inceliyoruz. Yani sosyal medyada o insanları takip ediyoruz. Yani orada ne kadar büyük bir çaba olup olmadığı da bu noktada bence birazcık tartışma konusu. Evet, bunun da tartışılması lazım. Genelde insanlar başkalarının hayatlarını takip ederken ne kadar fazlasına layık olduğunu ama elde edemediğini düşünüyor. Yani ama gerçek hayatta o esnada yaptığı şey başkalarını takip etmek. Yani onların hayatına sızmak. Bilmiyorum, bu enteresan. Hani hep şey denir ya, zaten çok kendine ait meşguliyetleri olan insanlar başkalarının hayatlarını dikizlemeye, onların hayatlarına sızmaya çok da fırsat bulamayan, kendi hayatıyla çok meşgul olan insanlardır. Evet. Belki de o yüzden o kıyaslamayı yapmayıp o alacaklı olma meselesiyle bu kadar da takıntılı olmuyorlar. Bilmiyorum, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani belki bu noktada kendimize bir soru yöneltmemiz de gerekiyordur diye düşünüyorum. Ben çünkü bunu yaptığım zamanlar oldu. Açık bir şekilde bunu itiraf edeyim. Ve bana hiç iyi gelmedi arkadaşlar.
4: Kesinlikle.
5: Bilmiyorum, daha dibe çekildim yani. O yüzden sana bu dünyada tüm umduklarına ulaşacağına dair bir vaatte bulunuldu mu? Bulunulduysa bu kim tarafından bulunuldu falan diye. Belki de kendimize böyle bir soru sormamız gerekiyor. Cevabı da herhalde hepimiz biliyoruz yani.
3: Kendi kendimize sormamız gereken soruya ben burada sesli olarak yanıt vereyim. Tabii ki bize böyle bir vaatte bulunan olmadı. Hatta bilakis yaratıcımız bize sizi canlarınızla, mallarınızla, ürünlerinizden eksiltmekle imtihan edeceğim diye bir vaatte bulunuyor. Yani dolayısıyla aslında böyle mutluluk vaat edilen bir dünyada değil de imtihanların ve zorlukların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Zaten orada gördüğümüz o mutlu hayatların ya da bizim Don Quixote bölümünde de konuşmuştuk.

0: ya, bazen idealize etme. O gördüğümüz hayatı da idealize edebiliyoruz. Ne kadar güzel, hiçbir zorluk yokmuş dediğimiz bir hal alabiliyor. Ama gerçeklik böyle bir şey değil. Hepimiz çünkü birçok zorluğun üstesinden geldiğimiz, bazen gelemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ama bizim kırılgan benliklerimiz bir imtihanın içinde olduğumuzu, bir zorluk dünyasında olduğumuzu kabullenmekte çok zorlanıyor. Çünkü bazen hayatlarımızda o kadar dolu bir hale getiriyoruz ki başarısızlığa, düşüşe, yetememeye, böyle kaybetmeye, eksik hissetmeye bir yer kalmıyor sanki.
1: Yani şöyle, İlknur'un da ifade ettiği gibi bize acaba işte bu dünyaya gelip mutlu olacaksın mı dendi. Ya bu vaadi bize kimse sunmadı ama bizim bence şu zamanlarda özellikle modern çağ dediğimiz dönemde yaşadığımız sıkıntı şu diye düşünüyorum. Bize sürekli bu vaat ediliyor gibi. Yani sosyal medyada, çevremizde sürekli mutlu olacaksın. Bir mutluluk tacirliği görüyoruz aslında. Ve bu nedenle de Feyza, senin son ifade ettiğin gibi hayatımızda herhangi bir olumsuzluğa yer kalmıyor. Ve hayatımızdaki o işte bir şeylerin, bazen bir şeyler üst üste de olmayabilir. Ama her zaman böyle olmaz yani. Bir şeyleri iyi görmemiz de gerekiyor. Ama bir şeyler ters gidince zannediyoruz ki hayattan sürekli alacaklıyız. Bizim sürekli bir şeyler almamız gerekiyor. Ve biz sürekli çok kötü durumdayız. İşte bu da insanı bence çok kötü bir noktaya itiyor.
2: Kurban psikolojisi.
1: Kesinlikle kurban psikolojisine bürünüyoruz ve sürekli bir suçlu arıyoruz. Aynanın karşısına geçiyoruz. Aynada gördüğümüzü suçluyoruz çoğu zaman. Ona artık yüklenemeyeceğimizi fark ettiğimiz zaman bu sefer gözlerimiz bir başkasını arıyor. Bu ailemiz olabilir, doğduğumuz yer olabilir. Ya karşımıza çıkan fırsatlar ve çıkmayan fırsatlar olabilir. Ya bu insan yaşayamaz. Yani evet, böyle insanlar da yaşayamaz. Biz de böyle insan olursak yaşayamayız. Çünkü hayat böyle bir şey değil. Evet. Hayat düz bir çizgiden ibaret değil. İnişlerimizin, çıkışlarımızın olduğu ve bunun da doğal ve güzel olduğu bir yer aslında. O yüzden yani sürekli alacaklıymış gibi yaşamak çok doğru değil ki, dediğiniz gibi bize böyle bir şey vaat edilmedi.
2: Ben burada şöyle bir ayrımı da önemli görüyorum. Şimdi siz bahsederken fark ettim. Sana bu dünyada tüm umduklarına ulaşacağına dair bir vaatte bulunuldu mu demişti. Size bunu sormuştum. Hı hı. Ama şimdi birlikte konuşunca şunu açmaya ihtiyacı hissettim. Aslında bazı ilişki biçimlerinde birbirimize karşı bazı vaatlerde bulunuyoruz. Mesela biz bugün stüdyoya 3'te gelmek üzere birbirimize bir vaatte bulunduk ve bunu yerine getirdik. Arkadaşlık ilişkisinde de ya ben sana bunu vereceğim, işte sevgimi vereceğim, ilgimi vereceğim, şefkatimi vereceğim ve ben karşılığında senden bunu alacağım. Yani eğer biz karşılığında bir şey veriyorsak birilerinden bir vaatte bulunmamızın, vaat almamızın aslında o kadar da kötü bir tarafı da yok. Bilmiyorum bunu çok ifade edebildim mi arkadaşlar, ama ben her şeye sahip olacağım değil ama ben gönüllü olarak bir şeye adım attıysam ve orada karşılıklı bir vaatleşme olduysa, evet ben o vaadin karşılığını almalıyım. Ben bir işe girdiysem, onlara emeğimle, mesela bulunduğum kuruma hizmet ediyorsam, onun karşılığında ben de orada işten bir şey öğrenmeliyim. Bireysel olarak gelişimimi perçinlemeli. Ya da ben de o yaptığım işten tatmin olmalıyım. Bu sadece, aa ben işimi yapıyorum, paramı alıyorum ama hiçbir şekilde bireysel tatminim yok. Daha ilerisini, daha iyisini hedefleme gibi bir düşüncem yok. Ya da mesela evlilik ilişkisinde düşünebiliriz bunu. Arkadaşlık ilişkisinde düşünebiliriz. Yani iki tarafın karşılıklı olarak birbirine vermeyi vaat ettiği bir şeyler oluyor. Denge olduğu sürece bu vaat meselesi o kadar da kötü bir şey gibi değil.
1: Ben şurada araya girmek istiyorum İlknur. Senin bu bahsettiğin şey zaten sağlıklı olan. Bizim burada konu edindiğimiz şey şu. Bazen sağlıklı olmayabilir ve bu senden kaynaklı olmayabilir. Bakın arkadaşlar, mesela başarı dediğimiz şey çok çabayla gelebilecek bir şeymiş gibi durur. Ama gelmeyebilir. Çünkü bizim dışımızda başka etkenler de var. O karşılıklı vaatleşme oldu diyelim. Ama biri sözü bozdu ve o sen değilsin. Yapabilecek hiçbir şey yok. Evet. O yüzden oradan evet bir alacağın vardı, alamadın. Onun telafi edilebilir bir yanı var. Bir sonraki deneyiminde bunu kazanabilirsin.
2: Tırnaklarını geçirme diyorsun yani.
1: Kesinlikle. Ne karşındakine ne kendine. Evet. Senin bu bahsettiğin şey sağlıklı olan ama dediğim gibi olmayabilir arkadaşlar. Çünkü hayat sadece tek taraflı ilerlemiyor. Yani dediğim gibi çok çabaladığın bir şey olmayabilir. Çok sevdiğin bir şey karşılığını vermeyebilir. söylediği halde vermeyebilir. Yani buna alışkın olmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Doğru, karşında vaatleşecek bir insan bulamayabilirsin mesela, değil mi?
0: Etrafımıza baktığımızda sürekli agresif insanlarla bu alacaklılık hissine büründüğü zaman sanki herkes ve her şey ona karşıymış da o büyük bir haksızlığa uğruyormuş gibi bir duyguya bürünüyor ve her yerde, trafikte, alışverişte, bazen bir garsonla konuşurken, bazen bir satıcıyla muhatap olurken hep agresif insanlarla karşılaşabiliyoruz. Belki bu da o alacaklı hissine çok bürünmekle ilgili olabilir diye düşünüyorum.
1: Bu çok sağlıksız bir şey. Yani şöyle, eğer hep alacaklı düşünürsem, işte evet, sözler dedik ya, toplumsal sözler vardır değil mi? Mesela iletişimde karşılıklı aslında nezaket kuralları geçerli olması lazım. Karşımdaki onu vermediği zaman ben şey psikolojisine bürünebilirim. Ya burada bile bana böyle davranılmıyor. Ben hayattan o kadar alacaklıyım ki. Ama belki de o esnaf amcanın kafası o kadar dalgın ki seni görmüyor bile. Mesele seninle alakalı değil. Senin alacaklarınla hiç alakalı değil. Doğru. O yüzden biraz böyle işte karşımıza çıkabilecek her şeye hazır olmalıyız. Her şey güzel olmayabilir.
2: Bugün
1: yani.
2: Mesela telefonumu serviste verdim. Ben sırada beklerken başka bir hanımefendi geldi. Benim telefonum yapılıyorken, yani o kadar aceleci, o kadar sabırsız ve orada servis elemanını azarlamaya başladı. Hani daha hızlı yapın, işte 15 dakika çok fazla bir zaman. Dedi ki işte kayıt açmamız lazım, sonra servisi yapmamız lazım, arızayı bildirmemiz lazım vesaire. Yani o söylediği şeyler, işte benim 15 dakika vaktim yok, insanların vaktini bu şekilde alamazsınız. Alacaklı yani, evet. Oradan beni hemen ilk sıraya geçirin çünkü ben çok önemli bir insanım ve hiç vaktim yok. Evet, şu an birazcık daha oturdu bende alacaklı olma meselesi.
0: Evet arkadaşlar, elinize sağlık. Meseleyi böyle farklı açılardan çok kıymetli şekilde ele aldık. Bahsettiğimiz bir çıkmaz var aslında. Bu çıkmazdan nasıl kurtulabiliriz? Kendimce de bu soruya şöyle yanıt buluyorum. İlk olarak vaat edilen mutluluğun olduğu bir dünya yerine imtihan olduğumuz bir dünyada yaşadığımızın her daim bilincinde olmamız gerekiyor. Ve bu bilincinde olmak, bu farkındalık da bize ilk olarak alacaklı olmadığımızı gösteriyor ve hayatımızda olan tüm güzelliklerin bize en güzel şekilde ikram edildiği şükrünü ve karşılaştığımız zorlukların da üstesinden gelme sabrını beraberinde getiriyor. Yani dolayısıyla bize sunulan her güzelliği ve ikramı büyük bir minnet ve şükranla kabul etmeli, doğal olarak zorlandığımız her güçlüğün üstesinden gelmek için de bir gayret ve sabır içinde olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu ifade ettiklerimizi gerçekleştirebilmek için de şöyle alacak defterlerimizi bir kapatıp hayatımızla temasa geçmeliyiz diye düşünüyorum.
2: Ben burada şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum son olarak. Yani inançlı olsun ya da olmasın, bence her insan bunu yapabilir. Belki şükür dediğimiz şey, evet, bir yaratıcıya inanıldığında benim bakış açımdan daha anlamlı bir şey olabiliyor ama hani güneşe doğduğu için teşekkür etmek, hani inancı olmayan birisi için de bugün nefes alarak sağlıklı bir şekilde kalkabildiği için ya da artık her neye sahipse onun için teşekkür etmek, aslında şükür dediğimiz şey çok daha genel anlamıyla.
0: Çok doğal olarak içimizden getirdiğimiz bir his bu aslında.
2: Evet.
0: Çünkü en basitinden ben sana bir şey verdiğin zaman teşekkür ediyorum. Hayatımızda da bunca güzellik olduğu için buna bir teşekkür hissini barındırmamız gerekiyor.
2: Bir yaşam coşkusu aslında.
1: Evet. Ben birkaç ayeti böyle kendime sürekli söylüyorum. Özellikle alacaklı olduğumu düşündüğüm noktalarda. Birincisi, her zorlukla beraber muhakkak ki bir kolaylık vardır ayeti. Hı. Bir diğeri de, sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer vardır. Yani bazen bir şey olmayınca diyorum ki demek ki bu benim alacağım bir şey değil. Hı hı. Benim alacağım başka bir şey. Çünkü bizi bizden daha iyi bilen bir yaratıcıya inanıyoruz. Ve burada tevekkül ettiğimizde hayat o kadar güzelleşiyor ki. Bunu bu arada sürekli başarabildiğim için söylemiyorum sevgili dinleyiciler. İnsanın mı elbette ki hüzne kapıldığım, yanlış düşündüğüm zamanlar oluyor. Ama çoğu zaman bunu yapmaya çalışıyorum. Yani diyorum ki sen bilmiyorsun. Senin hayatını senden daha iyi bilen bir yaratıcı var. Verdiği şeye rızayla, o teslimiyetle tutun ve hayatına devam et. Bu bizi daha güzel ve daha samimi bir yaşama götürür diye düşünüyorum.
2: İnşallah Sümeyye. Çok içten amin diyorum buna.
0: Ben de tüm bu güzel temennilerle programımızı sonlandırmak istiyorum. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Ben Feyza Yılmaz.
2: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert. Ses almada Seval Köksal. Kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Sağlıklı ulaşıyor mu size diye. Evet, ulaşıyormuş. Evet, ben de şu an kulaklıktan kendimi duyabiliyorum artık. Özgüner Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Bizler de çok iyiyiz.
1: Öncelikle bugün tabii anneler
0: Evet.
1: günü. 5 yıl önce kaybettiğim eşimin önce başta olmak üzere rahmet diliyorum. Bütün annesini ve eşini kaybeden dinleyicilerimize de sabırlar diliyorum. Sonra da tabii 3 ay önce de annemi kaybettim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ben annemin nezdinde bütün annelerin de anneler gününü kutlayıp ellerinden öpüyorum. Herkesin, bütün kadınlarımızın anneler günü kutlu olsun.
0: Kutluyoruz. Değerli mesajınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. Şehit ve gazi annelerimizin de anneler
1: Tabii.
0: gününü ayrı olarak kutlayalım. Işılay Hanım'ın da anneler
1: Anneler
0: gününü
1: günü,
0: kutlayalım.
1: evet.
0: Evet. Peki, şimdi yayınımız başladı. Bu arada saat 16'ya kadar beraberiz.
1: Evet.
0: 16'dan sonra Yüce Er mikrofona geçecek. Siz devam edeceksiniz. Konuşacak çok konumuz var. Dün konuştuklarımıza bakıyorum. Dün alınan sonuçlar neticesinde manşetlerde artık Galatasaray'ın
1: Kesinlikle.
0: şampiyonluğu zaten yer alıyor.
1: Evet.
0: Çok konuşuldu ama enteresan da bir karşılaşmaydı, öyle değil mi?
1: Evet, yani
0: Ya ilk
1: gitti.
0: yarıda böyle hani son haftaya kalacak mı acaba heyecan diye bir
1: Öyle
0: yorumlar geldi açıkçası.
1: gitti geldi maç.
0: Evet.
1: Çünkü Antalyaspor'un başka şansı yoktu
0: Hı
1: kazanmaktan
0: hı.
1: başka. Can havliyle oynadı ama tabii hani bir yere kadar gücü yetti. Hem kadro genişliği bakımından hem oyun üstünlüğü bakımından hem Galatasaray'ın kendi seyircisi önünde artık şampiyonluk kutlama havasında olması bakımından 2-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray'ın
0: Hı.
1: baskısına direnemeyeceği belliydi. Nitekim de 2-0'dan geri dönüşle 4-2 maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etti
0: Hı
1: Galatasaray.
0: hı.
1: Beklenen bir şeydi. Evet, sürpriz oldu 2-0 öne geçmesi Antalya'nın ama hani böyle bir atımlık bir barutu vardı, attı, ondan sonra beklemeye başladı.
0: Evet.
1: Acaba koruyabilir miyim diye, ama rakip Galatasaray olunca, hele de şampiyonluk için artık son noktada olunca oradan dönüşü yoktu.
0: Hı.
1: Anca direnebildi. Yapacağı bu kadardı. Çok
0: Evet.
1: sıkıntılı da bir maç olmadı ama
0: Evet, izlemesi de keyifliydi
1: keyifliydi.
0: ayrıca bu
1: Evet,
0: arada. Onun da
1: evet.
0: hani seyir zevki de çok
1: Çok
0: önemli bir
1: yüksekti.
0: futbol kalitesi açısından diye düşünüyorum. Bu arada yine Icardi'de duygusal anlar yaşadı. Yani benim
1: Evet,
0: dikkatimi çeken, değil
1: doğru,
0: mi? O da
1: doğru, doğru.
0: çok
1: Icardi de çok
0: anlamlıydı.
1: duygusal anlar
0: Evet.
1: yaşadı ve 4. golde de müthiş bir
0: Evet.
1: asist yaptı.
0: Konuşuldu
1: Icardi'nin
0: yani,
1: topu
0: manşetlerde yer
1: alışı,
0: alıyor.
1: dönüşü,
0: Evet.
1: oradan
0: Evet.
1: gol pasını verişi gerçekten Kaan Ayhan'a ve gerçekten Icardi. Yani Icardi olmak kolay değil. O ismi, o adı kazanırken oraya gelene kadar gösterdiği çaba,
0: Evet.
1: emek hiç inkar edilemeyecek ve başarılı bir oyuncu olduğunu bir kez
0: Evet.
1: daha gördük ki bu sene kaç dakika forma şansı buldu, kaç dakika oyunda kaldı? 14 tane gol atmış, düşünebiliyor musunuz? Yani
0: Evet.
1: Osimhen'den
0: Büyük
1: daha
0: başarı.
1: o yakın 15 Osimhen atmış, 14 de o atmış. Yani bu durumda bile büyük bir başarıya imza atmış.
0: Evet.
1: Ben yani tebrik ediyorum Galatasaray'ın başarısını, şampiyonluğunu kutluyorum bütün Galatasaray
0: Kutlarız, tebrik
1: camiasına ve
0: ediyoruz.
1: yönetimine, teknik heyetine, Okan Hoca'ya, Okan Buruk'a ve yardımcılarına, bütün futbolculara canı gönülden
0: Evet.
1: tebrik ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz. Şimdi birazdan Celal Kıbrızlı'ya da merhaba diyeceğiz, teknik direktör, ama onun öncesinde şöyle bir 16'ya kadar en azından olan yayın
1: Tabii.
0: akışımızı aktarmak isterim dinleyenlerimize. Siz zaten eşlik ediyorsunuz dün olduğu gibi bugün de program sonuna kadar. Birazdan Celal Kıbrızlı'ya merhaba diyeceğiz, teknik direktör. Yine alınan sonuçları konuşacağız. Tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunun yanı sıra düşen takımlar var. Hala son bir karşılaşma ya hani
1: Bir
0: dan
1: takımı,
0: medet uman
1: evet,
0: takımlar var. Çok
1: bir
0: çok önemli.
1: takımımızın
0: Yine
1: belli
0: Gençler
1: olmaz.
0: Birliği'ni ayrıca konuşacağız. Hani
1: Evet.
0: aklıma geldikçe geliyor ama
1: Doğru.
0: futbol dışında konuşacağımız başlıklar var. Badminton dalında 2025 yılı değerlendirmesi olacak. Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız telefon hattımızda olacak. Sonrasında Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk Kürek dalında yine bir değerlendirmelerde bulunacak. Yanı sıra milli bir sporcumuzu ağırlayacağız bugün programımızda. Tenis sporunu konuşacağız. Milli tenisçi Gökçe Kozak bize
1: Özellikle
0: bağlanacak.
1: tenisin son
0: Evet.
1: yıllarda Türkiye'de yükselişi
0: Kesinlikle.
1: gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bütün dünyada işte jimnastik, yüzme, atletizm ve tenis hakikaten lokomotif sporlardır. Teniste başarılı olmak yani Türk sporu adına da beni çok mutlu eden bir olay.
0: Evet, bu arada hani yakın bir haber olduğu için söyleyeyim, yeri gelmişken Sinner üst üste 5 Master kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçmiş.
1: Evet,
0: Güncel bir gelişme olarak.
1: evet.
0: Bu arada bir başarıdan daha bahsedelim, sonra Celal Hoca'ya
1: Tabii.
0: merhaba diyelim. Mete Gazoz'u da ve yine diğer sporcularımızı da tebrik edelim. Mete Gazoz'dan gümüş madalya var. 2026 okçuluk

0: Dünya Kupası ikinci etap, ikinci ayak erkekler klasik yay finalinde Mete Gazoz bireysel klasikte gümüş madalya kazanmış, Ulaş Berkim Tümer bronz madalyanın sahibi olmuş. Bu arada 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü etabı da Haziran ayında Antalya'da düzenlenecek. Yine bu başarıları konuşmak bizi mutlu
1: Tebrik
0: ediyor bu arada.
1: ediyoruz tabii
0: Tebrik
1: ki.
0: ediyoruz.
1: Tabii
0: Evet,
1: ki.
0: evet. Artık merhaba demenin zamanı geldi. Merhaba, hoş geldiniz Celal Kıbrıslı yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emel Hanım. Hoş bulduk sevgili Özgünler. Aramızdan ayrılan tüm annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara başta eşim olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum.
0: Teşekkür
1: Teşekkürler
0: ediyoruz.
1: hocam.
0: Şöyle bir dönecek olursak Celal Kıbrızlı, pek çok karşılaşma saat 20'de
2: Evet.
0: gerçekleşti. Hep merak ediyorduk alınan sonuçları. Kritik karşılaşmalar vardı. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Antalyaspor karşılaşması zaten hani enteresan oldu demiştik. Fenerbahçe, Konyaspor derken sizin böyle değinmek istediğiniz, öncelik vermek istediğiniz karşılaşma saha içinde hangisi olur?
2: Tabii Galatasaray futbol takımını kutluyorum. Üst üste 4 sezon şampiyonluğundan dolayı. Başta Dursun Özbek Başkan yönetimi, Okan Buruk, İrfan Saraloğlu ki İrfan Saraloğlu Galatasaray'ın teknik kadrosunun bana göre olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Ve diğer teknik kadro, oyuncu grubunu, staff ekibini ve en büyük şey de taraftarlarını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray futbol takımımıza başarılar diliyorum. Aynı şekilde ligi ikinci bitiren Fenerbahçe futbol takımımıza da yine Şampiyonlar Ligi'nde önemli oynayacak. Orada başarılar diliyorum. Her şey gönül önünce olsun. Benim değinmek istediğim tabii ligin alt tarafı. Çok amansız bir mücadele var ve son haftaya kaldı. Ben tabii ki Gençler Birliği'nden yetişen Gençler Birliği Divan üyesi olarak ve kongre üyesi olarak Gençler Birliği maçını dün izledim sürekli olarak ve gitmedim maça, evde izledim. Ve Gençler Birliği 2-0'dan 3-2 galip gelip dönüşümü bana göre alkışlanacak bir olay. Burada alkışlayacağım kişi teknik direktör Metin Diyadin, teknik ekipteki Ergin Keleş, gene teknik ekipteki Doğan Kaya ve gene teknik ekipteki Yusuf Yardımcı. Ben bunları alkışlıyorum. Bunların başarısı ve oyuncu grubunun başarısı tabii. Ve Gençler Birliği futbol takımı Metin Diyadin'le yollarını ayırdıktan sonra Levent Şahin Hoca ile iki maça çıktı. Bu iki maçta iki mağlubiyet aldı ve puan alamadı. Ve ondan sonra tekrar Volkan Demirel getirildi. Ve Volkan Demirel'le de 8 maça çıkıldı. Ve bu 8 maçta bir beraberlik, bir galibiyet alındı. 6 mağlubiyet alındı. Ve sıkıntılı olarak son 2 maça gelindi. Kasımpaşa maçından evvel. Ve Metin Diyadin gerçek bir gençlerli olduğunu, Gençler Birliği'nin her şeyi Gençler Birliği olduğunu, ki Fenerbahçe futbol takımında da oynadı, Kayseri Spor'da da oynadı. Ama Gençler Birliği Metin Diyadin diye anılır hep. Ve Metin Diyadin'in gelişiyle birlikte oyuncular arasındaki arkadaşı bir hafta içinde çalışmışlığı belli oldu. Ve takımın bundan evvelki maçlarda hiç göremediğimiz hırsını, mücadele azmini, takım birlikteliğini, takım hareketinin olduğunu, bir gerçeğini ben dün yaşadım. Ve maç 2-0 oldu ama hiç yani tedirgin olmadım. Ve bu maçın döneceğini tahmin ediyordum. Yani
0: Tecrübelerinize
2: biliyordum.
0: de dayanarak, evet.
2: Evet ya biliyor. Tabii tecrübe deneyimim de var tabii. 4 tane bu ülkemizde lig kategorilerinde şampiyonluğum var. Bir kere de küme düşürülmem var. Bunları yaşayan bir insan olarak, playoffları da yaşayan bir insan olarak bunun nasıl bir şey olduğunu tabii çözüyorum, görüyorum. Ama Metin Diyadin'in o kulübedeki gergin anları yaşadığı, maçı tamamen yaşadığını gördüm. Bundan evvelki teknik adamlar da onu ben fazlasıyla göremedim. Metin Diyadin yani o üzerindeki montunu çıkarıyor. Ondan sonra hırslanarak tepkilerini koyuyor. Bu oyuncuları bir anda taraftarı ateşlemektir bunlar. Ki biz ben öyle yorumluyorum teknik adamlıkta. Biz oyuncuyuz yani, biz tiyatro oyuncusuyuz esasında. Gülmek de var bizde, dram da var bizde. Yani her şeyi yaşıyoruz biz.

onu yaşamak zorundasınız. Ve onu o içeriye, sahaya yansıtmak zorundasınız oyuncularınıza. Oyuncularınız bence kulübeye baktığı zaman onu yaşamalı oyuncu. Ve oradan hırslanmalı oyuncu. Taraftar aynı şekilde o sizin yapacağınız hareketlerle bütünleşmesi gerekir. Bu olayın gerçeğidir yani. Bu bir şekil olarak yapılmış bir şey. Hareketler değildir bunlar. Bunları yaşayacaksınız. Ki Metin Diyadin'i ben çok yakından tanıyorum. Hem hemşerim Metin Diyadin benim. Hem de 2002 yılında ben Kayserispor'da teknik direktörken benim oyuncum aldım ve takım kaptanı yaptım Metin Diyadin'i. Ki tüm yetkileri de ona vermiştim. Onları da çok iyi yaşayan, çok iyi bilen ve Türkiye'de önde gelen teknik adamlarla çalışmış birisidir Metin Diyadin. Yani Metin Türel'le çalışmıştır, Yıldız Tekin Onay'la çalışmıştır, rahmetli anladım onları da. Ve Tınaz Tırpan'la çalışmıştır. Hocamız da buradan uzun ömürler, saygılarım dediğim. Yani Metin farklı bir kişilik yapısı vardır Metin'de. Hem üst düzey futbol oynamıştır hem de şampiyonluklar yaşamıştır Metin Diyadin. Yani olaya öyle bakmamız gerekir bizim. Ve ama tabii ki diğer skorlara da baktığımız zaman Antalya Spor'un 1-0 öne geçtiği, 1-1 olduğu, sonra 2-1 öne geçtiği, sonra 2-2, 3-2, 4-2 maçı kaybetmesi var. Gene aynı şekilde baktığımız zaman Karagümrük takımının deplasmanda kazanması ama üstteki takımların puan almasıyla birlikte tabii ki düşmesin. O avantajı kaybedip ligimize veda etmesi. Aynı şekilde Kayserispor takımının Alanyaspor takımı karşısında deplasmanda kaybetmesi ve ligden düşmesi ki hem Karagümrük'e hem Kayserispor takımına buradan ben hayırlısı olsun diyorum. Ve seneye ki bu takımlarımız çok defa düşüp çıkmışlardır. Ama bunlardan ders alınması gerekir. Ki bu dersler fazlasıyla alınmıyor. Ve tekrar bu üzüntüler yaşanıyor. Onun için her iki takımımıza da 2026-2027 futbol sezonunda ben başarılar diliyorum her iki takımımıza da. Önümüzdeki sene de onları tekrar Süper Lig'de akıllanmış bir şekilde görmek istiyorum. Diğer baktığım zaman Eyüpspor takımı müthiş bir çıkış yakaladı. Atilla Gelin Hoca ile birlikte ki Atilla Gelin Hoca da benim yakinen tanıdığım. Kırıkkale Spor'da çalıştığım dönemler benim oyuncum ve takımın kaptanı oldu bir kişidir. Beyefendi bir kişidir, çalışkan bir kişidir. Bunların hakkını vermek zorundayız. Yani bu tip teknik adamların Türk futboluna hizmet veriyorlar bunlar çünkü. Bunları da burada değinmek zorundayım bir teknik adam olarak, bir onların hocası olarak, bir abisi olarak, bir büyüğü olarak bunları da değinmek zorundayım. Ve Eyüpspor'un almış olduğu üst üste galibiyetler ve dün İstanbul'daki maçta yine Çaykur Rizespor karşısında 4-0'lık galibiyeti yani hiçbir zaman takdir edilmeden geçilmez. Ama şöyle baktığım zaman tabii Kasımpaşa Gençler Müzakiri'ydi. 2-0'dan 3-2 kaybettiler. Ve son haftaya bu iş kaldı. Şimdi burada Eyüpspor olsun, Kasımpaşa olsun, Gençler Birliği olsun, Antalya Spor olsun. Bu dört takımdan bir tanesi şimdi kümeden kümeye gidecek. Yani Trendyol birinci lige gidecek öyle diyeyim. Düştü demeyeyim. O tabiri sevmiyorum çünkü. Ve Süper Lig'den ayrılarak Trendyol birinci lige gidecek. Evet. Bu dört hafta sonra oynanacak maçlarda bu dört takım dörtlü avaraja da kalabilir. Üçlü avaraja da kalabilir. İkili avaraja da kalabilir. Veya direkt bir tanesi düşebilir. Diyeceksiniz ki nasıl dörtlü avaraja kalabilir? Yani Eyüpspor tabii ki bu bir farz mal diyorum yani. Hayal olarak söylüyorum. Eyüpspor kaybedebilir. Kasımpaşa kaybedebilir. Gençler Birliği berabere kalabilir. Antalya Spor kazandığı zaman bu dört takımın puanı da 32 oluyor. Bu şekilde baktığımız zaman dörtlü avaraja kalabilir. Tabii bunu şu anda çıkarmadım ben de. Ama tabii ki programdan sonra bunu da çıkaracağım inşallah. Bu programa da çıkarıp katılmak isterdim. Onun için de kusura bakmayın diyorum. Yani üçlüye kalabilir. Yani Antalya Spor kazanabilir.

0: kazanabilir. Gençler Birliği kazanabilir ki Trabzon'da oynuyor, Trabzon'a karşı ki Gençler Birliği futbol takımı çarşamba günü de yarı final maçında Türkiye Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ankara'da Trabzonspor'la karşılaşacak. Bana göre bu maç da çok çok önemli.
1: Yani iki takım da moralli çıkacak aslında. Hem Trabzonspor hem Gençler Birliği, değil mi? Bu karşılaşmaya moralli çıkacak.
0: Emel Hanım, evet. Yani iki takım da Trabzon Beşiktaş'a karşı bir derbi kazanmış İstanbul'da deplasmanda. Gençler Birliği Kasımpaşa karşısında 2-0'dan 3-2'yi almış. İki takım da moralli çıkacak. Ya çeşitli söylentiler, şaibeler oluyor şimdi. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. Yok öyle olursa böyle olur. Yani açıklamak da istemiyorum. Bunlar çirkin bu söylevler çünkü. Bizlere de yakışmaz bunlar. Yani hiç kimse kimseye acımıyor dikkat ederseniz. Ve önce Can diyor herkes, sonra Canan diyor. Onun için Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde de farklı bir maç olacaktır. Hafta sonunda oynanacak Trabzon'daki Trabzonspor Gençler Birliği de farklı bir maç olacaktır. Evet. Yani onun için bu yakıştırmaları, çeşitli yakıştırmaları hiçbir şekilde yapmayalım. Ki biz bunları gittiğim benim lokalde, çok nezih bir lokalimiz var bizim. Eski futbolcular, antrenörler, teknik adamlar, yaşça büyüklerimiz, bizim yaşımızda bizden küçük kişiler de geliyor. Orada biz bunları tartışıyoruz, ediyoruz. Zaten aklımız fikrimiz bu işte tabii. Diyoruz ki futbol nasıl olur, nasıl eder, işte kim kalır, kim düşer, bunları hep hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Bunun yanı sıra işte şurada o şu oyuncu var, burada bu oyuncu var, bunlara dikkat etmek gerekir diye de konuşmalarımızı yapıyoruz. Evet. Biz burada, bizim TRT Radyo 1'de program yapan sevgili Adnan Şentürk hocayla da bunu tartışıyoruz, ediyoruz. Daha hocalar da var, onları da bu isimlerini saymayayım, hep üzülürler sonra. Kırılırlar bana bak isimleri verdiğim için. Onun için hepsine de buradan selamlarımı iletiyorum.
1: Selam.
0: Düşme hattı bana göre çok kritik bir safhada. Evet.
1: Zaten artık şampiyon belli oldu. Burada hani
2: 3-4 de belli.
1: Hani düşen demeyelim, hani siz öyle dediğiniz için bunu kullanırken artık biraz çekiniyorum ama birinci lige geçen. Süper Lig'den ayrılan takımlar diyelim. Ama kritik karşılaşmalar da bekleniyor gerçekten son haftada. Şimdi sözünüzü bölmek istemedim. Gençler Birliği'ne ayrı bir parantez açmak isteriz. Hani sizin de fikirlerinizi şöyle merak ediyoruz. Dün epey programımızda konuştuk. Gençler Birliği içerisinde sık sık teknik direktör değişiklikleri artık hani eleştiri konusu oldu. Özellikle hatta en son Metin Diyadin'in yeniden gelmesi, Metin Diyadin penceresinden de büyük sorumluluk aslında. Artık hani sezon bitiyor. Evet. Ama dediğiniz gibi dün 2-0'dan, siz de yakından tanıdığınız için aslında bekliyormuşsunuz bunu. 2-0'dan 3-2'lik bir galibiyet söz konusu. Sonrasında açıklamaları vardı. Hani belki o sizin bahsettiğiniz aidiyet duygusunu da vurgulayan, artık bütün duamız, çabamız son bir hafta kalsa da Süper Lig'de tutunmak, yer almak, evet, kalmak. Yani bunun için epey bir çalışacağız, çaba sarf edeceğiz ama uzun vadeli, yani Gençler Birliği özelinde uzun vadeli sportif bir planlama için ne gerekiyor ki? Metin Diyadin şunu söylemişti, kadro ile ilgili bir söylemi vardı aslında. Kadro, evet, darlığımız var, ciddi anlamda bir kadro darlığımız var diyor.
0: Gerçekleri söyledi.
1: Gerçekleri söyledi. Bunun için yeni sezona dair ligde kaldı, ya kalır ya da kalmaz diyelim ama bu gerçekten hani altı dolu olacak mı bunun önümüzdeki sezon için, Gençler Birliği için? Bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Emel Hanım. Çok güzel bir şeye değindiniz. Ben yeniden bir kongre yapılması gerektiğini ve yeniden güçlü bir yönetimin kurulması gerektiğini, bu yönetim kurulduktan sonra futbolun içinden, futbolu yaşamış, futbolun içinden gelmiş kişilerden futbol aklı olarak 3 veya 4 5 kişi futbol aklı olarak takıma getirilmesi, başkan ve yönetime yardımcı olması açısından, bunun yanı sıra müthiş bir güzel bir scout ekibinin kurulması ve bu scout ekibinin yurt içi ve yurt dışında oyuncu taraması yapması, buradan hiçbir şeyin eksik edilmemesi bu scout ekibinin ve bu futbol aklına gerekli değerin verilmesini ben buradan öneriyorum. Çünkü bunları biz defalarca söyledik, defalarca ettik ama her gelen çok futbolu çok bildikleri için, hem Gençler Birliği futbol takımı için bunu söylüyorum, hem genelde Türkiye'deki futbol takımları için söylüyorum. Herkes futbolu çok iyi bildiği için maalesef bunlara bu sözlerimizi geçiremiyoruz. Bu da yaralıyor yani bizleri. Evet.

0: futbolun içinden gelmiş kişileri yaralıyor. Ha, buradan bunları söylerken şunları dinleyen arkadaşlarımız, dinleyen büyüklerimiz, yaşıtlarımız, küçüklerimiz var. Şunu da buradan ilave etmek istiyorum. Ben bunu söylerken ben tabii ki hizmet vermek istiyorum futbola. Ben Türk futbolunun bir neferiyim. Aynı şekilde gençler bir futbol takımının da ben bir neferiyim. Buradan yetişen biriyim. Bunların değerlerini bilen birisiyim. Ama bunları söylerken bir maddi menfaat bekleyerek bunları inanın söylemiyorum. Hizmet açısından bunları söylüyorum. Benim öyle bir maddi menfaate de ihtiyacım zaten yok. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben bu kadroların oluşması gerektiğini, ki bu yalnız gençler bir futbol takımı için değil, Türkiye genelindeki şu andaki 139 tane profesyonel takım var. Bunlar için geçerli. Hatta bal liglerinde, bölgesel amatör ligde, bal liglerinde bile bunların geçerli olması gerekir. Yani bunları yaparken insanların kendilerini hiçbir zaman küçük görmemesi veya tabiri caizse altta görmemeleri gerekir. Ya bu inananlarla çalışmak daha farklıdır. İnsanların yükünü de hafifletir. Bu yükü hafifletmesi de yönetimin ve başkanın daha rahat çalışmasına sebep olur. Ben Metin Diyadi'nin bütün düşüncelerine katılıyorum. Hı hı. Zaten maçtan evvel inanın bana hafta boyunca göreve geldiğinden itibaren hafta boyunca her konuştuk günde iki kere, üç kere. Tabii ki benim de görevim onun bir abisi olarak, bir büyüğü olarak, bir hocası olarak ona katkı yapmam. O katkılarımı da yeteri kadar yaptığımı ben zannetmiyorum. Daha da fazla katkı yapmam gerekir bu hafta içinde. Bunun da bilincindeyim. Onun için kimse kendine buradan pay çıkarmasın sakın. Getirdik Metin Diyadi'nin de şöyle oldu, bu öyle oldu diye Metin Diyadi'nin ismini de kimse burada kullanmasın. Bana göre Metin Diyadi'nin gidişi bir kere bir yani hikaye gibi, roman gibi diyeyim.
1: Yanlış diyelim hocam, yanlış. Gidişi bile bir yanlış.
0: Efendim?
1: Gidişi bile yanlıştı, yanlış. Aynen. Gönderilmesi çok yanlış.
0: Teşekkürler sevgili Özgünler. Yani gidişi yanlış. Gelişi Metin Diyadi'nin bir fedakarlığıdır bu.
1: Tabii.
0: Yani bu görevi bu anda kabul etmesi. Bana göre ona da herkesin destek olması lazım. Dün maçtan sonra bütün türbinler çağırıyor. Üçlü çektirmek istiyorlar tabiri caizse. Ama çekmedi üçlüyü. Niye? Ben onun ruhunun kalbini orada, o anda düşüncesini görüyorum ben. Yaşıyorum onu. Çok iyi tanıyorum çünkü. Çünkü önünde bir maç daha var onun.
1: Evet.
0: O maçtan sonra üçlüyü çektirirse çektirir. Ben o düşünce içinde olduğunu da çok iyi biliyorum. Hı hı. Onun için ben Metin Diyadi'ne, teknik kadrosuna, hepsi, çoğu benim oradaki oyuncularım benim, onlar teknik kadro olanlar. Ben onların ruh hallerini de biliyorum. Onlar şimdi uyuyamamıştırlar dün akşam. Hemen Trabzonspor maçını, kupa maçını, çarşamba günü oynanacak kupa maçını düşünmeye başlamışlardır. Çarşamba günü kupa maçından sonra da perşembe günü, hemen pazar günü oynanacak. Herhalde pazar günü oynanacak o maçlar. Pazar günü oynanacak. Dik Trabzon'daki, deplasmandaki Trabzonspor maçını düşüneceklerdir. Tabii o biraz evvel başta söylediğim gibi, o yakıştırmaların hepsini sakın yapmasın kimse. Metin Diyadin Trabzonludur, Trabzon doğumludur, Trabzon kökenlidir. Babası eski MHK üyesidir, Erdoğdu Diyadin abi. Buradan ona da saygılarımı ileteyim. Ama Trabzonlu olması Trabzonspor maçında şöyle böyle olacak anlamına gelmez. Çıkacak aslan gibi takımıyla beraber sahaya. Trabzonspor'da sahaya aslanlar gibi çıkacak. Ve kıran kırana bir mücadele olacağını inanıyorum. Evet. Hak eden takım kazanacaktır. Kazansın. Ama gönlüm tabii ki Gençlerbirliği'nin kazanmasına yana. Gençlerbirliği futbol takımında şimdiden başarılar diliyorum.
2: Başarılar diliyoruz. Lig özelinde gerçekten zorlu bir deplasmana da çıkacak. Bakalım evet. Ne olacak. Şimdi süremizin, yani size ayırdığımız bölümdeki süremizin sonuna geldik aslında Celal evet. Kıbrıs'ta. Ama benim merak ettiğim bir husus daha evet. var. Bir ya da iki cümleyle yorum alırsam tabii. çok sevinirim.
0: Tabii.
2: Şimdi Beşiktaş'a ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Yine dün Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Öncesinde konuşmuştuk, taraftar sahayı protesto etti deyim yerindeyse. Sırt döndüler. Sonrasında bu mağlubiyet sonrası Sergen Yalçın'ın da açıklamaları oldu. Tabii ki zor bir gece oldu bizim için. Taraftarın protesto etmesi oyuncuların motivasyonunu düşürdü. Hatta bir de şey vardı, hani evet ben yetkili sorumlu kişiyim ama sorumlu

0: olmadığım bir kısmın da bedelini ödeyen bir teknik direktörüm açıklamalarını yaptı. Hep böyle hani bilmiyorum doğru mu ama hep böyle Sergen Yalçın'da sorun varmış gibi medyada da yer alabiliyor. Böyle yorumlar çok sıklıkla var.
1: Evet.
0: Hem bu beyanları nasıl değerlendirirsiniz bir teknik direktörün bu mağlubiyet sonrasında ve Beşiktaş'ın geleceği için ne ifade ediyor bu? Orada bir değişim görür müyüz?
1: Tabii büyük
0: Ya da
1: takımlarda
0: görülmeli
1: teknik
0: mi?
1: adam, büyük takımlarda teknik adamlar değişikliği takımlar üzerinde büyük etki yapar. Yani büyük takım dediğimiz kim? İşte dört büyük dediğimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor etki yapar. Buralara sonradan gelen teknik adamlar da takımı tanıyarak geliyorlar zaten. İşi öyle kabul ediyorlar. Burada teknik adamların bahane üretmesini ben kabul etmiyorum. O takımın şartlarını kabul ederek geliyorlar çünkü. Beşiktaş futbol takımı sezon başı yapmış olduğu hatalar, yapmış olduğu transferler, sezon başlamadan yapmış olduğu transferler, işte biraz evvel söylediğim o futbol aklı dediğim, scout ekibi dediğim akıl olmayışından kaynaklandı. Bu kimin hatasıdır? Bu kulüp başkan ve yönetiminin hatasıdır. Onun için kimse de hata aramayacaklar. Tabii ne oluyor? Sergen Yalçın Beşiktaş futbol takımının bir efsane oyuncularından bir tanesi. Ve bu takımda şampiyonluk yaşadı Beşiktaş
0: Tabii.
1: takımında Sergen Yalçın.
0: Tabii.
1: Ama tabii ki dünde kaldı. Artık bugün ve bugün de yok. Yarınlar var. Onun için Beşiktaş futbol takımı geçen hafta ben baktığımda bu kırılmayı Beşiktaş takımı değişimi gösterdi. Ve dün de gene sevgili Özgüner'le, sevgili Yücel'le yaptığımız programda da söyledim. O Sergen Yalçın'ın ben istifa ediyorum demesi oyuncular üstünde bir rehavete erişti dedim. Ve o rehavette dün tabii maçı seyredemedim. Ben hep Gençlerbirliği'nin Kayseri Kasımpaşa maçını seyrettim. Orada o yaşanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü taraftarların sahaya sırtlarını dönmesi tamamen protesto etme anlamına gelir. Buradan artık Sergen Yalçın da benim tahminim Beşiktaş yollarını ayıracaktır. Yeni bir yol haritası çizecektir kendine. Ama ben buradan çok da iyi tanıdığım Sayın Başkan Serdar Adallı'ya bir teknik adam olarak futbolun içinde olmuş olan birisi olarak şunları söylemek istiyorum. Burada gene futbol aklını kursun. Orada futbol aklı olacak çok isim var eski Beşiktaşlılardan. Kimdir bunlar? İşte mesela Feyyaz Uçar'dır, Metin'dir, gene Ali'dir, Ali Gültiken'dir, Metin Tekin'dir. Ve Beşiktaşlardan kurulacak olan bu futbol aklı takımın yanında olacaktır. Teknik adam olarak da Beşiktaşlı kişiler var. Mesela bunlardan bir tanesi tabii ki genç milli takımlar teknik sorumlu yapıyor şimdi Samet Ayvalı Hoca. Onun yanı sıra gene Rıza Çalınbay var. O Ertuğrul Sağlam var. Mehmet Özdilek var. Ya bunlardan Beşiktaş futbol takımı tercihini gene ben tahminim olarak söylüyorum. Türk antrenörden yana yapacaktır. Ve şu andan itibaren Sergen Yalçın'la eğer yollar ayrılıyorsa bu teknik kadroyla anlaşılıp bunların hemen yurt dışı araştırmaları yaparak oyuncularla içeride kalacak oyuncuları belirleyip sezon Türk oyuncular da tabii kalacak gidecekleri belirleyip sezon başı kampı ilk gününden eksiksiz olarak kampın başlaması gerekir. Eğer böyle başladığı zaman takımlar başarılı oluyorlar. İşte Galatasaray futbol takımına baktığımız zaman giden oyuncu sayısının azlığı, gelen oyuncu sayısının nokta atışı transferleri yapılarak yapıldığı yıllardır. Ve bu da Galatasaray futbol takımının bir ekip olduğunu gösteriyor. Ama bir Fenerbahçe futbol takımının maalesef ve maalesef giden oyuncu sayısının çok oluşu, gelen oyuncu çok sayısı oluşuyor. Ve bu da işte takımlara sancılı zamanlar geçiştiriyor. Bunların da çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bunu yapacak kişiler de kimler? Başkan ve yönetimlerdir. İşte ve futbol aklı dediğimiz kişilerin bu takımların içinde olması da başkan ve yönetime de büyük katkı sağlar diye söylemek istiyorum.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için Celal Kıbrızlı sevgiyle uğurluyoruz sizi.
1: Ben de size Emel Hanım iyi programlar diliyorum. Teşekkür
0: Sağ
1: ediyorum.
0: olasın.
1: Sevgili Özgün'e de yürek dolusu selamlar
2: Teşekkürler
1: kalpten.
2: hocam.
1: Ve
2: Sağ olun.
1: tüm annelerimizin tekrar Anneler Günü'nü başta eşim olmak üzere kutluyorum. Nice nice yıllar diliyorum.

0: Reklamlar.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: 14.10 oldu saatimiz, spor gündemi devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Futbol gündemini şöyle birazcık geride bırakıyoruz. Başka spor dallarıyla devam ediyoruz programımıza. Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba Emel Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan, spor yazarı Özgün Erdoğan da bize eşlik ediyor. Onu da aktarmak isteriz size.
4: Özgün Bey'e de merhabalar, iyi yayınlar.
3: Peki. Hemen başlayalım. Genel olarak ülkemizde tabii hani çok bilinen de, yani yanlış bir niteleme olmasın ama daha yakından tanımak istediğimiz bir spor dalı diyebiliriz. Yani pek çok dinleyen de katılıyordur bana. Öncelikle bir genel bir değerlendirme alalım. Nasıl bir yıl yaşıyor şu anda Türk badmintonu?
4: Evet, 2026 yılını bu zamana kadar olan bölümü şöyle özetleyersek kısaca. Gerçekten 2026 bizim için son derece hızlı, hareketli ve başarılı başladı ve devam ediyor. Şubat ayı itibariyle biz tabii faaliyetlerimize Ocak ayı, hiç kesintisiz aslında devam ediyoruz ama hani Ocak ayı itibariyle düşünürsek şayet, hani milli takım kamplarımızdan alında ulusal şampiyonlarımız, liglerimiz devam ediyor. Ve en önemli bizim için uluslararası organizasyonlar anlamında da 2026'nın Şubat ayı ortasında Avrupa Takımlar Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Bu Avrupa'nın en iyi 8 kadın, Avrupa'nın en iyi 8 erkek takımı ön elemelerden sonra finaller için İstanbul'da buluştu. Ve biz bu müsabakalara ülkemizi ev sahibi olarak olmamız münasebetiyle hem kadın takımımızda hem erkek takımımızda katılma hakkımız vardı. Ve bu hakkımızı kullandık. Dolayısıyla burada tarihi bir başarıya imza attık. Türk badminton tarihinin ilk büyüklerdeki takımlar şampiyonasındaki derecesini elde ettik. Yani takımımız Avrupa üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Burada kimlerle yarıştık? Burada dünya devleriyle yarıştık. Danimarka gibi, Fransa gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi. Çok badmintonda Bulgaristan gibi kadınlarda özellikle dünya çapındaki takımlarla mücadele ettik. Ve biz burada Bulgaristan, Danimarka ve Türkiye olarak ilk üç sırayı paylaştık. Fransa gibi bir dünya devini, badmintonda belki 70-80 yıldır bir sistem üzerine çalışan bir ülkeyi yendik. Dolayısıyla

0: gerçekten Türk badminton tarihine kızlarımız isimlerini altın harflerle yazdırdı. Biz bu başarıların devam edeceğini, artarak devam edeceğini ve çalışmalarımızı, planlamalarımızı da bu yönde devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye Badminton Ligleri var. 3 tane ligimiz var. Gelişim Ligi, 15 yaş altı çocuklarımız için altyapımızı güçlendirmek için planladığımız, biz göreve 2023 yılında başladık. O günü itibariyle başlattık. Yine onların bir üstünde birincilik dediğimiz bir ligimiz var. Bu da Süper Ligimiz de var. Süper Ligimizin altındaki seviyedeki bir lig, yani Süper Lig'de kendine yer bulamayan üst düzey elit sporcularımızın olayın içinden kopmaması için, badmintondan uzaklaşmamaları için orada mücadele ediyorlar. Yine üst ligimiz, Süper Ligimiz, o da normal elit sporcularımızın, milli takım seviyesindeki sporcularımızın yarıştığı ve gerçekten badmintona hareket getiren bir projeydi. Badmintonun bütün dinamiklerini harekete geçirdi ve sonuçlarını da almaya başladık. İlk başladığımızda ki seviyeyle şimdiki seviye arasında da ciddi farklar oluştu. Transferler gündeme geliyor, kulüpler yatırım yapmaya başladı. Sporcu performanslar artmaya başladı, antrenör rekabeti olmaya başladı, takımların rekabeti derken biz istediğimiz hareketliliği, dinamik yapıyı yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz. Yine yaş gruplarında uluslararası turnuvalarımız devam ediyor. Bu yıl 17 yaş altının Avrupa Şampiyonası var. Ağustos ayında çocuklarımız oraya hazırlanacaklar. Yine büyüklerin Dünya Şampiyonası var ki son derece önemli. Türk badminton tarihinde yine ilk defa erkek sporcularımız da Dünya Şampiyonası'na katılma başarısını gösterecekler.
1: Bu bir ilk olacak.
0: Tabii ki bu Dünya Şampiyonaları şöyle, yani prestijli bir organizasyon. Dolayısıyla bu organizasyonlara direkt katılım söz konusu değil. Dünyada belli sıralamaları elde eden sporcular davet usulü gittiği için sporcularımız artık bu Dünya Şampiyonası seviyesindeki yarışmalara erkekler kategorisinde de katılma hakkını gösterecekler inşallah. Emre Sönmez kardeşimizi orada mix takımda takip edeceğiz. Kızlarımız zaten başarılı. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Nesli Anar'ın, Özge Bayrak, Bengüsü Erçetin, Nazlıcan İnci. Bu kızlarımız da gerçekten çok başarılar. Bu yıl yine Avrupa Şampiyonası bitirdik. Hemen ona geçeceğim, bu takımlar şampiyonasından sonra bireysel Avrupa Şampiyonası, o da İspanya'da yapıldı. Burada da iki tane madalya kazandık. Yine Türk badminton tarihinin ilk Avrupa finalini çift kadınlarda yaptık. Bu da bizim için son derece gurur vericiydi ve Türk badmintonunun Avrupa'da geldiği seviyeyi de artık göstermeye başladı. Ve gerçekten tüm dünyadaki teknik adamlar, Avrupa'daki önemli federasyonlar Türkiye'nin bu gelişimini gözlemlediklerini, hatta alt yaş gruplarından daha iyi geldiğimizi ifade ediyorlar. Bunlar da bizi sevindiriyor, gurur veriyor ve doğru işler yaptığımızın göstergesidir diyor, düşünüyoruz bu sonuçları. Hep beraber yine takip edeceğiz. Bu yıl önemli müsabakalarımız var, daha yıl bitmedi. İnşallah tabii ki en nihai hedefimiz bizim olimpiyatlara katılabilmek. Olimpiyatlarda sürekli katılım gösteren bir federasyon yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Hem yönetimsel olarak, hem sportif başarı olarak, hem de şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışıyla federasyonumuzu istediğimiz uluslararası seviyede hak ettiği yerlere getirmeyi planlıyoruz.
1: Tam bu noktada hani olimpik hedeflerden de bahsettiniz. Burada sporcuyu hazırlama, sporcuyu yetiştirme noktasında nasıl bir model uygulanıyor ki bu başarılar peş peşe geliyor?
0: Şimdi dediğim gibi, yani bizim başladık. Biz başlar başlamaz hemen bir yüksek performans direktörlüğü oluşturduk. Burada çok yani ülkemizdeki kendi alanlarında, yani antrenman bilme alanında önemli isimleri bu ekipte topladık. Bu yüksek performans birimiyle beraber teknik ekiplerimizi oluşturduk. Bunlarla beraber koordineli bir şekilde bir çalışma sistemi yaptık. Yine Endonezya'dan gerçekten alan, yani isimli, kariyerli bir antrenörle anlaştık. Onu da ekibe dahil ettik ve gerçekten milli takım kamplarının sayılarını arttırarak, uluslararası teması arttırarak ve gerçekten çalışarak, iyi antrenman yaparak, kaliteli antrenman yaparak başarılı olmanın ne demek olduğunu

0: çalışıyoruz, ispatlamaya çalışıyoruz, bunu camiaya alıştırmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın, antrenörlerimizin, teknik adamlarımızın, kulüp yöneticilerimizin çalışarak neleri başarabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden bu ekipler son derece önemliydi, bu kamplar son derece önemliydi. Dolayısıyla biz bunu sürdürülebilir bir şekilde uzun vadeli yapabilirsek, inanın ben buradan çok net söylüyorum, Türk badmintonu dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında ve olimpiyat şampiyonalarında madalya kürsüsünde olabilecek yeteneklere sahip. Yeter ki biz sistemli, doğru ve sürdürülebilir bir antrenman sistemini, planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an gidiyoruz, iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Eksiklerimiz tabii ki var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Hata yaptığımız tarafları görüyoruz. Onları tekrar düzeltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla badmintonu bir bütün olarak düşünüyoruz. Para badmintonuyla, olimpik badmintonuyla, işitme engelli badmintonuyla hepsini bir şekilde bu sistemin içinde tutmaya çalışıyoruz. Peki. Hani burada engelli kardeşlerimize de değinmek isterim. Para badminton da ciddi anlamda bir ivme kazandı. 2025 yılında yine İstanbul'da bir Avrupa şampiyonası düzenledik. Gerçekten dillere destan oldu. Avrupa'nın tüm ülkeleri tek tek bizi tebrik ettiler. Böylesine güzel bir organizasyon düzenlediğimiz için, para badmintona verdiğimiz önem için, onlara gösterdiğimiz bu üç seviye turnuva için teşekkür ettiler ve sporcularımız orada 10 tane madalya alarak yine tarihi başarılar elde ettiler. İnşallah Paralimpik oyunlarda da bu sene, yani önümüzdeki 2028 Los Angeles içinde, şu an kotanın içinde 4 sporcumuz var. En fazla 2 sporcuyla katılabilmiştik. İnşallah olimpik süreci tamamlamaya yakında sayımızı arttırıp ekibimizi daha iddialı hale getirmeyi planlıyoruz.
1: İnşallah.
2: Sevgili Ercan Yıldız, öncelikle iyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Özgün Bey.
2: Yıllarca takip ettik sizi. Sporun içerisinde büyük başarılar elde etmiş ve bu konuda da çalışmalar yapan bir spor adamısınız. Şimdi Badminton Federasyonu Başkanlığı tabii ki hakikaten badminton'un Türkiye'deki seyrine baktığım zaman sevgili Murat eski başkan gerçekten büyük çabalar harcadı, büyük emekler verdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada anlattıklarını dinleyince gerçekten insanın hani böyle omuzları kabarıyor. Türk badminton'un geldiği nokta çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu alanda en iyisi Çin. Ondan sonra Endonezya, Güney Kore ve Danimarka geliyor. Ve dünyanın prestijli iki turnuvası var. Thomas Cup ve Uber Cup. Burada bu büyük prestijli turnuvalarda Çin zaten sayısız şampiyonluklar kazanarak kendini zaten çok fazla dünyanın en iyisi olarak ispatlamıştır. Endonezya keza öyle. Şimdi elimizdeki sporcu yapısına baktığım zaman altyapıdan da gelen üst yapıdaki çalışmalarda özellikle de Endonezyalı bir antrenör de getirmişsiniz ki çok önemli bizim için. Bu durumda bizim artık bu tür turnuvalarda yer alabilme ihtimalimiz nedir? Artık biz bu turnuvalarda boy gösterebilir miyiz?
0: Ya aslında çok teşekkür ederim. Bana iki konuda hatırlatma yaptınız.
2: Rica ederim.
0: Böyle o kadar gündem yoğun ki ve şu anda hani çok da bir atletizm müsabakasında uygun bir yeri geçtim. Sizinle oradan konuşuyorum.
2: Evet.
0: Not alma şansım da yoktu. Uber Cup'a, Thomas Cup'a biz ilk defa katıldık. Yani kadınlarda Uber Cup yapılıyor. Dünyanın en prestijli takım şampiyonaları.
2: Evet.
0: Thomas Cup'ta biliyorsunuz ki erkeklerdeki dünyanın en prestijli takım yarışmaları. Biz geçen yani bu yıl Şubat ayında kazandığımız dereceyle kadınlarda Uber Cup'a katılmayı hak etmiştik. Ve
2: müthiş.
0: 2 hafta önce de biz Danimarka'da Uber Cup'a katıldık. Ve gerçekten şunu samimiyetle söylüyorum. Uber Cup'a damgasını vuran ülkelerden biri olduk. Şöyle anlatayım size. Ben orada aynı zamanda Dünya Badminton Federasyonu'nun genel kurulu vardı.
2: Evet.
0: Ben maçları izlemeye gittim. Genel kurulun o oturumuna genel sekreterimiz katılmıştı. Türkiye Malezya ile maç yapıyordu. Maç 2-0 biz öne geçince genel kurulda neredeyse herkes telefonlarını açıp Türkiye Malezya maçını takip etmeye başladılar.
2: Çok
0: biz
2: güzel.
0: O maçı 3-2 kaybettik ama biz oradan şu mesajı aldık. Dedik ki biz bunlar gibi sistemli, düzenli ve gerçekten iyi bir şekilde üst düzeyde çalışırsak biz bu ekipleri yenebiliriz mesajını aldık. Dolayısıyla teşekkür ediyorum bunu hatırlattığınız için.
2: Rica ederim.
0: Erkeklerde de en kısa zamanda ilk fırsatta Thomas Cup elemelerinden geçip o Thomas Cup'a katılacağız. Bu arada yine geçmişteki arkadaşlarımız, hizmet veren Murat Başkan ve ondan önceki başkanlarımız olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bizim elimizde sihirli değnek yoktu. Geldik, dokunduk da bunlar oldu değil. Evet. Burada bir altyapı vardı. Burada belli bir seviye vardı. Biz artık sadece biraz vizyon katmaya çalıştık oraya. Dedik ki artık biz uluslararası belli seviyelerde mücadele edecek potansiyelimiz var. Lütfen bunu görün. Camia olarak, antrenör olarak, sporcu olarak. Bunun gerekleri neydi? Sistemli çalışmak. Bunun gereği neydi? Üst düzey çalışmalar yapmak. Bunun gereği neydi? Disiplinli. Bunun gereği neydi? Kampları ciddi ve sürdürülebilir bir şekilde yapmaktı. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz çocuklarımıza, antrenörlerimize. Bizim eksiğimiz yok. Japonlardan eksiğimiz yok. Malezyalılardan eksiğimiz yok. Danimarkalılardan eksiğimiz yok. Biz çalıştığımız zaman, iyi çalıştığımız zaman bunları yenebilecek potansiyelimiz fazlasıyla var. Lütfen kendinize inanın. Biz inanıyoruz. Siz de inanın. Bu motivasyonla hem sporcularımızı, hem antrenörlerimizi, hem kulüp yetkililerimizi, hem de kendimizi motive ediyoruz. Ve bunun gereklerini de yapmaya çalışıyoruz.
2: Sevgili Ercan, çok güzel. Yani gerçekten büyük iş başardığını gördüm. Anlattıklarından, yapılanlardan üstüne büyük taşlar koyarak gitmişsin. Federasyon inanıyorum ki senden sonra da daha iyi bir şekilde gelen kim olursa olsun veya sen devam edersen de. Seni büyük bir başarılarından dolayı takdirle anacaklardır. Bunu da eminim.
0: İnşallah. Tek derdimiz mantalite. Yapabiliriz, evet. yapabiliriz. Başarabiliriz'i oturtmaya çalışıyoruz. Bu mantık, bu mantalite oturduğu zaman inanın Türk sporcuları çok farklı seviyelerde bu işi yapacaklar.
1: Evet, bunun sonuçlarını da almışsınız, meyvelerini de almışsınız. Hatta hani soracaktım, siz biraz cevapladınız para badmintonla ilgili, hani sınırlar ötesinden gelen tebrikler, o başarıların evet. neticesinde hakikaten gurur verici. Ama benim şimdi, siz bir potansiyelden bahsettiniz, çok çok önemli bir potansiyel var aslında, evet. yetenek anlamında. Ama çok basit soracağım, yani şu an bizi dinleyenler, belki hani dinleyenlerden bazıları, ya neydi bu badminton, nasıl bir spordu diyebilirler. Ya da hani evlatlarını yönlendirebilirler, ama neydi bu ya, zor bir şey herhalde, hani söylenişi zor. Ama yani nasıl oynanıyor gibi soru işaretleri olabilir. Hem bunu sormak isterim. Kısaca dinleyenlerimize hatırlatalım. Yanı sıra evet çok önemli başarılar var. Evet çok önemli işte temel taşları var. Ama görünür olması, yani bu başarıların, bu potansiyelin medyadaki görünürlüğü yetiyor mu şu an hali hazırda sizce?
0: Tabii bizim yani şu an istediğimiz seviyede değil, ama bizim tabii ki görünür olmayı çok istiyoruz. Tabii ki başarılı sporcularımızın Türk halkıyla daha böyle yakından tanımalarını istiyoruz. Önceliğimiz gerçekten bizim hani performans odaklı gitmeye çalışıyoruz. Bu bir olimpik spor ve gerçekten hani böyle ciddi performans gerektiren bir spor. Yeni kural değişiklikleri yapıldı. Bir evet. raket sporu, bu ara biraz da ondan bahsedeyim. Buyur. Bir raket sporu Hindistan menşeli, ancak İngilizler bunu sportif formata büründürmüşler, kurallarını koymuşlar, dünyaya servis etmişler. İnanılmaz keyifli, her yaştan vatandaşın oynayabileceği bir spor seviyesine göre, sakatlık riskleri düşük, ancak üst düzey performansta çok ciddi antrenmanlara, o yüklenmelere maruz kalıyor sporcularımız.
1: İyi ama, bir disiplin istiyor yani.
0: Evet, evet, yani bizi dinleyenler, merak edenler internetten bazı girip biliyorsunuz bu bir arama yaptıkları zaman tüm detaylarıyla karşılarına çıkar zaten. Biz şu an gerçekten okullarda varız. Gençlik Spor Bakanlığımızın altyapı projelerinde varız. Bakan bizim kendimizin yaptığı bölgesel çalışmalar var. Oralarda varız. Yani sporcu anlamında bizim çok problem yaşamıyoruz. Altyapımızda çok zengin çocuklarımız var.
1: En büyük problem ne bu noktada peki
0: en
1: o zaman?
0: En büyük problemimiz şu bizim. En temel çocuklarımız ihtiyaç belli seviyelere kadar yapıyorlar. Belli bir seviyede, yani gençler seviyesinden sonra bir böyle orada kırılmalar oluyor. Bu kırılmaların nedenlerini biz biliyoruz. Maddi, ekonomik bir takım problemlerle karşılaşıyorlar. İşte biz bu ligleri niye başlattık? Bu ligler, çocuklarımız oralarda hem harçlıklarını alsınlar, hem rekabet ortamının içinde kalabilsinler, hem bu işten kopmasınlar. Bu aradaki bağlantıyı liglerle yapmaya çalışıyoruz. Kulüplerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz yatırım yapmaları için. Rekabet olursa kulüpler yatırım yapıyor. Yılda
1: aslında
0: bir
1: bu
0: maçla...
1: görünürlüğü bu nedenle sormak istedim size. Yani görünürlüğü...

0: kamuoyunun artması demek, daha çok gündemde kalması, medyada yer alması demek, o
1: Kesinlikle.
0: sponsor sayısının da artması demektir. Daha çok
1: Tabii ki.
0: çocuğa, daha çok gence, daha çok insana ulaşması demektir. Doğru mu?
1: Kesinlikle. Biz devlet televizyonumuz, TRT ile yakın ilişki içindeyiz. TRT Spor Yıldız her fırsatta bizleri gündeme getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla dediğim gibi biz başarılarımız arttıkça popülaritemiz de artacak. Bundan eminiz. Çünkü bazı şeyler birbiriyle endeksli. Biz bu yola başladık. Adım adım ilerliyoruz. Her şey bir anda olmuyor. Üst düzey sporda hem performans, hem görünürlülük, hem popülerite öyle kolay olmuyor. Yıllara sahip konular. Ama biz bir yola çıktık. Ağır, emin adımlarla ilerliyoruz. Önemli olan hızlı değil, sağlam ve sürdürülebilir bir başarı olmasını istiyoruz. Zaman gerçekten burada çok önemli. Yani badmintonda üst düzey bir sporcunun yetişmesi için çok yani uzun süre 5-6 sene üst düzey antrenmana maruz kalması lazım ki sporcularımızın o seviyeleri yakalasınlar. Çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kulüplerimiz destek olmaya çalışıyor. Bakanlığımız her zaman yanımızda, onlar olmasa zaten bizim şu anki varlığımız tehlikeye girer. Çünkü bütün finansal kaynağımızı Gençlik Spor Bakanlığımız üzerinden sağlıyoruz, alıyoruz. Spor Toto Teşkilatımız üzerinden alıyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm bakanlığımıza, bakan yardımcılarımıza, yetkililerimize bize verdikleri destekten dolayı ve güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. Onları mahcup etmemeye çalışıyoruz. Ekip halinde, camia olarak elimizden gelen en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.
2: Sevgili Ercan, daha önce basın kuruluşları arasında bir badminton turnuvası düzenlenmişti.
1: Evet.
2: Emel Hanım'ın dediği tanıtım amacıyla gerçekten çok da işe yaramıştı. Bütün basın kuruluşları oradaydık.
0: Ne zaman dediniz Özgür Bey?
2: Yıllar öncesiydi.
0: Çünkü ben de öyle bir şey hatırladım ekranda. Çok,
2: ben o turnuvada ikinciliği elde etmiştim.
1: Tebrik ediyorum.
0: Ya tebrik.
1: bunu güncellememiz lazım evet. Özgür Bey. Evet. Koordinasyonu beraber yapalım o zaman. Bir basın mensubu arkadaşları, bizim şimdi tesisimiz yenileniyor. Bu arada onu da söyleyeyim.
2: Evet.
1: Çok güzel bir tesisimiz var Ankara'da. Bunun renovasyonunu bitirmek üzereyiz. Yaklaşık şöyle 1-2 ay kaldı. Onu da bitirirsek inşallah bu tesisin de ilk böyle önemli organizasyonunu basın mensuplarıyla yapalım.
2: Çok güzel. Çok güzel olur, evet.
0: Biz de dahil olmak
1: tamam,
0: isteriz.
1: Tamam, bunu gündeme aldım. Notlarımı da alıyorum bununla ilgili. Evet. İrtibat kuralım inşallah.
2: Tamam, evet. Tamam.
0: Yüreğinize, emeğinize sağlık Ercan Bey. Ercan Yıldız, hani size veda edeceğiz ama ben bir de şunu merak ettim. Şimdi bir ilk olacak, hani erkek oyuncular da artık hani evet, sahaya çıkacak dediniz ya, daha bir önemli şekilde, ama kadın oyuncular daha aktif zannediyorum sporda. Bunun temel bir sebebi var mı? Merak ettim.
1: Şöyle tabii kadınlarla erkekler arasında bazı farklar tabii ki var. Kadın takımımız bu başarıyı daha erken yakaladı. Yani uluslararası seviyede baktığımız zaman erkeklerdeki oradaki rekabet seviyesi de biraz daha sert gibi duruyor ama biz erkeklerde de yani bunu yakalayacağız. Çünkü kadınlarda bunun öncülüğünü yapan sporcular olmuş.
0: Evet,
1: Özge gibi, Neslihan gibi evet, sporcularımız bu başarıları erken yakalayınca kızlarımız daha motive gelmiş ve dolayısıyla onlara bir yol açılmış. Şimdi erkeklerde de bizim bir iki tane böyle uluslararası anlamda başarılı sporcumuzu yakalamamız durumunda, yetiştirmemiz durumunda onun da arkasının kesilmeden geleceğine inanıyorum ben. Çünkü bu tüm branşlarda böyledir. Bir lokomotif olur, arkası gelir. Şimdi erkeklerde de inşallah yatırım yapıyoruz.
0: İnşallah.
1: Var yeteneklerimiz, biliyoruz biz bunları. Hocamızla da konuştuk. Zaman var diyor. Acele etmeyin, zaman var diyor. Sabırla bekliyoruz, çalışıyoruz. Hı-hı. Olacak inşallah orada.
0: Peki
1: da.
0: Şimdi en yakın tarihte ne vardı? Onu bir kez daha yineleyelim, başarılar dilemek
1: için. Şimdi Ağustos
0: için
1: ayında Dünya Şampiyonası var. Evet. Ve bu arada tabii uluslararası önemli turnuvalar devam ediyor. Bu süper seriler dediğimiz ve dünyanın belli başlı sporcularının katıldığı turnuvalara artık bizim sporcularımız katılıyor. Milyon dolarlık ödüllü turnuvalara katılıyorlar. Bunları hani saymıyorum bile artık. Biz artık diyoruz ki Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Şampiyonası, buralardaki şeylerimize bakıyoruz. Neler yapabiliriz, bunları planlıyoruz. Ama olimpik sürece katkı veren çok büyük turnuvalar var. Sporcularımız her daim oralara iştirak ediyorlar. Tabii katılma hakkı elde ettikleri sürece. Bunun dışında bu önümüzdeki ay itibariyle, Haziran ayı itibariyle de Endonezya'da Endonezya milli takımıyla ikili bir kampımız var. Hocamız Endonezyalı olduğu için bu

0: tür bağlantıları da güzel yapıyor sağ olsun. Böyle bir çalışma içinde olacağız. İnşallah onların da gelişimine İnşallah. Bu uluslararası temaslarda ciddi katkı sağlayacak.
1: İnşallah. Yine programlarımızda konuşuruz ve başarılar diliyoruz gönülden. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Özgün Bey'e de selamlar, sevgiler size de Emel Hanım. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun, teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, badminton spor dalını konuştuk. Aslında Özgün Erbey'in de dediği gibi badminton da denilebiliyor. Bir diğer adı da tüy topmuş. Şöyle biraz daha bilgi sahibi olmak adına önümde duruyor. Merak eden dinleyenlerimiz de vardır. Tıpkı benim gibi daha ayrıntılı. Aslında hani... Bilmiyorum, belki bu da bir yanlış algı olabilir. Tenis daha riskli bir spor dalıdır denilir ama öyle değilmiş. Onunla da ilgili araştırmalarım var. Programımızda da konuşacağız. Ama gerçekten 7'den 77'ye oynanabilen bir spor dalı badminton. Yine sizinle konuşuruz ama yine bir reklama gidelim. Sonrasında ufak bir değiniriz.
3: Reklamlar. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-12 Mayıs tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Reklamlar.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Spor gündemi devam ediyor.
1: Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz spor gündemi devam ediyor. Değerli dinleyenler, az evvel badminton spor dalını konuştuk. Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız'la beraber başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun elbette. Bu arada stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan da yıllar önce ikincilik elde ettiğini paylaştı bizimle. Bizi de şaşırttı burada. Tebrik edelim. Siz de aslında o kortun mu? Kort demek doğru değil mi? Onun tozunu yutmuş bir insansınız,
8: yani,
1: bir
8: tabii,
1: sporcusunuz.
8: Yani tabii şeyde kapalı bir alan içerisinde. Yani spor salonunda yapılan bir şey. Ama gerçekten çok zevkli, çok hareket gerektiren, çeviklik gerektiren bir spor dalı.
1: Şeye benziyormuş bu arada. Kılıç kullanmayla benzer hareketler varmış.
8: Tabii yani kılıcı da rakibinize göre, burada da topun köşelerden çıkarılması, tekrar o topu karşıladıktan sonra hücuma geçmek, savunmada yerinizi doğru almak, rakibin hareketlerine göre top hafif ama vuruş şekli çok sert olursa onu oradan çıkarmak çok böyle kolay olmuyor.
1: Bu arada hani kılıç demişken, ben yıllardır yani işte biraz tembellik mi desek, üşengeçlik mi desek, hani vakit bulamadım demeyeceğim, bir öz eleştiri burada. Eskrim spor dalını çok merak
8: çok
1: ediyorum
8: güzel,
1: biliyor musunuz?
8: Çok güzel.
1: Belki programımızda hani değiniriz, konuklarımız olur, bunu bir konuşalım.
8: Tabii.
1: Hep çünkü o da şeyi, bu koordinasyonu, işte beynin çalışma sistemini, sportif etkilerinin yanı sıra çok çok besleyen bir şey, bir spor dalıymış eskrim.
8: Kesinlikle, bir de
1: yani çok da yaygın değil ama.
8: Ciddi anlamda sizin şey yapıyor, yani konsantrasyonunuzu çok yükseltiyor.
1: Badminton'da
8: öyle,
1: benzer
8: öyle
1: bir çağrışım.
8: Aynen. Evet. Aynen. İkisinde de konsantrasyon yükseltmek, özellikle sınav öncesinde çocukların bu iki spor dalıyla uğraşması konsantrasyon açısından çok iyidir. Mesela tekvando'da da benzer şeyler vardır. Rakibinizin omuz hareketinden nasıl bir hareket yapacağını, olaya ne zaman müdahale etmeniz gerektiğini, ne zaman hücum edip ne zaman savunmada kalmanız gerektiğinin konsantrasyonunu da size veriyor. O bakımdan
1: çok güzel.
8: Çok önemli spor dallarımız var tabii.
1: Kesinlikle. Kürek de onlardan biri. Kürek deneyiminiz var mı?
8: Yok, kürek deneyimim yok. Sadece bir spor yazarı olarak takip etmişliğim var ama
1: takip
8: yapmadım.
1: Takip etmişsiniz var. Peki biz...

0: sporlara da yer verdiğiniz için.
1: Sağ
0: Yani
1: olasın.
0: gerçekten evet, ülke olarak futbol ağırlıklıydı tabii biraz ama
1: Evet.
0: sizin programların olması bu sporlara da ciddi anlamda çok büyük fayda sağlıyor. Bir de hazır yayında hemen benden önce bağlanmışsınız. Ben abi diyeceğim, Ercan abi de hem federasyon başkanı olarak çok iyidir hem de abim olarak, yani çok sevdiğim birisi kendisi. Buradan tekrar ona selam söyleyeyim, Sayın Ercan Yıldız'a da. Ve herkesin de anneler gününü kutlayarak
1: Kutlu olsun.
0: başlıyorum.
1: Kutlarız, teşekkür ederiz. Buyurun.
0: Kürek şöyle, benim ikinci dönemim, yani bir 5 senedir biz 12 yıllık bir şey yapmıştık, planlama yapmıştık en başta başlarken Brisbane hedefiyle olimpiyatlarda. Yepyeni bir jenerasyonla farklı illerde farklı altyapılarla başladık. Bundan 3 sene önce Gençler Dünya Şampiyonu olduk. Daha sonra geçen sene U23'te, artık hani ümitler dediğimiz 23 yaş altında 4 ekiple gidip 3 dalda dünya şampiyonu olduk. Ve artık amacımız Los Angeles'ta güzel bir kadroyla ülkemizi temsil edip Brisbane'de madalya almak. Biz en başta böyle çıkmıştık yola ve hala hedefimizde gitmenin gururunu yaşıyoruz. Şu anda durumumuz çok iyi. Çocuklarımız, olimpik takımımız kampta, gençlerimiz de kampta. Altyapıdan da sürekli yetişmeye devam ediyor. Öbür hafta, yani 20-21'i sanıyorum, cuma cumartesi oluyor, Almanya'da Gençler Avrupa Şampiyonası var. Orada bu senenin ilk bir sınavını vereceğiz diyeyim. Avrupa bizim için önemli ama tabii ki asıl hedef dünya şampiyonaları. Daha sonra da 2027'de dünya şampiyonası ile olimpiyatlara vize almak istiyoruz. Ya bizim tabii şöyle bir ne diyeyim, hem şansımız hem şanssızlığımız var. Kürek inanılmaz Avrupa dominant bir spor. Hani ilk 10 ülkenin 8'i Avrupa'dan her zaman, veya bunu 20 ülkeye çıkarırsak 18'i Avrupa'dan diyebiliriz. Ve biz de tabii Avrupa'dan akredite olmaya çalışıyoruz. O yüzden pek bir daha öncesinde şeyimiz olmadı olimpiyatlarda. Bir 92'de bir tek şüpheyle wild card alarak gitmişiz. Daha sonra Onat Kazaklı, daha sonra hafif kilo iki çifte, en sonunda Elif, ilk kez bir kadın sporcumuzla Fransa'da temsil edildik. Bizim amacımız kalabalık bir ekiple, hatta takım sporları haricinde en kalabalık ekibi yapmak istiyoruz. Tabii amaç Brisbane'e gidene kadar bu. Giderek her dalda sporcularımız da bu derecelere yaklaşıyor. Çok ümitliyiz. Ama onun dışında tabii eleği büyütmek gerekiyor. Yani gerçekten sporun yaygınlaşması, ne kadar çok insan bunu yaparsa daha çok olimpik sporcu ve bu seviyede sporcu kazanabiliyorsunuz olimpik takımınızı. Bu bizim ülkede biraz ters işliyor. Yani şöyle, önce bir başarı kazanmanız lazım. Yani bir Mete Gazoz çıkarırsanız, bir Filenin Sultanları çıkarırsanız, bir Naim Süleymanoğlu, bir Hamza Yerlikaya, ondan sonra spor yaygınlaşıyor
1: Evet, önce
0: genelde.
1: bir
0: Hani...
1: başarı hikayesi görmek
0: Evet.
1: diyelim, doğrudan dinlemek, duymak değil de görmek gerekiyor böyle
0: Evet.
1: afişte bir yerlerde, değil mi?
0: Biz
1: Doğru.
0: de ters yani, evet, biz de görüp yapıyoruz. Aslında sistemi kurduktan sonra başarı gelir normalde ama bizde önce başarı gelmesi gerekiyor. O yüzden biz de şimdi bir kahramanımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani çocuklarımız da çok iyi, inanılmaz özverililer ve yani kürek biraz şey olarak, fiziksel olarak ağır olmasının yanında şartlar olarak da ağır. Çünkü su spor olduğu için şehrin merkezinde yapabildiğiniz bir spor değil. Çocuklar hep kampta. Yani evinden gelip 15 dakikada antrenmanı yapıp salonda gitme gibi bir şansları olmadığından, işte yani senede 200 gün falan kamp merkezlerindeler. Birazcık psikolojik olarak da böyle bir zor bir yanı var ama hem milli takımımız hem de kulüplerimiz ciddi anlamda özverili şekilde çok iyi yol alıyoruz. Şu ana kadar da hedef dereceleri tutturdu çocuklar. Eminim çok daha iyi işler yapıp ülkemizi de gururlandıracağız.
1: Çok güzel. Tabii şimdi su sporu deyince bir takım eksikliklerden bahsettik ama hani şehrin merkezinde de yapılamıyor bu. Bu da yani yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel. Çünkü ya doğal bir yer gerekiyor, değil mi? Yani bunun için böyle bir şey,
0: Kesinlikle.
1: bir tesis. Hani merak ediyorum, yurt dışında işte daha revaçta olan ülkelerde bununla ilgili başka altyapı olarak özendiğiniz, işte imrendiğiniz var mı böyle bir şeyler,
0: Ya tabii ki
1: yapısal
0: şimdi
1: düzenlemeler?
0: bizde şöyle bir şey var. Hani su akar Türk bakar diye bir laf var. Gerçekten aslında ülkemizin her yerinde biraz şehirleşmeyle ilgili bence zamanla planlamada bir sıkıntı olmuş. Avrupa'da şehir merkezlerindeki kanalların hepsinde bu yapılıyor. Yani çocuk evinden bisikletiyle antrenmana gidiyor. Oradan 5 dakika sonra okulunda oluyor. Bu tabii Şu anda bizim büyük şehirlerimizde, metropollerde çok zor. Yani şu an mesela Haliç ve
1: Haliç akla
0: Kadıköy'de
1: geliyor ilk.
0: inanılmaz şey oldu ama popüler.

0: ama master anlamında belli bir seviyeye kadar, çünkü orada deniz trafiği olduğu için kamp yapabileceğimiz ortamlar değil. Biz de bu yüzden diğer gelişmekte olan şehirlerimizde daha ufak, yüz ölçeği olarak daha ufak şehirlerimizde böyle bir yayılmaya başladık ve 17 kulüp, aktif kulüp vardı ben başladığımda. Şu an 160'ın üstüne geçtik kulüp sayısı olarak.
1: Bu güzel bir haber değil mi? Yani kayda değer bir artış.
0: Ki yani evet, 10 katından fazla sporcu sayımız da, 10 katından fazla madalya sayımız da öyle. O yüzden bence gerçekten bu 5 yılda çok büyük bir ilerleme oldu. Bunda tabii deniz küreğinin olimpik olmasının çok büyük etkisi var. Şimdi deniz küreği olduktan sonra da bizim şöyle bir avantajımız var. Ülkemizde çok sahiller ve konusunda çok avantajlıyız ve iklim konusunda da çok avantajlıyız.
1: Evet.
0: O yüzden biz de hem şu an Samsun'da bir tesis yapmaya çalışıyoruz, bakanlığımızın desteğiyle sağ olsun. Samsun milletvekilimiz Çiğdem Hanım da çok destek oluyor bu konuda. Burada genelde yazın kampları gerçekleştirmek istiyoruz Samsun'da. Antalya'da ise kış kamplarını. Antalya'da Dünya ve Avrupa Şampiyonası yaptığımız lokasyonda şimdi bir kamp merkezi yapılıyor. Orada aynı zamanda bir şeye de, federasyona ve ülkeye gelir açısından da yurt dışında da kamp hizmeti vereceğiz. Hani çünkü gerçekten Kuzey Avrupa'nın bu konuda ciddi eksikleri var. Hani 7 ay kadar donuyor ve suya inemiyorlar. Onların çoğu burada kamp yapacaktır diye umuyoruz. Şu an çünkü hepsi İspanya'da yapıyor. Burada da hem bir yani çevresel faktör olarak da ciddi anlamda bizim kamplarımız bir sonuçta malzeme sporu olduğu için insanlar romorklarla geliyor. Öyle 3 günlük 5 günlük kamp yapamıyorsunuz. En az 2 aylık kamplar oluyor. Sporcular oraya yerleşiyor. Aşçısı geliyor, malzemecisi geliyor. Kalabalık bir ekip. Çevreye de ekonomik katkı sağlıyorlar. Bu da ufak yerlerde ciddi anlamda bir fayda oluyor ülkemize de.
1: Evet, ama yine de hani coğrafi avantajlardan bahsettiniz. En son Samsun dediniz, Antalya dediniz. Hani deniz olimpik olduğu için deniz kürek yarışları daha önem arz ediyor dediniz. Yine de yeterince kullanılabiliyor mu peki bu ülkemizdeki şu anki hali hazırdaki coğrafi avantajlar? Daha iyi
0: Yok,
1: olması için
0: kesinlikle
1: neler
0: değil.
1: yapılabilir o zaman? Öyle
0: Ya
1: soralım.
0: şimdi şöyle bir şey var.
1: Uzun vadeli
0: Bence
1: planlama ve
0: evet.
1: hedef diyelim o zaman. Evet.
0: Bizim en büyük problemimiz kıyı kanunları. Zaten
1: Kıyı
0: yani
1: kanunları. Evet.
0: evet, yani bir yerde su sporlarının en büyük sıkıntısı, çünkü kıyıya bir şey inşa etmek çok zor ama bizim de kıyıda olmamız lazım. Yani
1: İnşa
0: teknemizi
1: etmekten
0: alıp yürü.
1: kastınız nedir? Sonuçta hani kıyıda
0: Mesela
1: yapılan şey
0: tesis.
1: sörftür vesaire, başka sporları da var. Burada hangi
0: Tabii ki
1: noktada
0: işte
1: ayrılıyor?
0: su spor, yo, bütün su sporları için söylüyorum bunu. Yani yelken, kano, kürek, sörf, pedal hepsi için güzel bir tesis yapmak şöyle bir
1: Tesis,
0: imkansız
1: anladım.
0: hale geliyor. Ve en azından 100 metre geriye yapmanız gerekiyor.
1: Anladım.
0: Ama teknelerinizi alıp 100 metre yürüme durumu çok zor. Bunun için özel izinler gerekiyor. Kıyılar genelde ticari amaçla kullanılmış durumdalar. Orada belli sıkıntılar oluyor ya da yazın ciddi anlamda kalabalıklar o tarafta, bir planlama açısından hani
1: Burada
0: belli
1: turizm
0: spor
1: boyutu var.
0: alanlarını ayrıştırmak gerekiyor bence. Hani turizm alanı, spor alanı ticari bölge olarak ayrıştırıp bunun üstüne proje geliştirmek gerekiyor. Şu anda bütün kıyı kanunları tek bir şey olduğu için yani bir ayrışma olmadan ticaret için de aynı kanun geçerli, spor için de. O yüzden biraz böyle bir zorluk çıkıyor. Sağ olsun bakanlıkta birkaç yerde açtık, uğraşıyor bakanımız da. O yüzden birkaç tesis yapabildik. Daha önceden hiç yoktu bizim, kürek olarak söylüyorum. Şimdi işte Edirne'de ilk parkurumuz yapıldı durgun su için. Antalya ve Samsun deniz küreği için yapılıyor. Sürekli de artıyor. Hani daha önce 100 yılda hiç yapılmamış sıfırken parkur ve tesis sayımız şimdi 3'e yükseldi. Sapanca Mollaköy'de yapılacak şimdi. Onun da sanıyorum ihaleye çıkılacak, onayları alındı. Yani aslında ciddi bir gelişim var bu açıdan. Ama tesis olduktan sonra bu, yani bizde
1: Daha
0: genelde öyle bir
1: kolaylaşacak.
0: şey var. Sadece tesis, hani stadı yaptık futbol olacak gibi bir şey yok. Yani öncelikle kültürü oluşturmak lazım. Yani o insanların, herkesin amatör anlamda da bu kültüre sahip olması gerekiyor. Herkesin denemesi gerekiyor. Ben o yüzden çok uğraşıyorum. İşte şimdi Anneler Günü etkinliği yaptık. Bütün sporcularımızı anneleriyle suya indirmeye çalışıyoruz. Yani bir şekilde bütün aileleri, velileri, herkesi işin içine almak lazım. Çünkü bu yapbozun bir parçası eksik olduktan sonra başarıya ulaşmak çok zor.
1: Doğru.
2: Erhan Bey,
0: Buyurun.
2: başarılarınızın devamını
0: Çok
2: diliyorum.
0: teşekkür ediyorum.

0: Şimdi şöyle baktığımız zaman tüm zamanların en başarılı ülkesi kürekte İtalya. Ama son yıllarda Romanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri küresel çapta dominasyon kurmaktadır.
1: Evet.
0: Ayrıca Yeni Zelanda kişi başına düşen madalya ve sayısı ve olimpiyat başarısıyla bu sporun en verimli ülkelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Yani tüm zamanların en iyisi İtalya, olimpiyatların gizli gücü Yeni Zelanda ve son yılların hakimi Romanya. Şimdi Türkiye bunların arasında nerede ve bu çapta, bu düzeyde bir başarıyı elde edebilmek için ne yapması gerekiyor? Nasıl bir eksiğimiz, noksanımız var?
1: Öncelikle soru için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Bu Romanya'nın ciddi çıkışı inanılmaz bir sükse oldu yani. Çok büyük bir başarı elde ettiler olimpiyatlarda ve bu bir İtalyan antrenörle Romanyalı yöneticinin başarısıydı. Şeyden hemen sonra olimpiyatlardan hemen sonra ben gittim ikisiyle de görüşme gerçekleştirdim. Ondan sonra ve bir şekilde sağ olsun Osman Bakan en son kendisi görüştü ikisiyle de anlaştık. Şu an ikisi de bizim teknik kurulumuzda. Biri İtalya'nın baş antrenörü, biri Romanya'nın baş antrenörü şu anda. İkisi de bizim teknik kurulumuzda, ikisi de danışmanlarımız. Ortak kampları düzenliyoruz ve İtalya bizim olimpik takımımız geçen ayın tamamını İtalya'daydı. Bu ay İtalyanlar ve Romenler buraya gelecek. Bütün programı beraber uyguluyoruz. Dorin'le Antonio, işte Dorin Romanya'nın başında, Antonio da İtalya'nın başında aynı zamanda. Kürekte bu çok olasıdır. Hani futbol gibi düşünmeyin. 5-6 ülke çalıştıran
0: Evet,
1: ülkeler
0: evet.
1: var. Zaten hani sistemimize de bakarsanız bizim teknik kurulumuzdalar. Bizim için olmayacak bir şeydi. Yani dünyada da çok büyük bir sükse oldu böyle bir transfer zaten. Sağ olsun bakan hani birebir kendileriyle görüştü en son. Çünkü artık ikna edemedim yani bizim de nasıl diyeyim bizim için Guardiola gibi sonuçta şeyleri bizim sporumuzda. Gidiyorum geliyorum olmuyor. Son gittim ofisinde oturdum Bakan Bey'i aradık. Bakan Bey geldi onları Türkiye'ye getirdik. En son kabul ettirdik sağ olsunlar. 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Yani bu şu anki uyguladığımız programın tamamı Antonio'nun programı. Dori'nin şey sistemi. Yani şöyle söyleyeyim sistem derken bizim yüksek performans dairesi ve diğer branşları Dorin oluşturuyor. Birebir antrenman programında Antonio yazıyor. Burada da milli takım baş antrenörümüz Yiğit Saygılı gibi bunu uygulatıyor. Bizim son 3 yıl 2,5 yıldır neredeyse bunu uyguluyoruz. Ciddi anlamda derecelerimiz yakın. Ya tabii şimdi spor bu böyle çok büyük konuşmak şey ama bizim hedeflerimiz çok büyük. Umuyorum herkesi şaşırtacak derecede büyük işler yapacağız. Ve herkesi gururlandıracağız diye umuyorum.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
1: Ama demin dediğiniz şey mesela Hollanda örneği var.
0: Evet.
1: O kadar bizden farklı ki yani insanların kültürel olarak uyum. Mesela kesinlikle Hollanda'da işte Bosman'da bu sene de dünya şampiyonası orada Amsterdam'ın ortasında tesisler var. Sporcular kendi para veriyor gelebilmek için. Milli takım kesinlikle hiçbir ücret veya ödül vermiyor. En ufak bir desteği yok. Diyorlar ki Hollanda milli takımını temsil etmek gururdur, bu yeter. Ama bütün kürekten yetişmiş, kürek çekmiş bütün iş adamları toplanıp bir komünite kurmuşlar. Bu komünite kürekten bıraktığınız zaman üniversite mezunuysanız ne olursa olsun kendi şirketlerinde sizin yani sporcuları çalıştırıyorlar kürektekileri. O yüzden insanlar da ben kürek çekersem elinde sonunda çok iyi bir CV'm ve çok iyi bir işim olacak diye biliyor. Yani böyle demin demek istediğim bütün herkesin dahil olması gerek derken hani bu insanlar şeye bırakmamış sadece federasyon, bakanlık, kulüpler şunu yapsın gibi bir şeyleri yok. Herkes el birliğiyle işte topluca mesela şey de yaptılar Hollanda'da kermesler düzenlediler. Durumu kötü olan kulüplere bu paralar dağıtıldı ondan sonra falan. Gerçekten ülke olarak topluca çok güzel ve kıskandığım diyeyim yani bir spor kültürleri var. Umuyorum biz de bir gün ona erişiriz.
0: Yani şöyle bir durum var tabii. Oralarda bir spor kültürü var. Yerleşmiş, oturmuş ve
1: Kesinlikle.
0: çok uzun yılları kapsayan bir şey. Öyle hemen tabii kısa sürede oluşmamış
1: Tabii.
0: ama bunu o kadar güzel yaymışlar ki yıllara her geçen gün üstüne koyarak ilerlemişler. Bugün geldiğimiz noktada da Avrupa'da ve dünyada herhangi bir spor organizasyona gittiğimiz zaman Avrupa, Dünya veya Olimpiyat şampiyonalarında çok net şekilde görüyoruz ki hakikaten yani bir spor kültürü oturmuş hem izleyicisiyle, seyircisiyle, hem sporcusuyla, hem teknik ekibiyle çok ciddi anlamda bir spor kültürüne sahipler.

0: Ve şöyle düşünsenize, hani 10 milyonluk bir ülke, yüz ölçümü olarak ne kadar biliyorsunuz? Hem kış olimpiyatlarında hem yaz olimpiyatlarında her sporda varlar.
1: Evet.
0: Oldukları sporda en iyisi değillerse de hiçbir zaman şeyin çok podyumun çok dışında veya çok arkasında değiller.
1: Evet.
0: Yani gerçekten inanılmaz bir kültür. Bizim de bir şekilde elinde sonunda bunu oluşturmamız gerekiyor eğer
1: İnşallah.
0: sporda başarılı olmak
1: İnşallah
0: istiyorsak.
1: bir futbol
0: İnşallah.
1: şeyinden kurtulursak, hegemonyasından kurtulursak buralara geleceğiz.
0: Evet. Kesinlikle.
2: Bu arada Erhan Ertürk, siz söylemişsiniz. Bugün bir etkinlik mi yapılıyor anne günler günü dolayısıyla ve siz orada mısınız şu anda?
0: Evet,
2: Biraz bize
0: geldi.
2: oradaki atmosferden bahsedebilir misiniz? Çünkü biz biraz hani olimpik çerçevede konuştuk ağırlıklı olarak ama ben size zamanımız
0: Evet,
2: kalırsa bir hobi
0: aslında
2: olarak tercih
1: bu
2: ediliyor mu
1: günün
0: Hollanda.
1: önemi bakımından çok önemli.
2: Ve günün
0: Evet,
2: önemi
0: yani kültür
2: bakımından.
0: dediğim buydu. Yani
2: Evet,
0: ben
2: evet.
0: kesinlikle babalar, anneler, velileri kesinlikle işe almamız lazım. İşin içine dahil etmemiz gerekiyor. Geldiğimizden beri hep her sene anneler gününde, babalar gününde velilerle kürek çektirmeye çalışıyoruz çocukları. İşte tesisler, ekipmanlarımız el verdiğince. Ve insanların da ne kadar mutlu olduğunu görünce ve size ne kadar sıcak baktıklarını görünce daha da mutlu olursunuz.
2: Ya ne
0: Çünkü
2: güzel.
0: yıllarca çocuğum bir şey yapıyor ama farkında. Ben mesela yıllarca kürek çektim işte milli takımda da, Fenerbahçe'de de. Böyle annemler falan yarışa gelirdi. Hani babam bir kere geldi, sağ ol, acayip mutlu oluyor yani öyle bir şey
2: Ya.
0: olduğu zaman. Hani o yüzden ben de şimdi çocukların hep bir şekilde ailelerini dahil etmeye çalışıyorum. Beraber kesinlikle yarışmıyoruz. Sadece birbirimizle ve çocuklarla beraber inmeye çalışıyorlar. Ben de ufak benim çocuğumla işte
2: Allah
0: onları
1: bağışlasın. Allah
0: getirdim
1: bağışlasın.
0: suya indiriyorum falan. Bir aile havası yaratmak istiyoruz. Biz kürekte bunu yakaladık. Gerçekten hani hem üç büyük kulüp de var kürekte ama deminki örnekten şey yaparsak gerçekten futbol gibi bir ortam değil yani. Herkes beraber ve çok mutlular. Birazdan da söyleme sahip
1: Afiyet olsun.
2: Afiyet olsun, gerçekten öyle. Ya ben sizi dinledikçe çok bu pozitif yükleniyoruz demek doğru olur mu Özgün
1: Çok
2: abi?
1: doğru.
2: Oradaki ortam benim gözümde
1: Çok
2: canlanıyor
1: doğru.
2: şu
1: Çok
2: an
1: doğru.
2: böyle.
1: Yani ama
2: Böyle
1: hakikaten
2: kuşlar cıvıldıyor,
1: gerçekten
2: çocuklar gülüyor
1: Erhan Bey
2: etrafta.
1: ve işte
2: Evet.
1: Ercan, sevgili Ercan'ı yıllardır da tanırım. Ercan da Erhan Bey de şimdi düşündüğün zaman bu spor
2: Evet.
1: dallarının aşırı derecede bir sosyal bağı vardır
2: Tam onu
1: ailelerle şeyle.
2: söyleyecektim
1: Evet.
2: biliyor musunuz? Yani
0: Kesinlikle.
2: şimdi ilk sizden duyduğum zaman siz böyle sevgiyle selam gönderdiniz bize bağlandığımız zaman. Eminim ki Ercan Bey'den sonra sizi alacağımızı bilseydi Ercan Bey o da size sevgilerini yollayacaktı. Tam bu
0: Ben
2: noktada
0: arayacağım şimdi onu.
2: şunu
0: Abi
2: soracağım.
0: diyeceğim, niye bana selam söylemiyor?
2: Tam şunu soracağım. Yani ülkemizde ya dünyada da böyledir kuşkusuz ama ülkemizdeki amatör sporların birbirini desteklediği gerçekten doğru mu? Yani hani bir rekabet yok da ayrı ayrı dallarda birbirini
0: %100.
2: destekleme enerjisini hep ben alıyorum. Ve bu
0: Yani
2: gerçekten çok hoş bir tablo.
0: tabii, ben mesela geçen bizim salon yarışlarımız oluyor. İşte atletizmde aradım. Ahmet abi sağ olsun. Abi dedim, bizim salona ihtiyacımız var. Senin şehir merkezinde şey var. Aa tabii, dedi. Hemen böyle el birliğiyle işte bizde temizlikçi var, sende aşçı var bilmem ne. Bütün organizasyonu atletizmle beraber yaptık. Yani hiç ne bir şey sorduk birbirimize, ne bir şey istedi. Hani sağ olsun hepimiz de, çünkü gerçekten siz de biliyorsunuz amatör sporlar özellikle son döneme kadar, bir şimdi biraz daha sosyal medya etkisiyle falan
2: Tabii.
0: daha rahatız ama çok göz ardı edilmişti.
2: Tabii.
0: Ve hepsi bir o yüzden bir şey dayanışması oldu. O ezilenlerin birbirine omuz omuza öyle bir
2: Ama
0: dayanışması
2: gelen
0: oldu.
2: başarılar gurur verici hakikaten ama
0: Evet.
2: sosyal medyanın da burada pozitif anlamda katkısı var. Doğru
0: Kesinlikle.
2: söylüyorsunuz. Şimdi süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Bir de size hobi
0: Teşekkür ederim.
2: olarak nasıl görülüyor kürek sporu onu da soralım mı?
0: O yani gerçekten bunu biraz ben aslında çok bu eksikliği görüyordum federasyon başkanı olmadan önce de. İlk geldiğimde amacım o oldu. Yani ben bildiğim veya ismini bulabildiğim, mailini bulabildiğim bütün yönetmenlere mail attım, telefon açtım. Hani bir reklam filmiyle çekseniz arkasında bir görüntü olsun. Bir dizide spor yapmak yerine onu kullanın falan. Daha sonra pandemide de aşırı bir avantajı oldu küreğin. Yani bu
2: Ya,
0: sosyal
2: değil mi?
0: mesafe
2: Doğru.
0: sıkıntınız yok, açık havada yapıyorsunuz. Böyle olunca şey yapıldı.
2: Rağbet
0: Ha,
2: oldu.
0: böyle olunca rağbet oldu. Ondan sonra ve bizim tesisleşmemizle Haliç'te deniz küreğinin Kadıköy'de artmasıyla daha sonra biz

0: her ilde kürek diye bir slogan başlattık. Ben şampiyonayı götürüp Adıyaman'a taşıdım. Ondan sonra gidip doğu illerin çoğunda kürek çekmeye çalıştık. Hiç yarış yapamasak bile kendim gittim, indim suya. Ve bazı dizilerde de şey yaptık.
1: Evet.
0: Arka planda gösterildik. Hı-hı. Yani o dizilerin etkisi benim yaptığımın 50 katı oldu bu arada. Moralim bozuldu.
1: Ya, evet, şimdi anlatırken o kadar büyük bir emek var ki bunun arkasında. Şimdi dizi deyince ben hemen aklıma düştü benim hangi dizilerde olduğu. Ama daha sık görebilmeliyiz. Ama hakikaten çok, ya Adıyaman'dan bahsettiniz yani. Tek başınıza gittiğinizden bahsettiniz.
2: Şey, tabii,
1: burada
2: Barajı
1: çok ya. Çok büyük bir emek var. Şimdi süremizin sonuna yaklaşıyoruz Erhan Ertürk. Eminim ki önümüzdeki programlarda yine konuşuruz ama.
0: Ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yani bütün amatör sporlar adına, hani hepsi arkadaşım, rahat konuşabiliyorum. Gerçekten siz ve sizin gibi böyle programlar, vakit ayıran insanlar, basın olarak orada emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten sporun buna ihtiyacı var.
1: Önü açık olsun, yolu açık olsun yine kürek sporunun da. Konuşmaya devam ederiz. Sizin de bir kez daha emeğinize ve enerjinize sağlık. Keyifli bir gün geçirmenizi diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Annem dövmezse şimdi. Teşekkürler.
1: Peki. Hoşçakalın. Sevgiler. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, spor gündeminde Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk sohbetiyle renk kattı bu bölüme. Özgün Ervey de keza öyle. Kürek dalında neler yapılıyor, ne gibi çalışmalar yürütülüyor, nasıl geleceğe dair aslında ümit vaat ediyor. Bunu duymak da mutluluk verici, değil mi Özgün Ervey?
2: Hem öyle hem de gerçekten baktığımız zaman ciddi anlamda biraz masraflı bir spor. Evet. Çok da ciddi anlamda zor bir görevi götürüyor.
1: Ya, evet. Bir kez daha emeklerine sağlık diyelim. Şimdi bir haber, reklam sonrasında tenis sporuyla devam edeceğiz spor gündeminde haftanın bu son gününde.
3: Saat 15.
4: Haberler.
3: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü. Dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını, en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Belçika Kraliçesi Matilde, heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Gerilimin gölgesinde müzakere çabaları ise sürüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
5: Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklamlar.
8: Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: 15.07 oldu saatimiz. TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz spor gündemi devam ediyor. 13 haberleri sonrası başlamıştı birlikteliğimiz. Değerli dinleyenlerimiz, stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan'la devam ediyor. Akıyor yayınımız ama teknik yönetmen arkadaşımız Feyyaz İşleyen vardı. Kumanda masasını devretti arkadaşımız, teknik arkadaşımız Ertuğrul Kaya'ya. Hoş geldin diyoruz, kolaylıklar diliyoruz ve biz ekibimizle devam ediyoruz. Amatör sporları konuşuyorduk. Ne konuştuk? Badminton konuştuk. Geride kalan saat diliminde. Sonrasında kürek sporunu konuştuk Özgün Bey.
2: Evet.
1: Şimdi de tenis sporunu konuşacağız. Telefon hattımızda milli tenisçi Gökçe Kozak var. Merhaba, hoş geldiniz Gökçe Kozak.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Şimdi milli tenisçisiniz. Milli tenisçi olma hikayenizi soracağız. Tenis sporu sizin için nasıl bir disiplin istiyor onu soracağız ama şunu merak ediyorum. Biz şimdi badmintonu konuştuk. O da hani tenise benziyor ya. Ama işte evet, çok kolay. 7'den 77'ye herkes bunu yapabilir. İşte riskleri çok az. Gelelim tenis sporuna. Tenis sporuyla ilgili de genel olarak böyle riskli bir spor. Özellikle belli bir yaştan sonra sakatlıklara sebebiyet verebilir. Temkinli olunmalı, dikkatli olunmalı gibi çok söylem kendi etrafımdan da duydum. Fakat zannediyorum burada doğru bilinen yanlışlar da var. İşin uzmanından dinleyebilir miyiz? Gerçekten böyle mi?
3: Öncelikle merhabalar tekrardan.
1: Merhaba.
3: Şimdi badminton, işte pickleball, şu an paddle çok gündemde mesela. Tüm raket sporları, tenis de dahil. Hı hı. Aslında 4 yaşından itibaren hani ömrünüz yettiğince oynayabileceğiniz sporlar. Zaten bununla ilgili çok fazla bilimsel yayın var. Hı-hı. Özellikle şu son yıllarda ömrü 10

0: yıla kadar uzatan tek spor raket sporları. Yani evet, çok fazla sporcuda yapılmış deneyler var.
1: Ömrü 10 yıla kadar uzatan dediniz, evet, değil mi? Bilimsel bir makalede yer alıyor bu.
0: Tabii. Peki. Dünyaca yayınlanmış, çok bilimsel olan, yüksek sayıda sporcuyla çalışılmış bir makale. Tüm raket sporlarını içeriyor. Badminton, işte tenis, masa tenisi, pickleball ve paddle içeriyor bu sporlar. Yani o söylemler aslında bazı rahatsızlığı, omurga rahatsızlıkları olan insanlar var. İşte tenisçi dirseği, golfçi dirseği gibi olan insanlar var. Onlar da bazı teknik hatalar nedeniyle spora devam edemedikleri için bu söylemler maalesef zarar veriyor raket sporlarına. Evet. Ama kesinlikle doğru değil.
1: Evet, yanlış bir algı olabiliyor. Peki, şimdi dinleyelim. Bizi zannediyorum Kasım ayında değil mi? Tokyo, Japonya'da temsil edeceksiniz bir milli sporcu olarak. Öncelikle bu güncel haberi dinleyelim. Nasıl oldu bu?
0: Şöyle, her yıl ilk 16'ya giren, Türkiye'deki ilk 16'ya giren kendi kategorimizdeki sporcular, tenis sporcuları milli takım seçmelerine hak kazanıyorlar. Yani o ilk 16'ya girme süreci de ayrı bir konu ama yıl boyu turnuvalara giderek puan kazanıyoruz. Daha sonrasında federasyonun açıkladığı yerde bir haftalık bir milli takım seçmeleri turnuvası tekrar oluyor. Bu ilk 16 içinde. Yani orada da ilk dörde giren tüm sporcular, arkadaşlarımız takım olarak ülkesini dünya şampiyonasında temsil ediyor. Ben de bu sene o ilk dörde girenlerdendim. Geçen yıl da girmiştim ben. Geçen yıl takım kaptanıydı.
1: Evet.
0: Geçen yılki dünya şampiyonasında Türkiye ev sahipliği yapmıştı. Biz
1: onu soracaktım. Geçen senenin nereye gidildi diye ama Türkiye ev sahipliği yaptı dediniz.
0: Hani
1: yurt dışı sınırlar ötesi anlamında bu yıl hani Tokyo, Japonya bir ilk mi sizin için?
0: Evet, benim için ilk olacak. Hı-hı. Zaten ben iki kez milli takım seçmelerine gittim. Öncesinde böyle bir hedefim hiç oluşmamıştı.
1: Nasıl oluştu o hedef?
0: Şöyle hikayeme gireyim.
1: Evet.
0: Ben 38 yaşındayım. Aslında endüstri mühendisiyim. Hani bir beden eğitim öğretmeni ya da antrenör değilim. Ben üniversitede erkek arkadaşım, şu anki eşim beni biraz zorla teşvik etmişti. O zaten tenis oynuyordu. Sürekli düzenli bir partner isteyen spor olduğu için tenis beni sürekli kortta görmek istiyordu. Ama benim çok hevesim yoktu açıkçası dersler falan üniversite derken. Üniversite 3'teydi yanlış hatırlamıyorsam, doğum günümde bana ikinci el bir raket hediye etti. İşte ayakkabısı, topları, başka ekipmanları derken bak tüm öğrenci paramla sana bunları aldım, artık ne olur başla dedi. Ve ben o şekilde korta girerek tenise
1: başladım. Çok romantik
0: başladım.
1: Ve sportif olmuş bu arada.
0: Sonra tabii devam edemedim maalesef yine dersler yüzünden. Sonra Diyarbakır'a bir kamu kurumuna endüstri mühendisi olarak atandım ve orada kendi isteğimle bu sefer bir tenis grup dersine kaydoldum. Orada 3 yıl boyu çok güzel arkadaşlıklar, çok sosyal faaliyetler, tenis sayesinde ciddi bir network kazandım ve bir turnuva yapıldı orada. Yeni başlayan turnuvası, ilk tenise başlayanlar için yapılan bir turnuva. Federasyon da yapıyor şu anda bunu. Fakat çok yeni başlayan arkadaşımız yoktu orada açıkçası ama ben de katıldım, bir şansımı deneyeyim dedim ve orada bir şekilde ben şampiyon oldum. İlk şampiyonluğumu o turnuvada kazandım. Hala o kupam durur.
1: Ya, ilk aidiyet duygusu o dönemde oluşmuş o zaman sizin tenis sporuna.
0: Yani neden tenisi oynadım, o topa neden vurdum? Aslında o ilk kazandığım turnuvada hissetmiştim. Hala benim bir kupa köşem var. Bazı kupalar taşınmalar yüzünden kayboldu, kırıldı falan ama o kupam duruyor bana. Neden tenis oynadığımı sürekli hatırlatan bir kupam. Çok değerli çünkü benim için. Sonrasında biz yine tayin olduk. Evlilik süreci, hamileydim. İstanbul'a tayin olduk. 7 aylık hamileyken biz normalde insanlar evini işte bulur, oturacağı evi bulur İstanbul'da. Biz ilk önce yine tenis kulübü arayışına giriştik. Sonrasında Bostancı'da özel bir kulübe üye olduk ve dedik ki tamam biz burada yaşayacağız, buradan ev bulalım. Hemen de kulübün dibinden bir ev bulduk. Sürekli tenis oynayabilelim, imkanımız olsun diye. 7 yılda İstanbul'da çok çeşitli oyuncularla oynadım. Orada kendimi gerçekten çok geliştirdim. Ama yine orada bir millilik hevesim, yani arkadaşlarım falan gidiyordu ama ben de öyle bir hedef nedense oluşmamıştı. Yerel turnuvalara katılıyordum, federasyon turnuvalarına katılıyordum, başarılıydım da ama millilik hedefim nedense bir türlü o çıta oluşmamıştı. Sonrasında bilmiyorum biraz uzatmış olabilirim ama
1: çok keyifle dinliyoruz
0: çok
1: sizi. Keyifle dinliyoruz, stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan da sizi dinliyor. Belki size sorusu olabilir. Buyurun lütfen devam edin.
0: Yani İstanbul'da bazı şeylere çok rahat ulaşınca belki de anlamıyorsunuz değerini. Belki o yüzden bilemiyorum. Çünkü İstanbul'da tenisin içindesiniz zaten. Her yerde tenis kortu, bir şekilde partner buluyorsunuz. Her yerde turnuva var. İmkan çok iyi. Fakat biz 2023 yılında eşimin zorunlu görevi nedeniyle Amasya'ya, Marzifon'a tayin olduk. Hı hı. Bir Orta Anadolu şehri burası ve biz de hiç görmediğimiz bir şehirdi. Hemen geldik tabii, tıpkı İstanbul'daki gibi kort arıyoruz. Kort yok.
1: Eyvah.
0: Bir tane sadece lojmanın ama halkın giremeyeceği işte bir kort var. Hı hı. Kullanılabilecek. Hı hı. Gerçekten çok üzüldük. Sonra dedik ki hani, biz burada boşuna gelmemişizdir. Bir sebebi vardır. Burada bir şeyler yaparız. Belki bir tesis oluşmasını sağlarız. İnsanları tenise tanıştırırız. Zaten oynayan bir ekip varmış. Hani onlarla hemen tanıştık. 3 yıl boyu bayağı bir mücadele verdik tenis konusunda. Hem çocukları sevdirdik, gençleri tenise entegre ettik. Hı-hı. Yetişkinler böyle 200 kişilik falan bir oyuncumuz var şu an Amasya Melton bölgesinde. Hı-hı. Fakat maalesef bir tesisimiz hala yok. Ben dedim ki geçen gün, eğer dedim ben dedim kort olmayan bir şehirden milli takıma girebilirsem belki dedim buradaki insanlar daha çok duyar tenisi.
1: Tam kort onu soracaktım. Yani bütün bu hani yokluk diyelim, bir yokluğun içerisinde, evet, hani hangi noktada milli sporcu olmaya doğru bir yönelme oldu? Tam da onu ifade ettiniz şimdi.
0: Aynen.
1: Çok anlamlı, çok güzel.
0: Buydu.
1: Çok
0: yani
1: güzel.
0: Aslında o zaman tam anlamlı bir hedef oluştu benim, evet, için milli takıma girmek. Ve o yıl gerçekten şehir şehir eşim, kızım, yani bir sürü şeyden feragat edip turnuva gezdik puan toplamak için. Hı hı. Ve geçen yıl dediğim gibi milli takım hem ilk dörde girdim hem de o ilk dördün şampiyon olup ilk 16'da birinci olarak ben milli takım, hı hı, kaptanı oldum. Büyük bir gururdu benim için. Hı hı.
1: Hak edilmiş ve büyük bir gurur hakikaten.
0: Evet, evet.
1: Tabii
0: sonrasında süreçte şu an Amasya'ya bir tane kort yapılma kararı çıktı. Hatta ikiye de çıkabilir.
1: Evet, çok güzel.
0: Bizim Merzifon ilçesi Amasya'ya bir tık uzakta ama orada için de uğraşıyoruz. Hı-hı. Ben o yüzden her yıl herhalde milli takıma girmek için devam edecek gibiyim.
1: Çok güzel. Türkiye'de yaygınlaşması adına özellikle hani ücra yerlerde demeyelim, küçük şehirlerde diyelim. Yani Amasya aslında Samsun'a yakın, hani konum, evet, itibariyle yakında büyük şehirler var ama işte atanma mevzuları var, iş hayatı var ki siz şeyden bahsediyorsunuz. Bu arada anneler gününüzü de kutlayalım.
0: Evet. Ay, çok teşekkür ederim.
1: Onu ifade ettiğiniz, evladınız da var. Allah bağışlasın. Hani tüm o şartlara rağmen bir hobi olarak başladınız. Sonra tutkuya dönüştü ve sonrasında milli sporcu olma hikayesinin de gerçekten çok duyarlı, yani sosyal sorumluluk tarafı da varmış. Bunu dinlemek açıkçası bizi çok mutlu etti, öyle değil mi Özgüner Bey?
2: Kesinlikle. Çok güzel.
1: Yani sizin var mı sormak istediğiniz bu soru?
2: Evet, Gökçe Hanım, öncelikle aynen, anneler gününüz kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve başarınız inşallah daim olur.
0: Sağ olun.
2: Şimdi tabii tenisin temel kuralları var başarılı olabilmek için. Özellikle doğru ayak hareketleri, sağlam bir temel teknik, stratejik saha yerleşimi ve güçlü bir zihinsel disiplinin birleşmesine dayanır diyoruz.
0: Evet.
2: Hata yapmamaya odaklanarak, düzenli pratik yaparak ve oyununuzu sürekli analiz ederek korttaki performansını hızla artırabilirsiniz. Bunları yaptığınız, hı hı, takdirde. Ama baktığımız zaman Türkiye'de Türk tenisinin geldiği nokta, özellikle bu alanda biliyorsunuz artık çok büyük turnuvalar, çok önemli turnuvalar var. Ve bu turnuvalara katılan çok büyük tenisçiler var dünyanın. Biz ne zaman Türk tenisinde buralarda bir sporcumuzu başarılı görebiliriz? Siz Türk tenisinin içinde olan birisi olarak bu seyri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru yolda mı ilerliyoruz? Acaba eksiklerimiz çok mu var? Ya da Türk tenisinin bulunduğu nokta sizce neresi?
0: Çok güzel bir soru. Biz şimdi şöyle başlayayım ben konuya. Bizim ülkemizde, tüm ülkelerde böyle bir master grubu var. Ben master grubundayım. Yani bu işi hobi olarak başlamış, yapan, sonra, evet, başka bir yerlere getiren insanlar. Yani ilk mesleğimiz bu değil. Parayı buradan kazanmıyoruz. Ama bir de profesyonel tenisçilerimiz var. Sadece mesleği tenis sporun, tenis sporu, yani oradan para kazanıyor ve turnuva geziyorlar. Biliyorsunuz son dönemde Zeynep Sönmez
2: Zeynep
0: çok ciddi,
2: Hanım,
0: başarılar,
2: evet,
0: kazandı ve şu an dünyada 65. sıraya kadar yükselmiş durumda.
2: Büyük bir başarı,
0: çok büyük,
2: evet,
0: bir başarı kesinlikle. O da birçok imkansızlıklardan buralara geldi. Şimdi Türk tenisi maalesef hani tenis bizim şeyimiz değil, nasıl diyeyim, atasporumuz değil. Hı-hı. Bir güreş, bir mesela tekvandoda da şu an çok iyiyiz, voleybolda, evet, çok güzel yol kat ettik ama tenis buraların biraz hala gerisinde. çok önemli bir branş. Bizim ülkemizde tenis yaygınlaştırılırsa çocuklardan ve yetişkin herkese yaygınlaştırılırsa

0: karşısa bizim ülkemiz gelişmişlik düzeyinde daha da farklı bir yola girer. Bir umut besleyecek bir spor, öyle söyleyeyim,
1: Kesinlikle.
0: sosyallik açısından. Tabii bazı bütçeler var. Yani tesislerin oluşması, bunlar yüksek bütçeler. Buralarda destekler olması gerekiyor. Sponsorluklar çok ciddi önem arz ediyor. Yani sponsorluk konusunda
2: evet.
0: çok zayıfız.
2: Evet.
0: Yani diğer idol olan tenis ülkelerine bakacak olursanız hani hali hazırda bekleyen sponsor havuzları var. Bizde maalesef hani bir sponsorluk istediğimiz vakit dahi yanlış anlaşılıyoruz sporcu olarak. Biraz küçük görülüyoruz diyeyim. Hani böyle bir sanki bağış istiyormuşuz gibi. Halbuki değil. Biz temsil hakkı için sponsorluk istiyoruz. Çok en büyük sorun bence sponsorluk havuzunun olmaması.
2: Siz tenis sporunu daha yaygınlaştırmak adına, hani o imkanları geliştirmek adına yani en çok bu sizi tetiklemiş, milli sporcu oldunuz Gökçe Kozak. Tabii bu noktada hani diğer amatör sporları da bugün programımızda konuşurken medyadaki, işte sosyal medyadaki görünürlüğünü konuştuk. Buna değindik özellikle. Neden? Çünkü siz sponsordan bahsettiniz. Görünürlük artacak ki hani sosyal medyanın olumlu anlamda pozitif gücü sponsorluğa yansısın.
0: Evet.
2: Bu anlamda sizin sosyal medyanızı inceliyorum. Tenis sporuyla ilgili önemli bilgiler de paylaşıyorsunuz. Bu şekilde devam edecek misiniz ve etkisini hali hazırda görüyor musunuz mesela sosyal medyada aktif olmanızın?
0: Kesinlikle sosyal medyaya son yani 6 aydır ben içerik üretmeye başladım. Yine sebebi tenisteki tesisleşmeyi arttırmaktı. Yani butik olarak düşünmüştüm ben. Gene Amasya, işte Orta Anadolu, Tokat, Çorum, buralara bir fayda sağlamak için, duyurmak için sosyal medyaya girmiştim. Ama yani ürettiğim içerikler insanlara samimi geldi. Bir anda böyle Türkiye'den birçok ses yükseldi. Yani bir kortların, tesislerin standart dışı yapılmasından nasıl yatırımların israf edileceğine dair bir içerik paylaşmıştım. Bana tüm Türkiye'nin hiç beklemediğim böyle büyük şehirlerinden dahi kort videoları, kort görüntüleri aktı. Gökçe Hanım lütfen bunu da dillendirin. Burası da gelişmeli. Biz oynayamıyoruz diye.
2: Aslında ilgi çok fazla. Belki burada da bir yanılgı olabilir. Türkiye ülke genelinde tenis sporuna olan ilgi çok fazla ama imkansızlıklar nedeniyle, görünür olamama nedeniyle bir ilerleyiş yok.
0: Tam da onu söyleyecektim. Ülkemizde hani genç nüfus da çok olduğu için ve gerçekten şu andaki veliler, herkes çocuğunun bir spor branşında görmek istiyor. Yani spor olan istek çok fazla. Tenis konusunda da ilgi çok fazla. Tenis oyuncusu da çok fazla var bu arada. Yani bugün Hakkari'de, Şırnak'ta Judy Cup yapılıyor. Uluslararası bir turnuva. Judy Dağı'nda yapılan turnuva mesela. Hani hiç beklemediğiniz yerlerde bile çok ciddi fazla da oyuncu, iyi oyuncu da var. Kort da var bu arada. Hani tamam, ben Orta Anadolu'da hani biraz az diye söylüyorum ama kort da fazla var. Sadece kortların standartlığında sorunumuz var. Hani hep derler ya, işi bir bilene danışmak lazım yapılırken. O kısımlar es geçinin de mi, yani es geçilmişmiş gibi yapılmış bazı kortlar.
2: Özensiz mi yapılmış biraz?
0: Evet. Yani ben onlara değindim. Bu kortları biz ayağa kaldırırsak zaten yeni bir tesise bütçe ayırmamıza gerek yok. Sadece ufak bir tadilatlarla biz burada bir sürü oyuncu oynatabiliriz diye o içerikleri üretmiştim. Gerçekten ülkenin, ya yani İzmir, İstanbul, hani büyük şehirlerden bile şeyler, videolar, görüntüler bana aktı.
3: Gökçe Hanım, sizin şöyle de bir şansınız var. Bakın, Türkiye'de tenis sporunu yapanların 1/4 büyük iş adamları, tanınmış sanatçılarımız. Yani hani medyada görünür olmak ve reklam anlamında, tanıtım anlamında zaten yeteri kadar sizin elinizde done var. Bir dönem mesela ben yıllarca izledim. Hülya Avşar'ın tenis maçı Ankara'da yaptı. Burada bir kort açılışında. Ciddi anlamda bütün medya oradaydı ve ertesi gün televizyonlarda, gazetelerde, birçok yerde birinci sayfadan girmişti haber. Yani sponsorluk anlamında da destek olabilir. Büyük iş adamlarımızın 1/4 ya golf oynuyor ya tenis oynuyor. Bu anlamda ciddi anlamda da bir potansiyel var ama onları harekete geçirip bu konuda bir takım şeyler yapabilmek için federasyonun büyük bu konuda bir çaba harcaması ya da bir plan ve proje dahilinde çalışma yapması gerekiyor.
0: Kesinlikle federasyonuna çok iş düşüyor. Onlar da yapmaya çalışıyorlar ama bir yerlerde bir tıkanma oluyor sanırım. Yani geçen yıl federasyon yönetim kurulu bayağı bir güncellendi. Hani beklenti fazlaydı açıkçası ama şu an eleştiri alıyorlar bu hususta. Hani özellikle sponsorluk ve turnuvalar, tesisleşme konusunda biraz eleştiri alıyorlar. Şöyle örnek vereyim. Mesela biz şimdi Kasım 10-15'te Türkiye'yi temsilen Tokyo'ya gideceğiz. Ama oradaki uçak

0: biletlerimiz, hani kalmayı falan gitsem hiçbir şey karşılanmıyor. Biz kendimiz bir
1: Ya.
0: şekilde, evet,
1: Ne
0: kendimiz bir
1: kadar önemli
0: şekilde.
1: aslında bir olay,
0: Aynen. Yani
1: etkinlik
0: biz de şu anda
1: düşününce.
0: hani hepimiz sponsor, milli takım arkadaşlarımız sponsor arayışında. Çünkü bugün baktığınızda uçak bileti git gel en az 100 bin lira
1: Tabii.
0: eğer tek hani ailenizi götürmeyecekseniz. Böyle sorunlar oldukça da ne oluyor? Mecburen yani ekonomik düzeyi orta halli olan insanlar gidemiyor. Tenis sporunu hani iyiler değil de biraz bir tık daha alttaki oyuncular, hani ekonomik düzeyi yüksek olan insanlar gittiği için tenis görünür hale gelemiyor.
2: İşte o zaman federasyonu sorgulamak lazım ve ciddi
1: Evet.
2: anlamda tetiklemek lazım. Yani çünkü diğer
0: Evet.
2: federasyonlara bakıyorum ben, yaklaşık 40 yıldır izlerim Türkiye'deki bütün federasyonları. Ve bazı federasyonlar vardır, özellikle ön plana çıkmak için çaba harcar, bir sürü emek harcar. Mesela bunların başında benim tanıdığım, yıllarca hiç ismi duyulmayan Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener vardı. Daha sonra Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yaptı, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü yaptı, yine hastanede başhekimlik yaptı ve Uğur abi oradaki titresini kullanarak çok ciddi anlamda okçuluğa yatırım yaptı. Bugün
1: Ki nasıl
2: bakıyoruz,
1: görünür şu anda okçuluk, tabii
2: Mete
1: Mete
2: Gazoz
1: Gazoz.
2: ve aldığı başarılar ve
1: Evet.
2: arkasından gelen
0: Evet.
2: sporcular da var. Onun için biraz federasyonların burada çaba harcaması
1: Evet.
2: gerekiyor. Ciddi anlamda, çünkü zannediyorum bütçeleri hala devletten alıyorlar. Sponsorluk yasasının bir bölümü kadık olduğu için onlar da sponsor bulamıyor. Ama oradan aldıkları paralarla kendileri de bir şeyler yapıp bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye'de bildiğim kadarıyla teniste paralı turnuvalar da var, düzenleniyor.
0: Tabii, biz dedim ya, bir yıl boyu turnuvalar gezdikçe her turnuvaya girişimiz yani kişi başı 2000 TL, öyle
2: Ya
0: söyleyeyim.
2: düşünün, oradan da iyi bir
0: Yani
2: gelir elde
0: orada
2: ediyor.
0: evet, birçok şehirde çok eş zamanlı turnuvalar oluyor. Hani biz turnuvalara gittiğimizde yol paramız oluyor, otelde 3 gün 5 gün kaldığımız para oluyor falan, bunların hepsini cebimizden zaten çıkıyor. Ama en azından diyoruz ki milli takıma girmiş olan arkadaşlarımız başarı elde etmiş, bunların yarısını bile karşılasalar
2: Tabii ki,
0: tenis
2: tabii ki,
0: başka bir
2: kesinlikle.
0: şeye
1: Bu da bir
0: evrilir
1: çağrı
0: yani.
1: olsun bu arada
2: Kesinlikle,
1: buradan. Yani çok
2: kesinlikle.
1: büyük bir emek var, bir gönül vermiştik var sizin değindiğiniz noktalar.
0: Evet.
1: Yolculuğunuzu anlattık, bizim tüy anlattınız bize, bizim tüyler diken diken oldu
2: Doğru.
1: açıkçası.
0: Haklısın.
1: Bilmiyorduk. Yani bugün öğrendik mesela bu süreci. Çok çok önemli. Yani okçuluk örneğini de iyi verdiniz Özgüner Bey. Bu arada Gökçe Kozak, süremizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama
0: Tamam.
1: Şu an yoldasınız. Sağ çektiniz, oradan bize bağlandınız. Onun için de
0: Evet.
1: ayrıca teşekkür ediyoruz ama önemli bir turnuvaya daha gidiyorsunuz. Turnuva mı demek doğru olur mu bilemedim ama bir karşılaşmaya gidiyorsunuz sanki.
0: Evet.
1: Onu bize
0: Evet,
1: anlatır
0: evet.
1: mısınız? Ne karşılaşması?
0: Bu da yılda bir kez olan bir turnuva diyelim. Türkiye Takımlar Şampiyonası ismi. Yıllardır var. Her yıl burada da kulüpler adına, siz kulüpleri temsil ediyorsunuz. Mesela ben şu an Zonguldak Tenis Kulübü adına gidiyorum. Antalya'da düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yerinden kulüplerin oyuncuları gelip takım olarak bir hafta boyu mücadele veriyoruz. Günde ikişer, üçer maç yapılıyor. İlk dörde girenler burada da Avrupa Takımlar Şampiyonası oluyor. Yine o takım Avrupa Takımlar Şampiyonası ülkesini temsil ediyor. Bu takım olarak ama gidiliyor.
1: Ha, takım olarak gidiliyor.
0: Evet,
1: Evet,
0: gün boyu
1: bunun
0: takım
1: farkı o.
0: olarak, yani hafta boyu takım mücadelesi var ama milli takımda bireysel mücadele edip dört kişi takım oluyor günün sonunda.
1: Anladım. O zaman biz yeniden bireysele dönelim. Yani Tokyo ve Japonya'ya dönelim. Nisan ayında bir turnuva gerçekleşmiş Ankara'da hatta. Turnuva
0: Evet.
1: sonucunda siz ulusal takıma seçilen sporculardan birisiniz. 35 yaş üstü kategorisinde. Orada da kategoriler var. Bunu belirtmeyi uygun buldum. Çünkü 80 yaş üstü kategoriler de var. Yine şöyle bir
0: Doğru.
1: önümde duruyor. Nasıl bir 15-20 Kasım 2026 tarihlerinde olacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceksiniz. Şimdiden başlamışsınız hazırlığa aslında. Nasıl bir hazırlığınız olacak? Neler
0: Şöyle zaten
1: yapıyorsunuz?
0: tenisle
1: Nasıl bir
0: sürekli
1: disiplin içerisindesiniz? Yani disiplin olmadan olmuyor. Siz onu nasıl sağlıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz bunun için?
0: az önce çok güzel ifade etmiştiniz. O kesinlikle, hani tenis fiziksel güç kesinlikle olmak zorunda. Yani haftanın 4 ya da 5 günü antrenman ağırlıklı maç yapıyorum. Onun dışında hani vücut stabilitesi, dengesi, esneklik, tenis oynadıkça katılaşmamanız lazım. Çünkü pilatesle, reformerla bunu destekliyorum yine. Bunları düzenli olarak bu kısım düzenli olarak hayatımda yıllardır var. Beslenmeme dikkat ediyorum. Kilo almamam gerekiyor tabii ki, o
1: Kas
0: kısım da
1: yapmanız
0: çok
1: gerekiyor.
0: önemli. Kesinlikle, çünkü toprak kortta oynadığınız zaman bir maç bazen 3,5 saati bulabiliyor ve sürekli

0: koşma halinde olduğunuz için kramp girme olasılığı çok yükseliyor. O yüzden takviyeler, beslenme çok önemli.
1: Uyku
0: mental
1: düzeni
0: kısım
1: mesela, değil mi, aklıma geldi.
0: Evet.
1: Uyku düzeni.
0: Yani burada tenisin unutulmaması gereken kısım mental kısım, kritik puan yönetimleri, öndeyken geriye düşmemeler ya da gerideyken öne geçebilmeler. Bu mental kısım çok çok önemli. Çünkü tenis, nasıl diyeyim, futbol gibi bir spor değil. Anlık her şey değişiyor. Anlık bir odak dağılımıyla alacağınız maçı o an verirsiniz ya da alabilirsiniz. Her an maçın içinde olmak zorundasınız. Mental gelişimi hayat boyu olan bir spor. Bunun için ben çok kitap okudum. Hani birçok sporcu, sanki ülkemizde diyeyim, yurt dışın çok bilmiyorum ama bu konuda eksiğiz. Yani yaptığımız sporun nedenini, niçinini, korttaki halleri, her konuda kitabını da okumak lazım öğrenmek açısından.
1: Evet, evet. Aslında uzun vadede böyle genç, tenise ilgi duyan genç sporculara da rehberlik edeceğiniz enerjisini de aldım sizi dinlerken, bu konuyla ilgi duyarlılığınızı
0: Teşekkür ederim.
1: düşününce. Peki örnek aldığınız kariyerinizde tenisçiler kimler diyelim?
0: Ay,
1: Var mı öyle
0: erkek, tabii
1: özellikle
0: ki.
1: birisi? Bu arada
0: Yani burada. Şu
1: güncel
0: anki
1: bir haber daha var. Onu da aktaralım. Hani Özgün Erbey'le konuşmuştuk. Üst üste 5 master kazanan ilk tenisçi olarak tarihe geçen bir isim var. Sinir. Siz de takip etmişsinizdir. Onu da eklemiş olalım.
0: Teşekkürler. Yani şu an erkeklerde yani favorim Alcaraz ama bir Djokovic'le karşılaşırsa tabii ki Djokovic'i tutuyorum. Onun mental dayanıklılığı ve bizim neslin son tenisçisi ve büyük bir başarı. Tabii hala o yaşta olup Alcaraz gibiyle oynaması muazzam bir başarı. Belki de hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir başarı. Onları idol alıyorum. Kadınlarda da tabii Zabalenka'nın gücü dünya bir numarası olarak, onun yanında da dünya iki numarası olan şu an aklıma bak kaçtığını.
1: Özgün Erbey sizin gelir.
0: Rybakina. Rybakina'nın o soğuk duruşu, buz gibi duruşu, mentali örnek alınacak tenisçiler.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun.
0: Teşekkür
1: Yine
0: ederim.
1: Konuşuruz önümüzdeki süreçte. En yakın karşılaşma turnuva için de başarılar diliyoruz Gökçe Kozan.
2: Başarılar diliyoruz.
1: Eğer eklemek istediğiniz bir husus varsa size veda etmeden onu da alabiliriz bu arada.
0: Size çok güzel yayınlar diliyorum.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
1: Peki. Sevgiler, uğurluyoruz sizi. İyi yolculuklar, iyi oyunlar. Sevgili dinleyenlerimiz, tenis sporunu konuştuk. Bu kez milli tenisçi Gökçe Kozak telefon attığımızdaydı. Kısa bir reklam aramız var. Sonrasında futbola geri döneceğiz.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: 15.33 oldu saatimiz. TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz spor gündemi devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, bir kez daha aktaralım. Stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan da bize eşlik ediyor. Amatör sporları konuştu, konuklarımız oldu. Şimdi futbola geri dönüyoruz. Yani gündemde olan, manşet olan artık Süper Lig karşılaşmalarıyla devam ediyoruz. Telefon attığımızda spor yazarı Okan Can var. Yeniden merhaba Okan Can.
8: Merhaba, iyi hafta sonu, iyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ediyoruz. Dün sonuçları öğrenmeden konuştuk programımızda. Yorumlarınız oldu, değerlendirmeleriniz oldu. Artık hani şampiyonluk belirlendi, netleşti. Galatasaray şampiyon oldu.

0: oldu. Ama biraz o maça geri dönmek isteriz. Sizin yorumlarınızı da dinlemek isteriz Okan Can. Çünkü her ne kadar bir şampiyonluk gelse de enteresan bir maçtı. Özellikle ilk yarıya bakınca hani takip ettiğimiz kadarıyla sosyal medyadan, işte yorumlardan, spor yazarlarının yorumlarından yine teknik direktör bir takım eleştirilere, Okan Buruk bir takım eleştirilere maruz kaldı. Sizin gözlemleriniz neydi dünkü karşılaşmayla ilgili?
1: Ya öncelikle yani Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 4. yıl üst üste şampiyon olmak çok değerli bir sonuç. Hani günün sonunda ne olursa olsun 4 yıllık bir şampiyonluk serüveni ve bu her zaman geçilebilecek bir başarı değil. Galatasaray camiasını tebrik ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Tabii bu durum tatmin eder mi camiayı? O hani camia içindeki bir aslında konu olur. Çünkü ben biliyorsunuz genel olarak futbol yaklaşımı maliyet ve eder, yani karşılığını alabilme olarak bakıyorum. Çünkü Avrupa'da başarılı olması gerekiyor. Oyuncu yetiştirmeniz, sistem kurup buna göre bir üretim haline gelmeniz ve bu kadar harcadığınız paranın karşılığını görmeniz gerekiyor. Dünkü maça gelirsek bu maç içeriği benim beklentimin aslında dışında gelişti. Ben Galatasaray'ın daha iştahlı, daha tabi saha içinden bahsediyorum, saldırgan, daha arzu olmasını bekliyordum. Her gün sonu, günün sonunda şampiyonluk maçı, lige veda maçı, yani şöyle lige veda, sezon kapanıyor, şampiyon olacaksınız, taraftarınızı mutlu etmeniz gerekiyor. Bu açıdan beklentimin dışında bir maç oldu. Sonucu bir şekilde alacağını tahmin ediyordum Galatasaray'ın, ama bu Antalyaspor'un Galatasaray'a sorun çıkartmasından öte bir oyundu. Yani Antalya çok sorun çıkardı, Galatasaray kötü oynamadı, Galatasaray direkt oyun olarak hiçbir şey veremedi.
0: Tam onu
1: Her geçen
0: soracaktım. Sözünüzü şöyle balla kesim. Gerçekten benim de merak ettiğim bir husus. Özgüner Bey, size de sorayım. Yani burada hani alt sıralarda yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Dün de konuştuk, Antalyaspor. Galatasaray zaten hani avantajlı durumdaydı şampiyonluk için zaten. Dünkü karşılaşmada hani ilk yarıyı da özellikle düşünecek olursak gerçekten çok hani azimle hazırlanan bir Antalyaspor'dan mı bahsediyoruz, yoksa tempo olarak düşüş mü söz konusu Galatasaray'da? Neydi yani?
1: Yani ben Antalyaspor'u hem zayıf hem de kadro olarak da oyun olarak da çok güçlü bir durumda gören sporcuyum. Antalya sezon başından beri çok beğenen taraflı değilim. Ben dünkü oyunda Galatasaray'ın yapamadığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani Antalyaspor'un yaptırmadığı şeyler değil. Yani Antalyaspor'un günün sonunda gücü, kadro kalitesi belli bir yere kadardı. Ama Galatasaray şey üretemedi. Hiç oyun akışkanlığı, işte pas temposu, topun hızı, oyun temposu açısından çok güçlü bir noktada değildi. Antalyaspor zaten çok kaleye gelmeyi düşünmedi işin aslı. Biraz defansif açıdan güçlü durmaya çalıştı. Ama bir yerde tabii ki oyun bu tür takımlara karşı, yani Galatasaray gibi kalite farkı ortaya koyan takımlara karşı bir yerde hata yapıp o golü yersiniz. Hani çünkü Antalyaspor bir defansif takım, hürriyetinin bir takım değil. Yani doğru defansif aksiyonları doğru yapılan, zamanlaması kaymaları doğru yapılan, sadece belli güç oranında yapmaya çalışan bir takım. Ama Galatasaray çok fazla Osimhen merkezli bir oyunda olduğu için Osimhen'e çok bağlıydı. Zaten o topu Osimhen'e indirmeye çalıştılar. Günün sonunda Galatasaray kazandı. Ama dediğim gibi bu aslında Fenerbahçe'nin yapamadıkları, Galatasaray'ın yaptığı bir lig oldu. Hani Galatasaray çünkü olduğu için değil, daha fazla hata yapmadığı için şampiyon oldu. Tebrik etmek lazım.
0: Evet, tebrik ediyoruz. Özgüner Bey, sizin bu karşılaşmayla ilgili sorunuz var mı, yoksa biraz Beşiktaş'a geçmek
2: Olur,
0: istiyorum. Olur
2: geçelim,
0: mu?
2: geçelim. Evet.
0: Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması sezonun son derbisiydi. Okan Can, çok ses getirdi. Yani tabii bir taraftan Türkiye Kupası var, Trabzonspor özelinde oraya bir moralle gidecek. Ama diğer taraftan çok çok eleştiri oklarına maruz kalan bir takımdan bahsediyoruz. Başta Sergen Yalçın, teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere. Beşiktaş'ta dün taraftar protesto da etti. Sergen Yalçın maç sonucunda bir açıklama yaptı. Tabii taraftarın protesto etmesi de oyuncuların motivasyonunu düşürdü. Zor bir maçtı, zor bir geceydi. Ama tek sorumluluk benim değil. Hani sorumlu olmadığım kısmın da bedelini ödüyorum gibi bir takım açıklamalarda bulundu. Yani tüm bunları birleştirecek olursak artık sezon bitti. Yani son haftada artık Beşiktaş'ın heyecanlanacağı bir şey kalmadı, değil mi? Hani sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Beşiktaş'ın gerçekçi hedefini de konuşmuştuk geride kalan programlarda. Yani ne oluyor Beşiktaş'ta şu anda? Ne olacak? Teknik direktör gidecek mi? Gerçekten buradaki tek sorumlu Sergen Yalçın mı sizce? Dünkü karşılaşma nasıldı?
1: Ya burada çok 2-3

0: Sizin söylemek çok zor. Yani ben inanın bunu her şey yolunda giderken söylediğim için çok rahat konuşuyorum. Beşiktaş'ın çok ciddi bir kadro mühendislik problemleri ve kadro yapısı sorunları vardı. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transferler bu yılı kurtarırdı. Nitekim buraya kadar geldi. Bu kadar enerji etti. Bir kadrosunda da sıkıntılar var. Şimdi Beşiktaş'ın sıkıntısı şu. Beşiktaş bir karar vermek zorunda. Şimdi Sergen Yalçın modeli teknik adamlar bir kere geçiş teknik adamları olarak ben düşünüyorum. Bu şunu söylemek. Bir takımı sıfırdan kurmak, doğru planlama yapmak, kadroyu ona göre düzenlemek, hangi oyuncunun rolünü belirli etmek, yaş dengesi, oyuncu dengesini kurmak. Yani bu yaş dengesi o kadar değerli ki, yani takımınıza aldığınız yaşlı oyuncu ve genç oyuncuyu harmanlayabilmek, bunları ayarlayabilmek, hangi bir oyuncu transfer ederken hangi pozisyondan geldi, hangi oyun planından geldi, hangi ülkeden geldi, hangi teknik adamla, hangi sistemle oynadığı gibi birçok faktör var. Şimdi bunların hepsi bir alt... Şimdi üst yapı hocası ve alt yapı hocası farklılıkları gibi burada da bir takımı kurmak, bu takımı bir yerden başlatmak, farklı meziyetler, farklı teknik adamlıklar istenir. Ben Sergen Yalçın'la hani oturup da 15 futbolcu alıp bunu sıfırdan yapılanma, kurulma, bir dönüşüm yaratma konusunda güçlü bir isim olduğunu, ya futbol zekası, futbol yeteneği çok iyi olabilir ama bu başka bir özellik, başka bir teknik adam özelliği. İşte bunun içinde birçok psikolojik faktörler var, yönetimsel güç kabiliyeti gerekiyor. Yani bu tek başına böyle bir takımı alıp burada işte 4-3 oynayın, sen sağda sen solda antrenmanlar yaptırıp gibi değil. Bu bir yeniden düzenleme, yeniden başlama işi. Ben bu açıdan bir teknik adama karar vermesi gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Sergen yani Yalçın... geçiş olmaması gerekiyor, yeniden inşa mı gerekiyor, doğru mu anlıyorum
0: evet,
1: sizi?
0: Evet, Beşiktaş zaten son 5 yıldır sürekli bu deneme modundaki teknik adamlar gidemedi, yani farkındasınız. O geldi, o transfer edildi, oyuncu sıradanlığı çok fazla var. Yani bazı transferler günü kurtarmak içindir ama siz kalıcı transfer yapacaksınız. O oyuncular santrafor, merkez, bekler, defansif açıdan. Yıldız oyuncu alıp onun yanına genç oyuncu entegre etmek gibi bunlar çok detaylı çalışmalar gerekiyor. Bunlar kadro mühendisliği öyle bir şey zaten. Yani insanlar kadro mühendisliğini bir şey olarak düşünüyorlar. İşte doğru oyuncular almak değil. Orada yaş harmanlaması var. Mevki harmanlaması, rollerin belirlenmesi. Getiriniz oyuncu hangi rolde oynuyordu? Burada hangi role evrilecek? Yani bunlar böyle inanın çok çok fazla değişken var. Yani dolayısıyla bu bir büyük bir ekip işi, iyi bir futbol zekası, iyi bir futbol aklı, iyi bir futbol birikimi, iyi bir oyuncu havuzu bilgisi gerekiyor. Yani bunlar çok zor şeyler. Yani, biz ne kadar biliyoruz desek bile her şeyi bilemediğimiz bir nokta ve burada çok geniş bir ekibin çok doğru bir organizasyon olması gerekiyor.
1: Evet, bakalım yani yeni sezonda ya kimse bilemiyor aslında, gerçekten teknik direktör değişecek mi, transfer politikaları nasıl olacak, yeni sezona nasıl girecek, hani çok biraz flu görünüyor taraftarın da gözünde, camianın da gözünde flu görünüyor.
2: Sevgili Okan, bilmiyorum katılır mısın, Türk futbolunun öncelikle şundan kurtulması lazım, özellikle bu üç büyük takımımızın Sergen Yalçın gibi, Aykut Kocaman gibi, Fatih Terim gibi artık bu tür hocaları sürekli yani ısıtıp gündeme getirip onlardan
0: aynen bir... bu camia çocuğu, camianın hocası, bunlar çok tehlikeli şeyler aslında hocam.
2: Yani onlardan medet ummaktan artık vazgeçmeleri lazım. Ne zaman takım kötüye gitse oradan, tribünden ya da ne bileyim yönetimin içerisinden bu sesler yükseliyor. Sanki yani sihirli bir değnek var, onlar dokununca her şey çok güzel olacakmış. Ama bakıyorsunuz bu hocalarımızın Avrupa'da ve Türkiye'deki başarıları da ortada. Peki o zaman yani aynı şeyleri yapıp da sonuçta farklı bir şey beklemek insanlara bir şey kazandırmadığını, hele futbolda hiçbir şey kazandırmadığını görüyoruz ama şimdi başka isimler telaffuz edilmeye başladı Beşiktaş'ta.
1: Kimler?
2: Yine kendi futbolcularıyla ilgili, yine işte Metin Ali, Feyyaz, işte bunlar olabilir mi, Rıza Hoca olabilir mi falan filan. Kendi çocuklarımız, bizim içimizden yetişmiş kulübümüzün, yani bilmiyorum, bizde böyle bir gelenek oluştu artık. Burada bir hata yok mu?
0: Ya kolaycılık bu. Bir çok kolaycılık. İki, bu tür tercihler genelde camianın çocuğu. İşte bizim hocamız, camia içinden çıkan isimler genelde kulüplere gelirken ve giderken sorun yaratmıyorlar. Böyle bir durum var.
2: Evet.
0: İki, gerçekçi olmak lazım. Bizdeki Türk spor medyası yer teknik adamları seviyor. Çünkü çok daha rahat bir isim kurup çok fazla haber çıkartma... yani içeriden çok fazla haber alabilme imkanları oluyor.
2: O ilişkilerin biraz da laçkalaşması.
0: Aynen, laçkalaşması. Menajerlerin daha fazla hareket edebilme alanı ve burada bir ilişki alanı oluşması. Üçüncüsü de şu, palyatif çözüm bu. Sıkışınca palyatif çözümler

0: ile günü kurtarma işi oluyor. Ama günün sonunda bakın hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani Okan Buruk 4 yıllık Galatasaray şampiyon yaptı ama hani var mı aklınıza kalan herhangi bir genç oyuncunun çıkardığı veya bir
1: Kesinlikle.
0: oyuncuyu dönüştürebildiği veya onu dönüşüp Avrupa'ya satabildiği yani bir
1: Sevgili Okan,
0: Galatasaray...
1: şey de yok. Yani bir sistemini de göremedim ben.
0: Yani bir
1: Osimhen'in
0: sistem...
1: üstüne kurulmuş bir sistemle
0: Evet
1: oynadık.
0: yani
1: Doğru.
0: dün gördünüz Osimhen bir şekilde çözüm üretiyor ve oradan bir çıkış aradılar. Yani siz mesela bir oyuncunun Ferdi Kadıoğlu gibi dönüşüp satıldığını gördünüz mü Galatasaray'da? Örnek vermek için
1: Yok,
0: söylüyorum.
1: yok.
0: Yok
1: Kesinlikle.
0: yani bir
1: Kesinlikle.
0: oyuncunun zayıf ayağının gelişimi veya ters kanatta oynayabilme veya sıkışan anlarda raket alanının değişebildiğini, işte bireysel açıdan yeteneğinin başka alanlara evrildiğini göremiyoruz. Dolayısıyla bu aslında genel olarak bizim sorunumuz. İşte hep aynı isimler, aynı çözümler. Ben hep söylüyorum yani Vitor Pereira'nın şampiyonluktan daha büyük yaptığı şey 3-4 tane oyuncunun transfer edilip satılabilmesi. Yani
1: Kesinlikle.
0: kazandırdığı milyon eurolar. Bakın Ferdi Kadıoğlu ve Kim Mize'den kazandığı para 45 milyon euroluk bir para. Yani bunlar çok önemli para. Yani yarattığı değer bile çok bence çok çok çok, çok önemli.
1: Şimdi Arda Güler'den düşünüyor musunuz?
0: Arda.
1: Fenerbahçe'nin kazanacağı parayı yani.
0: Evet Arda Güler'in çıkışı, gidişi yani Galatasaray'ın veya bir yeni Arda bulması, bir genç oyuncuyu oraya entegre edebilmesi buna yönelik transfer politikasını görmedik. Biz Osimhen, Icardi, işte Lenk, Mertens yani
1: Hazır,
0: hep
1: hazır.
0: hazır
1: Yabancı oyuncu.
0: kalite farkıyla, Süper Lig'de kalite farkıyla sorun çözmeye çalışan bir yapı. Bu da çok yüksek maliyet. Günün sonunda da Avrupa'da da başarı gelmiyor. Avrupa'da
1: Gelmiyor.
0: Juventus maçını hatırlayın. Juventus Liverpool maçını hatırlayın. Galatasaray savunması Türkiye'nin ne kadar bize güçlü gelirken orada nasıl vasat
2: Evet,
0: gözüktü.
2: çok keskin bir dönüşüm vardı orada. Yani
0: Tabii
2: yakın
0: oradaki
2: tarihlerde olduğu için
0: yani
2: galiba. Evet.
0: bizim yani işte Abdülkerim Barış, Davinson Sanchez'in bir üst düzey futbol ortamında nasıl sıradan bir vasat gözüktüğünü hatırlayın. Hızlılarının ne
1: Kesinlikle.
0: kadar
1: Kesinlikle.
0: yumuşak, sertlikte ne kadar yumuşak kaldığını, hızlarının ne kadar düşük olduğunu biz orada gördük. Oyun temposu ve pas hızarttığında nasıl çaresizlik içine giriyor bizim takımlarımız. Yani Nottingham maçında Fenerbahçe'ye benzer durumları düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani
2: Evet.
0: burada. Yani çünkü oyun hızı arttığı anda gidiyorlar bizimkiler.
1: İşte üstüne koyamıyor. Bir vizyon yok. Bir
0: Yok.
1: üste geçmek yok. Ya da ne bileyim oradan bir ders çıkarıp da sonraki dönemde veya bir sonraki maçta o hataları telafi edecek adımları atmaya cesaret edemiyorlar. Ya genç alttan yetişmiş bir sürü futbolcu var. Ya bu kadar altyapısında futbolcusu olup işte altyapılarda bakıyorsunuz Avrupa'da takımlarımız çok başarılı. Trabzon'un mesela başarısı ortadaydı.
2: Tabii.
1: İkinci oldu
0: Yani
1: ya. Gerçekten U19'da ikinci oldu dünyada. Şimdi sen bu takımın içerisinden kaç tane futbolcuyu kazandırdın takımına? Yok. O da yok.
0: Yani Özgür Hocam bir de şöyle durum var. Bizde altyapılarda başarı olduğunda üst yapıya yansımıyor. Çünkü orada kayboluyorlar. Yani
1: Tabii.
0: öyle durum da ortaya çıkıyor. Ya Guardiola Bayern döneminde sezon içerisinde 7 tane farklı dizi kullanmış. Yani 7 farklı dizi kullandı.
1: Evet.
0: Bu şunu gösteriyor. Onun için dönüşüyorlar. Yani biz hep hani 3-5-2 oynamaz, 4-3 oynamaz gibi saplantılarımız var ya
1: Evet,
0: aslında
1: evet, evet.
0: bunlar çok hani oyun açıklayan faktör değil. Günün sonunda bir sezonda dönüşebilen bir kurgu kuruyor adamlar. Yani oradan 4-3, 3-5-2, 4-4-2 gibi birçok varyasyonu sezon içerisinde kullanabilecek duruma getiriyorlar takımlarını.
1: Aynen öyle.
2: Peki Okancan, genel olarak artık bir sezon daha kapanıyor. Evet, şampiyon olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz ama her ikiniz de yorumladınız Özgün Erbey'le, çıkarılması gereken dersler var. Her ne kadar bir şampiyonluk olsa da yanı sıra ikinciliğe geçelim. İşte Fenerbahçe'de zaten bir değişim olacak, teknik direktör gitti. Sezon içerisinde Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarını düşünelim. İşte transfer hatalarını belki düşünelim. Çıkarılacak pek çok dersler var. Tüm bu işte ekonomik yüksekliğe rağmen, hani kadro genişliği ve derinliğine rağmen beklentilerin altında kalan performanslar da söz konusu. Tam olarak Galatasaray'ı konuştuk ama Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'nin bu sezondan ne gibi dersler çıkarması gerekiyor?
0: Yani Fenerbahçe öncelikle kendi camiası içerisindeki kavgayı bitirmek zorunda. Yani bu bölünmüşlüğü Fenerbahçe sinerjisi kendi içinde yanlış yerlere akıyor. Ben Fenerbahçe'nin yapılanma ve futbol aklı sorunlarının dışında camianın içindeki enerji israfını çok problemli buluyorum. Tribün ruhu çok problemli. Taraftarlarıyla takım arasındaki bağın çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu şampiyonluk stresi baskısının yarattığı kaybetme korkusunun takımı çok zehirlediğini düşünüyorum. Günün

0: sonunda Fenerbahçe'nin bir arınma, camianın artık transfer, yani futbolcularıyla uğraşan bir camiaya dönüştü Fenerbahçe. Yani futbolcusuyla uğraşıyor, futbolcusuyla kavga ediyor. Yani bu kavgayı şey olarak algılamayın. Yani çıkanı yuhluyor, gideni eleştiriyor. Gideni arasından çıkan haberlere itibar ediyor.
1: Fenerbahçe'nin
0: hikayesi bu değil. Fenerbahçe'nin bir yerden sıfırlaması gerekiyor. Camiye içerisinde tekrar başlaması gerekiyor. Bir de bence en büyük nokta, Fenerbahçe çok fazla Galatasaray'a bakıyor.
1: Bunun tam olarak ne demek istediniz? Bunu biraz açabilir misiniz?
0: Ya sürekli kafası
1: mental arkada... olarak mı? Mental olarak Fenerbahçe'yi zedeleyen bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Ya doğru mu anladım?
0: Sürekli sorumlusunuz bir insanın ne yaptığına bakarsanız veya sevmediğiniz veya sorumlusu veya rekabet olduğunuz bir insanın ne yaptığına bakarsanız hareketlerinizi belli bir standart ve sistem üzerinden değil ona göre yönetirsiniz. Psikolojinizi ona göre şekillendirirsiniz.
2: Zamanla onun gibi oluyorsunuz.
0: Zamanda onun yapabildiği şeyleri yapamadığınızda eleştirmeye başlıyorsunuz. Yani siz önce kendinize, kendi içinizdeki düzene bakmak zorundasınız. Kafanız sürekli sağda, solda, arkada olduğunda öne bakamıyorsunuz. İşin aslı bu. Yani ben hani sürekli rekabet içinde olduğum biriyle ona bakarak davranışım geliştirip veya ona göre değiştirirsem hata yaparım. Ben önce kendi davranışlarımı belli bir standart üzerinde kurgulamak zorundayım.
1: Evet.
0: Bir insan gibi düşünürsek bu bir insanın aslında bağışıklık sisteminin sağlıklı olması, çökmemesi, çabuk hastalanmaması gerekiyor. Yani günün sonunda siz rakibimizin yaptıklarıyla çok çabuk hastalanabiliyorsunuz ondan sonra.
1: Doğru bir tespit, evet. Bakış açımız değişti şu anda. Peki Okancan, şimdi son bir hafta kaldı artık, hani sezon bitiyor dedik. Bir de düşen takımlar var, yani birinci lige geçen takımlar var. Celal Hoca'dan sonra böyle söylemeye başladım Özgünler
2: Bey. Kümeden düştü yani.
1: Evet. Bir de hani son haftanın artık heyecanı ligde kalma mücadelesi verecek olan takımlar nedir? Gençler Birliği örneğin. Sizin için, sizin heyecanla takip edeceğiniz hangi karşılaşma var son hafta? Tespitte bulunabileceğiniz hangi karşılaşma var?
0: Valla açıkçası Taycan Spor da düşünmüyor hak etti. Bence hani Gençler Birliği şansı hala devam ediyor ama Gençler Birliği ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Buyurun. Belki hani rahatsız edici bir düşünce. Yani Gençler Birliği düşer hiç üzülmem. Çünkü o kadar zorladılar ki düşmek için. Elinden gelen her şeyi yaptılar. Yani bir takımın bu kadar kötü kararlarla hala ligde kalabilmek için, yani düşünebiliyor musunuz? Yani o araları Levent Hoca'ya getirdiler. Volkan Demirel, sonra tekrar Volkan Demirel, sonra tekrar Levent Hoca, araya sonra Metin Bilgin'i gönderdiler. Yani tuhaf kararlar. Yani açıkçası gençler bir düşerse çok doğal sonuç ve çok normal ve kimsenin üzüleceğini zannetmiyorum. Burada Eyüpspor'un ikinci yarı gösterdiği performansı, çok oyunu çok takdir ediyorum. Umarım kalırlar. Açıkçası ben Karagümrük'e biraz üzüldüm. Karagümrük son haftalarda oyuncusundan bir şeyler yapmaya çalıştılar. Kayserispor son 3 yıldır hep buralardaydı. Bu sene kurtaramadı. Siz hatırlayın, son 2 yıl Kayserispor son haftalarda kurtarıyordu.
2: Evet, son haftalarda.
0: Hatta bir iki tanesini hakemlerle kurtardılar. Yani çok suçlamak için söylemiyorum ama bazı yanlış hakem kararlarıyla ligde kaldılar ki bir maçı hiç unutmuyorum. Halil Umut Meden'in olduğu bir maçta böyle bir tuhaf kararla galibiyet almışlardı. Yani dolayısıyla ben açıkçası hani Eyüp'ün bir şekilde Eyüp, ama Antalya Spor'un da işi zor. Yani Antalya Gençler Birliği ikisi de çok iyi noktada değiller. Yoksa ama Eyüp, Kasımpaşa bence bir şekilde kurtaracaklar diye düşünüyorum.
1: Eyüp, Kasımpaşa kurtaracaklar diyorsunuz. Bu arada Kayseri Spor, şöyle bakıyorum, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e yükselen bir takım, geçiş yapan bir takım.
0: Ya bu arada bilgi mi? Kayseri Spor aslında düştü. Sonra Kayseri Erciyes Spor vardı. Onun isim değişikliği yendi. Kayseri Spor'un öyle çok kaldılar. Yani Kayseri Spor buraları çok hani gitti geldi. Erciyes Spor'un ismini alarak bu tekrar lige çıktılar.
1: Anladım. Peki tam olarak neden, yani ne gibi kronikleşmiş bir sorun vardı Süper Lig'den şimdi birinci lige geçti Kayseri Spor?
0: Ya bir finansal sorunları çok fazla. Çok ciddi finansal sorunları vardı. Hatırlarsınız bir yerde kadın bir başkanları vardı. Berna Hanım'dı galiba.
2: Evet.
0: Sonra kulüp başkanı değiştiler. Çok fazla yönetim değişti. Hatalı transferler çok fazla vardı. Mali açıdan çok doğru bir kurguları da yoktu. Ve çok fazla... Geçen yıl Hulsi'ye giden adını unuttum. Hulsi'nin teknik adamı olan teknik adamla birlikte kalmayı garantilemişlerdi. Orada bir yüzüne girdiler. O teknik adam da Rusya'ya gitti. Evet, oraya gitti. Ondan sonra doğru teknik adam olmadı. Çok az teknik adam değişti. Yani kötü kararlar, yanlış transferler. Çok fazla vasat oyuncu getirdiler. Paralarını çok yanlış yerde harcadılar.
2: Sevgili Okan, şimdi şöyle bir bakıyorum. Yani bu zor durumda kalan takımlar, üst tarafta şampiyonluğu kaçıran, kaybeden takımlar, hepsinde istikrarsız yönetimlerin sebep olduğunu görüyorum. Sürekli bir genel kurul kararı, o gidiyor, o geliyor. Gelen de gideni aratıyor mutlaka. Ve herkes kendince bir sistem koymaya çalışıyor. Futbolu da çok iyi bilmedikleri için. Ve hani tamam, futboldan anlamayabilirsin ama iyi bir ekip kurarsın. Ekibin çalışması sana sirayet ettiği zaman sen de kararını doğru verirsin. Çünkü alttan doğru kararlar gelir. Ama şimdi bakıyorum, ekipler doğru değil. Futboldan anlamayan yönetimler, mesela Gençler Birliği şimdiki yönetimini çok yakinen tanıyorum. Bizim dönemimizde çok genç bir arkadaştı. Ve şimdi bunları yaparken de hiçbir şey taşımıyor, sorumluluk taşımıyorlar. Yani ben yaptım olduğu mantığıyla yapıyorlar. Sonra kulüp zora düştüğü zaman günah keçisi kim oluyor? Teknik direktör. Sanki onu gönderince rahatlayacakmış. Halbuki hata kendilerinden kaynaklanıyor. Bu kadar çok yönetimin değişmesi, teknik adamın değişmesi bir kulübü zaten tutamaz. Hiçbir şekilde tutamaz orada.
0: Yani Özgün Hocam, yani şöyle bir durum var. Bir kulüp eğer çok transfer yapıyorsa, bilin ki orada menajerler çok güçlüdür demektir.
2: Kesinlikle.
0: O kulüp kendine gelemez.
2: Kesinlikle.
0: Yani son 2-3 yıl bu kulüplerin transfer tahtalarına bakın, transfer sayısına, bilin ki orada sorun var demektir.
2: Kesinlikle,
0: yani,
2: doğru.
0: Bunu Ankara Gücü yaşadı, Gençler Birliği yaşadı, yani bu...
2: Konya yaşadı, Bursa yaşadı.
0: Bursa'ya kendine gelemez o kulüp. Uzun süre kendine gelemez.
2: Evet.
1: Okan Can, süremizin sonuna yaklaştık ama size bir de Göztepe'yi sormak isterim. Yine sezon geriye dönüp bakınca hep sizinle konuşurken sizin favori olan bir takımınızdı. Takımınız Göztepe. Hala öyle mi? Yeni sezon
0: hala
1: için.
0: Öyle.
1: Evet, yeni sezon için iyi bir şey mi vaat ediyor şu anda? Onunla ilgili birkaç cümleyle yorum
0: ben
1: isterim.
0: Ben Göztepe'yi biraz içinde az çok hani kendi araştırma, yani orada büyük bir kurumsal bir dönüşüm başladı. O dönüşümün devamlılığı var. En azından orayı yönetimde bir fon, arkada bir zeka var. Yani bir planlama var.
1: Evet.
0: Ona göre teknik adam, ona göre oyuncular getiriyorlar. Her oyuncudan, yani her oyuncu iyi çıkmak zorunda değil ama günün sonunda her yıl bir iki oyuncu takım içinde belli noktaya getirip entegre ediyorlar ve belli bir kalite yaratabiliyorlar. Bir kere son 2-3 yıldır yarattıkları standartizasyon çok değerli. Yani bu şu, siz kurduğunuz yapının sürdürülebilir olmasını sağlıyorsunuz, bir kere bu çok büyük başarı.
1: Evet,
0: yani hatırlayın, Adana Demirspor nasıl bir yere 2-3 yıl çok güçlü, çok işte Montella geldi, oyuncular orada çok güçlü bir takım çıkardılar. Sonra bugün Adana Demirspor yok. Şimdi Göztepe bunu en azından devam ettirebiliyor. Ben oyunlarını da beğeniyorum. Teknik adamlarını da beğeniyorum. Bir ekolleri var ve bu ekol bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel. Peki, yine konuşuruz önümüzdeki programlarda. Okan Can, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Selamlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, spor yazarı Okan Can telefon hattımızdaydı. Süper Lig maç sonuçlarını ağırlıklı olarak konuştuk. Şunu da aktaralım Özgün Er Bey. Yavaş yavaş bana ayrılan sürenin sonuna yaklaştığınız için siz devam edeceksiniz Yüce Bey'le ama hemen bir aktaralım. Son hafta, 34. hafta Süper Lig'de program saatleri de belli oldu. Cuma günü 15 Mayıs 20'de Rize Spor Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 16 Mayıs Cumartesi günü 17'de Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor Karagümrük ligden düştü diyemiyorum. Celal Hoca yüzünden birinci lige geçiş yaptı.
2: Evet.
1: Geçmişler olsun. 20'de iki karşılaşma var. Gaziantep, Başakşehir karşılaşacak yine. 20'de Samsun Spor, Göztepe karşılaşacak. Pazar gününe geldiğimiz zaman Kayseri Spor yine birinci lige artık geçti. Tümesan Konya Spor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Eyüp Spor karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Galatasaray. Kasımpaşa özellikle Özgün Er Bey Galatasaray'dan puan almak istiyor. Ligin şampiyonundan düşmemek için, doğru değil mi yorum?
2: Tabii doğru.
1: Evet, bu karşılaşma da o anlamda kritik diyebiliriz. 20'de yine Antalya Spor, Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Bu arada Kocaeli Spor da hani genel olarak önümüzdeki programlarda konuşuruz ama iyi bir, bana kalırsa iyi bir grafik elde etti diyebiliriz. Bir de Trabzonspor Gençler Birliği karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma da kritik değil mi?
2: Bu iki maç önemli. Yani Trabzon Gençler Birliği ve Antalya Kocaeli Spor. Ama şimdi şöyle bir şey var, artık ligin son haftası gelmiş, şampiyon belli olmuş. Düşen iki takım belli olmuş. Burada düşecek üçüncü takım aranıyor. Diğer takımlar rotasyonlu çıkacaktır. Yani her şey ununu elemiş, eleğini asmış takımlar maça rotasyonlu çıkacaktır. Bu da zordaki yani kritik durumda olan takımlar için bir avantaj olabilir. Onun için bence hani son hafta her şey belli olacak ama niyeyse ben Antalya

0: Yani ligde kalacağı yönünde
1: Evet.
0: bir böyle hani çok iyi futbol oynamıyor evet ama ligde kalacağı yönünde
1: Okan
0: bir
1: Can da
0: işaret.
1: aynı benzer yorum
0: Evet,
1: tahminde bulundu değil
0: evet,
1: mi? Doğru
0: evet.
1: mu? Evet, bakalım
0: Yani
1: haftaya
0: gençler de
1: konuşuruz.
0: kurtarabilir, şeyde Antalya da kurtarabilir. Kasımpaşa düşebilir ya da Eyüp bilmiyorum
1: Evet.
0: ikisinin durumu nasıl
1: Evet.
0: olur onu bilemiyorum.
1: Evet, Gençler Birliği Celal Kıbrızlı'yı dinledikten sonra ben de hani kalabilir şeklinde düşünüyorum o
0: Çünkü
1: yorumlardan
0: kupada da
1: sonra.
0: Trabzon'la oynayacaklar.
1: Evet.
0: Yani çünkü
1: Evet.
0: Gençler Birliği artık karar vermek zorunda. Kupaya
1: Peki.
0: mı, lige mi? Yani ligde mi
1: Peki.
0: kalacak, kupaya mı?
1: Peki, ben size kolaylıklar diliyorum sevgili dinleyenler. Mikrofonu Yüce Er'e devredeceğiz. Birazdan 16 haberleri sonra stüdyo konuğumuz Özgün Erdoğan'la ekip arkadaşlarımızla saat 19'a kadar spor gündemi devam edecek. Yapımda Işılay Dikmen, teknikte Ertuğrul Kaya. Neler konuşacaksınız, neler konuşulacak stüdyoda ve bu programda? Voleybol gündemi olacak, yine futbol gündemi, Süper Lig gündemi. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel, birinci lig gündemine de değinilecek. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la konuşulacak. Yine teknik direktör işin hani saha içine ineceğiz. Adnan Şentürk olacak. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de telefon hattımızda olacak. Size iyi günler ve kolaylıklar dilerim. Mikrofonda ben Havva Emelya ile vardım. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyelim. Haberler sonrası spor gündemi TRT Radyo 1'de devam edecek.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgiyi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik, sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarıyla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. Halk Partisi yönetilememektedir dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti.

0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendam Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 16.07'yi gösteriyor. Spor gündeminde nöbeti devraldım. Saatimiz 16.07'yi gösterirken yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu arada arkadaşımız Havva Emel Yay'la da 13 ana haber bülteninin ardından bizlerle birlikte olmuştu. Spor gündemi programımızda ellerine emeğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Tabii ki stüdyomuzda saat 13 ana haber bülteninden beri bizlerle birlikte olan Özgün Er Doğan. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Tekrar. Siz de hoş geldiniz.
5: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi voleybol konuşacağız yarım saat boyunca ve voleybol aktüel genel
6: saat.
5: Evet, voleybol aktüel genel yayın yönetmeni Savaş Eskigülek telefon attığımızda. Savaş Bey hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş buldum. Hibrit birden hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Bu arada Özgün Er Bey de sanırım en sevdiğim bölüm der gibi duydum. Yanlış
6: evet,
7: duydum.
6: Evet, doğru.
7: Teşhisi mi oldum bilmiyorum ama teveccüh etmiş sağ olsun.
6: Teşekkür ederim.
7: Böyle güzel şeyler duymak hoşumuza gidiyor.
6: Gerçekten sizinle konuştuğumuz zaman böyle futboldan biraz uzaklaşıyoruz ya, çok hoşuma gidiyor. Bir de voleyboldaki o başarı olunca yani konuşulması gereken branş bu.
7: Sağ olun, teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere.
5: Savaş Bey, şöyle ki biz dün mesela Cuma günü Fenerbahçe Beko Final Four'a kaldı. Biz burada 20 dakikaya yakın voleybolda ve basketbolda yaşananları konuştuk. Esas da futbolda hani bir arpa boyu yol gitmiyoruz. Biri bir 16'ya kalıyor.
6: Evet.
5: Biz seviniyoruz, sokaklara çıkıyoruz. Biri çeyrek finale kalıyor, sokaklara çıkıyoruz, seviniyoruz. Ama basketbolda ve voleybolda özellikle çok önemli başarılar elde ediyoruz. Ve bunları biz burada dile getirmek zorundayız. Kimsenin dile getirdiği yok. Onun için keyif alıyoruz biz.
6: Evet, evet, aynen öyle.
7: Bu keyfin bir parçası olmak tabii ki beni de bir voleybol insanı olarak çok mutlu ediyor. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.
5: Sağ olun, siz de. Şimdi hatırlarsanız...

0: hafta içinde bir mesaj attınız bana. Bu mesajda Fabian Drizga'nın mesajlarını konuşacağız diye demiştik sizinle. Konuşalım demiştik. Türk voleybolu açısından güzel mesajlar vermiş. Esasında bize dışarıdan bir bakış yapmış. Buradaki özellikle siz de bunu haber olarak da Voleybol Aktüel'de yayınladığınızı düşünüyorum. Nasıl değerlendirmek lazım Fabian Drizga'nın bu Türk voleybolu hakkındaki bakışını?
1: Şimdi her şeyden önce şöyle söylemek lazım. Hani oyunculuğu bir tarafına ben de sürekli olarak farkındaydım. Fabian Drizga Fenerbahçe'de 2 sezon boyunca hizmet verdi. Kendisi gerçekten iyi bir oyuncu. Fakat Fenerbahçe'nin pasörü değil demiştim. Hep bunu söylemiştim farkındaysanız. Kendisi hakikaten iyi bir voleybolcu, iyi bir pasör ama Fenerbahçe'nin pasörü birazcık daha böyle fonksiyonel olmalı. Birazcık daha böyle efektif olarak bütün hücum güçlerini kullanmalı. Özellikle orta oyuncularıyla ilgili anlaşmasına sorun olduğundan hep bahsetmiştik. Bu Fabian Drizga'nın sporculuk ya daha doğrusu voleybol karakteriyle ilgili olan söylemlerimdi. Şimdi yazdıklarına bakınca haklı verdiğim yerler de var, hak vermediğim yerler de var açıkça söylemek gerekirse. Ama şurası bir gerçek ki bizim bazı şeyleri duymaya çok ihtiyacımız oluyor. Neden ihtiyacımız oluyor? Çünkü biz sadece başarı konuştuğumuzda biz bir türlü şeyleri yapamıyoruz. Gerekli iyileştirmeleri yapamıyoruz. Hatırlayınız dün Banucan Şürman, Vakıfbank Spor Kulübü'nün genel menajeriydi ki şöyle söyleyeyim, Türk voleyboluna biliyorsunuz eski Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlarından Hüsnü Can abimizin de kızıdır Banucan. Ve yıllarca voleybol oynadıktan sonra milli takımda ve Vakıfbank altyapısında Ankara Vakıfbank'ta oynadıktan sonra Emlakbank'ta oynadıktan sonra Voleybol Federasyonu özellikle şeyin döneminde Erol Ünal Karabıyık döneminde Sev'de görev yaptı. Bir evlilik yaptı biliyorsunuz Liechtenstein'dan ve oradaki konumu dolayısıyla ülkemizi muhteşem bir şekilde temsil etmişti. O zamanlarda da hep sorardım bana ya Türk voleybolu nasıl, Türk voleybolu nasıl ki ailece de görüştüğümüz bir yakınımız olduğu için de ondan aldığım bilgileri şöyle bir toparladım. Dünden beri aklımda bir şeyler vardı aslında ama vaktimiz kısıtlı olduğu için konuşamamıştık sevgili Banu'yla. Şöyle söyleyeyim size yıllar önce Banu'yla birlikte geldiğinden itibaren konuştuğumuz Türk voleybolu nereden nereye geldiğimizle ilgili konuşmalarımızın üzerine bu Fabian Drizga'nın eleştiri birazcık sert gibi gelse de haklı olduğu yönler de var. Mesela biz diyoruz ki antrenörlerimiz şey de hep sorar, Özgüner Bey de hep sorar. Bizim Giovanni'miz ne zaman çıkacak ortaya diye. Doğru mu? Doğru. Şimdi bizim sporcularımızın, bizim antrenörlerimizin hep bahsettiğim, şu kelimeyle bahsettiğim bir şey var Yüce Bey. Biz maalesef şu konfor alanlarımızdan çıkmayı bir türlü başaramıyoruz. Konfor alanlarımızdan çıktığımızda ki yapanları da özellikle radyomuza konuk ediyoruz, yayınlarımızı alıyoruz, gazetede bahsediyoruz. Bugün baktığımız zaman Şili'de de voleybol için emek sarf eden arkadaşım var. Sri Lanka'da da emek sarf eden arkadaşım var. Dünyanın iki farklı ucu. Fakat bunlar konfor alanlarından çıkan insanlar. İşte Fabian Drizga'nın da bana göre en önemli söylediği şey, dikkat edilmesi gereken şey, dikkat etmemiz gereken şey, oyuncularımızın, antrenörlerimizin, yöneticilerimizin hepsinin dikkat etmesi gereken şey işte bu. Diyor ki voleybola bakış açısını değiştirmeliler. Ben nasılsa burada yüksek ücretli kontratlara imza atıyorum. Oynasam da oynamasam da bu parayı alıyorum derse bir müddet sonra voleybolun kendisine bir şey getirmediğini anlayacak. Evet maddi olarak bir şeyler alacak ama getirmediğini de anlayacak. Aynı şey antrenörlerimiz için de geçerli. Mutlak surette antrenörlerimizin bir şeyleri yırtmak zorunda olduğunu ifade ediyor Fabian Drizga. Aynı şekilde kurumsal bir yapının ne kadar önemli olduğunu. Çünkü şöyle söyleyeyim size yani özellikle Polonya'da biliyorsunuz hep bahsederim Polonya'dan. Polonya voleybol kültürünü tam anlamıyla bütün hücrelerine kadar özümsemiş, benimsemiş bir ülkedir. Kadın olsun erkek olsun. Böyle olunca da oradaki voleybol ortamından sonra

0: Türkiye'de yaşamış olduğu şey bana göre sadece ve sadece para kazandırmak oldu Fabian Drizga'ya. Şöyle söyleyeyim, Ziraat Bankart'ın muhteşem oyuncusu. Beşinci kez Final Four görecek Yüce Bey.
1: Evet.
0: Fornal. Fornal beşinci kez Final Four görecek, dörtlü final görecek Şampiyonlar Ligi'nde. Henüz kupası yok ama inşallah bu sene Ziraat Bankart'la o da olacak. O da mesela geldiğinin 2,5 ya da 3. ayıydı inanın. Ben ülkeme dönmek istiyorum dedi. Şaşırdılar, ne oldu, hani yolunda gitmeyen hiçbir şey yok. Diyor ki futbolda Real Madrid, Barcelona neyse Ziraat Bankart Türkiye erkek voleybolunda da o. Kulüple ilgili, tesisle ilgili, yöneticilerle ilgili hiçbir sorun yok. Ama ben şampiyonluktaki en büyük rakibim kim? Galatasaray. Kim? Fenerbahçe. Karşılaşmaya gidiyorum. Maçtan önce sahaya çıkıyorum. Antrenman maçı yapmaya mı gittim? Bir derbi karşılaşması oynamaya mı gittim? Farkında değilim. Bu benim ruhuma aykırı diyerek ülkemizden ayrılıyor bu sene.
1: Evet.
0: İşte bizim bunları ya geliştirebilmemiz için hani önce iğneyi bir kendimize batırmamız lazım. Oyuncusuyla, antrenörüyle, yöneticisiyle, spor insanı dediğimiz, voleybol insanı dediğimiz her bir kişi için aslında çıkartılacak çok güzel dersler söylemiş. Evet, katılmadığım yerlerde vardı bazı konularda kendi sözlerine, ama ben özellikle Voleybol Aktüel'deki haberimde de bunlara bunları ön plana çıkartarak şey yaptım. Yani şöyle dedi. Ben bir maçı kaybettiğim zaman diyor bana dert oluyor diyor. Ama diyor bakıyorum diyor, özellikle Türk voleybolcu arkadaşlarımız diyor soyunma odasından çıktıktan itibaren diyor bambaşka bir ruha girebiliyorlar diyor. Bu şekilde gelişim olamaz, yapamaz. Özellikle genç kardeşlerimizin diyor buna çok daha fazla dikkat etmesi lazım diyor. Hani bizim buradan gerekli dersleri çıkartabilmemiz için önemli şeyler ifade ettiğini düşündüğüm için size de o mesajı göndermiştim, evet. Yüce Bey. Teşekkür ederim, gerçekten bunu duyurma imkanı vermiş oldunuz.
1: Şöyle ki, dediğiniz çok doğru. Şimdi mesela Fenerbahçe Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla oynadı. O oyuncular Fenerbahçe'de, Galatasaray'da veya Anadolu Efes'te oynasaydı, o oyuncular Zalgiris Kaunas'ın oyuncuları aldıkları paranın 3 katını alacaklardı.
0: Evet.
1: Ama Zalgiris Kaunas'ta evet çok para almıyorlar ama çok eğleniyorlar ve çok sorumluluk taşıyorlar ve oyunlarını farklı bir noktaya getiriyorlar. Ve baktık, maçı kaybettiler. Maçı kaybettikten sonra dün de konuştuk burada Sayın Özgün Erdoğan'la. Seyirci salondan çıkmadı. Seyirci yere düşen, üzülen oyuncularını kaldırdı, alkışladı. Ya emin olun bir tek kişi salondan ayrılmadı. Biz de olsa, evet, mağlup olduğumuz zaman daha 10 dakika kala çıkar gideriz. Ama evet, insanlar kaldırdı o yerden oyuncularını, alkışladılar. Oyuncular seyirciyi alkışladı. Bir kültürleri var. Yani bu kültürü biz Türkiye'de oturtamadık. Ne oyuncu olarak, ne taraftar, ne seyirci, ne müşteri olarak.
0: Vallahi maalesef doğru söylüyorsunuz. Neden maalesef doğru söylüyorsunuz? Yani biz bir dörtlü finalde, ülkemizde düzenlenmiş bir voleybol dörtlü finalindeki kupa merasimine bile rakibimiz kazanırsa tahammül edemiyoruz.
1: Evet.

0: sporun içerisinde yer almış oldum sporcu olarak. Hani şampiyonlukta gördük. Ondan sonra hani nasıl söyleyeyimse milli takım aday kadrolarına seçildiğimiz zamanlarda oldu vesaire. Hala o ruhu taşıyoruz. Ben bugün işte We Are The Champions şarkısı çaldığı zaman gözyaşları içerisinde bir takımı seyrediyorum. Yani bunu verebilmemiz lazım gençlerimize. Bu şekilde sporumuz bundan kurtulur diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii ki siz de mağlup olabilirsiniz. Başka bir takım da mağlup olabilir ama her zaman kazanamazsınız. Kaybetmeyi de öğrenmeniz lazım.
0: Gayet tabii.
1: Kaybetmeyi öğrendiğiniz zaman karşıdaki rakibinizi kutlamayı da öğrenmeniz lazım.
0: Bizde
1: bu sıkıntı var. Yani hep bana olmuyor işte. Yani o olduğu zaman tek taraflı bir dünya, tek taraflı bir kulüp, tek taraflı bir federasyon, tek taraflı bir camia olmuş oluyorsunuz. Karşı takımın gücünü kabul ederseniz eğer siz de daha büyürsünüz. Bunu anlatamıyoruz esasında biz.
0: İşte yarıştığımız şeyler çok farklı Yüce Bey, anlayışlarımızdan kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Yani biz birbirimize iyilikle, fair play'de rekabet edecek olsak saha içinde ve saha dışında birçok şey daha doğru olacak, daha güzel olacak ama maalesef bu söylediğimiz söylemlerin getirisi yok artık günümüz şartlarında ülkemizde.
1: Şimdi Drizga'dan Türk erkek voleyboluna geçelim. Çünkü artık yaklaşıyor Final Four. Final Four için Ziraat Bankası'ndaki gelişmeler nelerdir? Beklentiniz nedir? Gerçekten beklentiniz nedir? Hani biz yine biraz farklı bir gözle bakalım. Özellikle Ziraat Bankart'a. Neden farklı bir gözle? Biraz daha objektif bakalım. Taraflı değil, objektif. Nasıl bir Ziraat Bankart göreceğiz Final Four'da?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Xavierce bugün Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarında Halkbank ve Galatasaray'la oynayan Bogdanka Lublubin'le final serisinde 5. karşılaşmaya çıkacak. Polonya şampiyonu belli olacak bugün akşam da saatlerinde. Xavierce bakalım şampiyon olacak mı? Yoksa tamamen şampiyonluk üzerine kurulmuş, büyük tecrübeleri kadrosuna katmış bir proje takımı olan Bogdanka Lublubin mi şampiyon olacak? Çünkü ilk maçı Xavierce kazanmıştı. 2-1 geriye düştü. 4. karşılaşmayı tekrardan kazandılar ve uzattılar seriyi. 5. maça geldi. Aynı Türkiye'deki kadın voleybol finali gibi oldu. Evet. Serisi gibi oldu. Şimdi öncelikle Xavierce'nin bir şampiyonluk karşılaşması var. Bütün gözler onun üzerinde. Ben de tabii takip edebildiğim kadar edeceğim ama şurası bir gerçek. Bugün itibariyle Ziraat Bankart'ın kadrosu ve benim işte hem Eskişehir'de hem İstanbul'daki karşılaşmalarda izlediğim Ziraat Bankart'ın hedefine çok iyi odaklandığını ve çok iyi çalıştığını yani bildirimlerimizi de alıyoruz tabii ki, sohbet ediyoruz Ankara'daki dostlarımızla, hem oyuncularla hem yönetici arkadaşlarımızla. Ve şunu söyleyeyim, inanılmaz bir direnç var, inanılmaz bir inanç var, müthiş bir motivasyon var ve ben bunlara istinaden Xavierce'nin de birazcık daha yorgun olabileceği savından hareketle biz finale çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir voleybol ülkesi, biliyorsunuz, deminden beri bahsediyoruz, Polonya. Evet. Öbür tarafta da Varşova ile Perugia oynayacak. Dünya sıralamasında ilk iki sırada basamakta olan iki takım oynayacak. Burada da Perugia'nın gerçekten çok önemli isimleri var kadrosunda. Burada da Varşova'nın Perugia'ya geçemeyeceğini düşünüyorum. Daha doğrusu Perugia'nın Varşova'yı geçebileceğini düşünüyorum. Ve aslında gönlüm niye bunu istiyor biliyor musunuz? Tabii ki Türk finalde olsun ama şu İtalyanları bir kere daha yenelim. Erkek voleybolunda da bir kupa kazanalım. İşin tabii ki bunlar hani duygusal tarafı, objektif olmamı istediniz ama objektif olman gerekirse ki ses sitesindeki haberlerin tercümesine de baktığımda gerçekten Ziraat Bankart'ın bu kupanın favorisi olduğu yönünde çok fazla sayıda yayın var Yüce Bey.
1: Şimdi gerçekten önemli bir dönemeç bekliyor bizi ve Özgün Erdoğan'ın not aldığı dakikalardır. Bakalım size ne sorusu var, neye ekleyecek veya Savaş Bey.
2: Savaş Bey, şimdi tabii Fabian Drizia'nın Slobodan Kovac için söylediği bir söz var. Diyor ki bence o oyuncular için bir arkadaş, hatta bir baba figürü diyor. Öyle olmak istediği için de oyuncuların eline bıraktı her şeyi diyor. Ama diyor bunun oyuncular tarafından suistimal edileceğine inanıyorum ben. Bir voleybolcunun

0: Üzerinde hafif bir kırbaç ve antrenör otoritesi olmalı ki işler düzgün yürüsün. Arkadaşça ilişkiler çok çabuk suistimal edilebilir ve antrenmanlarda yakalanması gereken form kaybolabilir. Voleybol dışında kanka olabilirsiniz ama saha disiplin ve talep gerektiren bir yerdir diyor. Bu durumda acaba Slobodan için otorite eksikliğinden kaynaklanan bir başarısızlık mı Fenerbahçe için söz konusu olmuş diye?
1: Ya şimdi bunu bir öz eleştiri olarak kabul etmemiz lazım. Neden? Fabian Drizga o takımın kaptanlığını da yapmış bir oyuncu. Dolayısıyla içerideki tespiti biz dışarıdan görüp söyleseydik farklı algılanabilirdi ama bunu bir öz eleştiri olarak kabul ettiğimizde %100 doğruluğuna inanmamız lazım. Gerçekten de öyle. Hani milli takımımızın da başında biliyorsunuz Slobodan Kovač
0: Evet,
1: Erkek,
0: evet.
1: milli takımımızın da başında. Şimdi bizler hemen hemen yaşlı, sizler benim büyüğümsünüz ama
0: Estağfurullah.
1: hemen hemen aynı jenerasyona tabiyiz. Ya biz hocamızın karşısında herhangi bir şeyde, hani öğretmenlerimizin karşısında, doktorların karşısında bizler mutlak surette saygı ile itaat ederdik. Şimdiki nesillerde bunlar yok. Evet, yani bu bir yönetim anlayışıdır. Tamam, önünde kırbaç olmasın, istibdat olmasın, kafasını kaldırana vurmasın sopasıyla. Ama ve lakin bir otorite olması da şart. En azından şunu
0: %100.
1: düşünün. Yani Türkiye'de Nedim Özbey'e baktığınız zaman yıllardan beri bazı şeyleri hem çok tatlı dil yapar ama aynı zamanda da en layığıyla da ağzına geleni söyleyerek de yapar. Çünkü o bizler o şekilde büyüdük. Nedim abi de o şekilde büyüdü. Büyüklerden öyle gördü. Şimdi baktığımız zaman özellikle hani Z kuşağı diye, Y kuşağı diye ortaya çıkan şeylerimiz var ya, biz maalesef bunları iyi uygulayamadığımız için gerekli saygıyı oluşturamıyoruz. İtaati oluşturamıyoruz. Nasıl söyleyeyim size? Başarıya gidecek yoldaki disiplini oluşturamıyoruz. Sen benim çocuğuma böyle konuşamazsın diyen bir velinin öğrencisi olduğu zaman o öğretmenin o çocuğa ne verebileceğini düşünüyorsunuz. Ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Mutlak surette hani samimiyet iyidir ama suistimal edilmemelidir. İyi niyet her zaman için iyidir ama tedbir almak daha iyidir. Bu bakımdan baktığımızda anamızdan babamızdan öğrendiğimiz anam babam usulüyle yapmış olduğumuz şeyler bence birazcık daha iyi bir gelişim yolu gösteriyor bana. Ben öyle düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse.
0: Doğru,
1: Yani
0: otorite çok
1: sizinle
0: önemli.
1: aynı şey
0: Doğru.
1: çok. Ben otoriteye karşı yani boynumuz kıldan ince diye büyüdük. Evet, hakkımızı arayalım, savunalım, sorgulayalım, körü körüne gitmeyelim. Ama ve lakin bir şeyleri de çok fazla zorlamamak lazım. Burada en başında da saygıyı kaybetmememiz lazım.
0: Tabii ki yani yanlış yapıyorsanız ve bunda da bir uyarı almıyorsanız yanlışı nasıl öğreneceksiniz?
1: O da yanlış zaten işte.
0: İşte ya
1: Yani
0: işte.
1: yanlış yapıyorsunuz, uyarı aldınız, o da yanlış. İki yanlıştan da bir doğru çıkmıyor.
0: Evet.
1: Özgün Erbey.
0: Evet. Şöyle ki Savaş Eskigülek bir Obradoviç Fenerbahçe Beko'ya geldiği dönemlerde bir röportajı var. İşte takımı yeni kuruyor ve kurarken de bazı oyunculara ekstra antrenmanlar yaptırıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Diyor ki Ahmet Düveroğlu diye bir oyuncumuz vardı diyor.
1: Evet.
0: Ben diyor bu oyuncuyu 6 ay boyunca izledim diyor. Biz diyor antrenmanımızı yapıyoruz, yıkanıyor, ayakkabısını giyiyor, arabasına biniyor ve gidiyor. 6 ay izledim diyor. Baktım boyu posu yerinde, yeteneği var. Ama benim takımımda oynaması için başka şeyler de yapması lazım.
1: Ya.
0: Çağırdım diyor. Ahmet sen ne istiyorsun? Demiş ki ben bir şey istemiyorum. Benim demiş verdiğim antrenmanlar yeterli oluyor mu? Siz o kadar antrenman veriyorsunuz. Demiş ki benim oyuncum olacaksan benim antrenmanımın ardından da senin eksikliklerini giderecek antrenmanları yapmak zorundasın. Yoksa istediğin takıma gidebilirsin.
1: Evet.
0: Şimdi işte öyle oluyor Obradoviç veya Saras Yasikevicius veya işte Fatih Terim veya. Evet. Yani bunun gibi biraz böyle yüzüne sertçe vurabilmeli, söyleyebilmeli sözleriyle. Biz bunu kaçırdık anladığım kadarıyla son yıllarda. Drizga'nın da söylemek istediği bu anladığım kadarıyla.
1: Evet, ben onu o şekilde görmek istiyorum. Evet, söylediği şeylere bazılarına katılmıyorum da dedim ama
0: Evet.
1: katıldığım şeyler var. Obradoviç söz konusu olunca size daha önce de anlatmıştım ki biliyorsunuz Obradoviç'in özel taraftarları vardı. Hep
0: Evet.
1: giderler Fener.

0: Bahçe yedek sırasının arkasındaki yere kombineyi alırlar.
1: Evet.
0: Sadece onu seyrederlerdi. Aynı zamanında futbolcu Alex'in kendine ait bir tribünde sadece gol attıktan sonra oraya gittiği zamanlar gibi düşünün. Obradovic'e geldiğimizde de mesela Kostas Sulukas hakikaten çok inanılmaz bir oyuncuydu. Çok severdim kendisini. Bir maç içerisinde, siz hatırlayacaksınız bu anekdotu. Bir maç içerisinde bir pozisyonda Obradovic'in sözünden dışarı çıkarak inisiyatif alıp bir şey yapmıştı ve başarılı
1: evet.
0: olamamıştı.
1: Evet.
0: Ama maçı kazanmıştı Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Sonra şeyde basın toplantısında bir şey sordular. Tabii ki basın mensupları, basketboldaki basın mensupları bunu hakikaten iyi takip ediyor. Bunu takdir etmek lazım.
1: Evet.
0: Dediler ki böyle bir şey vardı. Bana ne söz, o benden daha çok biliyor dedi. Sulukas cevap versin buna dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Oyuncusuna vermiş olduğu şeye bir bakın. Ama evet. gitti ondan sonra başka bir yere gittiğinde gene onu da götürürdü mesela Kostas Sulukas'la.
1: Evet. Hatta
0: ya bunlar
1: şöyle
0: çok önemli şeyler.
1: Şöyle bir şey olmuştu yine Obradoviç'ten bahsedince, yani umarım Türkiye'ye bir kez daha gelir. Hoş biraz daha yaşı geçti ama karar
0: Evet,
1: veremedi.
0: evet.
1: Basketbola devam edecek mi, etmeyecek mi? Bir gün çok kritik bir mola aldı ve oyuncular biliyor ne zaman neyi yapacağını, Obradovic'in neyi söyleyeceğini. Ve bu arada Gigi Datome de muhteşem bir oyuncudur. Ve Datome başka bir yere bakıyor. Şimdi tuttu, biraz sarstı Datome'yi. Sen patronun kim olduğunu biliyor musun dedi. Patron sana bu hakkı vermediği müddetçe patron benim dedi. Beni dinleyeceksin dedi. Şimdi işte liderlik budur saha içinde.
0: Evet. Evet.
1: Oyuncu da liderdi ama liderinde lideri vardı. İşte o da Obradovic'ti. Anladığım kadarıyla Drizgan'ın da söylediği buydu.
2: Tabii tabii aynen.
0: Evet işte o kültürden gelen insanlar ama bakınız.
1: Evet.
0: Bir iş yaptığınız zaman çok iyi yapmış olan insanlardan bahsediyoruz şu an.
1: Evet evet.
0: O bir
1: evet.
0: kültür. Hep ne diyoruz? En kolay başarı elde edilen başarıların başarılara giden yolun kopyalanmasıyla elde edilir. Yani bu kadar örnek varken biz hala bunu yapmıyor olmamız tabii ki birazcık daha fazla düşünülmesi gereken bir konu aslında.
1: Savaş Eskigülek, çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine cumartesi pazar konuklarımızla birlikte olacağız. Sen de bizlerle birlikte olacaksın eğer bir mani olmazsa. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: Ediyorum. Kolay gelsin.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok harika bir hafta. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Onların da farkına vararak yaşayacağımız bir hafta olsun inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Esigülek bizlerle birlikte oldu.
3: Reklam. Opet doldur kazan.

0: Reklam.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.31'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz spor gündemi programımızda devam ediyor. Bildiğiniz gibi saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Evet, bugün maçlarımız yok. Artık lig bitiyor ama programımız, spor gündemi programı bütün hızıyla devam edecek. Bütün yaz boyunca da özellikle Dünya Kupası var. Voleybolda, basketbolda, kadın ve erkeklerde çok önemli organizasyonlar var ve diğer sporlardaki organizasyonları da konuşacağız. Ve şimdi TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Lütfü Bey.
4: Merhabalar, kolay gelsin diyeyim.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Spor bitmez. Yaz, kış devam eder. Öyle
3: şimdi esasında siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi bir gazetecisiniz. Özellikle futbolun dışındaki branşlardaki haberlerinizi okuyarak ben o gazetelerden bilgi sahibi oldum yıllarca.
4: Zamanında şimdi, evet.
3: Evet, TRT Spor'da çalışmadan önce. Ama şu var, halkımızın

0: futbol bittikten sonra değil esasında futbolun dışındaki branşlar. Her zaman devam ediyor. Biz de bunu TRT mikrofonlarında, radyo mikrofonlarında bunu her zaman dile getirmek istiyoruz. Bu nedenden dolayı söyledim Lütfü Bey.
1: Yok şöyle şimdi TRT'nin misyonu, vizyonu, varlığı başka bir durum. Yani bütün sporlara çok farklı bir şekilde, hatta özel ayrı bir kanal olarak da dokunan, gelişmesine katkıda bulunmaya çalışan, haberleştiren, her boyutta içinde olan bir kanaldan, yayından bahsediyoruz. Kanal demeyeyim, yayından bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kurumsallığın ve tabii ki kamu yayıncılığı kavramında içini dolduran bir şey bu, demeye çalıştığım bir iş.
0: Evet.
1: Ve radyo özellikle de benim açımdan çok değerli, bunu biliyorsun.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Özel olarak da değerli. Dolayısıyla biz Ankara gazeteciliği olarak tanımlamayacağım bunu. Gazeteci dediğin her tarafa, her alanda mutlaka bir biçimde haberdar olmalı ya da haber ulaştırmalı ya da diğer unsurlar neyse onları da katmalı işinin içine. Bunlar zaman zaman oluyor ama futbolun, şöyle diyeyim, yani futbolun varlığına ve bütün kamuoyunu, dünya için söylüyorum bunu genel anlamda, etkisini, dokunuşunu, hani futboldan başka da bir şey konuşmuyorsunuz kardeşim şeklinde ya da yazmıyorsunuz kardeşim şeklindeki eleştiriler içerisine almam. Futbolun bir vakası var. Evet, o vaka içerisinde endüstriyel bir boyutu var. Artık bunu biraz hoşlanmıyorum da bunu demekten ama
0: Evet.
1: yine de itiraz edemeyeceğimiz bir şey bu. Dolayısıyla bunun üzerinden hep beraber yürümeye devam ediyoruz. Yani futboldan vazgeçemeyiz. An itibariyle ya da süreç itibariyle böyle. Ama çok uzun yıllar sonra ne olur onu bilemeyiz tabii ki.
0: Evet.
1: Biz şu anda günümüze bakıyoruz.
0: Peki dün 33. hafta
1: Evet.
0: sona erdi futbolda ve
1: Gelelim futbola.
0: şampiyon belli oldu, ikinci belli oldu, üçüncü belli oldu. Dördüncü belli oldu. Şimdi ligden düşen iki takım belli oldu. Şimdi önümüzdeki süreçte hani Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var, Galatasaray'da transferler var, kadroda bir revizyon var. Beşiktaş'ta hem Sergen'in hem Beşiktaş'ın durumu ne olacak? Bunun dedikoduları var. Aynı zamanda Trabzonspor'da bir hamle yapılacak anladığım kadarıyla transfer anlamında. Neler bekliyorsunuz kısa orta vadede?
1: Şimdi şöyle, birincisi futbol neden bitmiyorun bir başka boyutunu biz en radikal durumda bu transfer dedikodu haberleriyle yaşıyoruz zaten. Daha lig bitmeden o gelecek, bu gidecek, işte teknik direktör şu, futbolcu bu konuşmalarına başladık. Bu işin hani tırnak içinde renkli tarafı ama gerçek olmayan haberler üzerinden ya da süreç üzerinden okumam ben bunu. İhtiyacı, takımların neye ihtiyacı varsa onlar üzerinden okumaya çalışırım transfer sürecini.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onu bir kenara tutarak soruyu irdelemeye çalışayım. Birincisi, tamam Galatasaray Kulübü, tamam şey demeyeyim, yani bir küçümseme değil, sakın yanlış
0: Evet.
1: anlaşılmasın. Galatasaray dördüncü şampiyonluğunu, üst üste dördüncü şampiyonluğunu bir kere daha başardı. Çok büyük prestijdir bu. Yani Fatih Terim'in döneminden sonra ikinci defa Okan Buruk'la böyle bir sürecin yaşanması Galatasaray açısından gerçekten çok çok çok değerlidir. Geleceğe yönelik olarak da başka bir ufuk açan bir şeydir. Bu yeni yapılmaya temeli atılan ve gerçekleşeceğini sandığımız, umduğumuz spor anlamında, elbette ki bu
0: Evet.
1: spora katkı anlamında tesisleşmeyle birlikte, futbolla birlikte başka branşlarına dokunma vizyonu, misyonu, onu da söyleyeyim, olan bir kulüp görüntüsünde bizi etkiliyor. Yani medya olarak, medyayı da etkiliyor tabii ki. İlla takımın taraftarı olmanız gerekmiyor. Sonuç itibariyle neye ne kadar katkıda bulunduğu özelinde bakmak isterim elbette ki. Galatasaray bu anlamda evet çok büyük adımlar attı ve o büyük adımlar daha da büyümeye devam ediyor. Şampiyonluk çok değerli. Elbette ki bütün o adımların altını dolduracak, o süreci destekleyecek olan şey ekonomik getirisidir de bu işin. Tabii ki bir, hani kendi camiası, Galatasaray camiası, işte Avrupa'da da olmak isteriz, şurada da olmak isteriz falan diyebilir. Bizler de diyoruz bunu. Avrupa'da da iş yapacak bir takım olarak görmek isteriz Galatasaray kulübünü. Bunu başaracak mevcut kadrosun dışında mutlaka takviyeler yapacak. Gidecekler olacaktır, gelecekler olacaktır. Ama büyük bir atılımın ve büyük bir yatırımın içerisinde görülüyor Galatasaray. Yani büyük bir mesafe aldığını kabul etmeliyiz. Ve de tebrik ediyoruz. Avrupa'da da başarılar dileriz, özellikle gelecek sezon.

0: Ligde tabii ki 5. şampiyonluğu kovalayacaktır. Ama en önemlisi, evet, sadece futbol kulübü olarak değil, diğer branşları da içine alan, şöyle tanımlasam yanlış olduğunu bilmiyorum, endüstriyel bir kulüp görünümüne de girdi. Bu da çok değerli ve çok önemli. Şimdi bu işin Galatasaray tarafı. Fenerbahçe tarafındaki süreç, daha önceki konuşmalarımızda atıfta bulunmuştum, isim vererek de atıfta bulunmuştum. O kaosu seven eski, çok eski yöneticilerin, ben de örnekler vermiştim. Onların varlığından beri, onların döneminden beri hala devam eden bir, sanki genetikleşmiş, genetik o haline gelmiş ya da kabuklaşmış, derinleşmiş ve müesseseleşmiş, bunu espriyle söylüyorum,
1: evet,
0: bir durum içerisinde bu kadar çok ayrı kafadan ses, iyi yönetememe, başarılı yönetememenin bir biçimde bu sezonda sonucunu yaşadı. Aslında Galatasaray hiç bu kadar dalgalı yakalamamıştı geçen 3 sezonda Fenerbahçe. Bu sezon ama o süreci yürütmekte başarılı olamadı. Şimdi bundan sonraki seçim işi var. Kimin başkan olacağı, Aziz Yıldırım'ın mı, Hakan Safi'nin mi, kim başkan olursa olsun, kaybedenin, ama Aziz Bey kaybederse Fenerbahçe ile ilgili şu ana kadar, bu zamana kadar yaşanan süreci

0: Galatasaray'ı da ikincilik tamamlamaz. Beşiktaş'ı da Trabzon'u da bu böyledir. Dolayısıyla bu süreci şimdi 6-7 Haziran ya da 13 Haziran şeklinde görünen bu seçim takvimini tamamlayıp ondan sonra işlerine bakacaklar. Görünümündeler. Onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi Beşiktaş meselesine gelince çabucak onu da toparlayayım.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın şunu söyledim bak. Çok açık yüreklilikle ve samimiyetle söylüyorum. Bunu televizyondaki, TRT Spor'daki programlarda hem de birden çok söyledim. Sergen Yalçın tekrar teknik direktör olmamalı. Çünkü en son giderken bıraktığından daha farklı bir Sergen Yalçın olur mu? Takıma dokunuş, süreci götürme, takımı götürme ya da işte şampiyonluk yarışında yer alma gibi. Bundan çok emin olamadığımı kendi verilerimle şimdi detayına gireyim tabii ki.
1: Evet.
0: Dile getirmiştim. Bu açıdan benim öne sürdüğüm gerçeklik hayata geçmiş oldu, öyle diyeyim. Kalır mı, devam eder mi? O Beşiktaş kulübünün bileceği iş. Mutlaka transfer yapacaklar ama ekonomik anlamdaki görüntüleri Beşiktaş'ın da çok parlak değil, çok kolay değil. Fenerbahçe'nin de her ne kadar başkanlık seçiminden bahsediyoruz ama çok büyük rakamlarla karşılaşacak bir durum olduğunu da altına parantez açarak geçmiş olayım. Beşiktaşlılar da istemezler dördüncü bitirmiş bir takım olmayı ve arada çok ciddi puan farklarıyla ligi bitirmeyi. Ama artık onlar da bir de kupayı kaybetmiş olmak tabii ki can sıkmıştır. %100 can sıkmıştır. Öyle Sergen Yalçın'ın ayrılmasına sebep olacak kadar. Bir son Trabzon maçında kaybetmek orada da bir tırnak içinde bir darbe. Dolayısıyla o kaotik ortam Beşiktaş için devam ediyor ama her şey, her yeni sezon yeni başlangıçtır. Şimdi Trabzon'a gelirsek, onu sana bıraktım kasıt olarak.
1: Evet,
0: üçüncüsü,
1: anladım.
0: Ligin üçüncüsü ama özel bir ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Şimdi birincisi Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte oluşturduğu ortam, enerji, sinerji, süreç çok şahane işledi. Çok akıllı, çok gerçekçi, adını doğru koyarak, tespitlerini doğru yaparak takımıyla ilgili kamuoyuyla bir şeyler paylaştı ve onlar hayata girdi. Üçüncülük onun beklediği bir şeydi Tekke'nin. Ve bu bir başarı mıdır? Eğer beklentileri karşılayacak bir sonuç almışsanız tabii ki başarıdır. Trabzonspor'un şampiyonluktan sonraki o dalgalı sürecini de biliyoruz. Bu sezon istediklerine yakın, tam değil tabii ki ama istediklerine yakın bir takımı ortaya çıkartmayı başardı. Bir. İki, Başkan Ertuğrul Doğan çok fazla ortaya çıkmadan ama gerektiği zaman çıkarak takımına sahip oldu ve açıklamalarıyla da tamam zaman zaman sertlikler oldu kabul. Fakat esas itibariyle daha önceki yıllara göre daha sakin bir başkanlık dönemi geçirerek takımla da uyumlu bir şekilde bu işin içerisinde oldu. Eşittir. Trabzonspor gelecek sezona mutlaka oyuncu takviyesi, gelecek gidecekleri yine ayrı tutuyorum. Mutlaka yapacaktır ve onlarla birlikte doğru orantılı daha farklı bir gelecek sezon takip edecektir. Bu sakinlikte, bu iş sadece işine bakar görünümüyle devam ederse ki böyle olacağını düşünüyorum. Ben bir tek şunu küçük bir yadırgama, küçük bir not olarak söyleyeyim.
1: Evet.
0: Hani Fatih Tekke haklı. Maçtan sonra Beşiktaş taraftarlarının Sergen Yalçın'a aleyhte yaptığı tezahüratlardan rahatsızlık duymuş. Evet doğrudur. Beşiktaş'ın da bir kendi dinamiği var tabii. Bütün dediği gibi aynı şey kendi başına da gelebilir. Bu futbolda tribünlerin varlığı, etkisi başka bir dinamik. Yani her şeylerini kabul etmek, her şeylerini onaylamak durumunda değil kulüplerin yönetimleri ya da teknik direktörleri, futbolcuları ama böyle bir gerçeklik var. Onu da artık bir biçimde tırnak içi alarak söylüyorum. Hakaret olmadığı sürece
1: evet,
0: sindireceksiniz tabii ki diye kısa bir özet yapmış oldum.
1: Şöyle ki ben mesela Trabzonspor taraftarının özellikle iç saha maçlarında çok fazla hoşgörülü olmaya başladığını düşünüyorum. Olumsuz sonuçlar olsa bile bu yıllardır özellikle olmayan bir şey. Hani 1970'lerdeki şampiyonluklar, 80'deki şampiyonlukların dışında. Çünkü o zaman gerçekten bize her yer Trabzon'du. Hani taraftarın deyimiyle. Ama bir dönemde hiçbir şey beğenmiyordu Trabzonspor taraftarı. Ama şimdi özellikle son haftalarda Trabzonspor'un elde ettiği başarısız diyelim, beraberlikler diyelim. Bunun ardından da oyuncularını, yere düşen oyuncusunu kaldırmaya başladı. Bu büyük büyük bir gelişim, dönüşüm veya değişim mi? Ne denir buna?
0: Şimdi ben çok seninle aynı seviyede bakmadığımı ifade ettim.

0: dediğim buna.
1: Evet.
0: Dediğin noktaya bir kısmına tabii katılıyorum.
1: Evet.
0: Daha hoşgörülü görünüyor olabilirler ama onun da açılımında şu var. Trabzonspor taraftar hani hep takımını iyi bilir, futbolu bilir şeklinde konuşuruz ya.
1: Evet.
0: Önümüzdeki gelecek sezona dahil olmak üzere takımın hangi sürece gireceğinin farkında olduklarının sonucu diye düşünüyorum ben. Nedir bu?
1: Evet, olabilir.
0: Daha önceki dönemlerdekinden daha farklı iyiye giden bir Trabzonspor seyretme ihtimali doğdu. Şampiyonluk sözü bile ettiler bu sezon. Yani o noktaya kadar da gelip tamam kaybetti. Dalgalı bir oyun süreci, saha içi süreci vardı, doğru. Bunları da dile getirdik. Ama sabrının en önemli sebebi bence geleceğe yatırım yapıyor Trabzonspor tribünleri. Yani demek istiyorum ki önümüzdeki sezon daha iyi bir takım göreceğinden görece emin ve daha iyi sonuçlar alacağından emin. Çünkü bazı aldığı sonuçlardan da memnun, mutlu bu sezon için söylüyorum. Beşiktaş galibiyeti de dahil olmak üzere. Ortamdan çok fazla şikayeti yok. O şikayetin olmaması şöyledir, bilirsin. Yani bu taraftarlık da her şeyde, futbolla ilgili her şey, her ne kadar bizler biraz itiraz etsek de buna, spor üzerinden gider. Spor evet. üzerinden gitmez. Spor üzerinden gittiği sürece de bakıyor yani. Diyor ki işler iyi gidebilir. Gelecek satın alıyor. Öyle söyleyeyim. Bunu tırnakçı olarak söylüyorum. Yani
1: evet.
0: bu ekonomik bir terim. Ekonomik terim futbola uyarlamış olduk.
1: Evet.
0: Gelecek satın alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki sezonu da bir takip edelim. Eğer aynı şekilde kötü sonuçlara rağmen, ki umarım olmaz. Tabii ki niye olsun? Trabzonspor büyük takım. Camialarının iyi futbolunu ya da sahadaki iyi futbolu, yurt dışında iyi temsili, biz alkışlarız. Elbette ki herkes alkışlar. Bu boyutta bakmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa ben Trabzon tribünlerinde yıllarını geçirmiş bir gazeteci olarak
1: evet.
0: ruhlarını bilirim. Öyle söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bize renk kattınız, bize destek verdiniz. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte oldu. Ve 33. haftanın özellikle dört büyükler anlamında bir yorumunu yaptı, paylaştı bizimle. Şimdi şöyle diyeyim. Beşiktaş, özellikle Beşiktaş'ta bir Sergen Yalçın için, özellikle Orkun Kökçü için de çok fazla taraftarın olumlu destekleri vardı. Evet, başkan da olumlu destek veriyordu. Ama bir baktığımız zaman Solskjaer'in gerisinde kaldı Sergen Yalçın. Şimdi bu büyük bir rahatsızlık yaratıyor
2: evet.
1: taraftarda. Hani taraftar şunu düşünmeye başladı. Acaba dedi, Sergen Yalçın'ın eline verilen kadro Solskjaer'in eline verilmediği için mi bu sonuçlar oluştu? Ya da Solskjaer'e bu kadar fazla ortam sağlanmadı ve taraftar birden iki başarısız sonucun ardından tepki verdiği için mi oldu? Yoksa Sergen Yalçın bizim gözümüzde büyüttüğümüz kadar iyi durumda değil mi? Ve Sergen Yalçın da taraftarla olan bağında bir zedelenme var gibi görünüyor. Çünkü istifa ediyor ama futbolcular ve başkan geri çeviriyor bu istifayı. Ve Beşiktaş önümüzdeki seneye daha iyi bir yapılanmayla girecekken bir anda bir, hani kaos demeyelim de, bir kısır döngünün içine girmeye başladı. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Özgün Erbey?
2: Tabii yani baktığınız zaman Sergen Hoca yorumculuktan geçti oraya ve yorumculukta yaptığı o biliyorsunuz eleştiriler
1: evet.
2: hem tribünleri hem saha içerisinde yer alan bir takım futbolcuları da rahatsız etti.
1: Evet.
2: Şimdi orayı toparlamak kolay değil. Evet, sezon başında kendi ekibini, takımı istediği gibi bir kadroyu kuramamıştı. Bulduğu kadroyla oynamak zorundaydı ama devre arasında bir sürü transfer yaptı. Baktığınız zaman o transferlerin hangisinden verim alabildiğini düşünebilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın oynadığı oyun ve geldiği noktanın geçen seneden çok da bir farkı olduğunu görmedim.
1: Şimdi Özgün Erbey, hani sözünüzle lütfen kaldığınız yerden devam edin ama şunu konuşmak istiyorum. Şimdi biz futbolda her hafta aynı futbol oyununu veya kazanmak için gereken oyunu göremeyebiliriz. Çünkü puanlarla yürüyoruz.
2: Evet.
1: Hani bunu da bu anlamda hoş görebiliyorum takımların teknik direktörleri açısından. Mesela Paris Saint-Germain belki de şampiyon olacak. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu.
2: Evet.
1: Ama bir baktınız bir savunma yaptı. Evet, bir iki atak var ama

0: hücum gücünü biliyor. Orada ona göre savunma yaptı. O anlamda söylemek istedim. Dinleyicilerimiz, Beşiktaş taraftarlar yanlış anlamasın diye
1: Evet,
0: bunu
1: doğru.
0: ekledim.
1: Elbette ki yani futbolun zaten güzelliği orada. Kendi sisteminizi her zaman oynayamazsınız. Eğer bir maçı kazanmak gerekiyorsa bazen hiç futbol oynamadan maç kazanırsınız. Kazanmak zorunluluktur. Ve o zorunluluğu yerine getirebilmek için de sistemsel olarak bir şey koyamazsınız sahaya. Rakibin size nasıl bir sistemle oynayacağını bilir. Çözerseniz ve takımınızı da güveniyorsanız, kurduğunuz takım sizin takımınızsa, onlara ciddi anlamda antrenman verdirmişseniz, ciddi anlamda bir yükleme yapmışsanız ve buradan da bir sonuç alacağınıza inanıyorsanız, o zaman her şeyi güvenle yaparsınız. Savunmayı da çok güvenle yaparsınız. Nerede nasıl açık vereceğini bildiğiniz için takımınızın da ve rakip takımın da ona göre bir önlem alırsınız. Yani şimdi baktığınız zaman Sergen Yalçın sezonun son maçı, derbi maçı bitti.
0: Evet.
1: Kendi seyircisinin önüne çıkmış. Yani bir bakıyorum Trabzonspor karşısında oynadığı oyun maçı kazanmasına yeter miydi? Yetmezdi.
0: Yetmez.
1: Peki Trabzon'un oyun sistemini bozacak bir şeyi yaptı mı? Hayır.
0: Yapmadı.
1: O zaman ne yapacak Sergen Yalçın? Ya bir teknik direktör bunları yapamıyorsa ne yapabilir bir teknik direktör? Yani işte orada teknik direktörün dokunması gerekir. Orada teknik direktörün yapması gerekir. Paris Saint-Germain'de yapılan olay bilmiyor muydu yani rakibinin ne kadar güçlü saldıracağını, ne kadar güçlü o 5-4'ün rövanşında kendisini bunaltacağını bilmiyor muydu? Ha eğer isteseydi şunu da oynayabilirdi Paris Saint-Germain. O güce de sahip.
0: Tabii.
1: Orada istediği gibi baskılı, istediği gibi oyunu yönlendirebilecek oyun anlayışı da o atraksiyonları da denerdi. Orada yapardı. Ama dedi ki ben 5-4'ü kazanmışım. Rakip bana 4 tane gol atmış kendi sahamda. Öyle küçümsenecek bir rakip değil. Ben bunun üstüne gidersem açıklar da verebilirim. O zaman ne yapacağım? Takımı da yormadan bir dahaki maçı da düşünerek bu turu geçmeyi de planlıyoruz. Burada sadece turu geçmeyi amaçladı ve ona göre bir oyun oynadı. Ama Beşiktaş'ta güzel futbol diyorsunuz, bakıyorsunuz yok.
0: Evet.
1: Peki kazanmak o da yok. Ligde Avrupa kupalarına gidebilecek bir durumu var mı diye bakıyorsunuz. Siz Türkiye Kupası'ndan elenmişsiniz. Ne yapacaksınız siz? Ligde de dördüncü sıradasınız.
0: Evet.
1: Katılacağınız şey işte ya UEFA Kupası'nda belki elemelerle devam edeceksiniz. Oradan da geçebilirseniz, yapabilirseniz. Yani kuracağınız kadro şekil şemal çok önceden belirlenmesi
0: Evet.
1: lazım. Sezon başlayacak bakın. Çok kısa sürede başlayacak. Dünya
0: Dünya Kupası
1: Kupası
0: tabii.
1: tabii hemen arkasından sezon. Şimdi siz sezonu da önce açmanız
0: Bir
1: lazım.
0: de Dünya Kupası'na giden futbolculardan hiçbir futbolcu veya %10'unun dışında futbolcu alamayacaksınız.
1: Tabii,
0: Çünkü
1: kesinlikle.
0: oradaki futbolcu oraya yönlenir ve
1: Tabii.
0: bir ay boyunca oradan size ekmek yok,
1: Yok.
0: transfer yok.
1: Bir de nasıl döneceği de belli değil.
0: Evet.
1: Sakatlanıp mı
0: Evet.
1: dönecek ya da ne bileyim işte o arada başka bir görüşme yapıp menajeri vasıtasıyla başka bir kulüple mi anlaşacak hiç bilemezsiniz. Siz bunun planlamasını önceden yapmanız lazımdı.
0: Peki şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şimdi biliyorsunuz Konyaspor tur atladı ve kupadan elendiniz. Ve siz soyunma odasında flash röportaj alanına yani o maç sonu röportajına çıkmak istemiyorsunuz. Hatta
1: Evet.
0: istifa edeceğini söylüyorsunuz. Şimdi ben teknik direktörüm var, futbolcuyum. Ben bunu gördüm soyunma odasında. Bunu yaşadım. Şimdi bunu yaşadıktan sonra Trabzonspor maçına çıkıyorum. Trabzonspor maçı için kafamda soru işaretleri var. Teknik direktörüm ne olacak? Teknik direktörümle ne yapacağım? Ben bir an evvel gitmeli miyim? Kalmalı mıyım? Bunları düşünerek belki de bu futbolu ortaya koydu.
1: Zaten günümüzdeki en büyük hatalardan biri o. En büyük yanlışlardan biri o. Geçmişteki futbola bakıyoruz. Bizim dönemimizde genel kurula kimse kulak asmazdı.
0: Evet.
1: Kulübün genel kurulu var. Başkan mı değişecek, kim gelecek hiç umurlarında değildi. Orada bir görev vardı ve mevcut yönetim ve gelecek yönetimin futboldaki başarıya bakar. Teknik ekibin başarısına bakarak hareket ederlerdi. Şimdi öyle bir şey değil. Fenerbahçe'yi hatırlayın. Genel kurulu öncesinde çıktığı maçta nasıl bocaladılar, nasıl şaşırdılar.
0: Genel kurulun olduğu
1: Gün.
0: gün soyunma odasında ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor. Ardından 10 kişi Kasımpaşa telefonlar ediyorlar kongre sonucuyla
1: Ne
0: ilgili
1: olacak?
0: durum
1: Tabii.
0: nedir diye.
1: Ve buna bu o kadar
0: Buna ortam sağlanıyor
1: tabii
0: veya görünüyor.
1: niye yapılıyor? İşte bu yönetimsel

0: zaaflar, yeteri kadar işi bilmemek, teknik ekibin olaya tamamen hakim olamaması. Biraz önce verdiğiniz örnek o kadar güzel bir örnek ki. Yani düşünün, ben futbolcuyum,
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta forma giyiyorum. Benim teknik direktörüm bir maç öncesinde kaybedilen Türkiye Kupası işte yarı finalinde elenmişim. Gidiyorum soyunma odasında. Röportaj vermiyor. Soyunma odasında futbolcularla şey yok ve istifa edeceği kulaktan kulağa dolaşıyor. Şimdi sen teknik direktör olarak futbolcuna bu güveni vermezsen futbolcu
1: Evet.
0: da bir sonraki maça salmasayıp çıkacaktır. Yani
1: Bu
0: nasılsa
1: kadar.
0: başkan gitmiş, hoca gidiyor. Kulüpte bir istikrar yok, bir gelecek yok. Bana ne, bu maçı kaybetsem kazansam ne olacak diyecek. Hele bir de yabancı futbolcular çok daha rahat çıkarlar. Hani yerli futbolcular bir nebze olsun aidiyet duygusuyla biraz daha tutunmaya çalışırlar ama yabancının umurunda değildir. Çünkü istikrarın olmadığı yerde
1: Evet.
0: biraz önce
1: Parasını kazanmaya
0: tabii biraz
1: gelir.
0: önce
1: Bunu bu
0: voleybolda
1: kadar.
0: konuştuk mesela.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin voleybolcusunun
1: Evet.
0: Polonyalı.
1: Evet.
0: Yani tespitleri yapıyor, konuşuyor ve zorumuza gidiyor bazen. Diyoruz ki ya
1: Evet.
0: bunu görmüş ama
1: Tabii.
0: aynısını Mourinho yapmadı mı?
1: Tabii.
0: Eleştirdi, ligimizi eleştirdi. Hatası, yanlışı var mı? Var. Ama söylediklerinde de gerçeklik payı var mı? Var. Şimdi biraz hani iğneyi kendimize batıracağız. Niye biz eleştirilerden ders çıkarmayı sevmiyoruz ya?
1: Ben bir
0: Yanlışımızı
1: de
0: niye
1: Sayın
0: kabullenmiyoruz?
1: Doğan şunu düşünüyorum. Ben TRT Ankara Radyosu'na İstanbul Radyosu'ndan geldiğim zaman burada spor insanlarının, büyük şampiyon güreşçilerin veya sporcuların hayat öyküsünü aldım. Hepsinin söylediği şu: kaptanımıza bakarız.
0: Evet.
1: Futbolcular özellikle. İşte Baba Hakkı,
0: Evet.
1: Recep Adanır,
0: Evet.
1: Coşkun Özarı.
0: O.
1: Şimdi Turgay Şeren, bunlarla röportaj yaptım. Halit Deringör. Şimdi ufacık bir bakışı bile kaptanın, o futbolcu sahadayken ki tüylerim diken diken oluyor, ufacık bir bakışıyla futbolcu başka bir şekilde oynamaya başlıyor.
0: Kesin.
1: Şimdi bizim kulüplerimizde sıkıntı şu olmaya başladı. Özellikle büyük takımlarda. Türk kaptan bulamıyoruz. Kulübü bilen, kulüpte yetişmiş. Evet, büyük futbolcu olmayabilirsiniz. Ümit Özat çok büyük futbolcu değildi. Ama
0: Metin Diyadin çok iyi kaptandı.
1: şampiyonluklar yaşadı ve yaşarken de önemli futbolculara kaptanlık etti.
0: Oğuz çok güzel,
1: Evet,
0: iyi bir
1: evet,
0: kaptandı Oğuz Çetin.
1: evet. Şimdi onun için biz sanırım kaptanlarımızda sıkıntı olmaya başladı. Ya yani biz kendimiz kaptan. Şu anda mesela Fenerbahçe Guendouzi'nin kaptan olmasını düşünüyor. Bunu konuşuyor. Yani niye biz bir Türk futbolcuyu öne çıkarmıyoruz?
0: Tabii ki.
1: Ha, çıkarmıyorsak evet Guendouzi olsun, kabul. Çünkü başka bir şey kaptanlık, yani liderlik başka bir şey. Ama bunu bulamıyoruz. Hani Beşiktaş'ın içinde Sergen'in, ya kardeş Sergen Yalçın'ın işi evet gider ama biz kalırız. Biz burada hancıyız. Kardeşim Sergen Yalçın gitsin, gidecekse
0: Kesin.
1: gibi.
0: Mesela Ederson'un
1: Evet.
0: kırmızı kartında Fenerbahçe kaptanı Şikrinyar'dı zannediyorsam, değil mi? Şikrinyar ne yaptı? Gördünüz mü?
1: Evet.
0: Arkasını dönmüş, elini açmış gidiyor. Ederson hakemin üstüne bana kırmızı kart göster
1: Gösterdiği
0: diye
1: yürüdü.
0: yürüyor.
1: Evet.
0: Yani adam o kadar istiyor ki ya araya girip de kardeşim geç kalene diyecek kaptan işte o. Kaptan öyle olur. Orada yani bir kere kaptanlık pazımandığını taşıyan adamın şunu olması lazım. Arkadaşları arasında otoriter, yani
1: Evet.
0: saygınlık
1: Evet.
0: duyulacak birisi olması lazım. Siz çok genç, çok toy birisini, çok kulüp içerisinde tanınmayan, o ilgiyi olmayan birisine bu bandı verirseniz hiç kimse ilgi göstermez. Ama o kulübün içinden gelmiş, o kulüpte gerçekten bir saygınlığa erişmiş, belli bir yaşa da sahipse arkadaşlarının arasında bir abi gözüyle görürler. Onun bakışlarıyla herkes hareketini değiştirir. Ben bunu nerede gördüm? Ben bunu Ünal Karaman'da gördüm.
1: Evet.
0: Ünal Karaman Trabzonspor'da kaptandı. Bir maç sırasında şöyle dönüp bir baktı. O zaman Gökdeniz yeniydi.
1: Evet.
0: Gökdeniz'e şöyle bir baktı. Gökdeniz orada bir hata yaptı. Hemen koşarak yerine döndü. Elini kaldırdı. Yani abi tamam der
1: Evet.
0: gibi. Ve maçını ondan sonraki oyun tarzı değişti.
1: Ama Gökdeniz şöyle Ünal Karaman dediğimiz futbolcu 17 yaşında daha milli takımda oynadı ve
0: Tabii.
1: milli takımın geleceğiydi.
0: Evet.
1: Hani biz o futbolcudan bahsediyoruz
0: İşte.
1: esasında ama o kaptan oldu.
0: İşte o kaptanlık kolay verilmeyecek bir şey.
1: Evet.
0: Oralardan gelmiş
1: Evet.
0: olması lazım.
1: Evet.
0: O deneyime, o tecrübeye, o bir
1: Evet.
0: şeye saygınlığa layık olması lazım. Bunlar çok önemli şeyler.

0: Evet, şimdi kaptanlık. Beşiktaş'ta yaşadık, gördük işte. Orkun'a verildi, alındı bilmem, ona verildi, o futbolcu gönderildi. Çok
1: Evet.
0: laçkalaştırıldı iş yani.
1: Evet.
0: Ve
1: Evet.
0: gözden düştü. Ya ben nasıl olur da bunu başarırlar onu bilmiyorum ama bir şekilde olmuş.
1: Konuşacağız, konuşacağız. Daha çok konuşacağız
0: Evet.
1: çünkü sezon yeni bitiyor. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17'ye doğru ilerlemekte. Haber bültenimiz var. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız ve birinci lig gündemini konuşacağız. Öncelikle spor gündemi programımızda.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü. Dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. İran basına Tahran'ın Washington'ın savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını gönderdiğini duyurdu.
3: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Corendon Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1. Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Kocaelispor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1. Natro Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2. Rams Başakşehir 3,

0: Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.
2: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
3: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Radyo 1. Spor gündemi devam ediyor. Spor gündeminde tekrar birlikteyiz sevgili dinleyiciler ve bu kez 1. Ligi konuşacağız. 1. Lig gündemini konuşacağız. Dün bizi dinlemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Ali İhsan Sarıçoban spor yazarı, kendisiyle konuşacağız. Ali İhsan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yücel, kolay gelsin. Özgün Erdoğan Bey'le özellikle bu futbol takımlarının kaptanlığı konusundaki yorumlar umarım güne damgasını vurur. Bant kaptanları olmaz, iz bırakan, tarihe geçen kaptanlar olur. Örneğin bir Cemil Turan, bir İsmail Arca, uzun yıllar milli takımda da, bir Mustafa Denizli, bir Şenol Güneş, bir Rasim Kara, centilmen efendi bir kişilik. Yani çok önemli konulara değindiniz ama görülüyor ki son dönemlerde maalesef bant kaptanları çoğaldı. O da özünden çıkmayan, öz olmayan takımlar maalesef böyle İtalya oyuncularla, bizim geleneklerimizi bilmeyen veya bilmek istemeyen oyuncuların yoğunlukta olduğu liglerde, hem bu birincilikte de var hem Süper Lig'de de var, maalesef bu tür sonuçlar ortaya çıkıyor. İşte birincilikte örnek kaptanlar var. Örneğin işte Mustafa Yumlur'un, Eren Tozlu'nun takıma katkıları. Bunlar önemli olaylar. Gerçekten güne damgayı vurdunuz. Özellikle bu futbol takımlarının kaptanlığı konusunda.
0: Şöyle ki ben bir anıyı anlatayım. Belki Özgüner Bey biliyordur daha evvel. Dinleyicilerimizden de bilmeyenler varsa anlatayım. Şimdi Coşkun Özarı'nın artık son günleriydi. Galatasaray'ın önemli kaptanı, aynı zamanda Galatasaray teknik direktörü, aynı zamanda milli takımın teknik direktörü. Artık son günleri ve röportaj yapmak istedik. Oğlu Murat Özarı da dedi ki yapalım, babamdan bir anı kalsın dedi. Ve biz gittik.

0: Hastanede kendi biraz iyiydi, iyi hissediyordu
1: Evet.
0: ve röportaj yaptık. Dedim ki ilk maçınız ne zamandı? Ve dedi ki 17 yaşındaydım, hatta 16 ile 17 yaş arasındaydım. Beşiktaş'la oynadık ve stoper oynuyordum dedi. Ve o maçta da bir gol attım, maç 1-1 bitti dedi. Beşiktaş'ın da kaptanı Baba Hakkı. Ki Baba Hakkı, yani Baba Hakkı sahaya çıktığı zaman, hakeme baktığı zaman hakem kesinlikle yanlış karar veremez. Böyle bir otorite, muhteşem bir kişilik, karakter. Allah rahmet eylesin hepsine,
1: Amin.
0: nur içinde
1: Amin
0: yatsınlar.
1: gerçekten.
0: Şimdi maç bitti dedi, maç 1-1 bitti ve Baba Hakkı beni çağırdı dedi. Şimdi kafamdan geçiriyorum, eyvah, beni nasıl eleştirecek? Bir hata mı ettim? Hani nerede özür dileyeceğim, nasıl yapacağım? Hatamı öğrenmek için yanına giderken hep bunları düşünerek. Böyle dedi, aldı dedi, kafama elini uzattı ve okşamaya başladı dedi. Aferin oğlum demiş, senden büyük futbolcu olacak demiş. Böyle devam et demiş. Şimdi kaptana, Beşiktaş kaptanı, golü yiyen Beşiktaş ve okşadığı golü atan futbolcu. Ardından şimdi böyle bir şey olabilecek mi? Var mı?
2: Mümkün değil.
1: Yok,
2: Mümkün değil.
1: yok,
2: Yok,
1: mümkün değil.
0: olamaz. İşte büyük kaptanlar böyleydi. Dinleyicilerimize de bunu, hani belki dinlemiş olanlar vardır, bunu özellikle anlatıyorum. Çünkü gerçekten futbol başka bir değere geçti. Hani taraftardan seyirci, seyirciden müşteriye dönüştü. Futbolcular
1: Elbette.
0: da artık paralarına bakıyorlar. Kulüpte aidiyet yok. Bitti artık.
1: Elbette, elbette. Çok doğru bir tespit. İşte bir Beckenbauer'u unutamıyoruz. Bir Rummenigge'yi unutamıyoruz. Bunlar önemli. Tarihe geçen bir Pele'yi unutamıyoruz.

0: futbol severler vardır. Nasıl bir maç trafiği bekliyor bizi öncelikle?
1: Elbette 38 haftalık çok yorucu, çetin geçen bir yarış oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi bu sezonda özellikle zirve mücadelesinde ilk 7'ye girmek için olağanüstü bir çaba vardı. Zaman zaman yayınlarımızda dile getirdik. Sizler de doğru tespitlerde bulundunuz. Belki işte lige çıkacak takım avaraja belli olacak. Belki playoff'a kalacak bir takım avaraja belli olacak diye doğru tespitler doğru çıktı. Tabii ateş hattında özellikle 4 takımın erken veda etmesiyle işte Serikspor'un, Sakaryaspor'un, Hatayspor'un ve Adana Demirspor'un lige veda ettikten sonra gözler 3 taraftaydı. Bu çetin geçen yarışların ardından, mücadelenin ardından şu anda da playoff'ta ikinci turun birinci maçlarına geldik. Yarın da 11 Mayıs Pazartesi günü saat 20'de ilk maç Bodrum'da, Bodrumspor, Çorumspor arasında ve çok zorlu bir mücadele. Bu maçın rövanşı da 15 Mayıs Cuma günü bu defa Çorum'da olacak yine saat 20'de. Yarın Bodrum ilçe standındaki mücadeleyi Ankara bölgesinden Alper Akarsu yönetecek. Tabii bu iki ayaklı bir maç olduğu için hem bir yönde puan maçı hem bir yönde avaraj maçı. Dikkatli olacak takım özellikle tabii Çorum burada bir yönde avantajlı durumda. Nedenine gelince evinde oynayacağı maça böyle bir iyi bir skorla puan veya puanlarla dönerse avantajlı duruma geçer diye düşünüyorum ama Bodrum takımına da baktığımızda onlar da ligde sürpriz sonuçlar alan genç bir kadroya sahip, final maçları oynamaya alışık bir takım. Kadroları hemen hemen istikrarlı bir kadroları var. Bu sezon da öyle yaptı. Yaş ortalaması 26 civarında. Çorum futbol takımına da baktığımızda yaş ortalaması 33 civarında. Sefer Yılmaz yönetiminde, Burhan Eşer yönetiminde başarılı bir sezon geçirdi Bodrumspor. Oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 71 gol atıp 39 gol yedi. Ve keza Çorum futbol takımı da kalesinde 39 gol gördü. 63 gol attı. Çorum futbol takımı da 38 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Tabii önemli bir puan. Baktığımızda Bodrum takımında işte Souza gibi, Omar İmeri gibi, Ayeti gibi, Ali gibi, Berşan gibi isimler ki geçtiğimiz yıllarda da oynadı. Hotiç gibi, Seferi gibi isimler, Ali Habeşoğlu gibi isimler de takıma büyük katkı sağladı. Brazov gibi önemli isimler katkı sağladı. Baktığımızda bunun avantajlarını lig içerisinde Bodrum takımı bir yönde gördü. Dün de bahsettik. Bodrum'la Çorum arasında ligde oynanan iki maçta Bodrum futbol takımı üstünlük sağladı. İlk maçta 4-0'lık bir galibiyet Bodrum'da oynanan maçta. Bu maçta Ahmet Aslan, Fredi, Gökdeniz Bayraktar, Seferi goller atan isimlerdi. Rövanş maçında da maç 1-1 sona erdi. Bu defa Çorum'un son haftalardaki golcü ismi Burak Çoban gol attı. Bodrum'un da golü Brazo'dan gelmişti. Genel anlamda baktığımızda her iki takımda da gol ayakları oldukça fazla. Kalecileri de iyi. Yani her iki takımın kalesi lig kalesi, hatta üst liglerin de olabilir. Souza önemli bir kaleci, başarılı bir kaleci Bodrum'da. Çorum takımına da baktığımızda Seyiç uzun yıllar Türkiye liglerinde oynayan deneyimli bir kaleci. Baktığımızda Çorum takımında Ribeiro gibi, Burak Çoban gibi, Samudio gibi gole imza atan isimler var fazlaca. Ribeiro'nun 14, Burak Çoban'ın 12, Samudio'nun 9 golü. Bu defa Bodrum takımına da baktığımızda Seferi gibi önemli bir golcü 16 gol. Ali Hebeşoğlu milli takımların yaş kategorilerinde de oynuyor. Ayvalık'ta yetişen bir oyuncu. Ayvalık demişken şunu da belirtmek isterim. Ayvalık futbol takımı, Ayvalık Gücü futbol takımı bildiğiniz gibi Eskişehirspor, Karşıyaka, Kütahya, Altay gibi takımların bulunduğu bir grupta başarılı oldu. Başarılı olması etkenlerden bir tanesi şu: teknik direktörleri Mehmet Yıkılmaz da 6 sezondur Ayvalık Gücü takımında görev yapıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir tespit. İşte futbolun istikrarı bu. Örneğin Eskişehirspor'un 2 tane oyuncusunun bedeli Ayvalık Gücü futbol takımının tüm ekonomisini karşılıyor. Geçtiğimiz
0: Evet.
1: sezonda Ayvalık yine final oynamıştı Kahramanmaraş İstiklalspor'la. Bu da şunu gösteriyor: doğru işler yapan takımlar işte üretiyor. Ali Hapeşoğlu Bodrum takımında 12 gol attı. Yine Brazo 8 gol attı. Genel anlamda baktığımızda her iki takım aslında çok keyifli bir mücadele.

0: kaldırılacak. Dün de söz ettim. Tabii Uğur Uçan'ın talebelerinin yaş ortalamasının yüksek olması bir yönde handikap. Neden handikap? Çünkü pazartesi maç oynayacaklar, cuma maç oynayacaklar. Bir de bunun dönüşü var. Çorum'da gidiş geliş sıkıntılı olacak bildiğiniz gibi. Maç gece olacak, uçakla dönecekler. Arada bir iki günlük, üç günlük bir dinlenme. Zaten bir günü de yolda geçiyor. Ama baktığımızda Çorum futbol takımında da gol ayakları oldukça fazla. Üstlükte oynayan bir Yusuf Erdoğan var, bir Serdar var, bir Samidio var. Afiş Sportif Sagatosa da. Bir Fredi var, bir Erkan var, bir Sinan var, bir Arda var, bir Pedrinho var baktığımızda. Genel anlamda çok zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Final mücadelesi, iki ayaklı bir mücadele. Bu maçı her iki maçta hem pazartesi hem de cuma günü oynanacak olan maçlarda üstünlük sağlayan takım Esenler Erol, bildiğiniz gibi ligi 3. bitirmişti. 24 Mayıs pazar günü Konya'da önemli bir final maçı var. Bu maçta Esenler Erol Çorum veya Bodrum'la karşı karşıya gelecek ve bu maç sonunda da bir takım daha mutlu sona ulaşacak. Bildiğiniz gibi Erzurumspor ve Amespor futbol takımları lig içerisinde ilk ikiye girerek mutlu sona ulaşıp Süper Lig'e merhaba demişlerdi. Yavaş yavaş işte 24 Mayıs'tan sonra da tekrar transfer haberleri, tekrar hazırlık dönemi, tekrar takımlarda bir yapılanma. Tabii bu arada da hemen ifade etmeliyim ki lige yeni gelen takımlar var. Nasıl var? Birinci lige Bursaspor yeni geldi. Batman Petrospor yeni geldi. Dün Mardin 1969 futbol takımı Diyarbakır'da Muşspor'u 2-1 yendi. Bülent Akan ve öğrencileri Mardin 1969'da birinci lige merhaba dedi. Bugün saat 19'da da Bursa'da Muğla Spor Elazığ mücadelesi var saat 19'da. Bu maç sonunda Muğla veya Elazığ'da birinci lige merhaba diyecek. Süper Lig'den düşenler var, siz de söz ettiniz. İki takım düşmeyi garantiledi üst tarafta. Karagümrük bildiğiniz gibi geçen sezon Bandırma'yı yenerek yükselmişti. Tutunamadı, tekrar birinci lige geldi. Kayseri Spor'da 11 yıl aradan sonra tekrar küme düşme üzüntüsünü yaşadı. Kayseri Spor'da Karagümrük gibi yeni sezonda birincilikte mücadele edecek. Bir takım daha bekleniyor. O da gelecek hafta belli olacak. Yeni sezonda zirveye oynayan takımlara baktığımızda çok keyifli bir lig bekliyor. İşte Bursaspor'un yeniden yapılanması, Kayseri Spor neler yapacak? Mardin bölgeye büyük bir renk getirdi. Batman Petrol'ün, ki gelecek haftalarda bunlara değineceğiz, önemli bir bütçesi var. Genel anlamda baktığımızda çok keyifli bir birincilik yeni sezonda bizleri bekliyor diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki Ali İhsan Sarıçoban, özellikle Süper Lig, evet, ama Süper Lig'den daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum ben birinci ligin. Ve tüm Türkiye'ye yayıldığını düşünüyorum. Her ilden olmasa bile 2-3 ilden ve çok yaygın bir şekilde her bölgeden en az 1-2 takım var. Ve bu da hem o bölgedeki futbola ilgiyi, hem o bölgedeki ekonominin futbola yatırımı biraz daha akıllı olursa, biraz daha akılcı olursa daha iyi duruma getirir. Ama burada lütfen taraftarlara bir paragraf açalım. Takımınızı etkileyecek hareketler yapmayın. Özellikle sahaya yabancı madde atmayın. Takımınıza olumsuz tezahüratta bulunmayın. Sahanızı kapattırmayın, seyirciden mahrum kalmasın kulüpler. Bu uyarıyı yapmak istiyorum. Nasıl diyeceksiniz bu denge için, özellikle birinci ligdeki denge için takımlar açısından?
0: Yücel, çok önemli bir konuya değindiniz değerli meslektaşım. Şunu özetle belirtmek isterim. Bir defa yani bu ligdeki geriler yeri geldiği zaman giderleri karşılayamıyor.
1: Evet.
0: Bir de bunun üstüne siz işte çeşitli olaylardan dolayı, işte merdiven boşluklarını bırakmamak, işte sahaya yabancı madde atmak, işte 5 sarı karttan fazla kart görmek gibi olumsuz olaylardan Türkiye Futbol Federasyonu bir temsilciler zaten otomatikman hemen bunları yazıyor. Ve bunun yazım sonunda da federasyondan gelecek olan gelirlere doğal olarak temlik konuluyor, haciz, evet, konuluyor. Gelirler oralara gidiyor. O yüzden futbol takımlarının biraz daha, siz de çok güzel söz ettiniz, baktığımızda birinci ligde yeni sezonda da taraftarı fazla olan kentler var. İşte evet, bir Bursa Spor, evet, 30-34 bin kombine bile satıldı. Evet. Batman Petrol türbinleri tıklım tıklım doluyor. Mardin o bölgeye büyük bir renk getirdi. Kayserispor'un yeniden şampiyonluğu oynamak için bir hazırlık yaptığını şimdiden duyuyoruz, biliyoruz. Mecburen yine aynı şekilde olacak. İl takımları oldukça fazla, işte Çorum futbol takımını görüyoruz. Baktığımızda Keçiören ne olursa olsun Ankara'da bir temsilcisi, Ankara'nın temsilcisi. Belli bir taraftar potansiyeli var. Bandırma bu sezon giremedi playoff'a. Arkasında en azından bir 5000'e yakın taraftarı var. Manisa keza oyuna. Manisa demişken ligde en geç takımlardan bir tanesi Manisa futbol takımı. Aday İbik gibi 17 yaşta bir oyuncusu var. Osman Kahraman gibi 18 yaşta bir oyuncusu var. Sarp Bodur gibi bir kaleci var, 18 yaşta birkaç maç oynadı. Aybek Karabo var 21 yaşında. Yunus Emre Dursun var 20 yaşında. Ahmet Bektaş yönetiminde ligi tamamladılar. Herkes küme düşecek derken Manisa futbol takımı 23 yaş ortalamasıyla lige renk getirdi. Neredeyse böyle çok yakınlaştı playoff potasına, 55 puanla belli bir yerde. Taraftar potansiyeli var. Sivas evet hayal kırıklığı yarattı. Playoff'a biraz yaklaşmıştı. Ama genel anlamda baktığımızda Sivas'ta da bir potansiyel var. Sivas'ın yeni sezonda mutlaka toparlanıp yukarılara oynaması gerekiyor. Eğer burada bir sezon daha kalırsa Bolu'nun düştüğü duruma düşer. Bildiğiniz gibi bu ligin, birinci ligin en gedikli takımı, en eski takımı Boluspor. Taraftar potansiyeli var, üretme potansiyeli var ama son senelerde bir duraklama döneminde Boluspor'un da bir taraftar potansiyeliyle yukarılara çıkmasını şahsen arzu edenlerden biriyim. Çünkü orada bildiğiniz gibi Sercan gibi, Rıdvan Dilmen gibi önemli oyuncular çıktı. Burada hayal kırıklığı yaratan Iğdır takımı. Orada da işte başkanlığın bırakma noktasına geldiği yönde duyumlar var. Ancak ikna edildiği yönde duyumlar var. Yeni bir spor tesisi, yeni bir saha, yeni bir heyecan. Iğdır'da muhtemelen yeni sezonda son kozlarından birini oynayacak. Genel anlamına baktığımızda çok güzel söz ettiniz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, birincilikte il takımlarının olması, ilçe takımlarının nüfusları genel anlamda biraz illere de yakın, örneğin bir Bandırma. Baktığımızda böyle keyifli bir sezon bekliyor ama siz de çok güzel özetlediniz. Mutlaka taraftarların sadece skorlara göre değil, takımın içinde bulunduğu duruma göre de hareket etmesi gerekiyor. Hareket etmediği takdirde bunun bedelini kim ödüyor? O kentin taraftarları ödüyor. Çünkü lejyonerler sonunda maçları biter bitmez çantalarını alıp gidiyorlar. Orada kim kalıyor? Harçlığından kesen, ekmeğinden kesen, işinden kesen ve tribünlere koşan olan taraftarları oluyor. Yönetimlere de bir şey olmuyor. Dün de söz ettiniz sizler. Genelde yöneticilerin büyük bölümü başka mesleklerden geliyor. Kulüplerde yaptığı, spor kulüplerinde yaptığı hataları kendi mesleklerinde yapsalar çoktan iflas ederler. Bırakın iş yerlerine girmeye, aileleri dahi evlerini sokmaz diye düşünüyorum. O nedenle mutlaka spor kulüplerinin içerisinde sporun içinden gelen, futbolun içerisinden gelen mutlaka yöneticiler olmalı. Ki ülkemizde çok sayıda spor bilimleri fakülteleri var. Burada mezun olan gençlerimiz var. En azından profesyonel anlamda bu gençlerimizden faydalanmak gerekiyor. Faydalanılmadığı takdirde maalesef sıkıntı ortaya çıkıyor. Bir diğer konuya da değinmek isterim. Yeni gelen teknik direktörler bir takıma geldikleri zaman yanında neredeyse bir futbol takımı kadar 11'e ulaşıyorsa yeri geliyor. Çok sayıda antrenör geliyor. Ama bunlardan 2-3 tanesi o bulundukları kentlerin veya ilçelerin orada bulunan antrenörlerden bir türlü işlerini almıyorlar. Yöneticiler genelde teknik direktörlerin ağızlarına bakıyor. Sonunda da kaybeden o şehir oluyor. Kazananlar kimler? Üretenler, sabırlı olanlar. Sadece birinci olmak önemli değil. İşte İstanbulspor ligin orta sıralarında tamamladı. Bütçesi belli, yapısı belli. Ha İstanbulspor ha Iğdır. Iğdır bir dünya harcama yaptı. Ligde kaldı orta sıralarda. İstanbulspor'un bütçesi belli. Sarıyer'in bütçesi belli. Ama maalesef sıkıntı yaşayan takımlar maalesef dereceye giremedikleri takdirde, yukarı çıkarmadıkları takdirde borç batağı içerisinde giriyorlar diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok önemli konularda yorumlarınızı dinledik. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum.
0: Elbette. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Keyifli bir hafta sonuydu. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Bağımlılık.
0: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
0: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
0: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.28'i gösteriyor. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor gündemini konuşacağız. Sporda neler var, bunları konuşacağız. Biz sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan'la. Sayın Doğan saat 18'de veda edecek bizlere. Ama tabii ki hafta, önümüzdeki hafta cumartesi, pazar yine bizlerle birlikte olacak. Şimdi Sayın Doğan, Türkiye'de futbolda, Süper Lig'de yavaş yavaş her şey belli oldu. Ve yavaş yavaş da bazı şeyler, sezonlar bitmeye başladı. Mesela bugün bir şampiyon daha çıktı ortaya. Kadınlar Süper Lig'de Fenerbahçe 5 yıllık bir kulüp veya branş diyelim, 5 yıl sonra şampiyon oldu, 5 yılın sonunda. Ve hani bir spor kulübü olarak basketbolda, voleybolda, futbolda erkekler vardı. Şimdi kadınlar da öne çıkmaya başladı. Önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi için mücadele başlayacak. Daha evvel Formget şampiyon olmuştu. Evet. Daha evvel Galatasaray şampiyon olmuştu. Şimdi yavaş yavaş kadın futbolundaki, arada sırada programımız başladı ama kadın futbolunu da seyrediyorduk, evet, sizle.
4: Doğru.
3: Hatta bir spor kanalı var. Sadece kadın sporlarını veren bir spor kanalı var uluslararası,
4: evet,
3: boyutta. Şimdi kadınlarda bir şekilde bir spor dalında da öne çıkmak var. Bir eğitimin, bir yılların emeğinin ardından bir kulüp yine şampiyon oldu, Fenerbahçe. Şimdi burada baktığımız zaman, burada da ligi Hakkari Gücü var, Yüksekova var, Gaziantep'ten takımlar var. Trabzonspor mesela şu anda son iki hafta kala ikinci sıraya çıktı, Galatasaray'ı yenerek, evet, İstanbul'da. Şimdi yavaş yavaş kadın futbolu da, hani demin birinci ligi konuştuk ya, kadın futbolu da tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı.
4: Çok güzel.
3: Yani ben baktığım zaman izliyorum, ben hemen hemen çoğu takımı da izliyorum. Şöyle diyeyim, çok büyük bir mücadele var. Çok büyük bir mücadele var. Hani ayağım takıldı, ah dizim yara oldu. Böyle bir şey yok. Gerçekten tekmeye kafa uzatan,
4: korakor mücadele,
3: eden, evet, kadın futbolcularımız var. Gençleri de var. Genç çocuklarımız da var. Bunlar milli takımda da oynuyorlar.
4: Evet.
3: Ama bir hareketlenme var. Bir hareketlenme var. Hani biraz daha İnsanların dikkatini bu tarafa doğru çekebilmek için milli takımımız mesela C liginden B ligine çıktı. B liginden hani bu sene olmasa bile 1-2 sene sonra muhakkak A ligine çıkacak. Evet. A ligi dediğimiz olimpiyattaki şampiyonların, dünya kupasındaki şampiyonların ligi.
4: Evet.
3: Ve Türkiye'de yeni kurulan bir branş bu. Yeniden yapılanan bir branş bu. Neler söylemek istersiniz?
4: Tabii kadınların gücü. Yani bugün de anneler günü. Hepsinin anneler, evet, gününü kutluyoruz.
3: Evet.
4: Başta vefat eden 3 ay önce vefat eden

0: annem.
1: Allah rahmet
0: eylesin. 4 yıl önce vefat eden eşim olmak üzere.
1: Nur içinde yatsınlar.
0: Amin. Hepsini. Kadınlarımıza fırsat verilirse neler yapacağını gördük. Yani bundan önce ne denirdi? Elinin hamuruyla sen erkek işine ne karışıyorsun?
1: Evet.
0: Futbol erkek oyunu. İşte boks erkek oyunu.
1: Sen... Hatta tribünlere seyirci olarak gitmelerini olumsuz olarak görürlerdi.
0: Tabii almıyorlardı. Çünkü evet. Neden? Tribünlerde istediği gibi sinkaflı evet. Konuşabiliyorlardı ama bir şekilde bunu çözdüler. Çok iyi analiz ettiler. Arada kadınların
1: ama
0: olduğu yerde...
1: Bu sefer de kadınlarımız erkeklerin o ağzından çıkan kötü sözlere uymaya başladılar. Bunlar hoş bir şey değil.
0: Ama tabii ki hoş değil. Onlar da onu orada olunca onu söylemek bir zorunluluk gibi hissettikleri evet. için yapmaya evet. başladılar. Sirayet etti diyelim.
1: Evet.
0: Ama gerçekten çok ben izlediğim zaman ilk başlardaki çıkışında baktığımız zaman gerçekten çok sıkıcı geliyordu. İşte toplu
1: evet,
0: hareketleri
1: evet.
0: işte o bir anda keşmekeş orta alandaki o kör dövüşüne dönüyordu işte çıkamıyorlardı falan filan ama bu sene izlediğim zaman gördüm evet. ki birçok Türkiye'deki birçok liglerde oynayan erkek takımlarının çok üstünde bir futbol oynuyorlar. Yapılan ortalar, mesafe tanımaksızın, uzaklık tanımaksızın ya atılan şutlar birebir de çok çabuk geçip çok güzel bir estetikle ve varyetik bir hareketle gollerin atılması, kafa hakimiyeti, kalecilerin planjonları bunların hepsi kadınlarımızda var artık. Yani bu demektir ki artık her alanda kadınlarımız çok rahat yer alabileceklerdir.
1: Evet.
0: Erkekler de biraz kendine çeki düzen versin, ona göre oynasınlar. İlgi o tarafa kayarsa, voleybolda olduğu gibi
1: evet.
0: ilgi o tarafa kayarsa inanın toparlamak çok daha zor olur. Erkek maçları seyircisiz, kadın maçları tıklım tıklım geçmeye başlar.
1: Hatta şöyle bir şey, yine sizin sözünüzü bölüyorum, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Bir Fenerbahçe Galatasaray kadın futbol maçı vardı. Evet, bütün tribünler açık değildi Çoban İstadı'nda. Ama kapalı ve maraton açıktı. Tıklım tıklım doluydu.
0: Evet.
1: Tıklım tıklım doluydu. Geçen sene Beşiktaş'ta oynadığı Fenerbahçe'nin yine stat'taydı. Yine tıklım tıklım doluydu. Seyirci oraya maç seyretmeye geliyor. Kız çocukları da maç seyretmeye
0: kesinlikle
1: geliyor.
0: Kesinlikle ilgi uyanıyor. Yani izlerken evet. diyorum ya o hareketleri gördüğünüz zaman çoğunu biz artık mesela birincilik futbol maçını izlediğimiz zaman Türkiye'de, ikincilik futbol maçını izlediğimiz zaman Türkiye'de kör dövüşü gibi geçiyor. Ama kadınlarınki öyle değil. O sahaya yayılmaları, gerçekten futbolu oynamaları, o kadar istekleri öyle şimdi bazı maçlarda görüyoruz bizim erkeklerde var. Erkek takımlarımızda hani biraz böyle sakatlandım, düştüm. Ah ne oldu bir yerde.
1: Kadınlarda yok o.
0: Bağırıp kadınlarda hiç yok.
1: Yok.
0: Düşüyor, yerde kalıyor, maç devam ediyor, kalkıyor, kendi devam ediyor. Bağırayım, çağırayım, ah, oh, bilmem ne, yok öyle bir şey.
1: Gayet... Hatta şu da var, sözünüzü yine kestim, çok özür dilerim. Hani bu saptamayı da dinleyicilerimizle paylaşmak
0: tabii ki,
1: istediğim
0: tabii.
1: için. Bugün Giresun Sanayispor'la Fenerbahçe maç yaptı. Fenerbahçe puan kaybetseydi eğer son haftalara kalacaktı. Giresun sporlu, Sanayisporlu futbolcu yere düştü. Fenerbahçeli futbolcu hemen yanına koştu tedavisi için.
0: Hmm.
1: Şimdi oradaki dayanışma da çok farklı.
0: Kadın dayanışması ve duygusallığı
1: evet,
0: var.
1: Evet,
0: yani
1: evet. Anne yani.
0: Anne duygusu yere düşen hiçbir zaman bırakmaz. Yani hele ki gerçekten sakatlandığını
1: evet.
0: görmüşse
1: evet.
0: orada mutlaka müdahale eder. Biz erkekler de buna hani centilmenlik diyoruz. Yapılması gereken hatta fair play ödülünü de oradan alıyoruz bir takım maçlarda ama her maçta yapmıyorsunuz bunu
1: evet.
0: görüyoruz yani ciddi anlamda bilerek sakatlanmalar var bilerek tendona basmalar vurmalar var yani aynı işi yapıp aynı işten para kazanan insanların birbirine zarar vermesinin
1: Evet.
0: ne kadar kötü olduğunu ama kadınlarda bunun hem duygusal anlamda hem de gerçekten kadınların kendi işine odaklandıkları için doğru yapmak istedikleri için bir de. Yani evet bir alanda çok başarılı olabilirsiniz ama doğru yapamazsanız sonuç da doğru olmaz.
1: Evet.
0: Kadınlar doğru da yapmayı seviyorlar. Doğru yolda yürüyorlar. Yani hiçbir zaman işin tabiri caizse hilesine hurdasına kaçmıyorlar. Dost doğru gereğini yerine getiriyorlar. Yani izlerken de çok büyük zevk alıyorsunuz. Fenerbahçe'nin maçlarını izliyorsunuz, diğer takımlarımızı izliyorsunuz.
1: Galatasaray'ın maçını da izleyebiliyorsunuz kendi kulüp televizyonundan. Çok güzel
0: büyük
1: maçlar var.
0: Büyük zevk alıyorsunuz gerçekten. Ben böyle bir

0: Hediye gelebileceklerini hayal bile edemiyordum.
1: Ben hatta hatırlıyorum, siz de hatırlıyorsunuz, o Dostluk Spor ilk kadın
0: Evet,
1: futbol
0: evet,
1: takımıydı.
0: evet,
1: Hatta
0: evet.
1: Merkez Hakem Komitesi Başkanı Lale Ortada o
0: Evet.
1: takımın kaptanıydı.
0: Doğru.
1: Erkeklerle maç yaparlardı.
0: Evet.
1: Takım kadın takımı
0: Bulamazlardı.
1: bulamadıkları
0: Evet,
1: için.
0: evet,
1: Ligleri
0: evet.
1: yoktu çünkü.
0: Yoktu ve karşısında
1: Nereden?
0: rakip de
1: Evet,
0: yoktu.
1: nereden nereye geldik?
0: Yani
1: Tüm Türkiye'ye yayıldı kadın takımları.
0: kesinlikle aynısının bir örneğini şöyle anlatayım size. Tekvando'da biliyorsunuz Güney Kore çok başarılı bir
1: Evet.
0: ülkedir. Biz bir şampiyona için oradayız. Lee diye de bir antrenörümüz var Güney Koreli, Türk milli
1: Evet.
0: takımının, ama Türkçeyi de iyi konuşuyor. Dedi ki biz ilk başladığımız zaman dedi bizde kadınlarımız çok fazla hani girmediler bu spora ve hep erkek hegemonyasındaydı dedi. Sonra kadınlara başlattık hani sporu öğretmeye başladık falan dedi. Antrenman yapacaklar. Kadın yok o kadar karşısında iyi bilen. Erkekle yapması lazım.
1: Evet.
0: Biraz biz de biraz sert davranıyoruz ki hani o sertliğe karşı hazırlıklı olsun, kendini iyi korusun, iyi hazırlansın ve dayanıklılığı artsın diye. Herhalde dedi biraz fazla yapmışız dedi. Biraz sonra baktık arkadaş yerden kalkamıyor dedi.
1: Erkek yani,
0: Erkek. Ondan sonra bir baktık dedi bunlar bu işi çok fazla öğrenmişler. Bayağı da iyi gidiyorlar. O zaman biz bunları geliştirelim diye sayılarını da artırmaya başladık dedi.
1: Evet.
0: Şimdi birçok kadın sporcu bizim erkeklerden daha teknik, daha da başarılı olabiliyor dedi. Futbolda da şimdi onu görüyoruz yani.
1: Ve benim en fazla sevindiğim şey, hani tek takım oldu. Dostluk Spor döneminden 20-25 sene geçmişti veya 30 sene veya 40 sene geçti
0: Evet.
1: diyelim. 40 senede Türk futbolu birden hızlanmaya başladı. Kadın futbolu.
0: Doğru.
1: Ve erkeklerden daha çok öne çıkmaya başladı. Hatta milli takımımızın grubundaki İsviçre maçı bir deplasmanda oynadı. 2-1 yenildi veya 1-1 berabere kaldı. Türkiye'de ise yenildi İsviçre'ye. Şimdi baktığınız zaman İsviçre yıllardır o boyutta oynayan, hatta A
0: Evet.
1: grubuna çıkan, ardından B grubuna düşen. Ama biz özellikle Avrupa'da oynayan kadın futbolcularımız var milli takımda. Onların liderliğinde ve çok disiplinli oynuyorlar. Hiçbir aksama yok milli
0: Kesinlikle.
1: takımda.
0: Kesin şu kadınların şöyle bir özelliği de var. Herhangi bir alanda faaliyet gösteren, spor faaliyetinde bulunan kadınlarımıza antrenmanda hocaları neyi öğretiyorsa ve maçta da neyi yapması gerektiğini söylüyorsa aynen yapıyor. Yani ben onun dışına çıkayım da bir de şöyle bir şey deneyeyim ya da böyle bir şey olsun demiyor.

0: gerçekten başarılı olması ve sporda da bu kadar ileri gitmesini ülkemizin büyük bir sevinçle takip ediyorum. Bugün gerçekten tenisçi Gökçe Kozak hanımefendiyle konuştuk. Yani anlattıkları, ha bu işten para kazanan biri değilim, profesyonel
1: Evet.
0: biri değilim ama tenisin içerisinde bulunduğu durumu o kadar iyi analiz etti ki ve başarılı olabilmesi için Hakkari'de, düşünebiliyor musunuz? Kortlarda, Hakkari'de ve Güneydoğu'nun ve Doğu'nun en ücra köşelerinde tenis sporunun yapıldığını görmüş. Gitmiş, orada izlemiş, oradaki sporcularla bir takım temasları olmuş ve duyunca gerçekten şaşırdım ben. Yani bundan çok uzağa gitmeyelim. 15-20 yıl önce Doğu ve Güneydoğu'da biz kadınlarımıza böyle bir spor yaptırabilir miydik? Kız çocuklarını alabilir miydik oradan? Şimdi gerçekten ciddi anlamda atılımlarımız var. Artık herkes ülke olarak yüzünü şeye çevirmiş durumda. Yani gelişimin ve ileri gitmenin birinci planda insan sağlığına dayandığını, insan sağlığında spordan geçtiğini, sporda da başarılı olabilip ülkeye bir takım kazançlar ve kendisine bir takım büyük kazançlar elde edebilmesi için sadece maddi anlamda demiyorum bunu. Manevi anlamda da, fiziksel anlamda da, sağlık anlamında da kazandırabilmesi için yolun spordan geçtiğini çok iyi anlamışlar. Ve o alanda da çok ciddi alanda üstüne gidiyorlar. İşte sizinle bağlantı kurduğumuz o en ücra köşedeki voleybol çiçeklerini ortaya çıkarıp
1: Evet.
0: onları işleyen tek tek antrenörlerimizin çabalarını gördük. Ev ev dolaşıp kızlarımızı voleybol salonlarına çektiklerini gördük. Artık böyle değil yani. Gerçekten hiç gözü kapalı çok rahat bir şekilde kızlarımız ve kadınlarımız giriyorlar ve arkalarında da çok büyük bir destekleri var. Anneleri, aileleri destek oluyor. Federasyonlar kucak açıyor. İmkanlar onlara mümkün olduğu kadar sunulabilecek kadar, yapılabilecek kadar, en sonuna kadar zorlanarak yapılıyor. Bunlardan da çok memnun olduklarını görüyorum. Artık hiç kimse evinde oturup da sadece sen kadınsın, elin hamuru işle erkek işine karışma diyecek durumunu geride bırakmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Bundan 4 sene evvel ya da 5 sene evvel TRT Spor'da spor her yerde ya da futbol dışı programını yapıyorduk. O zaman Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş'la
0: Evet.
1: röportajlar yapıyorduk. Özellikle tenis konusunda. Ve Doğu Ligi'ni kurmuştu. Doğu Ligi'ni.
0: Çok güzel.
1: Şimdi Doğu Ligi'nde gerçekten baktık neler yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar. Doğu'da her ile gidiyorlar ve oralarda ki biz Erzurum'a da gitmiştik. Şu anda Erzurum Spor Kulübü Başkanı da o zaman belediye başkanının, Erzurum Belediye Başkanı'nın yardımcısıydı. Onunla röportajlar yapmıştık. Ve şöyle ki Doğu Ligi'nde birinci olan tenisçi sonraki yıllarda milli takımda antrenör olmaya başladı.
0: Müthiş.
1: Şimdi oradaki gelişimi düşünebiliyor musunuz? Şimdi tenise belki televizyondan bakıyordunuz.
0: Evet.
1: Sonra bir tenis kortu kuruldu. Siz orada size tenis raketi verdi, Tenis Federasyonu. Ardından siz orada eğitim gördünüz. Ardından Doğu Ligi'nde birinci oldunuz. Sonra iyi o imkan verildi ve ardından Doğu Ligi'nde birinci olan bir sporcumuz geldi. Milli takımda, erkek milli takımında antrenörlerden biri oldu.
0: Evet.
1: Muhteşem bir yükseliş. Düşünebiliyor musunuz? Bu
0: Kesinlikle.
1: 7-8 sene evvel olan bir olay.
0: Aynısını ben golfte
1: Evet.
0: şahit oldum. Golf
1: Evet.
0: Federasyonu'nun sporcu tarayıp ülke genelinde elit sporcuları bulup yetenekli insanları bu spora kazandırmak istiyoruz diye bir çalışması vardı. Ağrı'da bulmuşlar bir sporcu, genç bir kardeşimiz. Nasıl buldunuz dedim. Ya dedi dolaşıyorduk dedi, yaylaya çıktık. Yaylada kuzuları, hayvanları otlatan birisi orada. Ondan sonra işte biz Golf Federasyonu'ndan geliyoruz. Golf sporunu düşünür müsün, sever misin? Böyle hiç izledin mi, biliyor musun falan demiş. Ben çok seviyorum ama demiş imkanım yok. Nasıl yapacağım demiş. Biz sana o imkanı sunsak, imkanı sunsanız emin olun hepinizi yenerim demiş. Ve sonra o çocuğu aldılar. Uluslararası müsabakalarda çocuk derece yaptı. Yani nerede nasıl bulacağınız hiç belli değil. Türkiye'nin her yerinde insan potansiyeli var. Yeter ki doğru bir şekilde aranıp bulunsun ve kazandırılsın, imkan verilsin.
1: Evet.
0: Gerçekten insanımızın yapamayacağı, başaramayacağı iş yoktur diye düşünüyorum ben.
1: O çocuklarımız yani kız, erkek fark etmiyor. Gençlerimize ne önem verilirse verilsin ve biz bunlara o imkanı

0: insanları tanıdığımız zaman işte Yağız
1: Evet, evet,
0: satrançta.
1: evet.
0: Şimdi onun gibi 14 yaşında ama muhteşem bir geleceğe sahip olacak.
1: Evet.
0: Bunlar kardelenlikten artık bir sporcu ordusuna çevrilmek zorunda.
1: %100 zorunda, %100. Çünkü baktığınız zaman birçok federasyon, işte bugün konuştuğumuz federasyonlardan birisi de öyleydi. Sporcu bulmakta zorlanıyoruz. Yani yeteri kadar sporcu bulamıyoruz çünkü ilgi gösterilmiyor. Çünkü bu sporu yapan insanlar pahalı bir spor.
0: Evet.
1: İmkanlarını biraz da kendileri yaratması gerekiyor. O yüzden de tercih edilmiyor falan. Ama şöyle bir baktığımız zaman artık geldiğimiz noktada her branşta tesisleşmemiz var.
0: Evet.
1: Her branşta ve
0: Tabii.
1: her branşta imkanlar sunuluyor. Dört dörtlük mü? Değil ama biraz da tabii ki federasyonların taşın altına elini koyup bir takım şeyleri kendileri plan ve program dahilinde yaratmaları gerekiyor, yapmaları gerekiyor. Onların da katkı sunmaları gerekiyor. Yani sadece federasyona yönetici olmakla iş bitmiyor.
0: Artık
1: Orada
0: biraz kapınızın dışına
1: tabii
0: çıkacaksınız.
1: kesinlikle,
0: Antrenörlerinizle birlikte, altyapı
1: kesinlikle.
0: çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin en ücra
1: Tabii.
0: köşelerinden sporcu
1: Ya
0: bulacaksınız.
1: ülkenin spor dalıyla ilgilenen ve sporla ilgilenen bürokrasisinin size yeteri kadar imkan sunduğunu gördünüz. Tesisler yapılmış. Bir sürü tesis var artık.
0: Olimpik hazırlama merkezleri,
1: Evet.
0: olimpiyat hazırlama merkezleri orası kaynıyor, antrenör
1: Evet,
0: kaynıyor, sporcu
1: evet.
0: kaynıyor.
1: Aynen öyle. Yani bütün bunların yanında hala bu sıkıntıyı yaşıyorsanız federasyon olarak biraz kendinize bakmanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten sınırsız. İşte o gün Ahmet Ayı'yı dinliyorum. Ahmet abi anlatıyor. Yaptığı şeyleri tek tek tek kadınla ilgili kadın branşını kurarken karşılaştığı zorluklar sonra şimdi bugün gelinen noktada kadın güreşçilerimizin başarıları Avrupa'da ve dünyadaki başarıları halterde yine öyle kadın sporcularımızın Avrupa'da olimpiyatlarda başarıları yani bunlar yadsınamayacak şeyler kolay kolay da elde edilemeyecek şeyler yani büyük paralar harcasanız siz bu şeyi başarıyı kolay kolay elde edemezsiniz onu elde edebilmek için bir potansiyel bir altyapıya sahip olmanız lazım o altyapı da zaten var. Ama onu açığa çıkarabilecek yürekli insanlar lazım.
0: Evet.
1: Masa başında olmuyor. Sahaya çıkmak zorundasınız. Zaten spor, federasyon ve federasyonlarla ilgili yöneticilerin yapacağı en önemli şey saha. Siz saha alanda olmak zorundasınız. Alanda olmadığınız zaman oturduğunuz yerden hiçbir şekilde ne sporunuzun gelişmesine, ne sporcu sayısının artmasına, ne başarının gelmesine katkı sağlayamazsınız. Çünkü koltukta çözülmüyor bu iş. Kesinlikle alan.
0: Şimdi bu sporla ilgili dün Galatasaray şampiyon oldu. Şampiyonluğunu kutluyoruz. Şimdi burada bazı beni rahatsız eden olaylar oldu. Şimdi bir grup taraftar eğlenmeye çıkıyor. Şimdi eğlenmeye çıkıyorsunuz ama hepimizin ailesinde Fenerbahçeli de var, Beşiktaşlı da var,
1: Tabii canım, ne
0: Trabzonsporlu da var,
1: demek?
0: Karagümrüklü de var. İnsanları rencide edecek. Rencide edecek. Şekilde sevinmek hoş olmuyor bana
1: Kesinlikle.
0: göre. Bu
1: Doğru da
0: birincisi.
1: değil yani.
0: Bu birincisi.
1: Evet.
0: İki, bir metroda bir yaşlı insana saldırmak. Görüntüler var.
1: Evet.
0: Saldırmak hoş değil. Biz sevinirken başkası üzülebilir. Evet, sevincimizi farklı olarak yaşarız. Ama insanları da rahatsız etmeyiz. Birincisi bu. İkincisi, değişik şehirlerde ki çoğunlukla yani bu 81 ilin içinde 20-25'e vardı. Ben de gördüm görüntülerde. 25 ilde Galatasaray'ın sevincini engellemek isteyen de seyirciler var. Şimdi biz bu kültürü ne zaman kaybettik? Ne oldu? Nereye doğru gidiyor? Bu hoş bir şey değil.
1: Hiç değil.
0: Bu kardeşlik açısından, barış açısından, dostluk açısından. Spor nedir? Barış, dostluk, kardeşlik değil midir?
1: Evet.
0: Nereye doğru gidiyoruz?
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani bu hoşuma gitmeyen bir durumdu ve bunu özellikle sizinle konuşmak istedim.
1: Çok doğru bir durum. Yani ulu önderimiz Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Bu bir ahlak eksikliğidir aynı zamanda. Yani rakibinizin veya karşı tarafın kim olduğu, ne olduğu önemli değil. Eğer bir başarı varsa onu elbette ki kutlayacaktır. Siz de bunu hoşgörüyle karşılayacaksınızdır. Ama kutlayan insan da diğer tarafı da düşünerek rencide edici, zarar
0: Evet,
1: verici,
0: evet,
1: saldırıcı hele ki
0: evet.
1: bunların hepsinden uzak olması lazım.

0: Geçmiş dönemi çok iyi hatırlarsınız siz de. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı aynı formalar, kendi formalarıyla yan yana maç izlediği zamanlar
1: Ben
0: vardı.
1: tribünde birlikteydim.
0: Evet. Yani hiç birbirine zarar verdiler mi? Vermediler. Galatasaray 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığı zaman sokaklarda tüm takım taraftarları kendi formalarıyla çıkıp Galatasaray'ı
1: Evet.
0: alkışlamadılar mı?
1: Evet.
0: Ne oldu o kültüre? Niye kaybettik? Niye birlikte sevinip birlikte üzüleceğimiz, her türlü acımızı ve sevincimizi birlikte paylaşacağımız o duygulardan neden ne zaman sıyrıldık biz?
1: Dün ben burada 9 maçın dönüşümlü naklen yayınındaydım. Çıktık. Serviste eve gidiyoruz. Yorgunuz tabii ve Kızılay'da her yer dolu.
0: Dolu.
1: Ama arabasında Galatasaray ambleminin dışında amblemler olan arabalara saldırmaya başladılar.
0: İşte dediğim gibi çok
1: Şimdi
0: kötü bir şey.
1: arkadaş,
0: Çok.
1: tamam sen seviniyorsun, kimsenin sana bir şey dediği yok, yürü git. Ama niye saldırıyorsun arkadaş?
0: Ya herkes seninle
1: Ha,
0: aynı takımı tutmak
1: senin
0: zorunda mı
1: belki
0: ama?
1: de akraban, belki de
0: Tabii.
1: kardeşin, belki de teyzenin oğlu, niye saldırıyorsun? Ne oluyoruz?
0: İşte dediğim gibi herkes aynı takımı tutmak zorunda değil ki.
1: Ya bu ne oluyor ya?
0: Yani
1: Ben gerçekten ben çok üzüldüm.
0: bu
1: Hani bunu.
0: sevinç değil Yüce Bey, bu kutlama değil. Bu insanlar kendi içerisinde var olan canavarı açığa çıkarıyor ve bir bahane arıyorlar. Yani
1: Ha, evet.
0: birilerine saldıracaksınız,
1: Evet.
0: bir takım kötülükler yapacaksınız da neyin arkasına sığınalım?
1: Evet.
0: İşte bu odur yani.
1: Ben de bunun için konuşmayı
0: Evet.
1: açtım burada
0: Evet.
1: sizinle. Çünkü bu hoş bir yere doğru gitmiyor.
0: Kesinlikle. Yani var olanı ve normal sevinmenin, normal kuralların içerisinde ve kimseye zarar vermeden yapılan sevinmede herkes sizi zaten alkışlar, doğal karşılar. Ama siz kalkıp da başka şeylerin arkasına sığınarak yapmaya çalışırsanız, bu tamamen ve tamamen sizin ne diyeyim, yani şeyinizi gösterir, karakterinizi gösterir. Bu hoş bir şey değildir. Yani birilerine zarar vererek mutluluk olur mu?
1: Arabalarını tekmelediler burada. Ben bunu gördüm. Bir de İstanbul'da bazı caddelerde özellikle Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu yerlerde arabalarında farklı armalar olan yerlere saldırdılar. Fenerbahçe'nin özellikle bulunduğu Bağdat Caddesi, hani bunu söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Bağdat Caddesi'nde de Galatasaray'ın konvoylarına saldırdılar. Şimdi arkadaş bu ne oluyor? Nereye gidiyoruz biz ya? Yani
0: Yani
1: biz nereye doğru
0: bu
1: gidiyoruz?
0: hoşgörümüzü kaybedersek biz
1: Biz nereye gidiyoruz?
0: gelecekte kişiliğimizi de kaybederiz. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ortaya çıkışının ve birlikteliğinin o hükümlerini de kaybederiz ve birbirimize saldırmak için her fırsatta bir bahane ararız. Yani biz güzel olan her şeyi alkışlamak güzel bir şey değil midir? Ya spor nedir? Spor başarıyı alkışlamaktır. Öyle ya da böyle şampiyon olmuş bu takım. Alkışlıyor. Herkesin alkışlaması
1: Ha bu
0: ya da
1: hakem hatası Fenerbahçe'ye 8'dir, Galatasaray'a 10'dur veya
0: evet.
1: 20'dir Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a 8'dir. Ya bu değişebilir. Olabilir de. Evet, hakem gördüğünü çalmamış da olabilir.
0: Ama onun tepkisi bu
1: Ha
0: olmamalı yani.
1: evet.
0: Onun cezasını niye
1: Evet.
0: oradaki vatandaş çeksin?
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: yapacaksan, tepkini göstereceksen statta göstereceksin. Gideceksin statta. Eğer varsa o da çerçeve içerisinde. Dediğim
1: Evet.
0: gibi kurallar ve kaideler
1: Kurallar. Evet.
0: içerisinde tepkini ortaya koyarsın. Taraftarlık da odur zaten. Ama sokakta insanlara saldırarak sen neyin acısını çıkarmaya çalışıyorsun? Yanlış. Öbürü de sevinirken dediğim gibi kendi mutluluğunu, huzurunu, sevincini şeye dönüştürmemeli. Yani acıya dönüştürmemeli. Geçmişte yaşamadık mı?
1: Yaşamaz olur
0: Birçok
1: muyuz?
0: insanımızı
1: Tabii.
0: öldürdüler. Gencecik
1: Tabii.
0: çocuklarımız ölmedi mi
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ta? Ne gereği var? Niye bunun için birbirimizi öldürelim? Şampiyon olan bir takımın taraftarıysanız elbette alkışlayacaksınız. Kendiniz de sevineceksiniz ama zarar vermeyeceksiniz kimseye.
1: Evet.
0: Size de karşı taraf aynı şekilde yapmak zorunda.
1: Ama işte bu oraya gidiyor, gitmesin diye söylüyorum. Hani bir hafta kaldı, bir haftadan sonra önümüzdeki Dünya Kupası'nın ardından bir sezon başlayacak.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: sezon Türkiye'de önemli bir sezon. Şimdi birçok kulüp tekrar başlayacak sezona. Ama taraftar unutmaz. Taraftar unutmaz. Maalesef o bellekte durur. Şimdi bunu sahada yapmıyorsa dışarıda yapabilir. Bunun da önlemleri alınmalı.
0: İşte onu da çok iyi bir şekilde Futbol Federasyonu'nun ve futbol camiasının...
1: Ben Futbol Federasyonu'nun çözebileceğini düşünmüyorum, kusura bakmayın.
0: Şöyle, elbette ki.

0: çözmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani görevinin içerisinde olması gerekir. Hani evet. Balık baştan kokar diyoruz
1: ceza
0: ya.
1: Ceza yazmakla olmuyor.
0: Hayır, olmaz. Balık baştan kokar. Ha, siz eğer doğru bir maç, yani kimsenin hakkını yemeden
1: evet.
0: öyle bir hakem camiası oluşturursanız,
1: evet. Evet.
0: federasyon olarak da tarafsız bir şekilde her takıma eşit mesafede olursanız, o takımın taraftarı da ne başkasına saldırır ne başkasına,
1: evet.
0: saha içerisi olaylarında da tribün olaylarında da eğer bunun önüne geçecek gerekli düzenlemeleri yaparsanız her şekilde düzen kontrol altına alınır. Ama bunları yapmıyorsanız o adamlara da engel olamazsınız maalesef.
1: Çok yazık. Hani ben çok üzüldüm. Birçok video geldi önüme.
0: Her sene bunları konuşmak da artık insanın canını
1: ama
0: acıtıyor.
1: Bu sefer
0: ya.
1: Biraz fazla oldu.
0: Çok.
1: Ya da videolar fazla geldi. Bilemiyorum
0: evet.
1: ama hoşuma gitmedi ve üzüldüm. Hani yan yana oturuyorduk Beşiktaş'ta Galatasaraylı arkadaşlarla.
0: Tabii ki.
1: Baktım nereye doğru gidiyoruz? Hani ne oluyor? Etrafını çeviriyorlar, arabasını tekmeliyorlar. Bu nereye gidiyor?
0: Ya ben arabamla Göztepe stadının orada işte İzmir'de kaldığım 2023'te maç öncesi Fenerbahçe'nin Göztepe ile yapacağı maç vardı. İşte herhalde Türkiye Kupası maçıydı zannediyorsam. Bütün Göztepe taraftarları bütün yolu kapatmışlar. Gelen her arabaya saldırıyorlar. Yanımda kızım var. Feryat ediyor. Baba biz buradan nasıl çıkacağız?
1: Ya.
0: Çünkü meşale atıyorlar arabalara.
1: Evet.
0: O çocuk o korkuyu yaşadıktan sonra şimdi ben hiçbir şekilde anlatamıyorum kızıma. Diyemiyorum ki kızım bunlar aslında birkaç kendini bilmez diyemiyorum. Çünkü bütün taraftarlarıyla ve stat 3 maç kapatıldı. Ne oldu? Yani oradaki masum olan gerçekten taraftar olan insanlara zarar verdiler.
1: Evet.
0: Sokaktaki o taşkınlığı yaratanlar. Ya siz arabadan ne istersiniz? Oradan geçen adamdan ne istersiniz?
1: Yani milli servet bir de.
0: Yani ve o olayları yaşadık. Onun için diyorum ki yani nasıl önleyeceklerse önlesinler. Bunun önlemini alsınlar. Baksınlar dünyadaki örneklerine baksınlar. Nasıl yapıyor dünya bu işi?
1: Vallahi ben şöyle diyeyim. Hatta İbrahim Kırkayak'la da konuşmak isterim onu özellikle. Heysel'de
0: faciası.
1: Liverpool Juventus maçında taşkınlık çıkaran seyircilere İngiltere'nin Margaret Thatcher'ın ne yaptığını, hatta burada söyleyemeyeceğim
0: evet,
1: kelimeleri
0: evet.
1: sarf ederek dedi ki arkadaş biz anlamıyoruz bunlardan. Biz düzenli konuşamıyoruz. Sevgiyle, barışla konuşamıyoruz dedi. Birçok insanın ölümüne neden olduk dedi. Bu nedenden biz 5 yıl Avrupa kupalarına katılmıyoruz. Milli takım olarak da katılmıyoruz dedi.
0: İşte. Gördünüz mü? Sonuç.
1: Evet. Evet. Sonuç. Şu anda bakın bir tane tel örgü yok. Ben şu anda bir
0: evet.
1: İngiltere Ligi'ni, Premier
0: evet.
1: Ligi seyrediyorum.
0: Evet.
1: Bir tane tel örgü yok. Bakın seyrediyorum. Adam adımını atsa sahanın içinde bir tanesi giremiyor.
0: Evet. İşte
1: neden?
0: Bunu sağlayacak
1: evet.
0: o gücü, o otoriteyi, o inisiyatifi koymak lazım. Siz koymazsanız birileri hep bunu yok ederler.
1: Ama şu da var. Şunu da konuşalım. Şimdi çok kısa bir şekilde çünkü 18'e
0: evet.
1: gidiyoruz. Sizle vedalaşacağız. Şimdi orada atıyorum A takım ev sahibi. A takımın yöneticisi gidip emniyet müdürüne ya bizim taraftarlar, bizim çocuklar da demeyeceksiniz.
0: Dese bile o emniyet görevlisi onu saymayacak. Biz işimizi yapacağız diyecek.
1: Evet.
0: Tarafsızlığını korumak zorunda.
1: Evet.
0: Senin benim yok. O gelen Yunan taraftarı.
1: Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız.
0: Yani herkes bu topraklar için
1: evet.
0: mücadele etmiş.
1: Maalesef.
0: Atanın, dedelerin, torunlarıyız yani. Niye?
1: Özgün Erbey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok
1: bizlerle birlikte
0: ediyorum.
1: Oldunuz bugün uzun bir süre. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Haftaya yine cumartesi pazar görüşeceğiz
0: evet,
1: sizinle.
0: Görüşeceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler saatimiz 17.59'u gösteriyor. Az sonra bir ara vereceğiz. Ardından tekrar konuklarımızla 19'a dek sizlerle birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.

Farkı yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, artık son 58 dakika içine girdik. Spor gündeminde dolu dolu 13 ana haber bülteninden sonra birlikteliğimiz başlamıştı. Hava Emel Yayla arkadaşımız öncelikle saat 16'ya dek sizlerle birlikte olmuştu. Ve şimdi de ben artık görevimi yavaş yavaş sona eriyor. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağım. Şimdi her zamanki konuğumuz teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Efendim, şampiyon belli oldu. Şimdi öncelikle oradan başlayalım ve teknik direktör olarak Okan Buruk bu sene Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Kupası'nda nasıl bir grafik çizdi? Biraz bunu konuşalım. Çünkü artık dördüncü defa şampiyon oldu ve ikinci kez tekrar ediyor. Dördüncü, dört şampiyonluğu. Hani burada mesela Fatih Terim'de o dört şampiyonluğunun sonunda bir UEFA Kupası gelmişti. Hani bunu bunun için sordum. Evet, lig, evet, ama Avrupa ne oluyor ki Fatih Terim döneminde bu kadar da büyük paralar sarf edilmemişti o kadroya.
1: Evet tabii, ama öncelikli olarak Galatasaray takımını kutluyorum şampiyon, evet, olduğu için. Fenerbahçe takımını son haftaya kadar, bir hafta kalaya kadar şampiyonluk iddiasını sürdürdüğü için kutluyorum. Trabzonspor takımını da bu sene ortaya koyduğu ve son haftalara kadar şampiyonlukta iddiası olabilir düşüncesini bile taraftarına yaşattığı için özellikle tebrik ediyorum. Bunlar hiç kolay şeyler değil. Ülkemizde sadece şampiyonların kutlandığı, şampiyonların başarılı olduğunun düşünüldüğü bir ortamda Fenerbahçe'nin birçok hengameyi ve problemi yaşamasına rağmen son haftaya kadar bu iddiasını sürdürmesinin de çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Okan Buruk ve Galatasaray açısından baktığımızda sezon başlangıcından Avrupa Kupalarının Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftalarındaki maçlarına kadar, ilk 3-4 maçlık bölüme kadar oldukça iyi bir performans ortaya koyan, rakiplerinin bir hayli önünde olduğunu gösteren bir takım izledik. Ama haftalar

0: ilerledikçe Galatasaray'da bir takım defolar da ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray'ın oyun şablonunda geçen yıllardaki kadar ofansif anlamda da defansif anlamda da daha sağlam olan o kurgudan biraz daha zayıflamış döneme, daha ziyade oyuncu ağırlıklı oyuna dönüştüğünü gördük. Leroy Sané gibi bir oyuncunun olması, ondan çok şey beklenmesi ama özellikle de Osimhen'in Galatasaray takımıyla birlikte sahaya çıktığı her maçta olağanüstü bir performans ortaya koyması, hatta birçok maçı kendi bireysel becerisinin çok ön plana çıkmasıyla takımının lehine çevirmesi, Galatasaray'da işlerin biraz kolaylaştığını ve oyuncu odaklı devam etmesine neden oldu. Bu bence Okan Buruk'un bir teknik direktör olarak aslında işini kolaylaştırmış olmakla birlikte kendini geliştirmek, takımına daha fazla şeyler katabilmek adına ortaya koyabileceği bazı değerlerden onu uzaklaştırdı. Nitekim Osimhen'in oynayamadığı, sakatlandığı bazı maçlardaki bir hayli bu sezon hem Avrupa Kupası'nda hem Türkiye Ligi'nde bunları gördük. Galatasaray takımının performansının son derece düştüğü, çok sayıda puan kaybettiği, hem ligde yer aldığı hem Avrupa Kupası'nda sıkıntı yaşadığını gözlemledik. Osimhen gerçekten çok önemli bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Hem maddi olarak hem de takıma sadece kendi yaptığı işle değil, sahada olduğu takdirde diğer arkadaşlarını ateşlemesi, onların işini kolaylaştırması açısından da çok önemli bir oyuncu. Ama bu kadar çok paraların harcandığı ve çok değerli oyuncuların kadroya katıldığı bir ekibin takım oyununun daha dengeli ve çok daha pozitif olması gerekir. Hemen bunları söyleyince Avrupa'da şu anda çok öne çıkmış işte Paris Saint-Germain'i, Bayern Münih'i, Arsenal'i aklımıza getiriyoruz. Bu takımların da çok değerli oyuncuları var. Yani Osimhen'den daha değerli olduğunu düşündükleri birçok ön alan oyuncuları var ki Osimhen'i alabilecekken almamış takımlar bunlar. Yani ekonomik olarak buna güçleri yettiği halde tercih edilmemiş bir oyuncu. Ama buna rağmen bu takımlar öncelikli olarak takım halinde oynamanın peşinde ve takım halinde sahada bir şeyleri üretmenin peşinde olmuş. Dolayısıyla takım halinde oynarken oyuncuların yeteneklerini takımı için bireysel olarak da sonuna kadar kullanmaları için onlara alanlar yaratılmış, bazı çözümlemeler oluşturulmuş, bazı varyasyonlarda onların işte saha içinde birebir kalmaları sağlamak üzerine taktikler geliştirilmiş. Yani Olise'yi birebir bırakmak için Bayern Münih, Kvaratskhelia'yı birebir bırakabilmek için Paris Saint-Germain oyunu bir tarafta oynayıp oyunun yönünü değiştirerek o birebir yakaladığı andan itibaren büyümelenmiş ve skor alma peşine düşmüş. Takımlar, rakipleri bunu bildiği halde çözümlemekte güçlük çekmiş ve bu takımlar Avrupa'da da çok öne çıkmış. Ama biz Galatasaray takımından bu beklentiler içinde olduğumuzu söylemeliyiz. Çünkü Sané dediğimiz oyuncu bir sezon evvel Bayern Münih'in en önemli oyuncularından birisi ve Alman milli takım oyuncusu. Evet. Osimhen'in ortaya koyduğu değer belli. Diğer tarafta oynayan Barış Alper'in de fiziksel performansı bugün Avrupa'da belki de ilk üçe girer. Belki de birinci sırada. Kuvvet ve dayanıklılık, agresiflik, çalışkanlık ve asla geri adım atmama, yılmadan mücadeleyi sonuna kadar sürdürme anlamında belki Avrupa'daki aynı pozisyonda oynayan arkadaşlarının önünde. Tabii ki Barış Alper'in eksikleri var onlara göre.
1: Tabii.
0: Yetenek açısından, topla ilişkileri açısından belki biraz daha geride ama onu bu hırsı, mücadele gücü ve kararlılığı ve takıma aidiyeti, oyun disiplini onlar seviyesine kadar çıkartmakta. Yani Galatasaray bu kadar değerli oyuncularla oynarken oyun olarak ondan biraz daha fazlasını beklemek herkesin hakkı. Dolayısıyla şampiyonlar gibi çok zor bir alanda da Galatasaray belki son 16'ya kaldı ama onun ötesine geçmek adına gerçekten çok güçlü bir rakiple karşılaştı. Fakat bir şansı vardı. Liverpool'la karşılaştığında ve ilk maçı 1-0 kazandığında işinin zor olduğunu biliyorduk ama tahrik olmuş, hırslanmış ve her şeyini ortaya koymak üzere ikinci maça çıkan bir Liverpool karşısında da bu kadar çaresiz kalmamalıydı. Oyun planlaması, organizasyonu biraz daha değil, oldukça bundan farklı ve direnecek şekilde olabilmeliydi. Ben burada eleştirel yaklaşıyorum. Yine kaybedebilirdi. Çünkü Liverpool sıradan bir takım değil. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birisi ve belli bir oyunu olan, çok değerli oyuncular olan bir takım. Ama İstanbul'da iki kez mağlup edebilme başarısını gösterdiği rakibi karşısında ikinci maçta aynı performansı ortaya koyamadı maalesef. Buralarda biraz geri kaldığını söyleyebiliriz ama en önemlisi Galatasaray'ın oyununun takım halinde oynanan o birlikte çok daha etki yaratan oyundan bu sezon biraz daha uzaklaştığını, Osimhen'in çok öne çıktığını gördük ve bunun onun olmadığı maçlarda da bunu çok net bir şekilde yaşadık.
1: Peki şimdi ligin ikincisi ve 5 senedir, son 5 senedir üst üste ikinci olan bir kulüp Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'de bu sezon Mourinho ile başladı, Tedesco ile devam etti, Zeki Murat Göle ile de sona erecek anladığımız kadarıyla. Şimdi sondan başa doğru geçersek, şimdi Zeki Murat Göle Fenerbahçe'ye ne verdi veya ne kattı? Tedesco nerede hata yaptı? Mourinho, Tedesco ve Zeki Murat Göle Fenerbahçe'yi zaten başarıya bu kadar fazla teknik direktör değişikliği de Fenerbahçe'yi başarıya götürür müydü?
0: Ona şöyle bakmak gerekiyor. Bana göre tabii ki sondan başladığımıza göre
1: Evet.
0: Zeki Hoca bir organizasyonu tamamlanmış, sürekli çalıştığı bir şablona sahip olan ve özellikle geçişle yani büyük takım olmasına rağmen rakibin üstüne çok ciddi şekilde sert ve en kısa yoldan atakları yaparak oynama alışkanlığını elde etmiş bir takımın başına geldi. Bu Mourinho'yla da böyleydi. Todesco'yla da Fenerbahçe takımının oyunu buydu. Ve onun için de santrforsuzla oynanabilir anlamındaki oyunu biraz daha buna evrilerek oynanmasına neden oldu Todesco'da. Murat Zeki Hoca elinde hazır çalışmış organizasyonu tamam ama artık hedeften uzaklaştığı düşünülen rahatlamış bir takımın başına geçti. Oyuncuları Galatasaray maçından sonra, o kaybedilen o maçtan sonra şampiyonluğu kaybettiğini düşünerek artık o üzerlerindeki baskının en yüksek halinde oldukları o maçın ardından bir boşalma, bir rahatlama zaten kaybettik duygusundan ardından hoca değişikliğiyle en azından Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkını elde etmek adına mücadeleye devam ettiler. Ve oynadıkları rakipler karşısında da tabii ki Zeki Murat Hoca'nın hep takımın yanında olan, takımın içinde olan ve teknik direktörden daha iyi gözleyebildiği oyuncu psikolojilerini de dikkate alarak örneğin Fred'i öne çıkartması, Fred'i oynatmayı düşünmesi, orta sahayı üçlü orta saha şeklinde oynayıp daha güçlü, Türkiye Ligi'ne uygun bir kararlılık içinde bir merkez oluşturması bir anda takımı sanki Zeki Murat Hoca daha farklı oynatıyormuş, daha güçlü bir takım değerler ortaya koyuyormuş hissi verdi. Elbette ki bu da var. Ama buradaki oyuncu tercihi bir kere göz ardı edilen, unutulan. Oysa Brezilya milli takımının daha son 2022 Dünya Kupası'nda da o kadronun ilk 11 oyuncusu olan Fred gibi bir değerin bir takım maçlarda iyi oynamadıktan sonra hem taraftarlar tarafından hem de teknik ekip tarafından gözden çıkarılmasıydı. Oysa bu ve benzeri birkaç oyuncunun ben ısrarla İsmail Yüksek'le ilgili de bunu söylemek istiyorum. Bizim Türk milli takımının en değerli oyuncularından biri olan İsmail Yüksek'in Gendüzi'nin ve Kante'nin takıma gelmesiyle tamamen dışlanmış olması, değersizleştirilmesi daha da kötüsü bu çocukların, bu oyuncuların onlardan alınacak verimden uzaklaşılmasına neden oldu. Nitekim bir önceki maçta hem Zeki pardon hem Fred hem de İsmail oynamıştı. Bu maçta Gendouzi takıma döndü ama Fred yine oynadı. İki gol attı, goller attırdı, pozisyonlar hazırladı. Çünkü o da rahatlamış ve kendini tekrar kanıtlama duygusu içindeydi. Burada Zeki Murat Hoca'nın bu oyuncuları tekrar tedavi edip takıma koyabilmesi yardımcı hocalarının aslında onlarda bulunması gereken bir misyondu. Yani oyuncularla daha yakın ilişkiler kurabilen, zaman zaman onların sorunlarını çözmek adına teknik adamdan farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğiydi ki biz bunu Fenerbahçe'de bu anlamda gördük. Ama ben yine de rahatlamış oyuncuların daha yüksek özgüvenle aynı metotla çıkıp ve orta sahada sadece bir fark yaratarak daha güçlü bir orta sahayla, daha dinamik ve bunu Türkiye Ligi'nin sertliğine uygun bu orta sahayla oynamasına bağlıyorum. Ben Todesco'nun bu anlamda orta sahayı çok daha yumuşak oyuncularla oluşturup daha doğrusu iki orta sahada son zamanlarda Kante ve Gendüzü ile oynamasına rağmen onun önünde işte Kerem'in, Talisca'nın sakatlanana kadar Asensio'nun daha ofansif oyuncularla oynaması ve geçişi hızlı yaparak sonuç alma duygusu daha çok İtalyan olmasına rağmen kendisini Alman ekolüne yakın bir oyun tercih etmesi aslında birçok maçta da önemli başarılar elde etmesine neden oldu ama çok basit maçlardaki puan kayıpları hatta kayıplar
1: Evet.
0: maç kayıpları Karagümrük maçı örneğin çok büyük bir travmaya neden oldu. O maçtan sonra bana göre Todesco'nun kırıldığını düşünüyorum. ve aynı özgüven içinde devam edemediğini düşünüyorum. Oyuncu ilişkilerinin de bozulduğunu düşünüyorum. Başkanın o toplantı sonrası demediği, evet, ultimatom verdik demesi teknik adama, evet, teknik adamın saygınlığına çok ciddi bir yaralama anlamına geldiğini düşünüyorum. Bütün bunları gören, aklı başında, saygınlığını korumak isteyen, takımı üzerindeki otoritesinin sarsılmasına izin vermemeye gayret eden bir teknik adamı oldukça zora sokmuş olmasının da gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Yine burada yönetimsel hataların gündeme geldiği, eğer Todesco ile görüşmüşsen, görevden almak istiyorsan o zaman alabilirdin ve daha önünde zaman vardı, belki sonuçlar daha farklı olabilirdi.
1: Evet.
0: Belki bu baskıyı Zeki Murat Hoca gibi kırabilecek bir hocayla, belki Zeki Hoca'yla daha farklı durumlar yaratılabilirdi ki İsmail Kartal da böyle bir durumda zaten öne çıkmıştı. Zeki Hoca da çıkabilirdi. Bilmiyoruz yani, Zeki Hoca sadece ligin sonunda bir iki maç takımın başında çıkıyor. Bazen iyi sonuçlar alabiliyor. Alamadığı zaman da oluyor.
1: Tabii ki.
0: Yani bu gayet doğal bir şey ama işin özü Fenerbahçe takımının oyuncu kadrosunun tamamlanması ile ilgili, transferlerin doğru analizler sonucu yapılması gibi, yapılamaması gibi takım yanlışlara düşüldüğünü görüyorum. Ayrıca ligin en önemli haftalarında olmadık maçlardaki o psikolojik, travmatik durumların tekrar yaşanması, Fenerbahçe'nin tam toparlanırken tekrar bununla karşılaşmasıyla garip bir hal aldı. Aslında teknik ve taktik anlamda bunun izahının çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bunun daha ziyade psikolojik bir sorun olduğunu ve taraftardan da başlayarak, o çok inançlı dört elle sarılan taraftarın statlara koşturduğu o anlarda hiç ummadıkları sonuçlarla karşılaşması, onlarda yaratılan travmanın da takıma yansıması ve oyuncularda büyük bir baskı oluşturması bir takım sıkıntılara neden oldu ki bunların hepsinin üstesinden gelecek teknik direktörü de zaman zaman moral motivasyonunu yükseltecek davranışlarda bulunacak başkan ve yönetimlere aittir. Daha kararlı, dirayetli ve taraftardan kolay kolay etkilenmeyen, kararlılıkla düşüncelerini uygulamaya koyan yönetimlerin Fenerbahçe'deki sorunu çözebileceğini düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe'deki sorunlar çok fazla değil, çok büyük değil. İyi kadrolar oluşturabiliyor. Aslında bakıyorsun her yıl ligin son haftasına kadar şampiyonluk potası içinde olabiliyor. Ama olmadık zamanlardaki kayıplar Fenerbahçe'yi hep ikinci duruma düşürüyor diye düşünüyorum. Yani şu anda çok fazla bu konuda kafamda değerlendirme yapmadan, evet, yapabileceğim yorum bu doğrusu.
1: Peki şimdi 3. sırada da Fatih Tekke'nin Trabzonspor'u var. Trabzonspor'un bu seneki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye Kupası'nda da final için Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz Trabzonspor'dan ve bir sezon nasıl değerlendiriyorsunuz Fatih Tekke'yi?
0: Yüce Bey, Trabzonspor'la ilgili aslında birçok şey söylenebilir. Olumlu, çok çok olumlu. Bazen de olumsuz. Ama dünkü maç aslında Trabzonspor'la ilgili birçok cümleyi bir arada toplayıp kotarabileceğimiz bir görüntü koydu ortaya. O kadar eksik bir kadrosu vardı ki. Yani savunmanın sağında Ozan'ı oynattı. Pina yoktu, cezalıydı. Solunda Löwik oynadı. Orada devamlı oynayan oyuncu Mustafa'ydı. Cezalıydı, oynamadı. Savic yok, Batagov yok. Yani oynaması gereken 4 savunma oyuncusu yok. Onaçı'yı oynatmadı, Agusto'yu oynatmadı. Yani onları kontrol etti, kupa maçına sakladı. Baktığınız zaman sahada kalecisi de 5. 7. dakikada problem yaşadığını düşünerek çıktı. 19 yaşındaki bir oyuncu kaleye geçti. Yani sahada Trabzonspor'un formasını giymiş, aslında Trabzonspor'un ilk 11'i için düşünülmemiş birçok oyuncu vardı. Alternatif oyuncular, destek oyuncular, diğerlerinin olmadığı zaman olabilecek, antrenman kalitesini yükseltecek gibi genç takımdan alınan oyuncular. Şimdi bu tür oyuncuların birlikte sahaya çıktığı takımın oynadığı rakip ülkemizin en önemli takımlarından birisi ve kendi sahasında oynadığınız Beşiktaş. 1-0 mağlup duruma düşüyorsunuz. Kaleciniz, genç kaleci, acemi bir yanlışın içine düşüyor. Penaltı oluyor. Arkasından siz bıkmadan, usanmadan Trabzonspor formasını taşıyan o genç oyuncuların ortaya koyduğu performansı ve ben oradan ayrılamadım. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe maçını o maç kadar izleyemedim. Çünkü orada ben başka değerleri yakaladım. Yani evet, Trabzonsporluk başka bir şey. O şehrin takımına kattığı kültür, futbol düşüncesi, futbol iklimi son derece farklı. Dolayısıyla formayı temsil etme duygusu orada eksik olduğunu onlara düşündürmüyor. kendisinin yetersiz, acemi, yeni oynayan, ilk defa oynayan asla bunu aklına getirmiyor.

0: formayı giydiği anda başka bir kimliğe bürünüyor. İşte aslında Trabzonspor'un en büyük silahı bu olmalı. Geçen seneki U19 takımının aslında çok değerli bir altyapı takımı olduğu, Şampiyonlar Ligi finalini oynadığı unutulmuşsa bile dün hatırlanmalı. Ve oradaki gençlerin yeniden dikkate alınıp bu takımın formasını giymek için onlara şans verilmeli. Aynı yaşlarda Avrupa'da, Fransa 2. liginde vesaire oyuncu arayacağına kendi takımındaki o oyuncuları o patının içinde eritip en azından 3'ünü 4'ünü daha devreye sokmalı. Ben Trabzonspor'un aslında asıl başarısının yıllardır üstüne koyarak geldiği bir Trabzonsporluluk duygusunu oyuncuların formayı giydiği anda hissetmesini sağlayan, o düşünceden hiç uzaklaştırmayan taraftarını kutluyorum. O duyguyu onlara veren taraftar. Kimle oynarsa oynasın, nerede oynarsa oynasın, hangi oyuncu sahada olursa olsun o inancını asla kaybetmiyor. Dolayısıyla bunu bilen, buradan gelen, bu yapının içinde yetişmiş olan Fatih Tekke'nin buna daha çok sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum Yüce Bey. Yani ben aslında yeteri kadar Fatih Hoca'nın bu anlamda bu oyunculara destek verdiğine inanmıyorum. Maalesef bu konuda biraz eksik kaldığını düşünüyorum ama onun da haklı olduğu taraflar var. Evet. İlk senesi ve Trabzon ikliminde orada barınmak, başarılı olmak, biraz sallanırsan görevde kalmak gerçekten çok zor. Doğru. Bütün bunlara göğüs gerirken onu biraz göz ardı etmiş olabilir. Ama dünkü maçtan sonra o Salih'in, Ahmet'in ve oynayabilecek diğer oyuncuların performansının neler olabileceği hissiyle hareket etmesi onun da Trabzonspor'un geleceği için de çok daha iyi olacaktır. Fatih Hoca'yı genelde başarılı buluyorum. Oyunun tamamını çok iyi oynayamasa da Trabzonspor'un bölüm bölüm Türkiye'de en iyi oyunu oynayan takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani doğru, bir akıl oyunu, taktik doğru, varyasyonlarla, organizasyonuyla daha değişken ama maçın 90 dakikasını bu şekilde planlayamayan ya da B planlarına geçişte belki de kadro derinliğinden kaynaklanan zaafları olan ama aslında bu sezonun en başarılı Süper Lig takımı olduğuna inanıyorum.
1: Şimdi konuya değindiniz. U19 3'ünü 4'ünü devreye sokmak gerekliydi diye. Şimdi yıllardır hani Trabzonspor'u, yıllardır demeyeyim de Ali Kemal Denizciler, işte Ahmet Suat Özyazıcı'nın teknik direktör olduğu, Özkan Sümer'in teknik direktör olduğu, o Faroz'dan çıkan gençlerle Trabzonspor'un elde ettiği şampiyonlukları sahada seyrettim. Şimdi baktığınız zaman Trabzonspor bir futbol şehri. Ama bir sıkıntı var. Mesela son yıllarda özellikle Yusuf Erdoğan çok kaliteli bir futbolcu. Ama Yusuf Erdoğan Trabzonspor'a yararlı olamadı veya çok az oldu. 2. Abdülkadir Ömür. Evet, çok yetenekli bir oyuncu. Bir noktaya kadar çok iyi geliyor ama ardından iyi noktaya gelemiyor. Şimdi baktığımız zaman Fatih Tekke, Gökdeniz, evet son çıkan önemli oyuncularıydı. Ama bir şey var, bir sıkıntı var. Hani ben teknik direktör olarak bilmiyorum bunun ilacını veya metodunu. Ama U19'daki çocuklar Türkiye'nin her yerinde 61 numaralı formayı, sırt formasını giyen birçok oyuncu Trabzon'dan çıkma. Ve bunlar oralara giderken işte Zeki Yavru Samsun Spor'da neler yapıyor? Hani Ozan Tufan da çok iyi bir şekilde oynuyor ama Zeki Yavru belki Trabzon Spor'da oynasa farklı bir oyun oynayacaktı. Ama bir noktaya getiremiyoruz. Onları bir üst seviyeye çıkaramıyoruz. O Trabzonsporlu gençleri, genç çocukları. Burada ne yapılması lazım?
0: Bence Trabzonspor altyapısında eksik olan departman onların gençlerin psikolojisiyle ilgilenmesi, evet, ve onların, evet, sosyal yapı içindeki davranış biçimlerinin geliştirmesiyle ilgili eksikler. Yani bir oyuncuyu sadece antrene ederek, oyun taktik bilgi vererek, sahadaki mücadele dozunu en üste çıkartarak, güç kuvvet dayanıklılık kazandırarak bir noktaya kadar taşıyabilirsin. O bir noktaya kadar gelebilir ama bu sahip olduğu futbolculuk kimliğine insani açıdan destek vermezsen onun psikolojisini güçlü tutacak ve onun şehirde, toplumda davranış biçimini geliştirecek, otururken, kalkarken, yemek yerken, yollara karşılaştığı biriyle konuşurken, basın toplantısında demeç verirken her basamağı onların karşılaşabilecekleri durumu daha önceden önlerine getirip bu anlamda eğitim vermezsen ve insani ilişkiler konusunda saygınlık, kendini saydırmanın en kolay yolunun tevazu olduğunu onlara anlatmak gibi, örneğin yani bir, evet, baremi söylüyorum, bir takım davranışları vermezsen futbolcu olarak hangi noktaya gelirse gelsinler daha sonra kendilerini ifade etmekte güçlük çektiklerinde veya söyledik

0: Dertleri bir laf maksadını açtığında tarafların gözünden düşebiliyor ve taraflarla arasında bir uçurum olduğunda bir daha sahanın içine o aynı oyunuyla dönemiyor. Abdülkadir bunu yaşadı. Evet. Yusuf bunu yaşadı. En son belki sağlıklı demeçlerle karşılık verebilse Uğurcan şu anda yaşadığı durumu, evet, yaşamayabilirdi.
1: Evet.
0: Yani kulübüne bunca para kazandırmış bir oyuncunun bu kadar Trabzonspor taraftarı tarafından mağdur edilmesinin ne kadar doğru olduğunu düşünebiliriz. Yani burada Uğurcan'ın hatalarının olduğunu düşünüyorum. Ne kadar iyi işler yaparsa yapsın daha sonra o ilişkiyi kuracak sağlam sosyal bir bakış açısı geliştiremediği için sağlıklı bir demeç veremedi. Yani taraftarla atışmak yerine onlara olan sevgisini ifade edip izin isteyecek başka duygularla bunu anlatabilse eminim taraftarın büyük bir bölümü onun yanında olacaktı gibi. Aslında futbolun sadece bir oyun olarak düşünüldüğünde aslında çok sığ kaldığının bilinmesini isterim. 13 yaşından beri bu işin içinde olan, genç takımdan yetişen, yıllarca futbol oynayan, sonra teknik adamlık yapan, altyapılarda uzun yıllar genç oyuncularla çalışmış, daha sonra profesyonel takımlarda da oyuncular geliştikten sonra hangi ruh halinde olduğunu çok iyi gözlemlemiş biri olarak ben oyuncuların sadece yeteneklerinin geliştirilmesi, oyun bilgisinin verilmesi, taktik ve dayanıklılık anlamdaki onlara öğretilen bazı değerlerin en iyi noktaya taşınmasının yeterli olduğunu zannetmiyorum. Daha doğrusu yeterli olmadığını biliyorum. Bunu destekleyecek insani davranışlarla altyapıdaki o departmanların daha geliştirilmesi ve mental anlamda da mentörlerle bu desteğin arttırılarak devam etmesi, ailelerle yapılacak işbirliğiyle daha güçlü karakterli, sağlam ve toplumla iç içe geldiğinde, yan yana geldiğinde bu süreci doğru taşıyacak ve sahada kolay kırılıp bükülmeden o yeteneğini arttırarak, kullanma biçimini arttırarak devam ettirebilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak kesinlikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Trabzonspor'da yaşanan en büyük sorun bu. Oyuncular belli bir saatten sonra bunu çok iyi yorumlayamıyor, kaldıramıyor. Kimisi erkenden olduğunu düşünerek farklı boyutta yanlışları içine giriyor ki Barış Memiş diye olağanüstü yetenekli, evet, bir genç vardı Trabzonspor'da. Evet. Maalesef bu yanlış davranışlar sonucu kaybolup gitti. Bazıları da daha çok kabuğuna çekildiği için, o kabuğu kıramadığı için, daha kendini öne taşıyacak söylemler içinde olamadığı için, az kitap okuduğu için, kendini geliştiremediği için buna gerekli, bunun ihtiyaç olduğunu, yani bu olmazsa olmaz olduğunun ona söylenmediği için kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu, dünyayı tanımanın bir yolunda bu olduğunu ona veremediği için bu çocuklar da bu konuda sadece futbol olarak herkes tarafından ne kadar iyi oynuyor, bravo destekleriyle yarı yolda kaldığını düşünüyorum. Bu departmanların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Aslında Avrupa'da çok iyi örnekleri var.
1: Evet.
0: Onlardan çok kolaylıkla örnekler alınıp uygulanabilir diye düşünüyorum.
1: Özellikle bu konuyu ele alacağınızı veya öne çıkaracağınızı bildiğim için bir X platformunda bir paylaşımı vardı bir kişinin ve Pep Guardiola'yı konuşuyor. Diyor ki futbolcularımızı, diyor, psikolojik olarak, mentor olarak her şeye hazırlıyoruz. Hatta diyor öyle bir bölümümüz var ki eşine hangi hediyeyi alacak, çocuğunun doğum günü ne zaman, nasıl bir hazırlık yapması gerektiği, ardından işte eşi hangi kitaptan hoşlanır, biz o kitabı kim tarafından alabiliriz, bunları konuşan departmanlarımız var diyor futbolcularla. Şimdi anladık ki farklı bir şey futbol, evet sahada, evet bir sahayı görüyoruz ama sanırım İspanyol teknik direktörler farklı bir görüş açısıyla bakıyorlar ve bir şeyi yakalamışlar anladığımız kadarıyla. Biz hani dediniz ya, biz başka bir şekilde altyapılarımızı yeniden kurgulamalıyız. İşte bu aklıma geldi. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindiniz.
0: Rica ederim. Sizin son söylediğiniz cümleler harika. Benim söylediklerimden çok daha fazlasını destekliyor. Evet, o kadar kolay değil. Yani futbolcu olmak sadece o topun peşinden koşmak ve onunla iyi şeyler yapmakla bitmiyor. Çünkü öyle anlarda iradi güç kullanman gerekiyor. Kararlılık, kararlı davranışlar sergilemen gerekiyor ki baskıdan kurtulmak. Yani baskı altındaydık. Hayır, baskı, evet, altında olmamalısın. Onun nasıl ortadan kaldıracağınla ilgili o güçlü davranışı sergileyecek metotlar

0: yaşlarda senin zihnine işlenebilmeli. Bunun için de bu departmanların biraz daha geliştirerek gençlerimize daha çok destek olması gerektiğini düşünüyorum. Yani dil eğitiminden tutun, davranış evet. biçimine, davranış eğitimine, evet. yemek yemeye, sosyal bir ortamda birlikte insan ilişkilerinde davranış metotlarına kadar. Çünkü kültürel olarak Trabzon'da yetişmiş o yayladan gelen çocuğun sınırlı düşünceleri var. Bakın Barış Alper'i ben 16 yaşında tanıdım. Dolayısıyla ilk profesyonel yapan hocası benim. Yani evet. onu seçmeden alıp Ankara Demirspor'da profesyonel olmasını sağladım. Eğer Barış Alper'in o günkü halini bilmiş olsanız, bugün geldiği noktada Barış Alper'in nasıl bir ekip kullandığını, onu etrafında nasıl bir ekip olduğunu anlarsınız. Yani daha düzgün lehçeyle konuşmayı, hala az kitap okuduğu için yani biraz eleştireyim.
1: Evet.
0: Az okuduğu için diyeyim. Konuşmada yeterli kelime haznesine ulaşamadığını görüyoruz ama davranışlarıyla, duruşuyla, özgüveniyle o köyden gelen, o küçük yerden gelen çocuğun, o Barış Alper'in bu olmadığını görüyoruz. Ama evet. Barış Alper'i daha o yaşlarda onlar gibi olanları o yaşlarda, altyapılarda eğiterek, hazırlayarak eksiklerini giderebiliriz ve onlardan çok daha yüksek verimler alabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli mesajlar verdiniz, önemli yorumlarda bulundunuz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle teşekkür ediyoruz.
0: İnşallah, ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Spor gündeminde saatimiz 18.32'yi gösteriyor. Kısa bir aramız var.
2: Reklamlar.

0: güzel Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Saatimiz 18.34'ü gösteriyor. Artık son 26 dakikanın içindeyiz spor gündeminde ve spor gündeminde son konuğumuz da telefon hattımızda. TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven, hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi TRT Spor'da önemli teknik direktörlerle, önemli antrenörlerle, önemli başkanlarla bağlantılar kuruluyor. Siz de bunların haberlerini yaptırıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de de artık ligi ikinci bitirdi, netleşti bu. Ve Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi için neler oluyor, neler bitiyor? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi görünüyor şu ana kadar. Üçüncü bir aday dün akşama kadar çıkma durumuna gelmiş miydi bilmiyorum ama bazı sosyal medyada haberler vardı ama ardından üçüncü başkan adayının da çıkmayacağı söylendi. Neler yaşanıyor Fenerbahçe başkanlığında?
1: Evet, son tahlilde kalan iki aday var. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Sayın Yıldırım ve Sayın Safi ikili bir yarışa girecekler gibi görülüyor. Yaklaşık 25 gün sonra

0: Tabii adayların ismi son 10-15 günde biraz fazlaca zikredildi. Oradan da isterseniz bir toparlayıp
1: Tabii
0: gelelim,
1: ki.
0: bu iki kişiye indirgelim. İlk adayı açıklayan çok erken saatlerde, aylarda, günlerde Birol Bey olmuştu. Birol Göktürk, Barış Bey, düzeltiyorum, Barış Göktürk olmuştu. Barış Bey ilk adayını açıklayanlar arasındaydı. Sonra Hakan Safi Bey açıkladı. Sonrasında Mehmet Ali Aydınlar'ın bir zemin yoklaması oldu. Mehmet Ali Bey o zemin yoklamasından sonra 3 Temmuz 2011'in TFF başkanı olması ve şike kumpas süreci, ki bu tabiri bilerek kullanıyorum, şike kumpas süreci mahkemece tanımlanmış bir tabirdir. Onu da burada da kayda geçirelim. O süreçte TFF başkanı olması hasabıyla ve Fenerbahçeliler de Fenerbahçe aleyhine alınan kararlarda Sayın Aydınlar'ın imzası olduğundan da mütevellit yola çıkarak biraz tepkisellik de gösterdiler. Bu zemin yoklamasından sonra Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Aydınlar zaten adaylığını açıklamamıştı ama aday olmayacağını daha sonra resmi açıkladı. Aydınlar'ın ismi geçtikten sonra da Sayın Aziz Yıldırım da bir karşı hamle, bir karşı refleks olarak da, bir karşı aday olarak da adaylığını koyma sürecine geçmişti. Bir reaksiyonel aday pozisyondaydı. Yani 20 yıla yakın, 20 yıl daha doğrusu aday, başkanlık yapmış bir isimde Sayın Aydınlar'ın ismine reaksiyonel adaylığını koyma noktasına gelmişti. Hatta şöyle oldu, büyük bir tevafuk ya da rastlantı veya işte bunlar birbirini takip eden zincirleme olaylar. Sayın Aydınlar adaylık sürecinde aday olmayacağını resmi açıkladığında da açıkladığı günde Sayın Aziz Yıldırım da aday olacağını açıkladı. Ya bunlar artık bu süreçler cin şişeden çıkınca işte macun tüpten çıkınca geri dönüşler olmuyor. Sayın Aziz Yıldırım da bu adaylık süreci başlatmıştı ve aday da oldu. Bir ara şöyle bir iki isimden de bahsedelim. Biri şu anki var olan Başkan Saadettin Saran. 21 Eylül'de bir enerjiyle, bir yüksek enerjiyle takım kulübün başına gelmişti ama daha sonra yaşanan adli olaylar, lig yarışında, futbol lig yarışında da zaman zaman alınan olumsuz sonuçlar, Galatasaray yenilgisinin ardından alınan kongreyle birlikte Sayın Saran da aday olmayacağını açıkladı. Bir diğer isim de Sayın Koç, bir dönem öncenin, daha doğrusu 20 Eylül 2025'in başkanı olan Sayın Ali Koç da adaylıkla ilgili zemin yoklamasını kendi daha önce yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı toplantıda, kendi iç dengeleri çerçevesinde yaptığı toplantıda görüştü. En azından şu bir yıllık süreçte, çünkü neden bir yıl diyoruz? 2027 Haziran'da, yani yaklaşık 12-13 ay sonra bir seçim daha olacak. Şu anki seçim olağanüstü, şu an kongre olağanüstü kongre, 2027 olağan kongre olacak. Bu seçilecek başkan ve yönetim 13 ay sonra, yani seçildikten sonra 12 ay kalıyor. 12 ay sonra yeniden bir seçime gidecek. Sayın Ali Koç bu bir yıllık süreçte bir yıpranma anlamında topa girmedi.
1: Evet.
0: Girmeyeceğini de belirtti. Çünkü belirtirken bilgi olarak söyleyelim. Çünkü şöyle de bir şey var. O bir yıllık süreçte kim seçilir de ve tırnak içerisinde başarılı olmazsa belki karşısında bir aday olarak 2027'de Ali Koç çıkabilir ama 2026'da, yani bundan 8-9 ay önce başkanken, şu anda yapılan olağanüstü kongrede yeniden aday olmak istemeleri belirtti. Ve geldiğimiz noktada Sayın Yıldırım ve Sayın Safi aday olarak kaldı. Sayın Yıldırım açıklamasını yaparken Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye birlikte olmak anlamında çağrıda bulundu ve çekilmelerini, kendi çatısı altında buluşmalarını istedi. Bir birlik beraberlik mesajı verdi. Rakiplere karşı mücadele verirken birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı. Bu çağrıya Barış Bey uydu. Zaten Barış Bey adaylığı sürecinde, daha henüz Aziz Yıldırım aday değilken de Aziz Başkan'a seslenerek, kendi bu ifadeyi kullandığı için ben de öyle kullanırım, Aziz Başkan'a seslenerek kendisinin aday olmasını ve kendisinin de o çatı altında o oluşuma destek vereceğini ifade etmişti. O da gerçekleşince zaten Barış Bey de Aziz Beyliğine de çekildi. Bu süreçte, geriye kalan süreçte tabii ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama sıkı bir yarış olacağı görülüyor. Yani birlik bütünlük tek adaylıkla da olmaz. Yani birlik bütünlük olayı, adaylar seçime girer, bir aday kazanır, başkan olur. Diğer aday ya da adaylar, kazanamayan diğer aday ya da adaylar da seçilen başkanın ardından tüm güçleriyle, tüm birlikleriyle Fenerbahçe'nin başarısı için destek olurlar. Yani birlik bütünlük sadece tek aday üzerine değil. Yani o çağrılar zaman zaman o şekilde de oluyor. Aziz Bey de onu yaptı ama başkan seçildikten sonra adı

0: Yıldırım da istemezdi. Bakın neden istemezdi? Bu süreçte şampiyonluk yok, başarı yok. Az Yıldırım bir Fenerbahçelidir, iyi Fenerbahçelidir. Başarılı olsa da keşke belki beni çağırmasalar bile demiştir diye, evet, diye de olabilir. Çünkü hakikaten öyle bir Fenerbahçeli ama o dediği gerçekleşti. Ne oldu? Aziz Bey'e çağrı yapıldı. Şartlar onu gerektirdi ve tekrar aday olmak durumunda kaldı. Hakan Bey'e karşı, Hakan Bey de Sayın Ali Koç'un yönetiminde bir dönem hatırlanacağı üzere yöneticilik yapmıştı. Ya bu dönemde benim şu ana kadar gözlediğim, şu tarih itibariyle diyelim, Mayıs'ın ilk 10 günlük bölümü, geriye kalan bir 25 gün var. Sanki imkan ve şartlar biraz da Aziz Bey lehine gibi duruyor. Ama 25 gün uzun bir süre. Sayın rahmetli Süleyman Demirel dediği gibi, yani seçimlerde 24 saat çok uzun bir süredir derdi. Allah rahmet eylesin. O çerçevede baktığımızda da Fenerbahçe'nin seçimlerine 25 gün var. Hani gelgitler olacaktır. Artlar, eksiler olacaktır. Ama yani 25 gün kala benim gözlerim sanki bir adım Aziz Bey önde gibi görülüyor Hakan Bey'e karşı.
1: Peki şimdi şu var. Sezon bitti sayılır. Bir hafta kaldı. Ve yeni hedefler var. Tabii ki milli takımlar Dünya Kupası'na hazırlanacak. Bütün dünyadaki milli takımlar. Bizim milli takımımız da orada yer alacak. Şimdi bu arada Fenerbahçe'de eksik olan oyuncular nedir? Veya ne diyeyim, eksik olan yerler nelerdir? Ve burası için yeni gelecek olan başkan transferler yapabilir mi bu kısa sürede? Dünya Kupası varken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde ikinci öneleme ya da üçüncü önelemeden girecek Fenerbahçe. Buraya hazırlanabilir mi? Yine mi bir Şampiyonlar Ligi kaçacak? Bunu düşünebilir miyiz? Veya bunun için neler yapıyor bu başkanlar? Veya neyi duyuyorsunuz siz?
0: Evet. Şimdi mesela benim neresiyle ilgili, hangi mevkilerle ilgili tespitle alakalı soruyla başlandığı gibi ben oradan birkaç cümle sarf edeyim. Ondan sonra başkan, potansiyel başkanların yapacaklarıyla ilgili. Bence öncelikle çok net iyi bir santrfora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. O bölgeyi Talişka ile kapatmaya çalışıyor. Talişka elinden geleni yapıyor. Ama sonuç itibariyle çok net bir santrfora ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Zaten bir santrforla da bir sezon geçmez. Ya ben Şerif'in genç ismin ya Fenerbahçe'nin klasında bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Onu çok net söyleyeyim. Yani Şerif belki 25 yaşında, bundan 5-6 yıl sonra daha farklı bir isim olarak, daha farklı bir kalite olarak Fenerbahçe'de yeni yolları buluşabilir. Ama ben şu saat itibariyle Fenerbahçe'nin 3. 4. santrforu bile olmakta zorlanacak yetenek ve kalitede olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısında, şampiyonluk yarışında uzak kalmasının sebeplerinden biri de bu olduğunu düşünüyorum. Talişka'nın da sakatlığı da daha sonra etki olduğu, biraz daha fazla Sıddık Şerif'e doğru yönelmek durumunda kaldı Tedesco. O süreçte de Fenerbahçe istediği sonuçları alamadı. Net bir santrfora, belki ikinci santrfora bile ihtiyaç var. Kaleci Ederson'u zaten saymıyoruz, gitti diye düşünüyorum. Ben Mert'i iyi bir kaleci olarak görüyorum. Tarık'ın da farklı bir takıma gitme ihtimalinden bahsediliyor. Mert'in varlığı olmak kaydıyla ama iyi bir kaleciye de ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani burası da tek bir kaleciyle geçmez. Ya bu mevkide de en az iki birbirine yakın kaleci, üçüncü de onların böyle %70-75 durumunda ama sahaya attığınızda da kalitesini gösterebilecek isim olarak da bir kaleciye ihtiyaç var. Çok net bir 9 numara, çok net bir 1 numara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bunu belirtmek istiyorum. Orta sahasından Fenerbahçe adına ben genel itibariyle memnuniyetim var. Yani Kante, Gendouzi, İsmail, Fred ayrılabilir deniyor. Ama Asensio'nun 10 numarada oynuyor gibi olması. Yani bu isimlerin varlığı bence Fenerbahçe'nin orta sahadaki Kante'nin, ben önümüzdeki yıl biraz daha iddialı bir cümle olsun, önümüzdeki sezon Kante yılı olacak diye de iddialı bir cümlem var. Geçenlerde de kullanmıştım, yine kullanayım. Kante yılı olacak diye düşünüyorum. Çünkü onun kalitesi her geçen gün ortaya çıktı, gösterdi ve bunun da karşılığını Fenerbahçe belli oranda aldı. Önümüzdeki yıl olacak diye düşünüyorum. Sağ bek Semedo'nun ve Mert'in birlikte her şeye rağmen götürebileceğini ama Semedo'nun beklentilerimin altında kaldığını söylemek isterim. Archie Brown, Levent ikilisinin yerine, hani ikisinin yerine bir Ferdi olursa Fenerbahçe adına daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Yani ben Archie Brown'dan Fenerbahçe'de çok da memnuniyetim yok. Farklı ülkenin önemli başat liglerinden de Atletico'dan mesela transfer teklifi olduğu da söyleniyor. Olabilir ama ben yeterli bulmuyorum. Defansın ortasında Skriniar'ı ağır buluyorum.

zaman zaman geri adam kaçırdığını görüyorum. Ama her şeye rağmen defansif anlamda bir takım lideri pozisyonunda var. Olmasına fayda var. Ama Şikri yara güvenek bir sezonda geçmez. Yanında sol bekten devşirme bir sol stoper var. Çağlar'ın gel git durumu var. Genç Yiğit Efendi'nin durumu ne kadar katkı yapacağı da tartışılabilir. Oraya da iyi bir stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kanatlarda Nene, Kerem, Musava bu isimler iyi bir takımın iyi parçaları olacak isimler. Yani bu isimler kötü gibi göründüğü maçlar olduğunda o maçlarda zaten iyi gitmeyen takım da iyi olmayan parçaları pozisyonunda. Ama bir bütüne baktığımızda ben Kerem'in, Nene'nin, Musava'nın da katkı yapacağını düşündüğümü söylemek isterim. Orta sahası kuvvetli bir Fenerbahçe var. Stopere bir takviye, kaleci mevkine kesinlikle bir takviye. Santrfor'a da bir ya da iki takviye gerekir diye düşünüyorum. Tabii Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Bitimi 19 Temmuz'a kadar sürecek. Bahsettiğiniz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde iki ön eleme oynayacak. Bu süreçlerde de yola çıktığımızda da Temmuz sonu maçlar başlıyor. Temmuz'un 27-28 civarında evet. Maçlar başlar. Tabii ki Dünya Kupası'ndan oyuncu almak durumunda mısınız? Olursa daha iyi olur mutlaka. Ama bazen Avrupa'dan kıta kotası 16 ama Avrupa'dan da Dünya Kupası'na katılamayıp da iyi futbolculara sahip ülkeler de var. Yani sadece doğru. Dünya Kupası'na giden futbolcular üzerinde okursak dediğiniz sıkıntılar yaşanabilir. Ama o bahsettiğim gibi yani 16 bizle beraber 16 oluyor zaten. 15 Avrupa ülkesi dışında da katılamayan ülkelerde de iyi oyuncular var. Ve oyuncularla da hatta sözleşmesi bitenler de var. Ya da işte makul seviyede ücretler verip alınacaklar da var. Aslında Türkiye'de ilginç pazar haline geldi. Ne kadar makul, hangi rakam makul onu da bilemiyoruz. 75 evet. milyon avro bonservisinin ödendiği, 30-35 milyon avro bonservislerin çok legalleştiği ve doğallaştığı bir süreçte. Hani makul bilemem ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin o şekilde yani uygun şekilde transfer yapma imkanı da ben görüyorum. Bahsettiğim nedenle sadece Dünya Kupası kıstasına oraya hapsolmamak kaydıyla. Yani sonuçta bu planlama işidir. Teknik direktör anlamında da ben de bahsediyorum birkaç gündür. Ben 2018 15 Haziran'da Komolli'nin yönlendirilmesi, Ali Koç'un kararıyla Aykut Hocam'ın gönderilmesinden sonra yaptığım yayınlarda 3 yıl Fenerbahçe şampiyon olamaz demiştim. 8 yıl olamadı. Yani ben dedim diye evet. anlamda söylemiyorum. Çünkü evet. düğme yukarıdan yanlış iliklendi. Aykut Hocam'ın orada gönderilmemesi gereken ilk kişiydi. Gönderilmesi gereken son kişiydi. Ama gönderildi. 4 yıl sonra Sayın Ali Koç dedi ki sert bir geçiş yapmıştık. O geçiş döneminde en azından hocamızı değiştirmemiz gerektiğini biz de anladık dedi. Koku geldi, Koman geldi, Ersun Hoca geldi, Tahir Hoca gitti, Erol Hoca geldi. İşte siz Emre Hoca ile tamamladınız. Sonra Vitor geldi, İsmail Hoca ile tamamladınız. İsmail Hoca gitti, Cesus geldi, İsmail Hoca geldi, Mourinho geldi. Efendim en son Mourinho'la başladın, Tedesco ile bitirdin, Zeki Murat'la bitiriyorsun. Yani bu sürece baktığımızda bunların hepsini sıra sıra saymış oldum böylece 2018'den bu yana. Ne kadar yanlışlar malzumesi oldu da çok isim anarak da söylemiş oldum. Bir Aykut Kocaman olsaydı oradaki 3-4 yıl Fenerbahçe için çok değerli olabilirdi. Ben Aykut Kocaman'la teknik direktör olarak başlanmasından yanayım. Fenerbahçe'nin hayrı olacağını düşünüyorum. Şöyle oluşumlardan da bahsediliyor. Oğuz Çetin'in sportif direktör. Volkan Demirel şöyle bir cümle sarf etmişti. Bir kişinin yanında sadece yardımcı olurum. O da Aykut Kocaman'ın dışında birinci koç olurum demişti. Aykut Kocaman'ın varlığında Volkan Demirel'in de katkı yapabileceğini düşünüyorum. Zaten şöyle bir durum var. Ya Fenerbahçe'nin bugün güzel bir röportaj okudum. Yunus Akgün'ün Türk oyuncularının katkısı çok büyük oldu diyor. Bakın biz Osimhen'den bahsediyoruz efendim. Geçen yıllarda Mustera'lardan, Torreira'lardan, Sanchez'lerden ama Yunus güzel bir şey vurgu yapıyor ki ben İsmail Kartallı Fenerbahçe 99 puanda da bunu görmüştük. O zaman 8+3 vardı hatırlanacağı üzere. Evet. 7 Türk oyuncuyla çıkıyordu İsmail Hoca. 5 Türk oyuncuyla çıkıyordu. İlk 11'de de karşılığında alıyordu. Türk oyuncuların değeri önemli. Aykut Kocaman'ın da bir Türk hoca olarak Türk futbolcuların değeri önemli. Hoca olarak da Türk futbolculara da artı yapacağını, onlara katkı yapacağını düşünüyorum. Tabii ki 11 yabancıyla çıktı da oldu Fenerbahçe'nin bu sezon 1-2 maçta. Ama ben eldeki Türk oyuncular kalitesinin Aykut Kocaman tarafından artılacağını düşünüyorum. Geldiği takdirde Fenerbahçe'ye katkı yapar. Zaten de şöyle bir şey var. Seçilen başkan bir yılını seçecek. Bir sonraki sene aday olabilmek için de bu bir yılı en iyi şekilde, o en iyi şekilde artık Fenerbahçe'nin en iyi şekildeğinin adı şampiyonluk. Şampiyonluk gibi bitirmek isteyecektir ki 2027 Haziran'da elinde koz olsun şimdi seçecek başkanın. O anlamda da bir yabancı hocaya gittiğinizde yabancı hoca diyecek ki işte uyum, transfer, Eylül geçti, ekip bak.

0: yılbaşı geliyor. Yılbaşından ara transfer falan derken hop Şubat Mart rakibini şampiyonluğu almış götürmüş oluyor. Siz peşinden yakalamaya çalışıyorsunuz Fenerbahçe adına. Bu talihsiz Fenerbahçe'de talihsiz durum aldı götürdü. O nedenle bir Türk hocanın böyle zamandı, uyumdu falandı bu tür şeylere zaten sığınacak durumu yok. O nedenle ben yabancı tercihinin büyük bir macera olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'den teknik direktör olarak. Aykut Kocaman da burada benim için bir numaralı Fenerbahçe adına adaydır diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki medyada spor yazarların arasında Aykut Kocaman'a olumsuz bakan bir kitle var. Bunun yanında taraftarlar da bu spor yazarlarından etkilendiğini düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Aykut Kocaman'a bu olumsuz yaklaşımı spor yazarları ya da taraftarların içinde?
0: Ben de o sosyal medya üzerinde özellikle yorum yapan yorumcuların yaptıklarına, söylediklerine etkilenen kalabalık bir Fenerbahçe genç taraftar grubunun olduğunu düşünüyorum. Olumsuz etkilendiklerini ben de düşünüyorum. Yani yıllar öncesinden bir bilgidir ama satır arasında değineyim. Bizim gazetecileri adı altında, gazetecilik mesleğini yapanlar adı altında bu mesleği, bu işi normal ücretine ya da yaptığı işin karşılığında para kazanmak dışında bu mesleği farklı şekillerde kullanmaya çalışanlar var.
1: Evet.
0: Bu kullanma çalışma yöntemlerinden biri de bu teknik adamların PR'larını, teknik adamların parlatmalarını yapma noktasında olan bazı kişiler var. Onlar da o teknik adamlardan çıkar ilişkisi var. Beklentisi var. Çıkar ilişki beklentisi var. Bu ilişkiye hiç girmeyen isimlerden biridir. Biri de çok girmeyen isim vardır. Yani bu anlamda ben birçok teknik direktörü zaten zan altında bırakmak istemem. Ama o gazeteciymiş gibi görünen mesleğimizin yüz karası tiplerle bu tür çıkar ilişkine girmeyen bir numaralı isim Aykut Kocaman'dır.
1: Evet.
0: Ve o Aykut Kocaman'ın girmemesi de belki işte bu tür sonuçlara sebebiyet veriyor. Yok efendim ağır futbol oynatıyor. Yok defans, ya defansif futbol oynatıyor dediği yıl 2018'de Fenerbahçe adına söylüyorum. En çok gol atan takımdı. Rakibine 3 puan girdiydi. En çok şut çeken takımdı. En çok pozisyona giren takımdı. Defansif futbol oynatıyormuş. Ya garanti futbol diye bir şey vardır. Pas futbol diye bir şey vardır. Ama defansif oynatıyor lafını etmek ya futbol bilmemektir ya da biraz önce bahsettiğimiz kötü niyetli insanların söyledikleri, onların peşinden giden insanların söyledikleridir. Ben o nedenle Aykut Kocaman'la ilgili bakın bir şey de açıklamış oldum. Bizi dinleyen TRT Radyo 1 dinleyenlere de çok net bir bilgi vermiş oldum 3 dakika öncesinden bu yana. O ilişkilere girmeyen Aykut Kocaman da saf duygularla beraber, saf yani temiz duygularla beraber futbolun kralını bilerek de bu işleri yapmaktadır. 5-6 yıldır yokmuş. Efendim bisiklete binmeyen adam 5 yıl sonra bindiğinde düşüyor mu? Yani yüzmeye 3 yıl 5 yıl denize gitmeyen adam denize gittiğinde yüzmeye unutuyor mu? Yani Aykut Kocaman'la da benim eşliki mesaim de vardı, diyalogum da vardır. Futbolda o kadar yakından takip ettiğini o diyaloglarda biliyorum ki. Değme şu an faal hocalardan daha aktif bir şekilde hem ligi hem dünyayı takip ediyor hocamız. Onu da ayrı bir şekilde söyleyeyim. Ya 5 yıldır hocalık yapmıyor diyen onunla eski futbolcu Fenerbahçe'de oynayan yorumcular var ki onların da ben biraz önce bahsettiğim çerçevede değerlendirebileceğini söyleyeyim. İsim vermeyeyim. Onlar kendini anlar zaten.
1: Şöyle ki gerçekten çok önemli. Mesela spor programlarına 3 dakikamız kaldı bu arada Sayın Seven. Evet. Spor yorumcuları veya işte televizyon prodüktörleri Aykut Kocaman'ı çağırdıkları zaman da bütün spor programlarını, futbolun geleceğini de çok rahat konuşuyorlar. Yani hem böyle diyorlar hem evet, bu şekilde de eleştiriyorlar.
0: Tabii tabii. Yani çok net bir şekilde Aykut Kocaman'ın futbol bilgisi altında da ezilen bir dolu teknik adam ya da işte yorumcular var diye düşünüyorum ben de. Aykut Hoca zaten onlarda o ilişkileri değiştirmeye, ekonomik ilişkilere girmediği için olumsuzlama noktasına geliyor ama ortamları olduğunda hoca ağırlığını gösteriyor. Ben Fenerbahçe'ye geldiği takdirde biraz önce bahsettiğim nedenlerle bir yılını seçecek bir yöntem ve evet, macera aranmaması gerekiyor. Türk Hoca'nın da kralı Fenerbahçe'li geçmiş olan ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan, şampiyonluklar, kupa ve lig şampiyonlukları yaşayan Aykut Kocaman'dır diye düşünüyorum. Yani İsmail Kartal Hoca da önemli bir isimdir. Ama ben Aykut Kocaman'ın öne çıkmasını şu anlamda vurguluyorum. Aykut Kocaman Ali Koç döneminde ben Ali Koç olduğu sürece Fenerbahçe'de çalışmam demişti. Geçtiğimiz yıllarda demiş.

0: Fenerbahçe çok daha yükselişe geçecek. Önümüzdeki 20 yıl Fenerbahçe yıl olacak. Deyip de kendi iddiasını ve enerjisini de ortaya koydu. Ali Bey'le de yollar ayrıldıktan sonra kendisinin Fenerbahçe'ye doğru yönelmesi, min takım ya da Fenerbahçe'den başka takımda çalışmak istemiyorum diyor. Fenerbahçe'ye doğru yönelmesi de bu isteği, enerjiyi ortaya koyması da değerli diye düşünüyorum. Şu anda Fenerbahçe'yi kurtaracak bir numaralı ismin de Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum teknik adam olarak.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Kolay gelsin. Elinize, ağzınıza sağlık. İyi günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saatimiz 18.56'yı gösteriyor. Şimdi Süper Lig'de 34. hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek Trendyol Süper Lig. Ben o maç programını sizlerle paylaşayım. Cuma günü saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşması var. Cumartesi günü saat 17'de Fatih Karagümrük Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise yine cumartesi günü Gaziantep Başakşehir Samsunspor Göztepe karşılaşması var ki ligin 5.'si 5. olabilecek takımın maçları için bu iki karşılaşma aynı saatte ve dönüşümlü olarak biz de radyodan, Radyo 1'den yayınlayacağız bu iki karşılaşmayı. Pazar günü ise saat 17'de Kayserispor Konyaspor var. Maçı var. Saat 20'de ise Fenerbahçe Eyüpspor, Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor Gençler Birliği, Antalya Spor, Kocaeli Spor karşılaşmaları oynanacak. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu karşılaşmalar? Şampiyon belli oldu, ikinci belli oldu, üçüncü belli oldu. Ama ligden düşecek üçüncü takım belli değil sevgili dinleyiciler. Ligden düşecek iki takım Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor. Ve Antalya Spor 29 puanda ve 16. sırada. Eğer bu şekilde biterse ligden düşen takım Antalya Spor oluyor. 15. sırada Gençler Birliği var 31 puanda. Kasımpaşa 32 puanda. Eyüp Spor 32 puanda. İşte 1, 2, 3, 4 bu 4 takımın karşılaşacağı rakipler ve işte pazar günü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Kocaeli Spor karşılaşmalarıyla bu maçlar aynı saatte oynanacak. Fenerbahçe, Eyüp Spor, Kasımpaşa, Galatasaray, Trabzonspor, Gençler Birliği, Antalya Spor, Kocaeli Spor karşılaşmaları sevgili dinleyiciler yine Radyo 1'den dönüşümlü olarak sizlere aktaracağız. Dediğimiz gibi Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek ve başka bir haftaya bakacağız. Sevgili dinleyiciler ve bu arada şunu da belirtmek lazım sevgili dinleyiciler, özellikle bu hafta içinde Türkiye Kupası'nda da bildiğim kadarıyla karşılaşmalar var. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de yükselme maçı var. Bodrum Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Playoff 2. turda bu maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bu haberi de sizlerle paylaşayım. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final, 2. finalist Konya Spor'dan sonra belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor maçı var. Çarşamba günü oynanacak bu karşılaşma. Saat 20.30'da Ankara'da Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşması oynanacak. Efendim bir yayınımızın daha sonuna geldik. Uzunca bir süre sizlerle birlikteydik spor gündeminde. Veda vaktimiz geldi. Tekrar görüşünceye dek program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın. Spor gündemi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İran Savaşı sürecek mi? Müzakere masası kurulacak mı? Tahran'ın Washington'ın barış önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden ilettiği duyuruldu. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Bunlar başlıklardı, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensubu olduklarını belirten Erdoğan, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyor ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum sözlerine yer verdi. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı. Annelerin bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, en sosyal hesabından paylaştığı mesajında, anneler için kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan Al Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri güvenliği ve güvenliğine yönelik desteğinin süreceğini söyledi. İKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji Bakanı Bayraktar ve MİT Başkanı Kalın da hazır bulundu. Erdoğan görüşmede Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de bölgesel yönetimle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu da kaydetti. Ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atılmaya devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlılık mesajı da verdi. Hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrar arzu ettiklerini vurguladı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Teşkilat buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla sürpriz bağlantısı damga vurdu. Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak selam ve muhabbetlerini iletti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle

sorunu vardır. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, basit bir şüphe güçlü bir şüpheye dönüştü dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi duramadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldı. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBB'nin iştirak şirketi Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Şüphelilerden 29'u yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltındaki 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yurt dışında olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Suç örgütüne yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan iştirakin eski genel müdürü Ali Sukas dava kapsamında hala tutuklu bulunuyor. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyet İstanbul'a geldi. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la yetkililer karşıladı. Kraliçe başkanlığındaki heyette Belçika'nın ulusal ve bölgesel hükümetinden çok sayıda bakan ve 428 özel sektör temsilcisi yer alıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Belçika arasında enerji, savunma, sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı. Emine Erdoğan konuk kraliçe ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile gerçekleştirdiği Dolmabahçe Sarayı ziyaretini en sosyal hesabından paylaştı. Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum ifadelerini kullandı. Ziyarette çekilen fotoğrafları da paylaşan Emine Erdoğan, bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum sözlerine yer verdi. Sosyal medya platformlarına girişte kimlik doğrulamasını içeren yeni düzenleme yolda. Girişler e-devlet üzerinden verilen doğrulama koduyla yapılacak. Böylece sahte hesapların açılması önlenecek. Suç içerikli paylaşımlarda hesap sahibi hakkında daha hızlı işlem yapılabilecek. Yeni düzenleme 12. yargı paketinde yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar, Müzik, İlk ve Ortaokullarıyla Spor Ortaokullarına ilişkin öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Kılavuz bakanlığın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulaması başvurularını 2 Haziran'a kadar yapabilecek. Başvuru işlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi içinde yer alan sınav ve nakil işlemleri ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Yetenek değerlendirme uygulamaları 8-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yani değiştirme sonuçları 29 Haziran'da e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihleri arasında tamamlayabilecek. İran savaşı sürecek mi? Müzakere masası kurulacak mı? Washington'ın teklifine Tahran ne yanıt verdi? Bu sorular gündemdeki yerini korurken İran basını Tahran'ın Washington'ın barış önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. Önerilen plana göre bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Pezeşkiyan, müzakerelerden söz etmek teslim olma ya da geri adım atma anlamına gelmiyor.
aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefine hizmet ediyor dedi. Diplomatik süreç takip edilirken ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü ise Washington'ın Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağı uyarısında bulundu. ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği uluslararası alanda da gündemde. İngiliz basınına göre İngiltere, Hürmüz'de ticari gemi trafiğini korumaya yönelik olası çok uluslu bir misyonu hazırlık kapsamında bir savaş gemisini Orta Doğu'ya gönderdi. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde görevin tamamen savunma amaçlı olduğu ve seyir-i sefer güvenliğini yeniden sağlamayı hedeflediği belirtildi. Fransa'nın da uçak gemisi Charles de Gaulle'u Kızıldeniz'e yönlendirdiği açıklandı. Hürmüz'den sorunsuz geçen bir de gemi var. Katar'a ait LNG tankeri savaşın başlamasından bu yana ilk kez Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Körfezi'ne ulaştı. Katil İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin feryadı Gazze'deki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.737'ye yükseldi. Türkiye'den Lübnan'a yardım eli uzandı. AFAD aracılığıyla 7000 çadır ve insani yardım malzemesi Lübnan'a ulaştı. Çadırlar Beyrut'ta oluşturulan kamp alanında AFAD ekipleri tarafından kuruldu. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ı bombalaması sonrası yüz binlerce insan evsiz kaldı. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırısına karşılık veriyor. İşgalci İsrail unsurlarının ve askeri araçların kamikaze, İHA ve füzelerle hedef alındığı bildirildi. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran Savaşı'ndan küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Amerikan basını görüşme öncesi iki liderin de baskı altında olduğunu yazıyor. Uzayan savaşın faturası artıyor. Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor. Bu Trump'ı zorluyor. Ancak Çin de Boğaz'daki krizden zararlı çıkan ülkeler arasında. Pekin için yavaş ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konular öncelikli. Tayvan meselesi iki ülke arasındaki en hassas başlıklardan. Pekin, Washington'dan bir kez daha Tayvan'a desteğini azaltmasını isteyecek. Trump yönetiminin Tayvan'a silah satış paketlerini azaltması görüşme öncesi bir jest olarak kabul ediliyor. Ve ticaretteki rekabet. ABD, gümrük tarifesi politikalarıyla ülkeleri kıskaca alıyor. Çin, ihracat pazarlarını çeşitlendirme arayışında. Zirve, rekabetin kurallarını yeniden şekillendirebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 81. yıl dönümü törenle kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki zafer günü kutlamalarında yüksek güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kutlamaların sonunda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Savaşı'nın sonuna yaklaşıldığını düşündüğünü söyledi. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında annelerin şefkati ve fedakarlığıyla hayata yön verdiğini, ailenin ve toplumun temel direği olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İran savaşı sürecek mi? Müzakere masası kurulacak mı? Tahran'ın Washington'ın barış önerisine ilişkin cevabını Pakistan üzerinden ilettiği duyuruldu. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Spor. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0. İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rizespor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu.
Mardin 1969 Spor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Playoff final maçında Muş Sporu 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e çıktı. Mardin ekibi Batman

0: Petrospor ve Bursaspor'un ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu. Handball'de Türkiye Kupası'nın sahipleri belli oldu. 50. yıl Federasyon Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, erkeklerde ise Beşiktaş şampiyonluğu kazandı. Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Lasko ayağına katılan milli sporcu Ebru Acar altın madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya 11, İstanbul, Trabzon 15, Edirne, Samsun 14, İzmir 17, Antalya, Aydın 16, Kayseri, Sivas 9, Erzurum 4, Van 7 ve Diyarbakır 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometresi arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, 3. grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya

PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

0: Buluş Öyküleri.
1: Dizüstü bilgisayarlar, ekran, fare, klavye ve hoparlör gibi çevre birimlerinin tamamını üzerinde bulundurabilen taşınabilir bilgisayarlardır. Bir başka deyişle taşınabilirlik ve tüm bilgisayar görevlerine her an erişebilme kolaylığı dizüstü bilgisayarların en önemli özelliğidir. Haliyle onlar icat edildikten sonra insanların çalışma ve seyahat etme şekli önemli ölçüde değişir. Peki, insanların yaşam biçiminde önemli değişikliklere sebep olan dizüstü bilgisayarları kim, ne zaman icat eder? Amerikalı bilgisayar bilimcisi Alan Kay, dizüstü bilgisayar fikrini ortaya atan ve tasarlayan ilk kişi olarak tanınır. Kay'in 1968'de tasarladığı ve daha sonra Dynabook ismiyle anılan bilgisayarı çocuk dostu ve hafif bir cihazdır. Kay, Dynabook'u bir eğitim platformu olarak tanıtır ve mobil öğrenmeye olanak sağlayacağı düşüncesiyle devrim yaratacağını öngörür. Dynabook fikrini tasarlarken eğitim topluluklarını ebeveynler ve öğrencilerle bağlamaya vurgu yapar. Dynabook asla üretilmese de Kay'in öngörüleri yıllar sonra gerçekleşir. Taşınabilir bilgisayarların yolculuğu da bu şekilde başlamış olur. Alan Kay'in taşınabilir bilgisayar fikrini ortaya atmasından yaklaşık 11 yıl sonra Bill Mogridge isimli bir bilgisayar bilimcisi zamanının en taşınabilir bilgisayarını, dizüstü bilgisayara en yakın örnek olan Great Compass'i tasarlar. Ticari olarak satılmayan bu bilgisayarı NASA 1980'lerin başında uzay mekiği programında kullanır. Piyasaya sürülen ilk gerçek dizüstü bilgisayarsa Alan Kay'in çalışmalarını yıllar sonra keşfeden ve ondan ilham alan Adam Osborne tarafından tasarlanır. Osborne 1 isimli bu bilgisayar Nisan 1981'de satışa sunulur. Küçük bir el çantası boyutunda ve yaklaşık 11 kilogram ağırlığında olan bu bilgisayar 5 inçlik bir ekrana sahiptir. Osborne 1'in büyük bir ilgiyle karşılaşması bilgisayar firmalarını daha kolay taşınabilen bilgisayar yapma yarışına sokar ve günümüze değin devam eden bir geliştirme dönemi başlar.
0: Buluş Öyküleri.

0: Radyo 1.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Vergi levhalı müşterilere özel Mayıs ayı hafif ticari araç fırsatları Toyota'da. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.

0: Kristal Migros gelsin sana.
1: Reklamlar. Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Sayın dinleyiciler, Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Gülizar Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini Keman'la Demir Karabaş, Kanun'la Tahir Aydoğdu yapacak.

0: Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Gülizar Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini kemanla Demir Karabaş, kanunla Tahir Aydoğdu yaptı.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Karanlık, tane, yaprak, ne? Kimdim ben? Adım neydi benim? Ad neydi? Bir cami vardı ötelerde. Camiden daha çok namazgah. Namazgaha benzeyen camiyle aramdaki mesafeyi ölçmeye çalıştım. 5-10 dakikada yürünürdü. Gasilhane dedim eğilip ayaklarıma bakarken. Yalın ayaktım. Olsun, oraya gidecektim. Bu kıyafetle insan içine çıkamazdım. Gidip kapısını çalacak, herhalde bir nöbetçi imamı, o da yoksa bir bekçisi falan olurdu, neyse ne. Bekçisinden, hacısından, hocasından giyilecek birkaç ıvır zıvır isteyecektim. Soğuk hava beni üşütemiyordu. Karanlığın görüşümü karartamadığı gibi. Giyinip kuşanıp bir an evvel medeniyete kavuşsaydım hayırlısıyla. Kimdim ki sahi? Neydim veya? Kuru bir şemsi miydim sadece? Aha! İşte ismimi hatırlamıştım. Ama hem şemsiymişim hem de başka bir şeymişim gibi geliyordu bana. Başka bir şey.

0: Dokuz sinirli köpeğin beklediği yere doğru ilerlerken yürüyüşüme takıldı dikkatim. Bir gariplik vardı. Normal yürürken birdenbire yükseliyor, alçalıyor, adeta dalgalanıyordum. Eğilerek bacaklarıma bakmak istedim. Yerleri süpüren entarimin etekleri yüzünden çıplak ayaklarımdan başka bir şey göremeyince içeriden tutup yukarıya sıyırdım o etekleri. Bacaklarımda bir acayiplik yoktu. Ellerimi aşağıya kadar indirip beyaz giysimi az öncekinden çok daha edebe aykırı biçimde yukarı doğru kaldırarak sağ ve sol ellerimi kurtardım. İkisini de öne uzattım. Yumruk yapıp gözümün hizasında yan yana tuttum. Eteğini omuz başına kadar sıyırmış, Ankara ayazında üstelik de bir mezarlıkta dikilen ben haricinde her şey normal görünüyordu. Dipçik gibiydim. Uluyan köpek bir daha uludu, bu kez daha yakından. Mezarlık biraz daha anlamlı gelmeye başlamıştı gözüme. Ağaçlar ölülerin kollarına bacaklarına benziyordu mesela. Toprağın girintileri suratlarına, yerde sürünen şu sis kefenlerine. Benim üstümdeki de mi kefendi? Çarşaf? Kefen. Niye? Kafur mu kokuyordum ben? Evet, kafur kokuyordum. İlaveten nem, amber ve öd ağacı. Ölü müydüm, diri mi? Ölü neydi? Diri ne? Aklımda kalan bu satırlar Sezgin Kaymaz'ın Kün adlı kitabından. İletişim Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü mesajına 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la olan bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Erdoğan mesajında annelerin toplumun temel direği olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Anneler Günü'nü sosyal medyada paylaştığı mesajla kutladı. Emine Erdoğan, annelerin bu dünyana sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın yanıtı merakla beklenirken İran basını Tahran'ın cevabını ilettiğini, odak noktanınsa savaşın sonlandırılması olduğunu duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Pezeşkiyan, müzakerelerden söz etmek, teslim olmak ya da geri adım atmak anlamına gelmiyor. Aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefine hizmet ediyor dedi. Konuyla ilgili diplomatik süreç takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise Washington'ın yaptırım kararını uygulayacak ülkelere Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleri.

0: ile tehdit etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katliamcı İsrail son saldırısında Sayda kenti başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Kalile Deir Kanun karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklette İsrail'in saldırısının hedefi oldu. Saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları ile ilgili olarak resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası ise 12 Mayıs Salı günü dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Irak'ın Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın alması amacıyla yürütülen müzakerenin son aşamasına gelindi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in söz konusu gelişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk sistemlerinin Irak'ta insansız hava araçlarına karşı görev yapacağı belirtilse de İsrail Hava Kuvvetleri'ne yönelebileceği kaygısı ifade edildi. İsrail medyasında yer alan değerlendirmelerde İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği uyarısı da yapıldı. Türkiye'de temaslarda bulunan Belçika Kraliçesi Matilde, İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe Matilde'ye ziyareti sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti. İki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojisi de yerinde incelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 29 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında yakalandı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapmalarının ardından ihraç edilen eski ilçe başkanlarının durumunu incelemek üzere yarın toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat ayında ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itirazda bulunmuştu. Merkez Disiplin Kurulu'nun yarınki toplantısında söz konusu itirazı ve savunmaları inceleyeceği belirtildi. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tüketicinin korunması hakkında kanun, temel ilkeler, madde 4. Düzenlenen sözleşmeleri istinaden, tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı, sözleşmeyi düzenleyene aittir.

Müzik kutusu.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik ve araç içindeki genel stres seviyesini aşağı çekmek için yol nezaket kuralları adı altında bir liste oluşturdum. Listeyi paylaşmak istiyorum. Sis lambalarınızı sadece görüş alanının kısıtlı olduğu anlarda kullanın. Özellikle arka sis lambası fren lambası ile aynı parlaklıkta olduğu için tehlike yaratır. Açık havada yanan arka sis lambası hem takip eden sürücülerin gözünü alır hem de fren yapıldığı yanılgısını oluşturur. Sürücüler kendilerinden gerçekten yavaş giden araçları sollamalıdır. İki şeritli yollarda yavaş giden bir aracı, yavaş giden bir diğer araç sollamaya başladığı anda normal şartlar altında 15 saniyede tamamlanması gereken işlem 3-4 dakikaya uzayabilir. Bu gibi durumlarda tavsiyem sollama işleminin ek şerit olan bölgelerde yapılmasıdır. Sinyal lambasının kullanımı. Sürücü trafiği paylaştığı araçlara hangi yönde manevra yapacağını mutlaka sinyalini kullanarak belirtmelidir. Sol şerit yolun en hızlı akan şerididir. Trafiğin akışından daha yavaş hareket etmek isteyen sürücüler sol şeridi kullanmamalıdır. Sol şeritte yavaş giden bir araç trafik içinde ciddi stres yaratır. Son nezaket kuralı trafik ışığında beklerken sürücünün dikkatinin ışıklarda olmasıdır. Örneğin cep telefonu ile meşgul olan bir sürücü ışık yeşile dönünce hareket etmekte bir hayli gecikir ve stres yaratır. Araç kullanırken nezaket kurallarını uygulamak trafiğin toplam stresini aşağı çekecektir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu sorusundaki ıssız adayı tanıyacağız bugünkü bölümümüzde. Öyle ıssız ki en yakın insan yerleşiminden 3700 kilometre uzaklıkta ve adaya tek ulaşım 6 saatlik bir uçak yolculuğuyla sağlanıyor. Burası Pasifik Okyanusu'nun güneyinde Şili'ye bağlı Rapa Nui, modern dünyadaki adıyla Paskalya Adası. Rapa Nui dünyanın geri kalanındakine benzemeyen yeryüzü şekilleriyle olduğu kadar yüzlerce yıl önce yapılmış dev taş heykelleriyle de ünlü. Yerli halkın Moai adını verdiği, insan kafası ve gövdesi şeklindeki bu heykeller geçmişte adanın dört bir yanına yerleştirilmiş. Asıl merak edilense tonlarca ağırlıktaki heykellerin 700 yıl evvel nasıl taşındığı ve üzerinde durdukları kaidelere nasıl yerleştirildiği. Paskalya Adası Avrupalı kaşifler tarafından 1700'lerin başında keşfedildi. Adaya ait en eski yazılı belgelerse 19. yüzyıla ait. Yazılı belge olmadığından Rapa Nui ile ilgili bilgiler bilim insanlarının varsayımlarından öteye gitmiyor. Tahminlere göre yerli halk atalarını simgeleyen bu heykelleri adaya bereket getirmesi için yapmıştı. Polinezya yerlilerinin inancına göre çeşitli şekillerde süslenen taş ya da ahşap objeler gerekli ritüeller yerine getirilirse tanrılar tarafından dönüştürülür ve içinde bir güç biriktirmeye başlardı. Böylece onlar da tanrılar gibi insanların dileklerini gerçekleştirme gücüne sahip olurdu. Kimi araştırmacıların teorisine göre yerli halk bu heykelleri adanın farklı bölgelerine taşımak için ağaç iskeleler kurmuştu. Bu iskeleler için yüzlerce, belki binlerce ağaç kesmek gerekmişti. Zamanla nüfusu çoğalan adada yeterince tarım alanı açabilmek için orman alanları giderek yok edildi ve ada neredeyse tamamen ağaçsız kaldı. 1800'lü yıllarda büyük bir kıtlık yaşandı. Avrupalı kaşiflerin adaya gelmesiyle yaşanan çatışmalarda çok sayıda yerli hayatını kaybedince Rapa Nui'lilerin sayısı çok azaldı. 1900'lerin başında adada kala kala 111 kişi kalmıştı. Günümüzde yarısı yerli halk olmak üzere 3000 kişi yaşıyor. Paskalya Adası'ndaki 800 civarında heykelin üretim yeri aynıydı. Rana Raraku adındaki taş ocağı. Volkanik kül ve tüften oluşan, içinde tatlı su lagünü barındıran krater biçimindeki bu alan artık UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiş bir açık hava müzesi. Halk bu heykelleri oymaya yüzlerce yıl devam etmiş ve heykellerin pek çoğu da tamamlanamadan yarım bırakılmış. Tamamlananlarsa adanın değişik yerlerine ağaç kızaklarla ya da iplerle çekilerek götürülmüş. Sırtları denize dönük biçimde, kimisi yan yana, kimisi tek başına kaidelere yerleştirilmiş. Zamanla yağmur, güneş, rüzgar gibi hava koşullarından etkilenen heykeller aşınmış, kararmış ama yine de formlarını genel olarak korumuş. Heykellerin en iyi durumda olanları adadaki Antropoloji Müzesi ile Londra'daki British Museum'da. Paskalya Adası'ndaki dev taş heykel Londra'da ne arıyor derseniz, hikaye dünyanın başka yerlerindekine benzer şekilde gelişmiş. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi, 1868'de adaya demirlemiş, 4 ton ağırlığında ve yarısı toprağa gömülü vaziyetteki heykeli kazıklarla çıkarmış. Kızakla gemiye taşımış ve Kraliçe Victoria'ya hediye olarak ülkelerine götürmüşler. Rapa Nui'deki heykellerin en büyüğünün boyu 10 metreyi buluyor. Yaklaşık 3 katlı bir apartman yüksekliğinde. Detaylı bir taş işçiliğine sahip heykeller, geçmişte burada yaşayan halkın gelişmiş bir kültüre sahip olduğunu gösteriyor. Fakat anlaşılan o ki ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının verimli olmayışı, balıkçılığın kısıtlı alanlarda yapılabilmesi ve Avrupalıların getirdiği bulaşıcı hastalıklar zamanla bu medeniyetin çökmesine neden oldu. Rapa Nui'ye Paskalya adı Hollandalı denizci Jacob Roheve'nin 1722'de Paskalya gününe denk gelen 5 Nisan'da adaya ayak basması dolayısıyla verildi. Roheven, seyir defterine adada 2-3 bin kişinin

yaşadığını, toprakların verimli olduğunu yazmıştı. Ondan 50 yıl sonra adayı ziyaret eden Kaptan James Cook ise adayı acınacak halde buldu. Adada ancak 700 kişi yaşıyordu ve tarım alanlarının çoğu verimsizlikten terk edilmişti. Daha önce balıkçılık yapılan kanolar tahrip olmuştu. Kısacası ada halkının felaketine sebep olan her neyse bu 50 yıl içinde olmuştu. Günümüzde turistik amaçlı birçok gezgin Rapa Nui'ye özellikle taş heykelleri yakından görmeye gidiyor. Fakat görünen o ki bütün haşmetleriyle etrafı izlemeyi sürdüren heykeller ada halkının sırlarını kimselere söylememekte kararlı. Rapa Nui'nin yerel dans müziklerinden biriyle veda ediyoruz bu akşam sizlere. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Gönül Sultanları'nda bugün ilmi yalnız bilgi olarak değil, hakikate açılan bir kapı olarak gören büyük bir irfan rehberinin izindeyiz. Akılla kalp arasında kurduğu derin dengeyle, şüpheden yakine uzanan arayışıyla asırlardır gönülleri aydınlatan bir isim. İmam Gazali. Onu yalnız büyük bir müderris olarak anmak eksik olur. Çünkü o, ilmi irfana, irfanı ahlaka dönüştüren bir gönül mimarıdır. O, yalnız medreselerde ders veren büyük bir müderris değil, hakikati ararken kendi içine yönelen, bildiğini yaşayarak hikmete dönüştüren müstesna bir gönül adamıdır. Bugün onun ilim anlayışını, manevi iklimini ve insanı hakikate çağıran derin tefekkür ufkunu birlikte temaşa edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Gönül Sultanları başlıyor. İmam Gazali Hazretleri, İslam düşünce ufkunda yalnız büyük bir alim değil, hakikati arayan mütecessis bir gönül eri olarak temayüz eder. Selçuklu devrinin ilim ve hikmet ikliminde yetişmiş, fıkıh, kelam ve felsefede çağını aşan bir kudrete ulaşmıştır. Daha genç yaşlarında Bağdat Nizamiye Medresesi'nde baş müderrislik makamına yükselmesi onun ilimdeki mevkiini göstermeye kafidir. Ancak Gazali'yi büyük kılan yalnız bu ilmi kudret değildir. Onu asıl farklı kılan bildiğiyle yetinmeyip bilginin hakikate ulaştırıp ulaştıramayacağını da sorgulamasıdır. Zira onun zihninde bir soru daima canlıdır. İnsan yalnız akılla mı hakikate erer, yoksa kalbinde bildiği başka bir idrak var mıdır? İşte bu sual Gazali'yi yalnızca medrese kürsülerinde değil, insanın iç dünyasında da derin bir yolculuğa çıkarır. Şöhreti, makamı ve ilim meclislerini geride bırakıp kendi içine yönelmesi, bu yüzden sıradan bir inziva değil, hakikati doğrudan arama cehdidir. Onun düşüncesinde ilim sadece öğrenilen bilgi değil, insanı dönüştüren bir hikmettir. Bilmek amelle, amel ihlasla, ihlas da kalbin tezkiyesiyle kemale erer. Bu sebeple Gazali'de ilim kuru bir malumat değil, irfana açılan kapıdır. O aklı küçümsemez, fakat aklın da bir hududu olduğunu hatırlatır. Der ki, hakikat yalnız nazarla değil, arınmış bir kalbin idrakiyle tamam olur. İşte bu yönüyle Gazali, akılla kalbi, ilimle hikmeti, şeriatle marifeti buluşturan büyük bir mütefekkirdir. Onun eserlerinde karşımıza çıkan mesele yalnız ne bilebiliriz sorusu değildir. Aynı zamanda nasıl yaşamalıyız sorusudur. Bu sebeple Gazali sadece düşünen değil, düşündüğünü yaşayarak irfana dönüştüren bir gönül sultanıdır. Bugün onu anarken görüyoruz ki İmam Gazali'nin bıraktığı miras yalnız kitaplarda kalan bir düşünce değil, insanı kendini tanımaya, Rabbine yönelmeye ve hakikati aramaya çağıran bir hikmettir. Kıymetli dinleyiciler, Gazali'nin bıraktığı bu irfan mirasını anlamak için şimdi onun düşüncesinde merkezi bir yere sahip olan bir kavram üzerinde duralım. İdrak. Zira onun nazarında hakikatin kapıları idrakin derinleşmesiyle aralanır. İmam Gazali'nin düşünce dünyasında idrak, insanın hakikate yönelişinde temel kavramlardan biridir. Ona göre insan, varlığı yalnız görmekle değil, manasını kavramakla tanır. Bu bakımdan idrakin mahiyetine dair dikkat çekici bir tespiti vardır. İnsan, asıl yaratılışta bilgisiz, Allah'ın yarattığı bütün alemlerden habersiz olarak yaratılmıştır. İnsanın alemden haberdar olması idrak vasıtasıyla olur.

Gazali, kalbin idrak ettiği bilgi için marifet ve irfan kavramlarını kullanır. Gazali'ye göre insanı diğer varlıklardan ayıran asıl özellik, yalnız akıl sahibi oluşu değil, hakikati idrak ve marifet kabiliyeti taşımasıdır. Bu bakımdan insanın değeri sahip olduğu bu manevi istidatla anlam kazanır. Nitekim Gazali İhya'da insanın üstün olmasını sağlayan şeref ve fazileti ve Allahü Teala'yı marifete istidadı olduğunu söyler. Bu ifade onun insanı yalnız düşünen bir varlık olarak değil, hakkı tanımaya ehil bir varlık olarak gördüğünü ortaya koyar. Gazali'nin insan telakisinde bu istidat, insanı kemale taşıyan en önemli imkanlardan biridir. Gazali'nin insanın şerefini, hakkı tanımaya olan istidadıyla açıklayan bu yaklaşımı, klasik irfan şiirimizde de yankı bulmuştur. Nitekim bu düşünceler üzerine dururken aklımıza şu hikmetli mısralar geliyor. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdümi dide-i ekvan olan Ademsin sen. Gazali'nin hakikat anlayışında önemli olan ölçüyü şahıslarda değil, hakikatin kendisinde aramaktır. Ona göre insan hakikati kişiler üzerinden değerlendirmeye kalktığında yanılabilir. Esas olan önce hakikatin ölçüsünü tanımaktır. Nitekim bu hususa değinirken İhya'da şöyle der. Hakikati insanlarda arayan dalalet çölünde şaşırır. Eğer hakikat yolcusuysan hakkı bil ki ehlini bilesin. Bu söz Gazali'nin hakikati merkeze alan düşünce anlayışını veciz biçimde ortaya koyar. Kıymetli dinleyiciler, Gazali'nin hakkı bilmek diye işaret ettiği bu marifet ufku, Anadolu irfanında Hacı Bayram-ı Veli'de de yankı bulur. O, insanın, fiillerin, isim ve sıfatların gerçek sahibini bilerek hakikate yönelebileceğini söyler. Sen seni bil hitabı da yalnız kendini tanıma değil, hakkı bilme çağrısıdır. Nitekim şöyle der. Kim bildi efalini, ol bildi sıfatını. Anda gördü zatını. Sen seni bil, sen seni. Görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir. Sen seni bil, sen seni. Ve bu idrak ufku asırlar sonra Niyazi-i Mısri'nin dilinde daha da derinleşir. Eşyada esmayı, esmada müsemmayı görme sırrı olarak dile gelir. Nitekim o da bu hakikati şöyle terennüm eder. Arife eşyada esma görünür. Cümle esmada müsemma görünür. Bu Niyazi'den de Mevla görünür. Adem isen semme vechullahı bul. Kande baksan ol güzel Allah'ı bul. Kıymetli dinleyiciler, şimdi bu güzel manaları gönlümüzde dinlendirmek üzere kısa bir musiki arası verelim.

0: Kıymetli dinleyiciler, şimdi İmam Gazali'nin Hikmet Ufkunu, bu sahada doktora çalışmaları bulunan kıymetli konuğumuz Doçent Doktor Mevlüt Özçelik'le birlikte konuşacağız. İmam Gazali'ye dair bizlere neler söylemek istersiniz hocam?
1: İmam Gazali rahmetullahi aleyh, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki İslam tarihinde çok önemli, kritik bir döneme tekabül eden yüzyılda yaşamıştır. Bu dönem Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin diğer mezheplerle, fırkalarla mücadele ettiği çok sancılı bir süreçtir aynı zamanda. Bu itibarla yaşadığı dönem, her ne kadar ilmi, İslami ilimler açısından söylüyorum, ilmi açıdan ve manevi açıdan çok önemli bir dönem olsa da, mücadele dönemi olması sebebiyle birçok tehlikeleri de barındıran bir sürece tekabül ediyor. Tehlike dememizin sebebi, Ehl-i Sünnet dışı fırkalardan özellikle Batıniye fırkası sadece fikri mücadele yürütmüyor. Aynı zamanda Ehl-i Sünnet ulemasına ve özellikle de devlet idaresinde merkezi konumda bulunan kişilere karşı ciddi bir terör faaliyeti yürütüyordu. Bu itibarla böyle bir ortamda Ehl-i Sünnet mücadelesi vermek sıradan bir iş değildir tabiatıyla. Bunun bir riski vardır. İmam Gazali bu riski gayet iyi bilen bir şahsiyet olarak kesinlikle doğru bildiği yoldan asla taviz vermeden gerçekleri olanca açıklığıyla ortaya koymuş ve bu konuda da devrin uleması tarafından aynı zamanda devrin İslam coğrafyasındaki diğer fikri mücadele yürüten İslam alimleri tarafından ve devlet büyükleri tarafından takdirle karşılanmıştır. İmam Gazali öncelikle şunu söylememiz icap eder ki kendi çabasına göre ilmi faaliyet yürüten birisi değil. Bizzat dönemin sultanı ve vezirleri tarafından saraya çağrılıp hürmet edilen, görüşlerine başvurulan, bir anlamda resmi statüsü olan bir şahsiyet. Da şunu söyleyebiliriz, dönemin en önemli ilim merkezlerinin başında bulunan Nizamiye medreseleri var ve bu medreselerde bu ilim şartlarında en prestijli üniversite kabul edilen üniversitelerin ayarında bir üniversite. Bu üniversitede baş müderris, ki bugünümüzde rektör diyebileceğimiz bir statüye tekabül ediyor, böyle bir görevle görevlendirilmiş birisidir ve bu görevindeyken hemen hemen İslam ilimlerinin çok önemli sahalarında eğitim vermiştir. Onun uzmanlık alanı kelam ve fıkıh olmakla beraber daha sonraki dönemde yaşadığı maneviyat arayışı, hakikat arayışı içerisinden cinden çıkamadığı bazı soruları cevaplama aşamasında bir kriz yaşıyor. Ve bu esnada da tasavvufi ilimlere yöneliyor. Aradığı soruların cevaplarını tasavvufta bulduğu için de tasavvufa meylediyor. Tabii ki bunun yaşadığı coğrafyada ve dönemde ortaya çıkan hadiseler, yürütülen fikri mücadeleler doğrudan bir bağlantı var. Zira herkes kendi tuttuğu yolu hakikat olarak tarif ediyor. Ancak gel gör ki hiçbirisi tam manada hakikatin temsilci olarak ön plana çıkmıyordu diye eleştiriyor. Herkes fikri mücadelesinde haklılığını iddia ederken ortadaki manzara hiç de işler acı bir manzara değildi diyerek bunun böyle olmaması gerektiğine kanaat getiriyor ve arayışa gidiyor. Ve arayışın neticesinde tasavvuf ehlinin tuttuğu yolun daha ikna edici, daha maneviyatı destekleyen ve huzura kavuşturan bir ilim olduğu kanaatine varıyor ve o noktadan sonra 10 yılı bulan uzunca bir inziva hayatına yöneliyor.

Böyle bir ortam. Onun yaşadığı dönemi bu şekilde özetlemek mümkündür. Vezir Nizamül Mülk devrin önemli siyasi figürlerinden ve Sultan Melikşah'ın hüküm sürdüğü bir dönem. Abbas Halifesi El-Mustasir'in dönemi aynı zamanda bu dönem. İşte bu dönem düşündüğümüz zaman İmam Gazali çok yönlü, bugünkü ifadesiyle multidisipliner dediğimiz denilen bir konumda bir alim. Böyle bir alimin de tasavvuf tarihi açısından çok önemli, kritik bir yeri var. Bütün tasavvuf tarihçileri kendisini tasavvuf döneminden tarikatlar dönemine geçişte kilit rol olarak kabul ederler. Bir köprü olarak kabul ederler bir başka ifadesiyle. Böyle söyleyebiliriz. Bir de tasavvuf tarihinin içerisinde şöyle bir yeri var. Malumunuz İslam ilimler belli bir süreç yaşıyor. Bir yanda ilimler tam manasıyla, usulü, esası, metodolojisiyle şekillenmiyor. Bunlar bir zaman alıyor ve tasavvuf da aynı süreçten geçiyor. İşte bu süreç içerisinde İmam Gazali'nin kilit bir rol oynadığı kabul ediliyor. Nihai noktada kendinden önceki tasavvuf ehlinin, ki onlara sufi tabir edilir, onların emanetini en son noktaya taşıyıp bir anlamda bir bayrak yarışı olarak kabul edersek, İmam Gazali bu bayrağı hedefine ulaştıran ve tasavvuf ilminin müstakil bir İslami ilim statüsüne getiren ve bu manada diğer İslam alimlerinin de takdirini kazanan bir şahsiyet olarak karşımızda duruyor. Bütün bunlara rağmen İmam Gazali tabii ki bir çatı kimlik gibi sadece tasavvuf ehlinin değil diğer İslam ilimlerinin de saygı duyduğu bir alim. Sonraki dönemlerde tezahür eden tarikatların, ki tarikat deyince tasavvuf eğitiminin, tasavvuf ilminin bir anlamda fiili olarak icra edildiği maneviyat yollarını kastederiz tarikat derken, bütün tarikatların da kendisine saygı duyduğu ve eserlerinden istifade ederek manevi hayatlarını şekillendirdiği bir şahsiyettir. İmam Gazali deyince akla bu gelir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh tasavvufa bireysel bir merakından böyle meylederek kendince bir tasavvuf yolu tarif etmiş biri değildir. Tasavvufun çok kadim bir ilim olduğu bir gerçek. Tasavvuf, Hicri 3. yüzyıllarda tasavvuf şeklinde anılmaya başlamıştır. Hicri 2. yüzyılların sonları ya da 3. yüzyılların başları gibi. Daha önce Züht diyebildiğimiz bir dönem var. Züht dönemindeki şahsiyetler sufi olarak anılmasa da aynı misyonu üstlenen, aynı manevi hayatı yaşayıp gayeleri de bir olan zahitlerdi. Ve bu zahitler dediğimiz şahsiyetler de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi hayatını taklit etmeye çalışan, onun gibi bir manevi hayat yaşayan kesimdi. Şimdi buradan başlayarak devam etmek icap eder. İmam Gazali'nin hayatına, yaşadığı döneme gelinceye kadar bu maneviyat yolu silsile yoluyla anlatıla anlatıla, talim edile edile sonraki dönemlere nakledilmiştir. Dolayısıyla İmam Gazali tasavvuf yolunda çok büyük bir üstattır, maneviyat büyüğüdür, sultanıdır. Ama onu yetiştirenler sayesinde bu büyük makama gelmiştir. Bu noktada İmam Gazali'nin tasavvufa meyli, intisabı Abdülkerim el-Kuşeyri diye bir zat var. Bu isim de tasavvuf tarihinde çok önemli bir isim. O da İmam Gazali'nin kendisinden çok büyük oranda etkilendiği ve eserlerinden istifade ettiği bir şahsiyet. Onun talebesidir. Dolayısıyla İmam Gazali'nin tasavvufa intisabı meyli kendinden önceki sufilerin sayesinde olmuştur. Ve bilfiil görüştüğü zat Ebu Ali el-Farmizi'dir. Ancak İmam Gazali bizzat El-Munkız Minel-Talal adlı otobiyografik eserinde tasavvufa yönelmesinin sebeplerini anlatırken daha önce yazılan tasavvuf klasikleri diyebildiğimiz tasavvufun baş eserlerini okuduğunu ve onlardan etkilendiğini ifade ediyor. Bunlar arasında Ebu Nasır Serraci et-Tusi'nin El-Luma adlı eseri, Ebu Talib

Kutul Kulu adlı eseri, Ebu Bekir Kelebazi'nin Et-Te'arruf li Mezhebi Ehl-i Tasavvuf adlı eserleri ve daha birçok eser zikrediliyor. Ve dolayısıyla İmam Gazali rahmetullahi aleyh kendinden önceki sufilerin bıraktığı manevi mirasa tabi oluyor, onları talim ediyor ve oradaki gördüğü hakikatlerden etkilenerek tasavvuf yolunda çok önemli bir mesafe kat ediyor. Dile kolay, söylemesi basit, 10 yıllık manevi bir hayatı tecrübe ediyor ve arkasından Taca İhya Ulumuddin adlı eserini yazıyor. Ve bu eser tasavvufun çok önemli şaheseri haline geliyor, tasavvuf ilminin. Yani 10 yıllık inzivası bitiyor, arkasından yazıyor gibi anlaşılmasın. Bu inziva sürecinde bu ilmi faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkan bir eserdir bu eser. Bunun dışında birçok direkt tasavvufi meseleleri anlattığı eserleri vardır. Minhacül Abidin gibi, Ravzat-ı Talibin gibi, Mükâşifetül Kulûb gibi birçok eserini burada zikretmek mümkün. Ve kendisinden sonra üzerinde tesir bırakmadığı hiçbir sufi yok. İmam Gazali bu manada zirve isim ya da çatı bir kimlik olarak kabul ediliyor. İmam Gazali'nin ortaya koyduğu tasavvufi düşünce kendi önceki tasavvufu mirasa sahip çıkıp onları daha veciz, daha sistematik bir şekilde ortaya koymasıdır. İmam Gazali'yi İmam Gazali yapan, imam yapan, Hüccetül İslam yapan en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Belki bu programda üzerinde vurguyla durulması gereken bir noktadır. İmam Gazali tasavvufi prensiplerin tamamını bil fiil kendisi şahsında yaşamıştır. Örneğin makam mevki dediğimiz şey dünyevi makam mevki neslinin hoşuna giden şeydir. Diyor ki İmam Gazali, ben onca yıl işte ilimle meşgul oldum ama döndüm kendime bir baktım ki nefsim uçurumun başında, tehlikenin zirvesinde duruyor. Zira bütün makam mevki, elimdeki olan makam mevki nefsin hoşuna giden şeylerdi. O zaman ben herkese telkin vermekten, nasihat etmekten ziyade bütün bu telkinleri kendi nefsime vereyim, kendim bizzat yaşayayım diyor ve makam mevkiyi terk ediyor. Bu zor bir hadisedir, öyle kolay bir şey değil. Bugünkü rektörlük pozisyondaki bir makamı terk edip artık bir daha dönmemek üzere devlet başındaki idaresindeki vezirlerin, efendim padişahın ısrarla kendisini geriye davet etmesine rağmen kabul etmemek öyle her baba yiğidinde harçlı değildir diyelim. İmam Gazali işte bu güçlü azmi sebebiyle hem ilmi anlamda hem manevi yaşama noktasında bir sultan olmuş, maneviyat sultanı olmuş. Kendi döneminde ve Anadolu'nun her tarafında zaten yükseliş döneminde yaşamış bir alim. Ve Horasan bölgesi, İran'ın Tuz şehrinde dünyaya gelmiş ama o bölgeler Horasan ve Türk irfanının da şekillendiği, manevi anlamda beslendiği bölgedir. İmam Gazali kendisi de Anadolu'nun tasavvuf kültüründe hep güçlü bir figür olmuştur ve her zaman takip edilen bir zat olmuştur. Eserlerinin tamamı çok erken devirlerde Türkçe'ye tercüme edilmiş ve en çok okunan eserler arasına girmiştir. Bu itibarla İmam Gazali'nin kadrini, kıymetini anlamak gayet tabii bir durumdur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh sözlerinden bazılarını şöyle söylemek gerekir. Efendimizin şöyle çok böyle manidar bir hadis-i şerif var. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Burada hayırlı olma vasfı insanlarla ilişkilendirilmiş. Ya Cenab-ı Hakk'a çok kulluk yapan kişi hayırsız mı? Hayır, o manada değil. Allah-u Teala insanları imtihan etmek için insanların arasına yerleştirmiş. Dolayısıyla insanın gerçek karakteri, gerçek vasfı insanlar arasında ortaya çıkar. Tek başına yaşarken değil. Efendimiz hayatının içerisinde en güzel örnekliği göstermiş, numune-i imtisal olmuş ve o vasfı insanlar arasında Muhammedül Emin olarak ilk önce kazanmış, en hayırlı olma vasfını. Dolayısıyla insanlarla olan münasebet o kadar önemli ki Efendimizin düşünün, Mekke-i Mükerreme'yi terk etmek zorunda kaldığı zaman kendisine orada yaşama hakkı tanımayan müşriklerin liderleri bile onu güvenilir Muhammed diye, Muhammedül Emin diye nitelendiriyorlar.

0: Ve Efendimiz de o güveni hiç sarsmamıştı. Hicret ederken bütün emanetleri, Mekke müşriklerinin kendisinde bulunan bütün değerli eşyalarını Hazreti Ali'ye emanet bıraktı ve yerine ulaştırması konusunda ne yaptı? Onu görevlendirdi. İşte insanlara en hayırlı olmak, hayatı kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak, faydalı olmak her açıdan, ilmi anlamda, sirayi anlamda, ekonomik anlamda, beşeri münasebetlerin bozulduğu esnada onların hayatına tekrar yön verme noktasında hep faydalı olmak mümkündür. Dolayısıyla da İmam Gazali bunu bir anlamda düşünerek şöyle ifade ediyor, bu gerçekten hareketle. Halkın yükünü çekmek hak yolunda olmanın en büyük nişanesi, alametidir. Yani bu çok manidar bir söz. Hak yolunda mısın, değil misin? Bunun en büyük kriteri halkın yükünü çekebiliyor musun? Niye yük çekmek mi gerekiyor? Tabii imtihan olduğu için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak biz sizi birbirinizle imtihan edeceğiz buyuruyor. Dolayısıyla da birbirimize olan davranışlarımız bir anlamda imtihanımızın ne derece başarılı olacağının da bir göstergesi. Peki gerçek alim kimdir? Diyor ki gerçek alim insanların ayıplarını örten ve onlara merhametle yaklaşan kişidir. İnsanlara hizmet etmek Allah'a ulaşmanın en kısa yollarından biridir. Bir gönle girmek, bin Kabe yıkmaktan korur insanı diyor. Peki insan Allah'a hakiki kul olması için ne yapması gerekiyor? Çok sevmesi gerekiyor. Peki bu sevginin alameti var mıdır? Çok seviyorum demekle bitmiyor iş. Diyor ki Allah'ı sevmenin alameti onun Habibine, yani sevgili peygamberi Habibullah olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her işte tabi olmaktır diyor. Gerçek sevgi sevilenin sevdiklerini de sevmektir. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'i sevmek, onun ashabını sevmek, onun ailesini sevmek vesaire, onun efendim sevdiği yetime şefkatle bakmak gibi hususlarla mümkündür. Biliyorsunuz en büyük savaşın nefisle yapılan savaş olduğu gerçeği vardır tasavvufta. O aslında bir hadis-i şerife dayanır. Peygamberimiz bir savaştan dönerken küçük savaştan büyük savaşa döndük ifadesini kullanmış. Nedir ya Resulullah bu büyük savaş deyince, nefislerimizle olan savaştır buyurmuş. Bundan dolayı İmam Gazali aynı gerçeği farklı bir dille şöyle ifade ediyor. En büyük savaş insanın kendi nefsani arzularına karşı açtığı savaştır. Nefsini ıslah etmeyen başkasını da ıslah edemez. Nefsinle asla dost olma. O seni dünya bataklığına sürükler. Onu bir binek gibi kullan ki menziline ulaşasın. Yani nefis terbiye edilmeden gerçek manada insanı kamil olunmaz. Nefsi öldürmek diye bir şey yoktur. Nefis terbiye edilmesi gereken bir varlıktır. Kalbimiz bizim bir aynamızdır ve günahlar da o aynayı sürekli kirleyen bir lekedir. Sürekli bunu arındırmak gerekir der. Der ki İmam Gazali, insan bir memleketse onun baş şehri kalptir. O baş şehrine, baş kentine bir taraftan ruh hakim olmak ister, bir taraftan da nefis. Eğer insan nefsini kalbine hakim kılarsa artık insanın ezeli düşmanı olan şeytan aleyhillâne ile dost olmuştur. Ve insan kendi eliyle kendisini felakete sürüklemiştir. Görevi, bir insanın hayattaki en önemli görevi sürekli o baş şehri mesabesinde olan kalbini muhafaza etmektir. Çünkü insanın kalbi Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. Zira Cenab-ı Hak insanın ne suretine, ne şekline, ne cinsiyetine, ne zenginlik, fakirlik tarafına bakar. O sadece kalbe bakar. Bu hadis-i şerifle sabittir. Dolayısıyla kalp nazargah-ı ilahidir. Sürekli yani o kalp Cenab-ı Hakk'ın nazarına layık bir halde tutulması gerekir ki bu da maziva dediğimiz Cenab-ı Hak dışındaki varlıkların sevgisi vesaire, ki başta dünya, bunları kalbe yerleştirmemekle mümkündür. Çünkü hubbü dünya ra'sü küllü hatiye. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır buyurmuş Efendimiz. Bu gerçekten hareketli İmam Gazali'de dünyaya karşı temkinli olunması, onu Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmette bir vasıt olarak kullanılması gerektiği konusunda sürekli öğütlerini vermiş oluyor.
1: Hocamıza paylaştığı kıymetli katkıları için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları'nda bugün İmam Gazali Hazretleri'nin ilim, irfan ve hikmet ikliminden nasipdar olmaya çalıştık. Hakikati arayan gönüllere asırlardır ışık olan İmam Gazali Hazretleri'ni yad ettiğimiz bu programın sonuna gelirken, siz kıymetli dinleyicilerimize muhabbet

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Eniştem anneme de ilk önce başıma gelenleri duydunuz mu hemşire? Araplar beni zehirlediler demiş. Fakat annem onun bir rol oynadığına kanaatle birkaç sene evvel İstanbul'a gelmiş olan o zamanki meşhur Fransız facia aktörünün ismini zikrederek yanında Mune Sully halt etsin diyordu. Bir zaman sonra vakanın iç yüzünü ben de duyarak hakikatin çok daha mütevazı olduğunu öğrenecektim. Meğer onu Araplar siyasi sebeplerle zehirlemiş değillerdi. Eğer ortada bir zehirlenme hadisesi varsa onların hepsini mesul tutmak insafsızlık olacaktı. Bundan olsa olsa içlerinden biri, eniştemizin tanıdığı, şarkı söyleyen, raks eden bir Arap kızı belki mesul tutulabilirdi. Fakat bir suikast var mıydı? O da belli değildi. Deli eniştemizin kendisini daima aldattığını bilen zavallı halam, böyle şeylerin evin içinde değil dışında geçmesini tercih ederdi. Yine Arabistan vilayetlerinin birinde bulundukları bir gün, akşam yemeğindelerken eniştemize vilayet belediye doktoru Sabri Bey'den geldiği söylenilerek bir mektup getirilmiş. Bu kağıdı gayet ciddiyetle okuyan eniştemiz, "Resmi işler kadınlara söylenmez ve böyle bir iş oldu mu başka söz dinlenmez" gibi bir fetvaya uyduğu hissini vermek isteyerek pek ciddi, hatta asık bir yüzle derhal yerinden kalkmış ve "Yo, bu haberden sonra artık hiçbir kuvvet beni vazifemden alıkoyamaz" der gibi yemeği

yarım bırakarak giyinip halama hiçbir şey söylemeden fakat tavırlarıyla hep biz işimizi biliriz ve resmi işler kadınlara söylenmez ve hatta ben onlara gösteririm manalarını işrap etmek isteyerek böyle pek mühim bir işe koşuyormuş gibi fırlamış gitmiş. Fakat telaşından odasında adeti veçile açıkta bıraktığı kağıdı bulup okuyan halam zaten onun yüzünden sezdiği meseleyi anlamış. Bu mektup bir eğlenti davetiymiş. Onda bilmem hangi hanende ve sazende kızların o gece için hazırlanmış oldukları ve kendisinin de hemen gelmesi beklendiği yazılıymış. Eniştemizin bazen yad ettiği eğlence gecelerinin hatıraları yanında halamın anlattığı bu mektup macerası da küçük ışığıyla onları biraz aydınlatır gibi oluyordu. Filhakika eniştemiz çok kereler bu hemen gündüz gibi parlak semalı Arabistan gecelerinin hatıralarını mukavemet edilemez bir davet gibi duyardı. Orada kolları bilezikli, ayakları halhallı, gözleri sürmeli, bakışları gamzeli, elleri defli, sesleri halavetli ve beyaz belleri çıplak öyle muganniyeler ve rakkaseler varmış ki şarkı söylerken omuzlarıyla, gövdeleriyle, kalçalarıyla ve bütün vücutlarıyla halkalanır, kıvranırlarmış. Ve sesleri o kadar yanık ve şiveleri o kadar tatlı olurmuş ki bu uzak mesafeler ve geçmiş zamanlar ötesinden onları hatırlayan eniştemiz eski bir teessüre kapılarak güya esatirin deniz kızlarını duyuyor da dinlemek istemiyor, hafızasından gördüğü bu manzarayı şimdi karşısında gibi görmeye tahammül edemiyor, güya çok yakıcı bir lezzetin alevi ruhunu sarmış da kendisini eritiyor gibi elleriyle gözlerini kapayarak ve üç tane amanı birleştirip tek kelime yaparak aman aman aman diyordu. Eniştemizin Basra'dan dönüşünden ancak bir hafta geçer geçmez İstanbul'da meşhur 31 Mart isyanı başlamıştı. Kiracılar Çamlıca'daki köşkü daha boşaltmamış olduklarından kendisi babamın pank altındaki evinde misafirdi. O İstanbul'da yine menfaatini koruyacak bir çıkar yol, iş görülebilecek bir saha bulmayı umarken bulduğu her türlü tahmininden beterdi. Bu defaki azlinden sonra artık babasının şefaatiyle yeni bir memuriyet temini imkansızdı. Zira o çoktan ölmüştü. Devir değişmişti. Muhtemeldir ki bütün memuriyet ihtimalleri artık hep birden uçmuş gitmişti. Fakat geldiğinin hemen ertesi günlerinde başlayan bu isyan hareketiyle vaziyetin vahimliği zihninde bütün ihtimal verdiği korkuları gölgede bırakıyordu. Bu asayişsiz günler onda artık huzur namına bir şey bırakmamıştı. Duyduğu heyulayı bir korkuya dönüyordu. Uzaktan bir ses, bir gürültü işitse hemen bir kuş gibi havalanarak acele öteye beriye konuyordu. Artık halini izah için kendisini zehirlediklerinden bahsetmiyordu. Nazım Paşa'nın Ahmet Rıza Bey ve Emir Arslan'ın Hüseyin Cahit Bey zannedilerek öldürülmeleri üzerine kendisine de bilmem kime, bilmediği birine benzetilerek yeni bir yanlışlığa kurban gitmekten fena halde korku gelmişti. Siyah camlı gözlüklerini tedbir gezdiği zannını vermemek için artık kullanmıyor, taktığı beyaz camlı gözlüklerinin arkasında gözleri korkudan büyümüş gözüküyordu. Her patlayan silah ödünü patlatıyor ve o ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırıyordu. Buna rağmen canlı bir korku halinde yine ya bizimle beraber veya yapayalnız gözleri ateşler saçarak telaşlı ve heyecanından çatlayacak gibi öteye beriye gidip geliyordu. Çocukluğumda tebessümlere, istihzalara vesile verdiğini hatırladığım eniştemiz şimdi büsbütün gülünç olmuştu. İtikadınca kaçıyor hissin vermemek için yavaş yavaş yürümeli, saklanıyor vehmini uyandırmamak için açık yerlerde oturmalı, ürküyor fikrini telkin etmemek için etrafına serbestçe bakınmalı veya memnun zannolunmak için memnun görünen bir yüz takınmalıydı. Kendisi bu icaplara riayet ettiği kanaatindeydi. Öldürülmek istenen biri olmadığımızı, böyleleriyle münasebetimiz bile bulunmadığını ispat etmek için vücudumuzu ve yüzümüzü olduğu gibi göstermek, göğsümüzü gere gere gezmek lazım geldiğini söylüyordu. Soğuk havalı bir gün açık tramvayların birinde pardesümün yakasını kalkık gördüğü için gizlenmek fikrini vermemden korkarak hemen iki eliyle üstüme atıldı. Yakamı indirerek bana öfkeyle

0: Deli misin yoksa? Çocukluğun sırası değil. Sonra alimallah gidersin gürültüye, diyordu.
1: Düşündüklerine ve yaptıklarına zaten iştirak etmediği adamlardan biri sayılmaktan, üstelik bir de bu yüzden ahirete gitmekten fena halde yılmıştı. Halbuki serdettiği nazariyelere rağmen görünüşünün yaptığı tesirden hiç haberi yoktu. Kendisi hayatına suikast edildiğini duyan bir mahluk telaşına düşmüş ve hemen haykıran ve uzaktan duyulan bir korku timsali kesilmişti. İstanbul 31 Mart'tan sonra hakikaten karışık günler geçiriyordu. Bu emniyetsiz zamanlarda biz de acaba ne diye herkes gibi manasızca öteye beriye dolaşırdık. Şimdi hatırlayınca en ziyade hayretime sebep olan şey, sokaklarda silahların güya kendi kendine patladığı ve kör kurşunun sanki kendine kurban aradığı o günler ve gecelerde yanımızda bu kadar korkan eniştemizle niçin böyle dolaştığımız ve arabayla, tramvayla, tünelle, vapurla ne diye İstanbul'a, köprüye, Beyoğlu'na, Pangaltı'ya, Boğaziçi'ne, Büyükada'ya gidip geldiğimizdir. Hayat eniştemiz kadar çılgınlaşmıştı. Askerler sokaktan geçerken silahlarını havaya boşaltıyorlar. Meşrutiyeti istemiyorlar. Yok, istiyorlar. Ahmet Rıza Bey'i istemiyorlardı. Büyükada'da gezinmeye ellerinde baston gibi silah taşıyarak gelen askerler vardı. Müthiş bir kargaşalık ve karışıklık günleri yaşıyor. Sarih, hiçbir şey anlamıyorduk. Merakımız evde, gazetelerde tatmin edilemiyordu. Eniştemiz de acele acele sokağa çıkıyor, yine tehlikeler sezerek eve dönüyor. Fakat koşmadan, ağır yürümeye itina ettiğinden büsbütün yapma ve gülünç tavırlar alıyordu. Yine babamın Pangaltı'ndaki evinde bir gece yarısından sonra devamlı silah sesleri duyarak hep uyanmıştık. Arkasında gecelik entaresi ve şam hırkasıyla eniştemiz en evvel kalkmış, bizi de kaldırmıştı. Önce bu sesleri birçok ihtimallere atfetti. Sonra nihayet hikmetine akıl erdirilemeyeceğini söyleyerek herhalde artık hiçbir asayiş kalmadığına kanaatle fena halde asabileşti. Benzi solmuştu, elleri dudakları titriyordu. 20 yaşına gelmiş olduğum halde beni hala çocuk sayarak sükutuma bir şey demiyor, fakat babamın sadra şifa verecek bir izahta bulunmamasına kızarak öfkesini ondan almak ister gibi adeta üstüne yürüyor, İttihat ve Terakki yüzünden yapılan bu şeylerden kendisini mesul tutuyormuş gibi ona çıkışıyor ve öfkeli öfkeli, "Hadi buyurun bakalım, ayıklayın pirincin taşını, çıkın işin içinden," diyordu. O esnada bizim bu münakaşamızdan haberi olmayan silahlar yakın bir yerde, belki harbiye mektebinde, belki daha uzak bir kışlada anlaşılmaz sebeplerle patlamakta devam ediyordu. Bazen duruyor, susuyor, sonra sanki tüfekler bozulmuş da kendi kendilerine ateş alıyorlarmış gibi bu münasebetsiz ve sebepsiz görünen patlamalar yine devam ediyordu. Herkes korkusundan sinmiş gibi başka hiçbir ses duyulmuyordu. Deli eniştemiz meraktan hakikaten çıldıracak gibi olmuştu. Bir aralık pencereyi açarak dışarıya bakacak olduk. Birdenbire gözlerimizin önüne korkusuz, meraksız ve mesut bir gönlün saf ve berrak sükunu gibi serilen bir güzellik manzarası korkular içindeki ruhumuzu kamaştırdı. Orada yeryüzündeki insanların niçin silah attıklarını merak etmeyen bir gece, karşımıza gelen solgun mavi bir gök parçasında sayısız yıldızlarını yakmıştı. Göğün bizim üstümüzdeki parçasındaysa kadınların başlarına örttükleri beyaz tüllerden daha hafif, daha ince, kocaman bir sahayı kaplayan ve içinde sabitleşmiş görünen dalgalarıyla süt beyaz bir denize benzeyen bir bulut tabakası, mavimtırak gök içinde sessizce yüzen sedeften bir ada gibi baş döndürücü bir güzellik nümayişiyle başımız üstünden yavaş yavaş kayıyor, karşımızdaki parıldayan yıldızlara doğru yol alıyordu. İnsan bu manzarayı gördükçe bu silahları patlayan yeryüzünden kurtulmak, o mesut adaya konmak, gönlümüz gibi hayal ettiğimiz yerlere benzeyen yıldızlara varmak istiyordu. Hatırlarım ki içimizden tabiatla en az alakalanan eniştemiz bile bu güzel manzarayı görünce hislerini birbirine bir cümle mantığıyla bağlayamadan "Ne muhteşem gece, yazık değil mi?" demişti. (21) Halam eniştemizden ayrılıyor. Deli eniştemiz bir hayli yaşlanmıştı. Fakat hiç uslanmış değildi. Binbir huysuzluğuna ilave olarak hizmetçilerle

gittikçe daha çok münasebetsiz münasebetlere düşüyor ve bunu herkes duyuyordu. Onun hali, insanlara ihtiyarladıklarında bile hakim olan hırsların kendilerine nasıl rahat vermediğini ve cinsi duygu düşkünlüğünün aileleri nasıl bozduğunu gösteren hazin bir misaldi. Eniştemizle halamı birbirine bağlayan eski rabıtanın nice yıllardır devam eden gıcırtılarını duymak alışkanlığı ile bu zincirin bir gün kopacağına ihtimal vermek hatırımıza gelmemişti. Fakat kenarında bir damla yaşın dolaştığı duyulan hüzünlü sesiyle halamın biz odaya girince yarı kalan hikayelerini, itiraflarını, şikayetlerini dinleyen hanımlar sezdikleri, çekindikleri bu akıbete çoktan hazırlanmışlardı.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevap verdiği belirtildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Belçika Kraliçesi Matilde, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajını 2011 yılında vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Övgü ve hürmetin en büyüğünü annelerin hak ettiğini ifade eden Erdoğan, annelerin toplumun temel direği olduğunun da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cennet annelerin ayakları altındadır düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz dedi. Erdoğan mesajında ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum sözlerine yer verdi. Anneler Günü dolayısıyla siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Numan Kurtulmuş, bu anlamlı gün vesilesiyle evlatlarını mukaddes vatanımız uğruna toprağa veren aziz şehitlerimizin metanet timsali annelerine en derin şükranlarımı sunuyorum sözlerine yer verdi. Annelerle ilgili olarak hayatımızın solmayan çiçekleri ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara vurgusunu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajında en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir dedi. Burhanettin Duran, annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları sadece bireyleri değil toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Anneler Günü'nü sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı. Özgür Özel mesajında annelerin sadece evlat değil vicdan, dayanışma ve umutla büyüttüğünü ifade etti. Mesajında annesiyle bir fotoğrafına da yer veren Özgür Özel, başta şehit annelerimiz olmak üzere emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımızı ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun dedi. Milliyetçi Hareket Partisi de Anneler Günü dolayısıyla sosyal medyada görüntülü paylaşımda bulundu. Yayımlanan videoda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından bölümler kullanıldı. Anne ve çocuk temalı görsellerin yer aldığı videoda Devlet Bahçeli şehit annelerine de mesaj verdi. Bahçeli, "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın yanıtı merakla beklenirken İran basını Tahran'ın cevabını Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. İran'ın cevaben önerdiği plana göre müzakereler Lübnan'da dahil olmak üzere bölgedeki savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan da müzakerelerle ilgili açıklama geldi. Pezeşkian, "Müzakerelerden söz etmek, teslim olmak ya da geri adım atmak anlamına gelmiyor. Aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruma hedefine hizmet ediyor," dedi. Konuyla ilgili diplomatik süreç takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise Washington'ın yaptırım kararını uygulayacak ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. İran ordu sözcüsü Washington'la varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle de askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği de gündemdeki yerini koruyor. İngiliz basınına göre İngiltere, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini korumaya yönelik olarak olası çok uluslu bir misyona hazırlık kapsamında bir savaş gemisini Orta Doğu'ya gönderdi. Fransa'nın da Charles de Gaulle adlı uçak gemisini Kızıldeniz'e yönlendirdiği açıklandı. Katar'a ait bir likit doğalgaz tankeri ise savaşın başlamasından bu yana ilk kez Hürmüz Boğazı'nı geçerek Umman Körfezi'ne ulaştı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. New York Times gazetesinde yer alan haberde sızıntının güneye, Suudi Arabistan kara sularına doğru yöneldiği belirtildi. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Uydu görüntüleri konusunda ne Amerikan ordusu ne de İran'dan açıklama geldiği ifade ediliyor. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürüyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye kampına hava saldırısı düzenledi. Megazi kampını da insansız hava aracıyla vurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail Han Yunus'un batısındaki Emel mahallesindeki bir aracı da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi. Bölgedeki İsrail saldırılarında 2023 yılı Ekim ayından bu yana hayatını kaybetti. Edenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katliamcı İsrail son saldırısında Sayda kenti başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldı. Kalile Deir Kanun Karayolu'nda seyir halinde bulunan bir motosiklette İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Ramadiye beldesindeki bir fabrikada insansız hava aracıyla vuruldu. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. 39 ülkeden 35'i Türk, 300'den fazla aktivistin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Marmaris limanında geçici karakol oluşturuldu. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırısıyla ilgili olarak resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. İsrail işkencesine maruz kalan aktivistler Marmaris Devlet Hastanesi'nde Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından sağlık kontrolünden de geçirildi. Filonun yeni yol haritası ise 12 Mayıs Salı günü Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak.
İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere girişimleri hız kazandı. Savaşın bitmesi amacıyla Ankara'nın yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas

Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış müzakerelerinde gelinen son durum ele alındı. 9 yıl aradan sonra ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'i ziyaret edecek. Dünyanın gözü 14 ve 15 Mayıs günlerinde Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başkent Pekin'de Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Görüşmede İran savaşından küresel ticareti kadar birçok konunun ele alınması bekleniyor. Amerikan basınında yer alan haberlerde görüşme öncesinde iki liderin de baskı altında olduğu ifade ediliyor. Pekin için Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle yavaşlayan ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konuların öncelikli olduğu vurgulanıyor. Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki heyetle birlikte İstanbul'a geldi. Türkiye'ye ekonomik misyon kapsamında ziyaret gerçekleştirecek olan Kraliçe Matilde'ye ziyareti sırasında ekonomiyle ilgili bakanlar da eşlik ediyor. Kraliçe Matilde ile beraberindeki heyeti havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile diğer yetkililer karşıladı. Kraliçe Başkanlığındaki heyette Belçika'nın ulusal ve bölgesel hükümetinden çok sayıda bakanla özel sektör temsilcisi 428 kişi için yer alıyor. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Belçika arasında enerji, savunma, sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı. Konuk kraliçe ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, Kraliçe Matilde'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Türkiye'de temaslarda bulunan Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı da ziyaret etti. Kraliçe Matilde'ye ziyareti sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti. İki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojisi de yerinde incelendi. Kraliçe Matilde, Bayraktar TB2 ve TB3 ile Kızıl Elma insansız savaş uçağını yakından inceledi. Belçika Kraliçesi Matilde daha sonra başkanlığındaki heyetle birlikte Ortaköy'de gezerek fotoğraf çektirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeğe yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında sona erdi, yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü vurgulandı. Bazı gazetelerin bu konuda yanlış bilgi paylaştığı ve açıkça bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür denilen açıklamada yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağı belirtildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 29 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında yakalandı. Emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyet birimlerindeki işlemleri ise sürüyor. Suç örgütüne yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan iştirakin eski genel müdürü Ali Sukas'sa dava kapsamında tutuklu bulunuyor. Yargıtay apartmanlardaki cam balkon uygulamalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararla kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı onayı olmadan yapılan balkon kapatmalarının kaçak yapı sayılabileceği hükme bağlandı. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda balkonların yapının dış cephesine dahil olduğu ve ortak alan kapsamına girdiği vurgulandı. Balkon kapatma uygulamasının cam, PVC ya da alüminyumla yapılmasının usulsüz işlemi meşrulaştırmadığı belirtildi. Yeni haftada yurdun iç ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları görülecek. Hava sıcaklıkları da hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününden itibaren ise özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar azalacak. Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığının

0: 21-22 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında parçalı bulutlu hava görülecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevap verdiği belirtildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. Belçika Kraliçesi Matilde beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım belli oldu. Bursa Spor'u son saniyede yenen Karşıyaka ligde kalırken Mersin Spor üçlü averaj sonunda en üst klasmandan düştü. Trendyol 1'i lige yükselen son takım Muğla Spor oldu. Ege ekibi playoff finalinde Seza Çimento Elazığ Spor'la karşılaştı. Muğla temsilcisi normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten karşılaşmada rakibini penaltılarla 8-7 yendi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde ipi göğüsledi. Turuncu Siyahlılar deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe Arsavev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligin 28. haftasında ProLift Giresun Sanayi Sporu 7-0 yenen Sarı Lacivertli ekip sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan paralel barda büyük başarı. Ay Yıldızlı sporcu Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda kürsünün en üst basamağına çıktı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl, Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Elazığ 11, İstanbul, Adıyaman 15, İzmir, Mardin 16, Çanakkale, Samsun 13, Eskişehir, Diyarbakır 12, Bolu, Tunceli 9, Kars, Erzurum 4, Van 6 ve Şanlıurfa 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresi ve 49 ile 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çavdır, Tefenli, Burdur yolunun 10 ile 16. kilometresi arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 470. Karadeniz. Atış eğitimi 12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 41 dakika 12 saniye kuzey, 30 derece 13 dakika 55 saniye doğu, 41 derece 41 dakika 18 saniye kuzey, 30 derece 41 dakika 41 dakika 18 saniye doğu, 41 derece 20 dakika 55 saniye kuzey, 30 derece 41 dakika 17 saniye doğu, 41 derece 20 dakika 52 saniye kuzey, 30 derece 14 dakika 5 saniye doğu. Denizcilere

0: Gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 10 Mayıs 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Serdar Özeren ve ben Çağatay Sevdi.

bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Bugün Anneler Günü. Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi. Dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılmayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulmayacak olan hayatımızın en değerli varlıkları. Varlığımızı

Her gününü kutluyoruz. Bu özel günde değerli bir öğretmenimizi, çocukların sözleriyle şair anneyi konuk ediyoruz. Çocukların kalbine kelimelerle dokunmayı seçmiş bir Türkçe öğretmeni olan Sultan Serdar Doksöz. Öğrencileriyle iletişimini şiir aracıyla güçlendiren Doksöz, aynı zamanda ödüllü masal anlatıcısı. Kendisiyle anneliği, öğretmenliği, şiir ve masalları konuşacağız. Programımızda bu gece Rebetiko müziğine gönül veren Agora Minor grubundan ve farklı mesleklerden bu müziğe gönül vererek Agora Major oluşumuna katılan ekipten konuklarımız stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Agora Minor'dan müzisyen Serap Çiğdem Şahin'le, Agora Major'dan mühendis ve enstrümantalist Çınar Tatlı'yla müziği ve dinleyiciyle müzisyen ayrımını bir anlamda ortadan kaldıran etkinliği konuşacağız. Antik dönemde çarşı pazar anlamına gelen Agora, insanların alışveriş yaptığı, sohbet ettiği, kaynaştığı bir yer. Gecenin içinden de biz de bu buluşmayı sizlere aktaracağız.

0: Ve başladık efendim, annelerimizin bir kez daha bu güzel gününü kutluyoruz ve değerli bir anne, değerli bir öğretmen var telefon hattımızda. Sultan Serdar Doksöz, merhaba.
1: Merhaba.
0: Yayınımıza hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Çağatay Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz efendim. Anneler gününüzü kutlayarak başlayalım programımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle ben de tüm annelerin ve anne adaylarının gününü kutluyorum.
0: Ne güzel. Sizin tabii çok çocuğunuz var. Öğretmenlik yapıyorsunuz. Onlar evlatlarınız gibi büyütüyorsunuz ve biz nesilleri sizlere emanet ediyoruz efendim. Baktığımızda ve şair anne olarak anılıyorsunuz. Şimdi Gönül Hanım'la girişte konuştuk, böyle anne deyince aklımıza hep böyle duygusal şarkılar geliyor, sözler geliyor. Şarkılarımız da o minvaldeydi. Şair anne olarak şimdi sizin yazdığınız şiirlerde duygusal mı anneye yönelik?
1: Evet, zaten biliyorsunuz şairler duygulu insanlardır. Şiirin de temel tanımında duygu vardır. Mesela bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Annesini kaybeden bir öğrencim vardı benim. Tabii şimdi öğrencim 13 yaşlarında annesini kaybetti ve bir çocuk için gerçekten kolay bir durum değil. Ben de ona hani elimden geldiğince böyle onunla vakit geçiriyordum, onunla tiyatroya gidiyordum. İşte onun sarmayı çok seviyordu. Sarma yapıp getiriyordum öğrencime ve ona o bana annesini anlatmıştı işte saçlarını. Ben de ondan etkilenerek bir şiir yazdım. Şiir çok kısa ama çok anlam ve duygu yüklü. Şöyle. Şiirin adı Düş. Tatlı bir yüz gördüm düşümde. Saçları kumral, gözleri kahve. Annem sandım, koştum, sarıldım. Kıvır kıvır saçlar deyince elime düşümden uyandım. Nineme koştum, rüyamı anlattım. Annem miydi diye sorunca ninem ağladı, ben ağladım.
0: Evet. Şimdi bu şiiri okudunuz mu peki öğrenciye?
1: Tabii
0: Neler
1: tabii okudum.
0: hissetti peki?
1: Okudum. Birbirimize sarıldık, ağladık. Ben her zaman şuna inanırım. Duygular saklanmamalıdır. Yani duygular ifade edildikçe hafifler. Öğrencime bu şiiri okudum tabii. Hatta o da ninesine söyledi. Ninesi ağlamış. Okula geldi, sarıldı. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani şifa gibi geldi dedi. Torunumla beraber birbirimize sarıldık dedi, tutulduk dedi. Bunlar çok kıymetli şeyler.
0: Ne güzel. O zaman sizde şiir yazmanın ya da yazmanın bir şifa etkisi, iyileştirici gücü olduğuna inanıyor musunuz?
1: Kesinlikle inanıyorum. Şiir, insanlar duygularını bazen ifade edemezler. Mesela bir türkü dinleriz, işte geçmişe gideriz, işte eski sevgilimizi özleriz ya da işte kaybettiğimiz bir sevdiğimizi özleriz. Annemizi, işte rahmetli annemizi, rahmetli babamızı ya da çok uzaklardaki annemizi, babamızı, kardeşimizi özleriz. O yüzden hani duygular çok dışa vurulmaz. Çünkü insanlar hep güçlü görünmek isterler. Ama aslında insanız sonuçta ve güçsüz yönlerimiz de var. Burada türküler, şiirler bize derman olurlar, şifa olurlar. O yüzden mesela canımız sıkıldığında bir türkü dinlememizin ya da bir şiir okumamızın, bir şiir dinlememizin temel sebebi de budur. Kelimeler bize şifadır aslında.
0: Evet. Peki siz yazmaya nasıl başladınız? Bu şifaya ulaşmak için mi, bu iyileşmek için mi, yoksa içinizden bir ilham geldi, ben bunu yazmalıyım gibi mi ortaya çıktınız? Biraz da sizi tanımak istiyoruz açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ben aslında şiir hep yazıyordum. Lisedeyken edebiyat öğretmenimiz vardı, Şuayb Bey. Hep böyle kompozisyondan 100 alırdım, kompozisyon derslerinden ve yazdığım şiirleri çok beğenirdi ama hani ben bunu bir yetenek olarak görmezdim açıkçası. Üniversitede kendimi keşfettim. Abdurrahman Tarık Tarhoğlu, rahmetli oldu hocamız, profesör doktor. O demişti, sen bilerek mi şiir gibi konuşuyorsun? Bunu kasıtlı mı yapıyorsun? Bir gün öyle derste söylemişti. Ben şaşırmıştım. Hayır hocam, ben yani öyle mi konuşuyorum? Onun bile farkında değilim demiştim. Bir de doçent doktor Ahmet Demirtaş hocamız vardı. Sağ olsun, var olsun. Bendeki yazma yeteneğini ilk keşfedenlerdendi. Sakın yazmayı bırakma dedi bana. Tabii yazma sürecinde her şey hocalardan önce bu şiir aşkını bende ilk ateşleyen kişi babam İsmail Serdar'dır. Babam bana Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiir kitaplarını getirirdi. Çok severdi onu. Ben de onun rubaileri ve şiirleriyle büyüdüm aslında. Tabii bir aileden gelen bir yatkınlık vardı elbette ama üniversitede ilk hani evet kızım ya sen yazıyorsun hani bu işte fena değilsin demişlerdi. Hatta o dönemlerde de anneyle ilgili bir şiir yazmıştım. Çok kısa onu da ifade etmek isterim.
0: Tabii ki varsa hatırınızda dinlemek
1: Evet,
0: isteriz
1: tüm
0: efendim.
1: evet hatırımda tüm annelere gelsin. Annemin elleri çalışır makine gibi, hiç durmaz yerinde, sanki ayakları sihirli. Bitmez annemin nöbeti, o evimizin askeri, her daim hazırdır, sanki Alaaddin'in cini. Çok severim annemi, hiç kırmaz bizi, karnım acıktı desem dünyanın en hızlı şefi.
0: Evet, ne zaman yazmıştınız bu şiiri?
1: Bunu üniversite yıllarında bizim anneyle ilgili bir çalışmamız vardı. Ben Türkçe öğretmenliği mezunuyum. Bir drama çalışmamız vardı bizim. Bir tiyatro metni yazmamızı istemişti hocamız. Ben de bunu yazarken, o drama metnini yazarken araya bir de şiiri sıkıştırdım. Hayatımda her dönemde yani tiyatro metni yazsam da araya şiir sıkıştırdım. İşte mesela çocuk romanlarım var, çocuk masallarım ve hikayelerim var. Hepsinin içinde mutlaka bir şiir olur. Sonra şunu fark ettim, şiirin okunmadığını. Aslında benim her yere bu şiiri yapıştırma sebebimin Türk toplumunu, Türk insanına şiiri sevdirmek olduğunu fark ettim. Tabii bu çok kolay bir, hemen ulaşılabilir bir hedef değil. Bunu biliyorum, farkındayım.
0: Evet.
1: Ama elimden ne gelirse, hani karınca yola çıktı, artık nereye varırsa, biz de şiiri sevdirmek için yola düş olduk. Yolumuz nereye çıkarsa.
0: Ne güzel. Peki siz nasıl bir çocuktunuz? Duygusal bir çocuk muydunuz? Küçükken de böyle şiir gibi konuşuyor muydunuz öğretmeninizin tabiriyle?
1: Evet, ya şöyle ben işte benim babam devlet memuru, annem ev hanımı. İşte Ankara'da doğdum, büyüdüm. Çok güzel komşularımız vardı, çok güzel arkadaşlarım vardı. Bu gece 12'lere kadar biz işte mahallede, sokakta oynardık. Annemiz, babamız hiç korkmazdı. Yani ben o belki de son neslim böyle sokakta işte oynayan güvenli işte
0: Neresinde? Ankara'nın hangi mahallesi?
1: Ankara şey Mamak Sayma Kadın semtinde.
0: Evet. Yakınmışız
1: Evet.
0: efendim. Ben de İncesu tarafındaydım.
1: Yakınmışız gerçekten. Seyran
0: Evet. Doğru.
1: Bağları. Sayma Kadın, Cebeci, Demirlibahçe taraflarında çocukluğum geçti. Gerçekten hani bir mahalle kültürü vardı. O sanırım o çok besledi beni. Yani hayal gücümü çok besledi. Yani çok güzel çocukluk anılarım var. İşte çamurdan şey kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık. Çamurdan tencere, çamurdan tava. İşte çamurdan bebek yapar, onu kurutur, onunla oynardık. Yani taşlardan oyuncak yapardık. Böyle bir çocukluğum
0: Ne
1: geçti.
0: güzel.
1: Yani çok zengin bir yaşamım olmadı hani maddi olarak. Ama ruhu çok zengin insanlarla birlikte oldum ve bu beni çok besledi.
0: Evet, aslında şimdi baktığımızda da bütün bunları yapabilmek için fakirleşiyoruz. Onlara para harcıyoruz çocuklarımıza. Çamurla oynasınlar diye uğraşıyoruz. Arkadaş edinsinler diye uğraşıyoruz. Eğitimlere, kurslara gönderiyoruz baktığımızda. O dönemin zenginliği tabii şimdiki zenginlikte kıyaslanamayacak kadar bence manevi anlamda daha değerli geldi bana şimdi siz anlatınca.
1: Evet.
0: Evet. Peki duygusal mıydınız mesela? Çamurunuz kırılınca ağlar mıydınız hemen? Eve gidince üzülür müydünüz?
1: Yok, tam tersi. Ben çok güçlü bir çocuktum. Hatta mahallede biz erkeklerle futbol oynardık. Böyle şey yapardım, onları yenerdim falan.
0: Evet.
1: Mahalledeki o arkadaşlarımız ona giderdi. Yani çok şey tabii ki duygusaldım ama yani böyle çok da değil.
0: Evet.
1: Yani böyle her şeye ağlayan bir yapım yoktu. Genelde içime atardım ben. Yani ben aslında hala öyleyim. Yani çok üzülsem de kırılsam da bunu hep içimde yaşarım.
0: O
1: Yani
0: zaman
1: çok
0: bu
1: dışa vuramıyorum.
0: içinize attıklarınızı şiir olarak mı duyuyoruz biz ya da eser olarak mı
1: Evet.
0: okuyoruz yani?
1: Evet. Kesinlikle. Kesinlikle öyle.
0: Peki mesela hep şiir mi yazdınız üniversitedeyken ya da sonrasında yani şiir kitabı çıkana kadar bir şiir mi yazdınız yoksa ara ara diğer dediğiniz gibi romanlardan masallardan da denemeler yaptınız mı? Nasıl oldu?
1: Ben üniversitede sadece şiir ve tiyatro metni yazdım. İlk kitabım 2016 yılında Turuncu Kahve benimle bir şiir kitabıydı. O yayınlandıktan sonra yayın evindeki editör hocamız dedi ki, Sultan hocam dedi, korkarım ki dedi, yazmaktan vazgeçersin dedi. Çünkü Türkiye'de şiir kitabı dedi çok okunmaz, çok satılmaz. Bu konuda motivasyon düşsün istemem dedi. Sen dedi bir öğretmensin dedi. Çocuk edebiyatına yönelsene dedi. Tabii bunu hocam bana söyledi ama ben Türkçe öğretmenliği mezunuyum ve çocuk edebiyatı dersleri aldık biz üniversitede. Evet. Çocuk edebiyatının ne olduğunu çok iyi biliyorum ama bir kitap nasıl yazılır ya da bir çocuk kitabı nasıl oluşur hiçbir fikrim yok. Hocam bunu söyledikten sonra ben hani çok yazmaya başlamadım açıkçası. Bir gün kızıma masallar okurken şunu fark ettim. Yani hep yabancı kitaplar almışım çocuğuma. Dedim ki ya çok burası Anadolu. Yani burada çok büyük zenginlikler var. Bir de rahmetli babaannem bu arada benim masal anlatıcısıydı. Ben bir masal yazdım. Masal yazdım ama kenara attım. Oldu mu olmadı mı? Yani beğenmiyorum da. Yazdığım şeyi de beğenmiyorum. Ya da yazdığım şey oldu mu olmadı mı? Onu bilmiyorum. Bir gün kızımın okuluna bir yazar geldi. Emine Deli Mehmet diye. Müdür bey de benim şiir yazdığım ve şiir kitabım olduğunu biliyor. Bizi tanıştırdı. Ben de Emine Hanım'a dedim ki, o çocuk kitabı yazarı ve yüzün üzerinde eseri olan bir hanımefendi. Dedim ki ya dedim hocam ben bir masal yazdım da dedim okur musunuz dedim. 12 sayfa dedim. Hani hepsini okumasanız da dedim. Hani olup olmadığı ilgili bana fikir verir misiniz? Kadın kahvesini içerken 12 sayfayı bir solukta okudu. Evet. Dedi ki hocam dedi bu müthiş dedi. Kesinlikle yayınlanmaya değer dedi. Aa gerçekten mi falan derken kendimi yayın evinde buldum. Bir hafta sonra yayın evi bana döndü. Dedi ki hocam biz bayıldık bu masallara. Biz bunları basmak istiyoruz dedi. Ve ilk kitabımın adı da Şiir Tadında Masallardı.
0: Evet, orada da şiiri yerleştirdik diyorsunuz ara aralara.
1: Tabii. Ya ben asla şiir mi yazdım, masal mı yazdım onu da anlamadım.
0: Evet.
1: Öyle bir durum oluştu. Şöyle mesela hani nasıl hani dinleyenler hani daha iyi somut olarak anlasın diye bir örnek vermek istedim. Müsaadeniz
0: tabii,
1: olsun.
0: Buyurun efendim.
1: Soğuk bir kış gününde ektiler beni toprağa. Küçücük bir buğdaydım, örttüler üstümü beyaz yorganla. Gel zaman, git zaman, erit üstümdeki yorgan. Yağmurlar yağdı üstüme, uyuyordum toprakla birlikte. Bir sabah uyandım, göğe doğru boy verdim. Kendimi birdenbire buldum bir başağın içinde. Bir idim, yüz oldum, çiftçiyi sevince boğdum. Her gün sevgiyle büyüdüm, kendimi pek kıymetli buldum. Bir gün bir makine serdi beni yere, bir aletin içinde dans ettim güzelce. Oh, çok şey geçti başımdan, hepsi uzun bir hikaye. Sonunda un oldum, kendimi çuvalda buldum. Bir gün bir fırıncı karıştırdı beni un ve tuz ile, ekmek oldum güzelce. Sofraya kondum, bir de ta yükseklere.
0: Ne güzel. Şimdi bu masalın başlangıcı devam ediyor muhtemelen.
1: Tabii devam ediyor. Hı-hı. Ama böyle yani genellikle böyle şiir gibi.
0: Peki.
1: Ben ilk önce hani ne yaptığımı da hani anlayamıyorum. Ben diyorum şiir mi yazdım, masal mı yazdım? Ama tabii bu zamanla yayın evinin de böyle biraz bana baskısıyla hocam bunlar çok devrik, hocam hadi bunların birazını kurallı yapalım diyerek çok istemesem de çoğu cümlemi kurallı cümle haline getirdiğimi biliyorum. Ama bundan keyif aldım mı? Dürüst olmak gerekirse hayır. Hiç keyif almadım ama mecburen işte hani sistem bunu gerektirdiği için devrik cümleleri kurallıya çevirdim.
0: Evet, evet. Peki mesela ilk Şiir Tadında Masallar kitabınızda kaç masal vardı?
1: 10.
0: Evet.
1: 10 tane.
0: Peki bunların konusu nasıl? Farklı farklı konular mı oluyor masallarda? Masal yazımı nasıl oluyor şiire göre? Farklılıklar neler?
1: Tabii şöyle, şiir ve masal çok farklı tür edebiyatta ama ben benzetiyorum. Nasıl benzetiyorum? Şimdi şiirde ritim, ahenk var. Çocuğun dünyası da çok hareketlidir. Mesela çocuklar hep dedi de dur yapma, otur evladım 2 dakika. İşte mesela çocuğa bir şarkı söyler. Arabada sürekli bir şarkı çalıyorsa ya da anne baba bir şarkıyı çok seviyorsa bir süre sonra çocuğun o şarkıyı söylediğini anne baba görür zaten. O yüzden şiir ritim ahenk bakımından çocuğun dünyasına çok yakın, hareketli, çocuğun dünyası hareketli. Şimdi masala baktığımız zaman da

0: masalda da hareket var. İşte iyi ile kötünün savaşı var, güzelle çirkinin savaşı var. O yüzden o da hareketli. Ben masal ve şiiri çocuğa çok yetiştiriyorum. Yani aslında bana göre edebiyatta çocuğa en uygun iki türdür: şiir ve masal.
1: Evet, peki sizin yazdığınız şiirlerde çocuklara yönelik şiirler mi yoksa yetişkinlere yönelik şiirler mi?
0: Aslında ikisi de. Yani ben yetişkinlere yönelik şiirlerim de var, çocuklara yönelik şiirlerim de var. İkisi de var.
1: Evet, bunlar da basıldı mı peki?
0: Tabii
1: İkisi de ayrı
0: tabii.
1: ayrı.
0: Evet evet basıldı.
1: Evet, peki mesela masal anlatıcılığı yapıyor musunuz aynı zamanda? Tamam, masalları yazıyoruz ama bunları gidip bir yerlerde anlatıyor musunuz?
0: Evet,
1: Etkinliklerde,
0: hatta şu
1: okullarda?
0: an masal yönüm şiirin önüne geçti. Öğrencilerim bana şair anne demişti. Ben hatta bu yayın dünyasından arkadaşlar, dostlar dediler ki Sultan, işte sen babaanne masal anlatıcısı, işte TRT belgeseli hayat hikayen konu oldu. Sen işte aslında masal anne ol falan dediler. Ben de hayır ya, ben bunu zaten hani bir şey olarak görmüyorum. Hani bu şair anneyi bana Mamak 30 Ağustos Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeniyken öğrencim söylemişti.
1: Evet.
0: Bu 5-6 öğrencimin söylediği bir şeydi. Yani sonrasında tüm okula yayıldı. Sonrasında ilçeye, sonrasında ile, sonra Türkiye, hatta sonra dünyaya yayıldı.
1: Evet, ne güzel.
0: Katar Büyükelçiliği davet etti. Frankfurt Eğitim Ateşeliği davet etti. Böyle dünyaya da açılan bir şey oldu. Yani bunu bana öğrencilerim verdi. Öyle kalsın istedim. Yani herhangi bir ticari ya da herhangi başka bir, hani sırf hani daha etkili olsun, daha şey nasıl bilmiyorum, orasını
1: Evet.
0: bırakıyorum, orasını açıklamayayım. Ben dedim ki hani öğrencilerim bana bunu dedi ve bu böyle kalacak. Hani ben zaten kendi kendime şair anne demedim. Bunu bana
1: Doğru.
0: öğrencilerim verdi. O yüzden çok kıymetli.
1: Ne güzel, bu ismi kazanmışsınız efendim, şair anne
0: Kazandım.
1: olarak çocuklarınız
0: Evet.
1: tarafından.
0: Evet, masal anlatıcılığı yapıyorum bu arada. Biraz konuyu dağıttım. Masal anlatıcılığı yapıyorum. Rahmetli babaannem Satı Serdar bir masal anlatıcısıydı.
1: Evet. Belgesele konu olduk dediniz TRT'de. Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Babaanneniz üzerinden mi konu oldunuz yoksa size özel bir belgesel mi hazırlandı?
0: Şöyle, aslında bana özel bir belgesel oldu. Şöyle ki, İyiliğin Çekim Gücü, bilmiyorum biliyor musunuz? İyiliğin Çekim Gücü ekibinden çok kıymetli yönetmen Kamran Bey ulaştı. O da bir haberi görmüş. O haberden etkilenerek yola revan olmuşlar. Sağ olsunlar, ulaştılar. Ben dezavantajlı bölgelerde, işte böyle ekonomik olarak, sosyal olarak işte düşük bölgelerde, cezaevlerinde, hastanelerde çocuklara masallar anlattığım için bunu haber yapmak istediler. Yani iyiliğin çekim gücü. Onlar da köyümüze geldiler.
1: Evet.
0: Rahmetli babaannemin masal anlattığı çocuklara, köy çocuklarına masal anlattığı çeşmenin başında ben de bir masal anlattım.
1: Evet.
0: Bir
1: Peki
0: hikaye.
1: şunu soracağım. Rahmetli babaannenizin bütün masallarını dinlediniz mi?
0: Tabii
1: Size
0: babaannem
1: çok sık
0: kendi
1: anlatır
0: mesela
1: mıydı?
0: tabii. O çok yaratıcı bir kadındı, özel bir kadındı. Kendi kendine masallar uydururdu, bizi oyalardı. Yani biz işte o ekmek yaparken mesela biz onu rahat, aslında biraz da onu rahat bırakalım da diye hadi
1: Evet.
0: toplan etrafıma derdi. Bir yandan hamur yoğururdu, bir yandan masal anlatırdı. Tabii ben onun masallarıyla büyüdüğüm için mesela bir anda mesela kendimi, bizim köyde bir dere vardır, böyle doğal dağdan gelen su. O derede mesela kendimi işte kayık çekerken bulurdum böyle. Hatta o kadar kaptırırdım ki kendime masala böyle. Ellerimde kürekler, ha, ha, ha, ha, böyle sanki gerçekten bir efor sarf ediyormuşum gibi kendimi böyle derede sandal çekerken, kürek çekerken bulurdum. Böyle çok etkileyici
1: Evet.
0: anlatırdı.

0: Evet, öğretmen arkadaşlardan da dönenler oluyor. İnsanlar arkada bir meşe ağacı arıyor. Yani aslında şunu demek istiyorum. Bir bağ kuruyoruz. Yani
1: Evet.
0: masal ve kelimelerle bir bağ kuruyoruz.
1: Peki çocukların hayatındaki etkisini nasıl anlatırsınız masalların?
0: Bence ilim çok kıymetli. Yani akademik olarak işte bütün anne babalar çocuklarını geliştirmek için işte 3-4 kursa gönderiyor. İşte başarıyı çok önemsiyorlar. Bizler de önemsiyoruz elbette ama bence günümüzde atlanan en büyük nokta şu. Hayal gücü olmayan bir çocuğa ya hayal etmeyi bilmeyen bir çocuğa istediğiniz kadar bilgi yükleyin, istediğiniz kadar teknoloji bilin, bu yolda ilerletin. Bence o bir noktada duruyor. Mesela bugün işte annelerimizin kullandığı bulaşık makineleri, çamaşır makineleri o kadar çok anneden duydum ki ay bu makineyi üretenden Allah razı olsun diyorlar mesela. Aslında evet burada bir bilim, bir matematik, bir mekanizma var ama onu bir hayal etti. Onu bir mühendis hayal etti. Onu birileri düşündü. O yüzden bence çocuklar üzerindeki en büyük etkisi hayal gücü. Ve bugün Türkiye'ye değil sadece dünyaya bakın. İşte boşanmalar çok arttı, savaşlar var. İşte insanlar birbirine vuruyor, kırıyor, incitmekten kimse çekinmiyor. İnsanlar eskiden çekinirdi ya karşı tarafı incitir miyim acaba? Hani bir sözümü tartayım derdi. Ama şimdi herkes birbirini çok kolay kırıyor, incitiyor. Bu da aslında iletişim kazası dediğimiz o noktalardan kaynaklı. Masal ve şiiri de eklemek istiyorum
1: Evet.
0: müsaadenizle. Gerçekten çocuğun iletişim becerilerini geliştiren türler. Çocuğun iletişim becerisi geliştiği zaman daha dikkatli oluyor. Yani insanı incitmekten korkuyor. İşte ileride patronuyla çok iyi anlaşıyor, eşiyle çok iyi anlaşıyor. Bugün bakın bütün kötü olayların temelinde iletişimsizlik var. Yani nasıl iletişim kuracağımızı bilemiyoruz. Ama bu türler çocuğu iyileştiriyor, şifalandırıyor, küçüklükten yetiştiriyor ve bu çocuk masalla büyüyen bir çocuk, şiirle büyüyen bir çocuk büyüdüğü zaman empati kurabiliyor, karşı tarafı anlıyor. Ve iletişimdeki en güzel şeylerden birisi bu empati
1: Ne güzel.
0: kurabilmek. Bunun dışında kendisini ifade edebiliyor. Bakın çoğu insan mesela çok iyi yerlere gelmiş, hakim olmuş, savcı olmuş, doktor olmuş. Çok güzel noktalarda bugün belki bir mesleği var, bir itibarı var ama çoğu zaman kendini ifade edemiyor. Ben çok gördüm mesela. O yüzden çocuklarımızı şiir masallarla büyütelim ki büyüdükleri zaman patronlarıyla, iş arkadaşlarıyla, eşiyle, dostlarıyla iyi anlaşabilsin. İnsan sevgisiyle donansın, özellikle şiir, duygu tamamlama, duygusal dayanıklık. Bunlar çok ama çok kıymetli.
1: Ne güzel, ne güzel. Şimdi siz çocuklara anlatıyorsunuz. Aynı zamanda orada öğretmenler de oluyor ama ayrıca yetişkinlere anlattığınız masallar da oluyor mu ya da yazdığınız?
0: Tabii ki oluyor. Yetişkinler için bir masalım yok, yazmadım ama yetişkinlere Anadolu masalları anlatıyorum.
1: Hı. Peki var mı şu an böyle bize bir giriş yapsanız böyle bir iki dakikalık anlatabileceğiniz aklınızda bir masal dinlesek sizden nasıl olur?
0: Şey mi, yetişkinler için
1: Yok
0: mi?
1: fark etmez. Aklınızda çocuklar için de olabilir, yetişkinler için de. Biz masalın her türlüsünü severiz efendim. Yetişkini, genci, büyüğü fark etmez bizim için.
0: Anladım. Tabii ki çok masallar, yetişkin masalları biraz uzun.
1: Hı.
0: Süreden biraz çekindim Çağatay Bey.
1: Kısa
0: İki
1: böyle
0: dakika,
1: giriş, evet.
0: tamam. 2 dakikalık bir masal anlatayım o zaman size. Hem büyüklere olsun hem küçüklere
1: Evet,
0: olsun o
1: yaşayalım
0: zaman.
1: o masalı böyle. Nasıl anlatıyorsanız sahnede öyle acele etmeyelim böyle. Bize de yaşatın böyle. Ben arkama bakayım mesela bir şey dediğinizde.
0: Tamam o zaman başlıyorum. Bu arada bunu ben yazdım, ben anlattım.
1: Ne
0: Hem
1: güzel.
0: okudum hem yazdım gibi oldu ama.
1: Çok güzel. Bir de ben sizin isminizi anonstayım efendim. Tabii ki dinleyicilerimiz biliyor ama Sultan Serdar Dokgöz efendim. Türkçe öğretmeni, şair, masal anlatıcısı, yazar. Şimdi güzel kendi yazdığı bir masalı bizler için anlatacak efendim. Radyolarımız başında dinliyoruz efendim.
0: Evet. Bir zamanlar denizler altında bir balık yaşardı. Balığın adı hayalci balıktı. Arkadaşları ona hayalci balık derdi çünkü o hayal kurmaya bayılırdı. Daha güneş dokunmadan mavi sulara hayalci balık girer diyor. Suların içine başlardı hayal kurmaya.

0: İşte sevgili dinleyiciler, ben görüyorum, siz de görüyor musunuz? Hayalci balık girdi yosunların içine, kapadı gözlerini iyice ve başladı hayal denizinde yüzmeye. Bir ahtapotla karşılaştı, verdi selam, başladı kelam. Bizim hayalci balık ahtapotun kollarında döndü, döndü, döndü. İnsanın eğlenceli bir arkadaşı olması ne kadar güzeldi, hayalci balık o gün anladı. Derken vedalaştı ahtapotla, sonra tekrar daldı hayallere, başladı hayal denizinde yüzmeye. Ben görüyorum, siz de görüyor musunuz? Hayalci balık bir deniz atıyla karşılaştı. Uuu, ne kadar güzel yaratılmış dedi. Bindi sırtına, gitti bilinmez yollara. Yüzdüler, yüzdüler. Sonunda denizden çıktılar, bir ırmağa girdiler. Irmakta bir kurbağa. Merhaba hayalci balık dedi ona. Hayalci balık şaşırdı. Sen kurbağa beni sanıyor musun? Kurbağa kahkaha attı. Hayalci balık, seni nasıl tanımayız? Bizim bu ırmakta senin hayallerini anlatılır. Yeni doğan vırak vıraklar senin hayallerin ile canlanır. Bizim hayalci balık o anda hayatın en önemli kararını aldı. Gözlerini açtı. Yosunların içinden çıktı. Ve dedi ki ben bir masal anlatıcısı olacağım. Ben hayallerimi anlatacağım dedi. Ve hemen arkadaşlarına seslendi. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya gelin, size anlatacak hayallerim var. Hemen geldi levrek, çupra, hamsi. 3-5 balık baktılar alık alık. Kimse ne olduğunu anlamazken hayalci balık başladı anlatmaya. Ben bir deniz atına bindim. Denizden çıktım, ırmağa girdim. Irmakta bir kurbağa merhaba dedi bana, tanıdı beni bir solukta. Hayalci balık heyecanla anlatırken yılan balığı girmiş araya ve demiş ki ona, hey dostum bu çok saçma. Nasıl denizden çıktın da girdin ki ırmağa? Hayalci balık çok bozulmuş arkadaşının bu çıkışına. Kılıç balığı görmüş hayalci balıktaki hayal kırıklığını ve demiş ki yılan balığına, hey yılan balığı bana baksana sen, hayallerle her şey mümkün olabilir, hayallerle her şey gerçek kılabiliriz deyince kılıç balığıyla yılan balığı başlamışlar tartışmaya. Onlar tartışınca çıkmış bir kargaşa, gelen balıklar var ya onlar da uzaklaşmış bir anda. Bizim hayalci balık çok üzülmüş bu duruma, oturmuş yosunların dibine, babası gelmiş yanına. Oğlum hayalci balık, gördüm olanı biteni, duydum yılan balığının acı sözlerini. Ama üzülme, ben biliyorum tüm denizaltına nasıl sesini duyurabileceğini. Hayalci balık heyecanlanmış, babasına teşekkür etmiş. Nasıl demiş? Demiş ki babası, denizin altında her şey var. İnsanoğlu denizin altına her şeyi atıyor. Çocuk bezi var, tarak var, ip var, makas var. Belki bir gün bir sanatçı şarkı söylerken teknede düşürmüştür su geçirmez mikrofonunu derinlere. Bizim hayalci balıkla babası yüzmüşler, yüzmüşler. Sormuşlar, sormuşlar. Dalmışlar, çıkmışlar. Yüzmüşler, yüzmüşler. Her şeyi bulmuşlar da bir mikrofon bulamamışlar. Tam pes ettikleri sırada oturmuşlar bir kayanın dibine, yanlarına biri gelmiş. Bu bir istiridye. İstiridye demiş ki ben aylar önce görmüştüm şu kayanın dibinde bir mikrofon. İşte insan da böyledir. Bazen çok uzaklarda ararız hazineleri ve gerçekleri ama bazen oturduğumuz yerin dibindedir. Tam böyle olmuş. Hayalci balık ve istiridye girmişler kayanın altlarına, bulmuşlar mikrofonu, çıkarmışlar ve hayalci balık başlamış hayallerini anlatmaya. O mikrofon sayesinde sesi daha gür çıkmış ve kendine bir masal evi yapmış denizin dibinde. Kapıya da bir yazı asmış. O yazı hayatını değiştirmek isteyenler için çok ama çok kıymetli bir yazıymış. Hayalci balık demiş ki tüm hayaller, pardon, tüm gerçekler hayal süzgecinden geçer. Hayallerinizin gerçek olması mümkündür. Düşler kurun ve kurduğunuz düşlere inanın.
1: Evet.
0: Bu masal burada bitti. Gökten üç elma düştü. Birincisi TRT ailesi.

0: Daphne. İkincisi bu masalı yazan ve anlatan bana. Üçüncüsü de şu anda bizi dinleyen tüm kıymetli insanlara.
1: Evet, ne güzel anlattınız efendim. Sultan Serdar Bokgöz anlattı efendim. Şimdi bir de şunu merak ediyoruz. Şimdi hep bir üç elma düşüyor. Nedir bu üç elmanın gizemi? Bunu da dinlemek isteriz sizden, masalda özellikle.
0: Masallar tarih boyunca Arap masalları, İran masalları, İtalyan masalları, bütün dünya masallarında temel bir mantık vardır. Mutlaka işte iyi ile kötünün savaşı vardır. İşte güzelle çirkinin, bütün zıtlıklar bir aradadır ve eninde sonunda kötü ne kadar güçlü olursa olsun iyiler hep kazanır. İyiler kazandığı için de masallarda gökten üç elma düşer. Bu üç elmanın sırrı şudur. Hani iyilik kazandı, sen de kazanacaksın. Çünkü sen bu masalı okudun ve dinledin. O yüzden elmalardan biri senin. Yani senin dileklerin kabul olsun. İyiler karşına çıksın. Mesela hayalci balıkta dikkat edin, yılan balığı vardı. Ve insan hayatında hep vardır onlar. O bir metafordur aslında, yılan balığı. İşte bizim Çağatay Bey, siz de biliyorsunuz. İşte insanlar bazen kötü olabiliyorlar. Sizin önünüze taş koymak istiyorlar. İşte önünüzü kapatıyorlar, kıskanıyorlar, böyle çamur atıyorlar gibi gibi birçok şey var. Aslında çocuğa da şunu söylüyoruz biz hayalci balık masalında. Hayat yolculuğunda ilerlerken önüne taşlar çıkacak, yılan balıkları çıkacak. Ama sen pes etme sakın, bakış açını değiştir. Mesela orada hayalci balık üzülürken babası geliyor. Babasının da desteğiyle orada bakış açısını değiştiriyor. Kendisine daha sonra bir masal evi kuruyor. Aslında çoğu insan maalesef ki işte o yılan balıkları, o taşlar, o öne koyulan kayalardan sebep hayallerine ulaşmaktan vazgeçiyor. Bir yerde insan olup pes ediyor ama aslında pes etmemeliyiz. Yılan balıklarına rağmen başarıya ulaşabiliriz.

0: Evet, ne güzel anlattınız. Şimdi şiir dedik, masal dedik ama bir de romandan da bahsettiniz. Romanlarım var dediniz. Dilerseniz bunlardan da bahsedelim biraz.
1: Evet. Mebi'nin Yıldız Kenti romanım var. Bundan 150 yıl sonrasını anlatıyor. 150 yıl sonra insan yaşamına. Tabii bu bir çocuk romanı. Yürüyen Bahçe romanım var. Ve Kırık Kalpli Kitaplar Kütüphanesi son çıkan romanım. Ortaokul seviyesinde 5-6 ve 7. sınıfların okuyabileceği bir kitap ama öğretmen arkadaşlarımız bunu kabul etmiyorlar. Öğretmen arkadaşlarımız diyorlar ki hocam bu kitap herkesin okuması gereken bir kitap diyorlar. Öğretmenlerimiz de çok sevgiyle okuyor Kırık Kalpli Kitaplar Kütüphanesi'ni. Bunun dışında Sosyal Gram Dijital Günlük kitabım var. Bu da sosyal medyanın doğru kullanımıyla ilgili. Yine işte 4, 5, 6. sınıflar için uygun bir kitap. Bu şekilde çocuk romanları yazıyorum. Hepsi de birbirinden kıymetli. Hepsi de benim bebeğim. Bu şekilde.
0: Evet. Bir de ödülleriniz de var aslında sizin oldukça fazla. Dilerseniz 2021'de Global Teacher seçilen bir ödülünüz de var sanırım. Binlerce öğretmen arasından seçildiniz
1: Evet.
0: etkinlikte. Bundan da bahsedin ya da var mı sizin bahsetmek istediğiniz özel bir ödül ya da durum?
1: Ben 2021 yılında 22 farklı ülke çocuğuna Türk masallarını anlattım. Tabii orada bir çevirmen de vardı. Macaristan, Almanya, Ukrayna, işte dünyanın her tarafından, işte Almanya, Polonya, birçok ülkeden gelen çocuklara 22 farklı ülke çocuğuna Türk masallarını anlattım. Orada beden dili çok etkili olduğu için mesela Ukraynalı bir çocuğun benim Nimet ile Hikmet masalımı çizip bana atmıştı sonrasında öğretmeni ve ben çok etkilenmiştim. Yani Ukraynalı bir çocuğun bir Türk yazarın masalını resimlemesi takdir edersiniz ki çok gurur verici bir şey. Bu yarışmalar varmış işte. Ben açıkçası yarışmalara çok katılan bir insan değilim. O yarışmaya da benim adıma İngilizce öğretmenim başvurdu. Çünkü sadece siz başvuruyan, başvuru yapan da ben değilim. Bir İngilizce öğretmeni arkadaşım Sultan dedi ben bu yarışmaya senin adına başvuracağım. Ya dedim tamam hadi başvur bir bakalım dedim. Sonra arkadaşım dedi ki Sultan dedi dünya öğretmeni seçilmişsin. Nasıl ya dedim maili attı bana ve ben çok etkilendim. Dünya çocuklarına Türk masallarını aktardığım için yeşil bir dünya, temiz bir çevre için verdiğim mücadeleden kaynaklı yani masallarımda bu temayı işlediğim için dünya öğretmeni ödülü aldım. Bunun dışında benim için çok kıymetli olan 2025 yılında yani geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin iz bırakan öğretmenleri arasına girdim. Bu da çok kıymetli bir çalışmaydı benim için.
0: Ne güzel.
1: Yani Türkiye'nin iz bırakan öğretmeni seçilmek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın arşivlerinde yer almak benim için çok kıymetli. Belki de bundan 100 yıl sonra birileri diyecekler ki ya bir 100 yıl önce kimler yaşamış, arşive kimler girmiş bakalım dediklerinde ben ölmüş olacağım ama oradan birileri beni izleyip belki bu güzel çalışmamış diyecek. Bu da benim için yeterli olacaktır.
0: Ne güzel. Yeni projeler var mı o zaman? Bunu da dinleyelim.
1: Yeni projelerim var. Şu an özel çocuklar için bir farkındalık serisi çalışmamız var altın kitaplarla. Down sendromlu çocukların çok ihmal edildiğini ve sahada böyle kitaplar olmadığını, işitme engelli çocuklarla ilgili bunlarla ilgili çalışmalarım yapılıyor, devam ediyor.
0: Evet, son olarak söylemek, eklemek istediğiniz ne var efendim? Dinleyelim. Sonra size yavaştan veda edelim.
1: Evet, ya ben aslında şiirle yine bitirmek isterim. Çünkü bugün
0: Evet.
1: Anneler Günü. Tabii annelerin sevgisi bir güne sığmaz. Hani o Anneler Günü derken ben annelerin sevgisinin bir güne sığdırılmasına karşı olanlardanım. Ancak bize sevgiyi hatırlatıyor ya bugün. Yine de bu anlamda seviyorum. Yine de bir hatırlatma oluyor. Yine bir sevgiyi bizim işte bir çiçekle, bir güzel sözle, bir telefonla bizi hatırlattığı için bugün güzel bir gün, Anneler Günü. Tüm annelerin, tüm kadınların diyeyim hatta Anneler Günü'nü kutluyorum. Ve bir şiirle bunu sonlandıralım.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Annem bir orman olsa yetişirdim onun bağrında. Tutunurdum köklerimle toprağa, özenle bakardım dallarıma. Annem gibi güçlü olup meydan okurdum rüzgara. Annem bir orman olsa yetişirdim onun bağrında.

0: tutunurdum köklerimle toprağa.
1: Teşekkür ediyoruz efendim size. O zaman iyi geceler diliyoruz. Ağzına yüreğinize sağlık. Anneler gününüzü tekrar kutlayarak veda edelim size.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Herkese iyi geceler dilerim.
1: Sağ olun, iyi geceler diliyoruz. Değerli dinleyiciler, Türkçe öğretmeni, şair, masal anlatıcısı Sultan Serdar Doksöz telefon hattımızdaydı. Kendisine kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.

0: Radyo 1.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İki değerli isim, iki değerli insan, iki değerli müzisyen var stüdyomuzda. Canlı canlı efendim geldiler. Bugün bize eşlik edecekler. Müzisyen Serap Çiğdem Şahin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Efendim bugün bize hangi müzik türüyle eşlik edeceksiniz acaba?
2: Bugün bol bol rebetiko konuşacağız.
1: Ne güzel, beraber bol bol rebetiko diyeceğiz. Ve Çınar Tatlı da bizlerle birlikte, mühendis, enstrümantalist efendim kendisi. Hoş geldiniz.
3: Efendim hoş buldum, çok teşekkür ederim.
1: Siz nasılsınız?
3: Sağ olun, sizlerle birlikte güzel bir an paylaşıyorum, mutluyum.
1: Ne güzel, şimdi bugün konuşacağız ama

0: Böyle Rebetiko nedir, ne değildir? Şimdi Rebetiko ve Remetiko aslında iki bildiğimiz kavram. İkisi de aynı zamanda kullanılıyor. Ben yayından önce biraz sordum ama mutlaka şimdi ben Rebetiko deyince Remetiko diyenler "Aa, yanlış söyledi" diyeceklerdir diye sizden almak istiyorum. Asıl doğrusu nedir, ne değildir?
1: Aslında yanlış bir söylenişi yok. İkisi de aynı anlama geliyor. Sadece Yunan alfabesinin kendisinde B sesi yok ve onu bazı okuma kuralları var. Mi ve Pi, M ve P seslerini yan yana getirip B ya da MB diyorlar. İkisi de doğrudur. Yani rebetiko, rembetiko konuşabiliriz.
0: O yüzden istediğimizi söyleyebiliriz
1: Söyleyebiliriz.
0: efendim. Siz genellikle ne diyorsunuz?
1: Ben rebetiko diyorum.
0: Ne güzel. Çınar Bey, siz ne diyorsunuz efendim?
2: Ben ikinci B şıkkını seçiyorum.
0: Ben de böyle hızlı rembetiko bir şey söyleyeyim, tam orta yolu bulalım efendim. Şimdi sizleri tanımak istiyoruz efendim. İsterseniz öncelikle Serap Çiğdem Şahin'den başlayalım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize?
1: Ben Ankara doğumluyum aslında. Ama babamın mesleği sayesinde diyeyim. Kendisi devlet memuruydu ve bayağı tayini çıktı ve gezmek durumunda kaldık. İşte Karaman, Uşak, onun öncesi de pardon Tokat, Giresun falan filan derken
0: Bayağı
1: böyle
0: memurken gezdiniz yani. Birçok kültüre
1: evet
0: şahit oldunuz.
1: şahit oldum aslında. Evet biraz böyle adaptasyonumu farklı kültürlere olan nasıl diyeyim hızlı dediğim gibi adapteyi şey yapmış oldu ne derler arttırmış oldu. Onun haricinde aslında ben maliye okudum. Hiç alakam yok şu an yaptığım işle ama onu hiç sevemedim. Şimdi kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum ama maalesef hiç sevemedim. Hep de müziğin içindeydim. Müzik hep bir yerlerde vardı. Ve işte
0: Nasıl
1: bugün
0: girdi
1: buradayız.
0: hayatınıza müzik? Daha önce küçükken çalıyor muydunuz? Ailede var mıydı enstrüman?
1: Evet, annem bağlama çalıyordu. Annemin de sesi çok güzeldir. Onun sayesinde oldu. Ve bir de annemin beni zorlayarak soktuğu korolar oldu. Okullarda da öyle işte korolar, enstrüman topluluklarına falan girip bu şekilde yetiştim diyeyim.
0: Korolarda enstrümanlarla. Sizin enstrümanınız neydi peki? Çalıyor muydun enstrüman? Yoksa
1: Ben
0: sadece korolarda mıydınız?
1: sesle var oluyordum ama bir arada hep flüt şeylerindeydim. Ne derler? Ekiplerindeydim.
0: Evet, döneceğiz size tekrar. Biraz da efendim Çınar Tatlı'yı tanıyalım istiyoruz. Çınar Tatlı, biraz da siz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
2: Estağfurullah. 72 doğumluyum ben. İnşaat mühendisiyim. Fiilen de yapıyorum işte. 93 Gazi Üniversitesi mezunuyum. Sürekli sahalardayım, şantiyelerdeyim. Serap Hocam, bilmiyordum. Ben de memur çocuğu olarak Anadolu'yu karış karış gezip bu kalemun olanlardan biriyim. Hani sınıfta her sene tayin olunca ayağa kalkıp kendini tanıtıp da uzaydan
1: Evet.
2: gelmiş gibi bakılan çocuktum ben de.
1: Evet.
0: Böyle ara sınıflarda gidiyordunuz
2: Evet,
0: muhtemelen, değil
2: evet.
0: mi? Üçte,
2: İlkokulu
0: dörtte.
2: dört ayrı vilayette
1: Evet.
2: okudum falan. İşte neyse, mühendislik tahsili. Tabii çocuk yaşta merhum babamın kemanı bana zorla dayatmasıyla başladı. Hani ben yapamadım, oğlum yapsın, içinde ukde kalan bir nesil vardır ya, böyle işte
0: Evet.
2: utanır çalamaz falan filan, ya da kısmet olmamıştır. Babamın korkusuna ben de bu kemana başladım işte orta iki falan. Sonrasında bırakamadım yani, benim bir uzvum gibi oldu. İşte böyle amatör korolardı ama ben tabii o zamanlar yıllarca Türk musikisinin içinde,
0: Evet.
2: naçizane amatör koroların içinde Türk musikisiyle uğraştım. Üniversite çağı geldiğinde işte Ankara'da fakültede okurken işte okul koridorlarında arkadaşlar gitarlar falan çalıyor, böyle işte Barış Manço'lar, işte Cem Karaca'lar falan. Ya ben zaten biliyorum Yeni Türküler falan, o gruplu. O Türk musikisinden sonra hani haddim olmayarak söylüyorum, daha kolay geldi yani o müziklere eşlik etmek falan. Derken öğrencilik yıllarında hani hep böyle derler ya, biz de işte oralarda buralarda çaldık, harçlığımızı çıkarttık, onları yaptık falan. Sonra şantiye hayatları, ta hidroelektrik
0: Peki mesela
2: santralleri.
0: üniversiteye kadar müzikle ilgilendiniz ama üniversitede hiçbir konservatuar okumak, Türk sanat müziği üzerine devam etmek gelmedi, istemediniz mi? Nasıl bir tercih oldu?
2: Mutlak surette bu gündeme geldi. Orada ya bizim dönemimizdeki babalar biraz daha belirleyiciydi. Yani böyle ataerkildik
0: Evet,
2: yani.
0: ama kemanı vermiş.
2: Evet,
0: Şimdi kemanı
2: verdi.
0: veren kişi
2: Ama
0: zorla bir de
2: verdim ama dedi
0: konservatuar oku
2: işte hayır
0: diyebilirdi
2: dedi, bu
0: yani.
2: dedi hobin olacak, dedi bir tane mesleğin olacak, yine bunda da
0: Evet.
2: sazında da ilerleyeceksin falan. Onun da sözünün üstüne pek söz söylenmezdi. Ben de o doğrultudan gittim.

0: Mühendisten babanı seçti, inşaat mühendisini.
1: Yok, orada işte bir çatışma da orada yaşadık. Kendisi sağlık idarecisiydi.
0: Evet.
1: Annem de aynı şekilde sağlık camiasındandır. O da iyi sağlık müdürlüklerinde yöneticilikler yapardı, sağlık meslek liselerinde. Beni hep doktor olarak hayal etmişler. Lise son geldiğinde hatırlarsınız, o yıllarda sınava girmeden önce tercihlerimizi
0: Evet.
1: yazıp giriyorduk. Ben inşaat mühendisi olacağım dedim ve birden 16'ya kadar, 16 tercih hakkımız vardı. Birden 16'ya kadar hepsini inşaat mühendisi yazdım.
0: Neden mesela
1: Ben
0: inşaat
1: onu
0: mühendisliği, ilgi
1: olmak
0: neden?
1: istedim yani, bilemiyorum yani, çocukluktan beri o beni çekti. Evde büyük bir infial oldu yani, beni işte nasıl yani tıp yazmazsın falan filan. Yani neyse, onu işte açtım yani işte.
0: Tıp gelse kazanabiliyor muydunuz
1: Evet,
0: tercih
1: puan
0: yapsanız?
1: yüksekti yani, işte utandım şimdi biraz ama puan iyiydi. Yani ne bileyim, başarılıydık o zaman ya da işte yapıyorduk bir
0: Evet.
1: şeyler. Mühendisliği de sevdim. Biraz da
0: Ne güzel.
1: erken de bitirdim normal süresinden. İşte üstten dersler aldık. Ama müziği de sevdim işte. Bırakmadım
0: Evet.
1: kemanı.
0: Tamam, onlara da devam edelim ama siz bulmuşken efendim bir enstrümanlarınızdan böyle bir ses duyalım. Söyleyecek miyiz,
1: Mutlu
0: çalacak
1: oluruz.
0: mıyız, ne yapacağız?
2: Peki.
0: Rebetiko tarzının sanırım bugün, bu akşam bizlere icra edeceksiniz.
2: Evet.
0: Hangi
1: Neyi çalalım
0: eserle
1: hocam?
0: buluşacağız?
2: Şimdi Pamesto Faliro çalalım. Ben baglamadaki çalacağım ve vokal yapacağım. Çınar Bey de keman çalacak.
0: Tamam, hangi eser böyle bize bir açıklar
2: Pamesto
0: mısınız?
2: Faliro diyor ki burada şarkı sözü yazarı, gel seninle Faliro'ya gidelim, küçük bir kayaya binelim. İşte orada belki şanslıysak yıldızlar ve mehtap da vardır. Güzel zaman geçiririz diye böyle
0: Evet.
2: sevdiceğini eğlendirmeye çalışan.
0: O zaman dinleyelim efendim keyifle. Değerli dinleyiciler, Serap Çiğdem Şahin ve Çınar Tatlı'dan dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne
1: Siz
0: güzel
1: bilirsiniz.
0: oldu efendim. Hareketlendik biraz da. Bu hareketli bir eser midir normalde, yoksa böyle hüzün barındırır ya eserler içerisinde, onun hareketi midir
1: Öyle
0: nedir?
1: bir his mi yarattı sanki?
0: Bilmiyorum ki, öyle bir
1: Rebetiko'nun
0: anlamadık ya böyle.
1: içinde böyle bir zıtlıklar var aslında hakikaten. Böyle bazen çok acılı bir şarkı aslında çok hareketli çalınıp söylenebiliyor.
0: Evet.
1: Aslında Anadolu'daki bir sürü halk şarkısında da vardır bu. Ama bu şarkı şeydi, biraz gezelim, eğlenelim, eyvallah falan.
0: Güzel. Bu
1: Evet.
0: eğlenme şarkısı. Şimdi peki Rebetiko tarzını nereden benimsediniz? Neden o Rebetiko tarzına ulaşmak ya da çalmak istediniz? Siz de başlayalım efendim.
1: Önce biraz Rebetiko'yu anlatayım ben isterseniz. Rebetiko aslında işte 1800'lerin sonu 1900'lerin başında Osmanlı'nın liman kentlerinde hemen hemen böyle aynı zamanlarda ve hemen hemen aynı tarzlarda ortaya çıkıyor. İşte hangi kentler bunlar? İzmir, İstanbul, Selanik ve Atina gibi. Ve içinde eğlenceyi barındırıyor. Ayrılık, aşk, sevda, bunlardan bahsediyor. Ve bu toplulukların içinde, müzik yapan toplulukların içinde bir sürü kültür var. Aslında tamam dili Yunanca olabilir ama içinde işte Türkler var, Rumlar var, Ermeniler, Yahudiler, Araplar, Müslümanlar diye zaten tanımlıyorlar Araplar ve Türkleri. Bunların içinde aslında çok karma, birkaç dilin birlikte harmanlandığı. Mesela bu şarkının içinde Eyvallah geçiyordu. Az önce çaldığımız şarkının içinde. Bu şekilde aslında liman eğlence kültürünün müziği ortaya çıkıyor tam bu dönemde. Mübadeleyle birlikte bu artık kimliğe oturmaya başlıyor. Yunanistan'da belli bir kimliği tanımlıyor ve buradan sonra artık daha fazla işin içine buzukiler giriyor. İşte gitar, baglamas daha fazla oluyor. Ben nasıl girdim bu işin içine? Şimdi bahsetmiştim annem beni korolara zorladı, götürdü diye. Lise döneminde ben bir sanat müziği korosuna gittim. İşte Ödemiş'te oturuyorduk o zaman da. Nihavend makamı ve Rast makamı çalışıyorlar. Dede Efendi, Hacı Arif Bey, ben tabii çok sıkılıyorum önce. Ama bir yandan da ben her gittiğimde daha çok seviliyorum. Çünkü en küçük benim ve böyle aa hoş geldin işte öpücükler, sarılmalar falan. Sonra benim çok hoşuma gitti. Ben çünkü okuldan daha popüler oldum orada. Ve bir şekilde ben makamlara işte nameli söylemelere alışmış oldum. Sonra İngilizceyi öğrenme dönemimde de bir Yunan bir arkadaşım oldu. Çok fazla aslında onun çok etkisi var bu işte. Çünkü ilk dinlediğim Rebetiko şarkılarını o atmıştı bana. Ve ben de şey diyordum, ne kadar benziyor Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Sonra ben biraz araştırdım da şeyi fark ettim. Aslında biz hepimiz aynı kökten bir müzik türünün içindeyiz. Daha sonradan bu dallara ayrılmış. Hani biz aynı ağacın farklı dallarının kuşlarıyız ve bazen aynı şekilde bazen farklı şekilde ötüyoruz ve o bana çok sihirli geldi. İşte İzmir'e yeniden öğrenmeye başladığım, buradaki müziği yeniden öğrenmeye başladım. Yani benim için aslında şeydi, tarihi de okumaktı. Dolayısıyla ben Rebetiko'ya böyle girmiş oldum.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Peki mesela şimdi onu soracaktım aslında. Siz Türkiye'deki müzik tarzlarıyla hangisiyle benzeştiriyorsunuz ya da hangisinden doğduğunu düşünebiliriz mesela?
1: Yani aslında hepsi, yani halk müziği, Türk sanat müziği, bunların hepsi çok yakın. Rebetiko hepsi makamlı, aynı, hemen hemen aynı usullere
0: Tabii
1: sahip
0: Nitüz
1: olan.
0: makamını
1: Evet.
0: kullanıyor, Hicaz'ı kullanıyor, Niyavend'i kullanıyor, Kürdi makamını kullanıyor. O kadar ortak makam var ki.
1: Evet. Ve aslında yakın mı yoksa yani
0: Aynı mı?
1: aynı mı? Evet.
0: Sadece sözler farklı mı?
1: Sözler farklı, duygu aynı. Zaten dediniz ya az önce işte içinde acı mı vardı,
0: Evet.
1: hüzün mü vardı. Bizde de öyledir ya biraz hepsi bir harmanlanır. İnsan hikayesi anlatıyor aslında.
0: Evet. Peki o zaman şimdi Anadolu dolaşıyoruz efendim. Çınar Bey'e soralım. Siz de aynı şekilde Anadolu babanızla beraber dolaştınız.
1: Evet.
0: Bir Yunan müziğine gönül vermek nasıl oldu sizde?
2: komik gibi gelecek ama motosikletle oldu. Şöyle ki motosikletle çok fazla işte Yunanistan'a seyahatler yapardım. Bu beni çok böyle hatta eşim de buna iştirak ederdi. Yani Mora Yarımadası'ndan tutun da işte Kuzey Yunanistan, Atina, adalar falan filan. Her gittiğimde tabii orada Yunan müziğini duyuyorum. Ya diyorum ki bu bizim işte Hicaz makamıyla aynı. Abi Nikriz yapıyor. Zeybetiko işte hani ritme baktığınızda bizdeki 9-8'lik falan ritimler aynı. Ya diyorum ben bunları çalarım falan diyorum kendi içimden. Hı hı. Bir de Yunanlıların konuşması böyle bir melodiktir. Yani karşılıklı konuşurken de heyecanlı kişiler. Yani böyle sanki bir arka fonda bir melodi varmışçasına konuşurlar. Bu benim çok hoşuma giderdi. Bir de Ser'de mühendislik var. Mühendislik tahsili sırasında biz bütün bu Grek alfabesindeki formüllerimiz onlar. Yani iyi kötü o harfleri görünce nasıl okunduğunu zaten biliyordum. Ya galiba bu şu demek falan diye böyle olsa olsa falan metoduyla kendimce kelimeleri çıkartmaya çalışıyordum. Derken böyle bir işte Yunanca'ya, Yunan müziğine bir ilgi başladı. Sürekli onları dinlerken, çalarken bulmaya başladım. Daha sonrasında tabii sevgili işte Çiğdem hocamla yolum kesişti. Onu isterseniz daha sonra...
0: Oraya geleceğiz ama daha sonra. Şimdi... Bir de motosikletle geziyorum dediniz. Bir de hep Yunanistan'ı geziyorum dediniz. Mesela başka ülkeleri gezmediniz mi ya? Mesela Bulgaristan'ı gezerken de oradan bir müzik esinlenme ya da
2: yok,
0: başka bir
2: Avrupa ülkesi. Yok, onu yapmadım.
0: Hatta neden özellikle Yunanistan?
2: Yani kalan ömrümde sadece Yunanistan'ı görsem yetebilir. Yani.
0: Öyle bir şey oldu evet.
2: Çünkü iklim aynı. Zeytinliğinden tutun da işte balığına ne bileyim hani her şey hava
0: i̇nşaat
2: aynı.
0: İnşaat mühendisiniz ya acaba orada bir evet. İnşaat mı dikkatinizi çekti?
2: Yok yok ben tamamen o yaşam tarzı. Hani köylerine gidiyorsunuz o 8-9 köşeli hani bizim Ege köylüsünün şapkası bile oradakilerde aynı. Tavla oynuyorlar, muhabbetleri aynı falan böyle bir anda sanki uzak bir diyarda değilmişsiniz gibi bir his veriyor falan. O yüzden bir yakın gelmiştir. Yani bulduğum her boşlukta hala giderim zaten.
0: Ne, motorla mı yine?
2: Yok artık biraz arada feribot falan da oluyor.
0: Güzel. Peki Serap Hanım soralım size. Şimdi siz tamam söz olarak girdiniz ama enstrümanla ne zaman tanıştınız? Şu an bir de mesela bu enstrüman nedir? Bunu da bize tanıtsanız.
1: Bu bir baglamadaki baglamas diye de geçiyor. Bu zukinin aslında küçüğü bu. Böyle görünce cura mı falan evet. diyorlar ama cura ile çok alakası yok. Ben bu enstrümanı aslında Rebetiko'yu Agora Minor grubumuzdan sonra başladım. Bu bir ritim çalgısı. Şimdi biraz bahsettik Rebetiko'dan. İşte Rebetiko tamam Yunanistan'a gittikten sonra belli bir kimliğe oturuyor ama bir süre sonra orada da bir diktatörlük rejimi başlıyor. Ve biraz bir nasıl diyeyim modern Avrupa'yı Yunanistan kurmaya çalışıyorlar ve doğuya yakın olan her şeyi atmak istiyorlar. Dolayısıyla Rebetiko ve Buzuki de biraz doğuyu, Anadolu'yu çağrıştırdığı için sansürleniyor. Buzuki çalanları hatta yolda Buzuki ile görürlerse Buzuki'yi kırıp işte zabitler çalanı da Kodes'e atmak gibi bir nasıl diyeyim eyleme dönüşüyor evet. artık. Ve sonrasında bunu işte Buzuki'nin küçüğü olarak sandalye bacaklarından, kabaklardan yapıyorlar. Bu şeydir bizdeki külhan beyi tiplemesi vardır böyle kabadayı işte. Evet. Ceket omuzlara atılır.
0: Bıyıklı böyle boyağını vurar.
1: Evet şapkalı falan. Rebetiko'da da mangas hemen hemen aynı kıyafeti giyer ve mangasların bir kolu giyilir bir kolu dışarıdadır. Derler ki işte bir kolunda baglamas saklıdır.
2: Saklamak.
1: Bunu görmesinler de kırmasınlar diye. Ya da işte ceketlerinin içlerine koyarlar. Bu bir ritim çalgısı. Ben bununla akor basıyorum bilenler için bahsedecek olursam. Melodi de çalınıyor aslında ama genellikle de bizim burada yaptığımız gibi melodiye eşlik eden bir çalgı oluyor.
0: Evet, bu müziği icra etmek için en az kaç enstrüman, iki enstrüman yeterli oluyor mu? Yoksa çeşitlik açısından daha fazla enstrümanla bayağı şekilleniyor mu?
1: Tabii yani bir buzuki bir gitar da yeterli aslında. Bir bizim şu anda yapmaya çalıştığımız gibi de yeterli. Sadece

0: Dünyada çok özür, pek çok müzikte gitar mutlaka oluyor. Çünkü akoru
1: Evet.
0: vermesi lazım, armoniyi vermesi lazım. Yani çok sesliliği Yunanlar da bunu çok iyi kullanıyorlar. Gerek hocam anlatır, Rembetiko sonrası Laika'ya geçtiklerinde başrolde tamam Buzik var ama aslında arka planda esas başrolde gitar var yine.
1: Bir de
0: Evet.
1: onlarda şey var, rebetiko gitar diye bir şey var. Gitarın tonunu re'ye çekiyorlar. Normalde mi'dir ya. Bir de çelik tel takıp bayağı buzukinin
0: Aynı
1: tınısıyla,
0: tınıyı.
1: evet, ve daha makamlı, daha fingerstyle çalıyorlar.
2: Evet.
1: Böyle.
2: Peki Yunanca biliyor muyuz?
1: Evet.
2: Nasıl öğrendik? Üniversitede arkadaşınızla beraber ilgi çekmişti size.
1: Evet, ben söylemeye başladım. Sonra bir gün kardeşimin bir gösterisi oldu. Dediler ki işte Yunanca şarkı söyler misiniz? Söyleriz dedik. Şimdi Agora Minör'den Doğukan diye arkadaşım var. Onunla birlikte çıktık. O gün bir gazeteci geldi. İşte şey dedi, ya Yunanca'yı nereden biliyorsunuz? Çok güzel söylüyorsunuz falan dediler. Ben de dedim ki bilmiyorum. Sonra bu bana biraz kötü geldi. Hani bilmeden söylemek. Bir de zaten araştırıyordum. Her şarkının anlamını da bulamıyordum. Sonra kursa gittim işte. Hatta Agora Majör'de olan Yeşim Hoca ile birlikte 3 yıl çalıştık birlikte. Arkadaşlarım oldu, git gel yaptım. Öyle gelişti
2: Zor
1: zaten.
2: bir dil mi öğrenmesi?
1: Ya
0: İlk
1: aslında
0: 30 senesi zor diyorlar.
2: Sonrası kolay.
1: aslında yani çok tabii her şey zor aslına bakarsanız ama ilgileniyorsanız çok da zor değil.
2: Evet. Zaten Çınar Bey'e sormuyorum. O gide gele zaten motosiklet dili öğrenmiştir
1: O
2: herhalde
1: şu anda
2: kulaktan
1: her
2: diye.
1: gün Yunanca dersi oluyor
2: Öyle
1: yine
2: mi?
1: Yeşim
2: Ekstra ders
1: Hoca.
0: alıyorsunuz. Aynı hocadan, Yeşim
1: Evet.
0: hocamdan sağ olsun Çiğdem hocam tanıştırdı zaten. Tabii ben emekleme dönemlerindeyim. Daha da zor bir dil hakikaten yani. Nihayetinde her kelimenin eril dişil nötrü var.
2: Harfler
0: Artikellere
2: farklı.
0: boğulmuş durumda. İngilizce gözümüzde bazen büyür ya. İngilizce ne kadar kolay bir dilmiş meğerse Yunanca'ya girdikten sonra onu
1: Evet.
0: görüyorsunuz.
2: Evet. Evet, o zaman bir eser daha dinleyelim sizden.
1: Peki.
2: Hangi eseri bize seslendireceksiniz,
1: Şimdi
2: çalacaksınız?
1: Buzuki Muziple Hordo diye bir eser çalacağız. Bu eser de diyor ki iki telli buzukim, benim zavallı buzukim. Yalnızca sen anlarsın bütün yaralıların derdinden diyor. Normalde buzuki üç telli ya da dört telli olur. Ama burada iki telli buzuki biraz yoksulluğundan ve eksik kalmışlığından aslında bahsediyor. Şimdi onu icra etmeye
2: Evet,
1: çalışacağız.
2: efendim.
1: Marcos van Vacaris'in bir eseri.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli dinleyiciler, Serap Çiğdem Şahin ve Çınar Tatlı ile sohbetimiz devam ediyor. Müzisyenlerle efendim. Tabii ki bunu profesyonel anlamda mı yapıyoruz Çınar Bey? Aynı zamanda buna profesyonellik de diyebilir miyiz?
1: Yok, ben mümkünse hep amatör ruh tarafında kalmaya çalıştım. Yani bunu pek çok sebepten yaptım. İçimden geldiği için hep çaldım ben. Hani bulunduğum ortamlar, çaldığım an vesaire, hep böyle, ya da çalmak istediğim eser, hep ben bunu bir, ne bileyim, hani söylemek şey olacak ama, bir aşkla yaptım yani. Bunu istedim ama hadi gel şu gün şurada şunu çal şeklinde kısımda olmak istemedim. Yani o duyguyu kaybetmek istemedim. Bu ana kadar da koruduğumu düşünüyorum. Umarım
0: Ne
1: hep
0: güzel,
1: öyle
0: ne
1: gider.
0: güzel. Peki şimdi o zaman gelelim Agora Minör ve Agora Majör'e de gireceğiz. Şimdi Agora Minör grubu nasıl oluştu diye sorsak Serap Hanım'a ne der?
2: Agora Minör grubu 8 yıl önce, aslında hemen hemen, yani 8 yıl olacak, İzmir'de kurulduk. Ve hepimiz böyle hayatımızın bir yerlerinde birbirimizle tanışmadan önce Rebetiko'yu duymuşuz, dinlemişiz ve bir şekilde yapmışız. Aslında Murat işte İzmir'e taşınıyor ve ben burayla ilgili bir müzik yapmak istiyorum diyor. Tesadüfen bir arkadaşıyla yolda karşılaşıyor. O arkadaş da beni buluyor falan filan. İşte Doğukan, buzuki çalan arkadaşımız, benim üniversiteden arkadaşım, diğer solist kardeşim, çünkü o da çok maruz kaldı bu müziğe ve biliyor artık.
0: Evet,
2: Biz,
0: isimlerini de söyleyelim efendim. Diğer
2: evet.
0: söz kardeşim diyelim. Derse şimdi
2: Evet.
0: eve gidince benim adımı
2: Evet, hepsini sayacağım
0: zikretmedin
2: zaten. İlker
0: diye.
2: Şahin, diğer solistimiz Murat Küçükarslan bas da var. Hem bas gitar hem kontrbas çalıyor. Doğukan Yurt buzuki çalıyor grubumuzda ve Erdem Ari gitar çalıyor. 8 yıldır biz işte Rebetiko'yu bir şekilde tanıtmaya da çalışıyoruz.

0: yapıyoruz bir yandan.
1: Hı.
0: Sunumlar yapıyoruz. Aslında bizim hemen hemen barda da çalsak ya da bir kültür merkezinde de çalsak şarkıların hikayesini mutlaka anlatıyoruz. Çevirisini mutlaka yapıyoruz. Çünkü bir dil bariyeri var
1: Hı.
0: ortada. Onu kaldırmaya çalışıyoruz.
1: Burada onu atladık mı yoksa?
0: Yok, biraz
1: Biraz
0: bahsettim
1: bahsettik
0: aslında.
1: de böyle
0: Evet.
1: hikayelerinden bahsetmedik çok fazla. O zaman bir dahaki eserde biraz
0: Tamam,
1: bahsetmenizi
0: peki.
1: isteriz efendim.
0: Olur.
1: Hı.
0: Agora Major da şöyle oldu. Bir kitle oluştu artık 8 yıldır ve biz şey dedik hani bu
1: Oraya gelmeden önce Agora Minör üzerinden gidecek olursak hep İzmir'de mi yaptınız konserleri,
0: çeşitli
1: gösterileri?
0: yerlere
1: Hı.
0: gittik. Çeşitli şehirlere gittik. Yani Ayvalık, Muğla, başka nereler oldu? Biz
1: Yunanistan'da yaptınız mı
0: hayır
1: ya da?
0: hayır
1: Hı.
0: yok. Evet, yurt dışına henüz hala gidemedik.
1: Hı. Çok sık buluşuyor musunuz bir Agora Minör olarak bir araya geliyor musunuz? Ayda bir ya da haftalık?
0: Tabii her hafta çarşamba akşamları biz
1: Hı.
0: buluşuruz. Provamızı yaparız, planlarımızı yaparız, birbirimizi görürüz. Onun haricinde de ayda bir mutlaka bir çalmak isteriz. Seyircimizle görüşmek, buluşmak isteriz.
1: Hı.
0: Böyle.
1: Evet, devam edelim o zaman Agora Majör'ü. Peki mesela minör devam ediyor aynı zamanda müzisyen
0: Evet.
1: arkadaşlarımızla birlikte ama majör fikri nasıl gelişti, nasıl doğdu?
0: O da şöyle oldu. Biz Asa Rebetiko'nun sınırlarını genişletiriz diye düşündük ve oradaki dinleyici ve müzisyen ayrımını ortadan kaldırmak istedik. Ben 3 yıl önce Mısır'a gitmiştim ve Kahire'de Mekan diye bir yerde böyle yaptıkları müziğe böyle bir Mısır'ın nasıl söyleyeyim böyle değişik bir kabile müziği gibiydi ve insanları içine alıyorlardı ve biz de bir süre sonra çalmaya başlıyorduk. Sonra dedim ki biz bunu Repetiko ile neden yapmıyoruz?
1: Hı.
0: Ben biraz işte kurguladım bunu. Arkadaşlarım da yardımcı oldular sağ olsunlar. Ayda bir ilan çıkmaya başladık.
1: Hı
0: İşte
1: hı.
0: şu gün şurada şu saatte buluşacağız. Şunlar şunlar şarkılarımız. Buyurun gelin. Müzisyen olmanız gerekmiyor. Müziği bilmeniz, Yunanca bilmeniz gerekmiyor. Sesinizin güzel olması gerekmiyor. Buyurun hikayeler anlatacağız ve birlikte müzik yapacağız.
1: Hı.
0: Olay bu.
1: Nasıl oldu gelişim?
0: 14 kere buluştuk işte
1: Hı.
0: 2 yıldır. Çok güzel insanlarla tanıştık. İşte oradan da Agora Majör
1: Ara ara
0: çıktı.
1: gelenler değişiyor mu yoksa aynı kişiler gelmeye
0: Kemik
1: devam ettiler
0: kemik
1: mi?
0: gelenler de var. Evet
1: Hı.
0: ama evet ayrı farklı farklı yüzlerle de seslerle de tanışmış olduk.
1: Hı.
0: Ve işte 14. buluşmamızı geçen ay yaptık. 15. buluşmayı da aslında konserle şimdi biraz taçlandıracağız bu cuma.
1: Öyle mi? Ondan da bahsedelim o zaman.
0: Evet.
1: Cuma konser nerede? Kimler olacak? Nasıl olacak? Biraz
0: Evet.
1: bahsedin efendim.
0: Aziz Vukolos Kilisesi'nde
1: Hı
0: saat
1: hı.
0: 8'de olacak. Ben aslında izniniz olursa isimleri de saymak
1: Tabii
0: istiyorum.
1: ki buyurun.
0: Biraz kalabalık bir ekibiz
1: Bütün
0: biz.
1: ekip mi? Kaç kişi? Program bitmesin sayarken.
0: 27 kişiyiz.
1: 27 kişi çokmuş bence. Biraz onların hepsine böyle genel bir selam gönderelim. 27 için saymaya başlarsak diğer konulara
0: Peki.
1: çok vaktimiz kalmayabilir. Bütün
0: Tamamdır.
1: ekibe efendim buradan bizi dinliyorlardır muhtemelen. Agora Majör ekibine 27 kişi totalde
0: Evet.
1: hepsine selamlarımızı
0: Hepsine selam olsun.
1: gönderiyoruz. Onlar isimlerini söylediğimizi saysınlar efendim
0: Peki.
1: buradan majörlere. Devam edelim. Kaç 27 kişi var.
0: Evet.
1: Vokal ve enstrüman olarak ayrılıyor mu bunlar? Kaçı
0: Ayrılıyoruz.
1: vokal, kaçı enstrüman? Hangi
0: Evet.
1: enstrümanlar var mesela? Bütün enstrümanlar olacak mı? Yine gitarınız var mı? Rebetiko
0: Evet.
1: gitarımız var mı
0: Var
1: mesela?
0: tabii ki. Biz aslında 14 solistiz. Ve sanıyorum 13'te şey olmamız lazım enstrüman. Bir kere evet buzukilerimiz var, gitarlarımız var, mızıka var, iki kemanımız var, bağlamasımız var, ud, bendir, klavye ve kontrbas bas gitar var.
1: Oh.
0: Evet, bayağı
1: Provanızı
0: zengin.
1: yaptınız mı Aziz Bukolos'ta?
0: Evet, bugün
1: Bayağı
0: Aziz.
1: sağlam bir sound'umuz var.
0: Evet.
1: Akustik mi olacak konser yoksa?
2: Akustik olacak.
1: Akustik bir
0: Evet
1: konser
0: ama
1: olacak.
0: işte udun sesini falan biraz yükselteceğiz ya o biraz
1: Evet.
0: duyulmayabilir
1: Evet.
0: diye.
1: Tarihi hatırlatalım.
0: 15 Mayıs Cuma akşamı saat 8'de bekliyoruz. Ücretsiz bir konser, herkese de açık.
1: Agora
0: Buyurun
1: Majör olarak.
0: Agora Majör konserimiz. Yani 2 yıldır buluşup birbirimizle paylaştığımız şeyleri sahneye koyacağız ve şahitlik etmek ya da birlikte söylemek isterseniz

0: almak isterseniz buyurun.
1: Evet. Peki mesela bundan sonra siz konsere çıkacaksınız ama Agora Major olarak yeniden katılımlar oluyor mu mesela ara ara alacak mısınız mesela bizi dinleyenler mesela ben de çalmak istiyorum ben de söylüyorum ya da ben de çalıyorum diyen bir kişi gelip bir sonraki toplantınıza katılabilir mi?
0: Tabii ki herkese açık. Şöyle şimdi İzmir'e tabii yaz geliyor ve
1: Evet.
0: biraz biz de kalabalık çalmak istiyoruz ve biraz yer sorunumuz oluyor. Klima bile olsa çok sıcak oluyor İzmir yazın. O yüzden yazın biraz ara veriyoruz. Eylül'de tekrar bir ilan çıkacağız.
1: Nereden çıkıyoruz ilan?
0: Agora Majör Instagram sayfamıza bakarsanız Facebook'ta da var aslında. Oradan görebilirsiniz. Bize DM'den ulaşıyorsunuz. Kayıt yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Biz de gerekeni yapıp işte
1: Evet,
0: toparlanıyoruz.
1: evet. Peki Çınar Bey'e soralım. Sizin buluşmanız nasıl oldu Agora Majör'le?
2: Aslında Çiğdem Hocam çok güzel bir şey başlatmış. Yunanca şarkı okuma teknikleri diye bir atölye açmış. Ben de onu sosyal medyada gördüm. Hemen tabii az önce anlattığım senaryodan dolayı ilgimi çekti. Hani bu nasıl okunuyor falan. Yani utana sıkıla gittim. İlk önce tabii ki alfabeyi, daha doğrusu hoca şunu yapmak istiyor. Yunanca bilmesen bile diyor, Yunanca yazılmış bir şarkı metnini eline alarak, hani Latin harfleriyle değil de Grek alfabesiyle yazılmış bir metinden şarkıyı okumayı öğretiyor. Yani müthiş bir şey aslında. Orada başladı ve kendisini zaten solistliği, sesi zaten
0: Ay,
2: dinleyicilerimiz de
0: teşekkür
2: fark
0: ederim.
2: etmiştir. Hocalık tarafı muhteşem. Orada laf lafı açtıkça Agora Majör diye işte böyle bir oluşumun olduğunu fark ettim. Davet ettiler sağ olsunlar, işte hemen tabii koşa koşa gittik bir anlamda. Öncesi de çok güzel bir, yine bir yöntem. Tarihi belli ya bu Agora Majör. Bizim gibi amatör, dışarıdan minöre eklenenler için, gerek solist gerekse kendi enstrümanını amatörce çalanlar için. Diyorlar ki şu şarkıları çalacağız. Buyurun, ton bu, işte sözler bu. Hani şu o tarihe kadar bir tozunu alın, biraz çalışın, gelin. İşte tabii bir heves. Ha, bu arada şu anda yayını yaptığımız TRT'nin muhteşem bir özelliği var. Ben tabii yıllarca Türk musikisine çalıştığım için bildiğiniz tüm şarkılar TRT müthiş bir şekilde arşivledi,
1: Evet.
2: bunu biliyorsunuz. Yani ama Rembe Tuko şarkılar için aynısını yapamamışlar. Hep böyle usta çırakla geçmiş. Herkes farklı yorumluyor. Biraz böyle el çarpması, süsleme falan şeklinde gidiyor. Bir notasyonu, bir standardı maalesef gelişememiş. O şarkıları böyle işte internetten falan dinleyip notaya almaya işte gayret ettim falan. Öyle hemen gittim işte. Tam aradığım ortamı buldum aslında. Yani Yunan müziği çalınıyor, Rembe Tiko çalınıyor. Ve çok da güzel insan.

0: Ne güzel, orada buluştunuz ve devam ediyorsunuz. Şimdi Agora Major bir altyapı gibi düşünebilir miyiz? Agora Minor'e
1: Valla
0: nasıl oluyor?
1: tabii.
0: Terfi ediliyor mu mesela, Agora Minor'a
1: Ya
0: geçiş oluyor mu?
1: estağfurullah. Yani aslında bizim için şey de şöyle bir durumdu. Biz biraz İzmir'de ne var ne yok onu da görmüş olduk. Hani o kadar güzel insanlar var ki işte hani Çınar Bey'le
0: Estağfurullah.
1: tanıştığımız için o kadar memnunuz. Şimdi aklımızda şu var, hani atıyorum bir sahne teklifi geldiğinde Agora Majör'le birlikte ne yapabiliriz? Ya da birkaç kişiyle birlikte ne yapabiliriz? Yani öyle terfi etmek gibi değil de eğer teşrif ederlerse
2: Estağfurullah.
1: çok mutlu
2: Onur diyoruz
1: oluruz.
2: hocam.
0: Evet, peki mesela çok fazla ilgi var mı Rebetiko müziğe?
1: Son yıllarda var, evet, İstanbul'da da var, Ankara'da da
0: İcra
1: var.
0: eden olarak.
1: Evet, çok fazla
2: Ama
1: grup var.
2: Greg Knight'la karıştırıyorlar bunu. O aynı
1: Evet.
2: şey değil. Yani öyle
0: Nasıl?
2: hani tabak kırılan falan,
1: Evet, el bedavaya.
0: taverna mı
2: evet,
0: diyoruz ona o zaman?
2: onunla bir
1: Değil,
2: ilgisi
1: evet.
2: yok bu müziğin tabii.
0: Evet, biraz daha farkı açıklayalım o zaman. İlgisi yok dedik
1: Yani
0: ama.
1: bu aslında daha geleneksel bir müzikten geliyor. Şöyle, sansür dönemiyle birlikte Rebetiko biraz laika ve o işte taverna müziğine dönüşüyor ve alt tabakadan üst tabakaya çıkmış oluyor biraz toplumda. Daha zenginlerin eğlence aracına dönmüş oluyor. Ama aslında Rebetiko göçmenlerin, fakirlerin, suçluların müzikleri,
0: Evet.
1: aradaki fark bu.
0: Evet, o zaman vaktimiz de daralıyor. İki eserimiz daha var sanırım. Bir
2: Evet.
0: tanesini de dinlemek isteriz ama hikayesiyle
1: Tamamdır.
0: sahnedeki gibi efendim.
1: Peki, o zaman çok güzel bir hikaye geldi şu anda aslında tesadüfen. Şimdi bu şarkının adı Yovan Çavuş ve şarkının yazarının adı da Yovan Çavuş. Aslında gerçek adı Yannis Etiridis, Kastamonulu. Ailesi de oralı. O zamanlar Kastamonu'da yaşarken hem ailesinden müzik öğrenmiş hem de eczacı kalfasıymış. Ayrıca enstrümanlarını da kendi yaparmış. Çok hünerli de biri. Daha sonra işte Osmanlı ordusunda görev yaparken üst rütbedeki, ben bu arada bilmiyorum hiç, siz söyleyin, kişi ismini söyleyemediği için senin adın Yovan Çavuş olsun diyor Osmanlı'daki asker
2: Bir Livan
1: işte.
2: bir alay gibi
1: Artık
2: rütbeler var.
1: bilmiyorum ben ama ve o da sahnede de kullanıyor ismini ve Yovan Çavuş olarak kalıyor. Şimdi kendisi Kastamonu halk şarkılarını üzerine Yunanca sözler yazarak aslında bir yerde hem kayıt altına alıyor hem de Rebetiko'ya kazandırmış oluyor. Dediğim gibi kendi sazlarını kendisi yapıyor, özellikle tambura yapıyor. Çok güzel eserleri var. Şöyle anlatayım kendisinin hikayesini. Yunanistan'ın Nazi işgali olduğunda insanlar açlık çekiyorlar, bir kıtlık başlıyor, yiyecek bulamıyorlar. Tam öyle bir dönemde artık Naziler Yunanistan'ı terk ettiğinde herkes sokağa çıkıyor yemek bulmak için acilen. Yovan Çavuş ve eşi de bir gemide bir un çuvalı buluyorlar. Oradan ekmek yapıyorlar ama ölüyorlar onu yedikten sonra. Bir rivayet, Naziler giderken zehirleyip gitmiş olabilirler unları ya da artık o un bozuktu diye. Ve
0: Evet.
1: Yovan Çavuş bu şarkıyı kendisine yazıyor. İşte diyor ki benim buzikimi çalarım, buyurun arkadaşlar oturun ya da kalkın dans edin. İşte gitar da bize zeybek çalsın, yani zeybek ritmini çalsın yavaş yavaş diye. Hem de kendisini selamlamış olalım, hikayesine
0: Evet,
1: de
0: evet.
1: değinmişken.
0: Programlarda bu minvalde ilerliyor sanırım sizin de yaptığınız konserler,
1: Evet, hep
0: geceler.
1: böyle hikayeli gidiyoruz.
0: Evet, o zaman dinleyelim efendim.
1: Tamam.
0: Serap Çiğdem Şahin ve
2: Keş.
0: Çınar Tatlı sizlerle.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Şimdi günümüzde peki rembetiko eserler üretiliyor mu? Besteler yapılıyor mu?
1: Özellikle Yunanistan'da yapılıyor. Bir de Yunanistan'da 80'lerden sonra özellikle rebetiko tekrardan yükselmeye başladı. Ve genç müzisyenler arasında da çok popüler. Dolayısıyla evet, yeni şarkılar yapılıyor. Bir de rebetiko 2017 yılında UNESCO Dünya Kültürel Mirası'na da girdiği için de çok tanınan da bir müzik. Dünyada çalınan bir müzik. Bazı rebetiko şarkıları Flamenkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce dillerine de çevrilmiş durumda.
0: Ne güzel efendim. Peki sizin var mı böyle çalışmalarınız? Biz de yazarız, besteleriz diye
1: Bizim de var.
0: Yunanca.
1: Umarız Türkçe,
0: Türkçe.
1: evet.
0: Türkçe söyleniyor mu rebetiko?
1: Türkçe şöyle güzel bir çalışma var. Kesin duymuşsunuzdur. Yeni Türkü grubunun Külhani Şarkılar diye bir albümü vardı. Aman Cevriye Hanım, Yedi Kule,
0: Evet.
1: Kayıkçı şarkılarını kesinlikle duymuşsunuzdur. Hatta Türkiye'de bu şarkıların orijinalinin Türkçe olduğu sanılır. Çünkü o kadar güzel uyarlamışlar ki söz olarak da. Aslında bu şarkıların hepsi rebetiko şarkılardan sonradan Türkçe'ye çevrilmiştir. O albümü de tavsiye ediyorum mutlaka.
0: Sizin var mı peki böyle bir çalışmanız? Bundan
1: Bizim
0: bahsedelim o zaman.
1: şu anda çalıştığımız bir şey var ama daha ortada kayıt yok. Evet.
0: O zaman projelerden de bahsedelim biraz. Çünkü sizin sesinizle veda edeceğiz.
1: Tamamdır.
0: 56'ya kadar süremiz var efendim. O süre işte mesela projeler nelerdir? Bundan sonra neler yapacağız? Biraz da konuşalım istiyoruz.
1: Ayrı ayrı bahsedersek Agora Minor bir albüm, küçük bir albüm üzerinde çalışıyor. Ve orada Muammer Ketencoğlu, Lena Çamburi, arkadaşlarımız ve Muammer abi, tabii ki abimiz, sağ olsunlar, eşlik ettiler enstrümanlarıyla. Muammer Ketencoğlu akordeon çaldı, Lena keman çaldı. Yakında onu çıkartacağız. Onun haricinde aslında bütün enerjimizi biz Agora Majör'e verdik. Yani gecemiz gündüzümüz sürekli prova kayıtlarını dinleyelim. Şunu nasıl daha iyi yaparız? Ya burada ben bir şey söylemek istiyorum kısaca. Agora Majör'deki herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada evet, biz belki başı çekmiş olabiliriz ama herkes kendince bir şey çalıştı, getirdi. İşte Çınar Beyler, Esen Hanım işte notaları çıkardılar. Vokallerimizden kendi kendilerine çift sesleri, armonileri yapıp geldiler. Yani herkesi şimdi tek tek sayamıyorum tabii ama Agora Majör böyle şey
0: İçimizde kaldı
1: oldu.
0: sayamadık isimleri
1: Evet
0: ama
1: evet ve
0: olsun biz selamımızı gönderelim
1: yani
0: efendim.
1: şey
0: Onlar dinliyorlardır bizleri yine de.
1: orası böyle bir

0: nasıl diyeyim, tamam biz inisiyatifi aldık ama bir grup gibi çalıştı herkes tek tek. O yüzden çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Konserimize bekliyoruz.
1: Biz teşekkür
2: Evet.
1: ederiz efendim. İsterseniz son olarak birkaç cümle siz söyleyin efendim.
2: Sağ olsun bizim önümüzü açtı Agora Minör. Artık hani yaşadığımız sürece madem seviyoruz bu müziği bırakamıyoruz da peşlerinden gideceğiz. Yani bizi onlar kovalayana kadar peşlerinden gideceğiz.
0: Estağfurullah ya.
2: Yani güzel bir müzik işte. Hatta hocam biraz üstü kapalı bahsetti. Rembetiko'yu bir dönem Yunan hükümeti yasaklıyor. Şimdi mübadelenin müziği diye yasaklıyor. 400 küsür sene Osmanlı hakimiyetine kalmış bir yerde maalesef kendi müzikleri gelişmiş değil. Yani öyle bir şey yok. Hani bizim Yunan müziği, peki bizim müziğimiz ne olacak? Alıyorlar ve bu Laika denilen şimdiki günümüzdeki işte hani az önce söylediğimiz o da muhteşem bir müzik tabii ki. Onu geliştiriyorlar ama Rembetiko bir süre tukaka yapılıyor. Yani unutturuluyor halka. Hocamın dediği gibi sonradan yıldızı parlıyor. Bizde de galiba artıyor ya. Yani İzmir'de bayağı çokmuşuz hocam.
0: Evet.
1: Evet, biz şöyle yapıyoruz. Genelde canlı müzisyenlerimiz olunca sizinle kapatıyoruz. Siz söyleyerek kapatıyorsunuz. Böyle
0: Tamamdır.
1: devam edeceğiz. Ben yayın bitti diyene kadar efendim çalmaya, dinlemeye devam edeceğiz. Belki hiç bitirmeyeceğiz. O ışığı yakmayacağız. Belki sabaha kadar
2: Çağatay Bey sana şarkı söyleteceğiz o zaman. Sabaha kadar buradaysak.
1: Efendim değerli dinleyiciler, Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Mustafa Gökçe ve Çağatay Seydi ile birlikteydiniz bugün bizlerle. Ve tabii ki çok değerli iki isim vardı. Mühendis, enstrümantalist Çınar Tatlı bizlerle birlikteydi. Ve müzisyen Serap Çiğdem Şahin bizlerle birlikteydi. Ve tabii ki kamerada sanırım majörden mi?
0: Evet,
1: Arkadaşımız
0: Agora
1: Ezgi Hanım
0: Majör'den
1: da bizleri çekti aynı zamanda.
0: Ezgi
1: Ona da bir
0: Melis Yaman ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: uzun uzun ayakta durdu efendim. Aynı zamanda da konserde olacak. Aziz
0: Evet.
1: Bukolos'ta olacak. 15 Mayıs'ta 20'de bekleriz efendim diyerek
2: Biz de sizi bekliyoruz.
1: sözü
0: Evet.
1: sizlere bırakalım.
0: Peki. O zaman şimdi biz Buzuki ile çifte telli çalacağız. İlk kıtada diyor ki önce Türk düzeninde, sonra Arap, sonra Çingene usulüyle çalalım diyor. Buyurun.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajını 2011 yılında vefat eden annesi Tenzil Erdoğan'la bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran teklife cevabını arabuluculara iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın önerisi, Lübnan dahil bölgedeki savaşın sona ermesine ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya odaklanıyor. İran, uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu söyledi. Nükleer tesislerini sökmeyi ise reddetti. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matild, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçeye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Katliamcı İsrail, 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da Turkuaz Salı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna

yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesine 56 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildiriliyor. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Haberleri dinlediniz.

Büyük oteldeki misafirler. Yazan Wolfgang Lesheimer. Çeviren ve radyoya uygulayan Kemal Yeşilay. Reji Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Viktor Necdet Yakın, gazeteci kız Birsen Kaplangı, Caroline Zihni Küçümen, Madame Chopin Gönül Ülkü, otel müdürü Ali Yalas, komiser Bilge Zobu, Charlie Selim Naşit Özcan, Virginia Ayşegül Devrim Karagözoğlu, Bayan Schenkmaker Gül Gürgün, Eberle Metin Çoban, Rosenbart Kayhan Yıldızoğlu.

0: Üzülerek söyleyeyim, sizi içeri alamayacağım. Maalesef.
1: Ama biz burada...
0: Müsaade edin de sözümü bitireyim. Gazetecisiniz ve maestro'yla görüşmek istiyorsunuz değil mi?
1: Doğru tahmin ettiniz.
0: Bakın, radyoyu dinliyordum. Konser biraz önce sona erdi. Sayın maestro konser salonuyla büyük otel arasındaki hava yoluyla gelse bile bunu nadiren yapar ya, onun burada olmayacağı besbelli. İkinci olarak konserlerden sonra sayın maestro ziyareti kabul etmez.
2: Bir dakika şöyle bir...
0: Gazeteci hanımları ise asla. Fikirlerimi anladığınızı sanıyorum.
2: Bir dakika şöyle bir poz verin.
1: Fazla söze lüzum yok. Siz sayın maestro'nun uşağısınız değil mi?
0: Evet hanımefendi, odaya terk etmenizi rica edebilir miyim?
1: Öyleyse bizim birkaç sorumuza cevap verebilirsiniz.
2: Bir dakika.
0: Sayın maestro'nun özel yaşayışıyla ilgili soruları cevaplandırmaktan bıktım usandım. Geçmiş yılların resimli dergilerini karıştıracak olursanız şüphesiz hepsini bulursunuz.
1: Evet ama bunlar birbirlerine uymuyor ki.
0: Bacasını severim hanımefendi.
1: Yani demek istiyorsunuz ki...
0: Değişikliğe bayılırım hanımefendi.
1: Müsaade eder mi size acaba sayın maestro?
0: Özür dilerim hanımefendi. Sayın maestronun özel yaşayışını ilgilendirmeyen sorular için kendimi yetkili görmüyorum.
1: Mükemmel bir uşak. Gerektiği gibi. Sorabilir miyim menşeiniz? Yani nereden geliyorsunuz?
0: Kitaplardan hanımefendi.
1: Ha, çok güzel.
2: Bir dakika.
1: Siz tam benim aradığım kimsesiniz.
0: Hanımefendi, aradığınız kimseyi yargılama yetkisini gerçek kendimde görmüyorum. Ama gene de şüphe ederim. Tekrar rica edebilir miyim?
1: Acaba sayın maestro'nun merakları var mıdır?
0: Nadir alp çiçeklerini sıkıp suyunu çıkarır.
1: Oh, ilginç bir şey.
0: Sonra 19. yüzyıldan kalma kapaklarını biriktirir ve 20. yüzyılın gazetecilerini katleder.
1: Kadın gazetecileri de mi?
0: Evet, öncelikle onları. Ne yazık ki size tekrar kapıyı göstereceğim. Hem de acele olarak.
1: Sayın maestro elimizden kurtulamaz.
0: Olabilir hanımefendi. Ama bence önemli olan benim buradaki ödevimdir. Geri kalanını oluruna bırakırım.
1: Pekala, bizim kim olduğumuzu anlarsınız. Kapının önünde bekleyeceğiz.
0: Sizin kim olduğunuzun bence hiç önemi yok hanımefendi. Buyurun.
1: Gel Oktop, arka tarafa gidiyoruz.
2: Buyurun efendim.
3: İşte geldim, bak.
0: Sayın maestro, üstünüzdeki frak fazla dayanmayacağı benziyor.
4: İşler yolunda gidiyor Victor.
0: Anlamadım Bay Karolin, neden bahsediyorsunuz?
4: Anlamadınız mı? Gene tırmanarak geldim de.
0: Beni endişelendiriyorsunuz Bay Karolin.
4: Victor, hemen başaracağımı sanıyorum.
0: Nereye kadar Bay Karolin?
4: Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi Victor?
0: İkinci derecedeki düşünceleriniz hiç hoşuma gitmiyor Bay Karolin.
4: Otelin arka duvarı için 4 dakika çok bile.
0: Arka cephe büyük kısmıyla balkon ve diğer çıkıntılardan ibaret.
4: Herhalde Wilhelm Wurtwängler 3 misli zamana ihtiyaç duyacaktı. Eroika içinse benim gibi 2 misli zaman harcamıştır.
0: Ama o daha yaşlıydı.
4: Bir zamanlar o da gençti. Sonra bak ben de yaşlanıyorum.
0: Ben böyle bir şey görmüyorum Bay Karolin.
4: Bu akşam nasıldın Victor?
0: Fevkaladeydim.
4: Her zamanki gibi. Evet. Sanki her zamanki gibi olmaya mahkum edilmiş bir kimseyim. Bir gün gelecek bundan kurtulacağım. Ama işim bitmiş olacak. O zaman şöyle diyecekler. Bir zamanki Karolin nerede, şimdiki nerede? Victor, o gün gelinceye kadar bu böyle devam edecek. Geçenlerde gazeteler ne yazıyordu? Mükemmelliğin zirvesinde tek bir yolcu. Karolin arttı.
0: Ölçüsünü buluyor. Bundan mutluluk duymanız gerekirdi. Herkese nasip olmayan bir şey bu.
4: Biliyorum Victor. Bunları çok duydum okudum. Ama kendinizi bir defa benim yerime koyunuz. Orkestranın önünde duruyorum. Son bölümü idare ediyorum. Gerçek bir presto. İşte bu anda birden aklımdan şunlar geçiyor. Bu da geçip bittiği anda her şey yeniden başlayacak. Yarın, öbür gün, daha öbür gün hep aynı şeyler. Allegro, adagio, scherzo, presto.
0: Bu akşam adagio'da bir korno falso yaptı.
4: Bu şehirde hiç iş yok Victor.
0: Buna rağmen gene de mükemmel bir konser oldu.
4: Bir şey söylenemez. Gün doğmadan neler doğar.
0: Bunu nasıl söylersiniz Bay Karolin?
4: Eski bir atasözü canım. Buraya gelen oldun Victor?
0: Birkaç gazeteciden başka do diyez senfonileriyle 2 yeni romantik besteci.
4: İkisi de mi yeni romantik?
0: Az çok öyle olmalı.
4: Devam edin.
0: Ayrıca oldukça inatçı bir tromboncu.
4: Böylesi de ender rastlanan cinsinden olmalı.
0: Sizinle muhakkak Çervenka'nın trombon konçertosunu çalmak istiyormuş.
4: Çervenka da kimmiş?
0: Şu Bohemyalı Bruckner canım. 1804-1897.
4: Amma da yaşamış ha.
0: Ömrünün son yıllarında ise bunamış.
4: Epey kitap karıştırmışsınız Victor.
0: Sonra son meşru öğrencilerden olduğunu söyleyen bir hanım.
4: Franz Liszt'in öğrencilerinden mi?
0: Tamam.
4: Dün gelen mi yoksa?
0: Hayır, bu başkasıydı.
4: Herhalde meşruluk derecesi az olmasa gerek. Yeter artık.
0: Ama şu anda maalesef en önemlisine geliyorum. Rosenbart da geldi.
4: Kim?
0: Rosenbart. Empresarios. O da bu otelde kalıyor. Güney Amerika turnesi için teklifler getirmiş.
4: Santiago'daki davar milyonerler önünde Beethoven'ın 9. senfonisi.
0: Hayır, Schumann'ın 4. senfonisi.
4: Ardından Cumhurbaşkanı'nın yazlık sarayında resmi kabul. Miktar, bu hayatın bana sunacağı başka şey yok artık.
0: Böyle konuşmamanız gerek Bay Karolin. Yaşadığınız hayatın güzel tarafları olduğunu en az benim kadar siz de biliyorsunuz.
4: Olabilir Viktor. İşte bu beni şu ana, bu gecenin serüvenine götürüyor. Saat 11:30 olmuş.
0: Pekala, yatağınız hazır. Yarın erkenden...
4: 11:30, tam zamanı.
0: Sorabilir miyim Bay Karolin, ne demek istiyorsunuz?
4: Sanki hiçbir şey anlamıyor gibisiniz Bay Viktor. Karar verdim, bu akşam ilk küçük hırsızlığımı yapacağım.
0: İlk küçük?
4: Hırsızlık. Neden olmasın? İlkin önemsiz bir çevrede. Biraz ziynet eşyası, bir küçük cüzdan, tabii ele geçerse. Öyle büyük ya da tehlikeli şeylere dokunmak yok. Gürültü patırdı, karanlıkta çığlık da yok. Daha o kadarına elim varmıyor.
0: Siz demek sahiden bu işi yapmak niyetindesiniz.
4: Ne sandınız ya?
0: Ben böyle bir şey yapmazdım Bay Karolin.
4: Biliyorum Viktor, biliyorum. Sizin böyle bir şey yapmanız gerekmez. Sonra ihtiyacınız da yok.
0: Sizin de yok Bay Karolin. Kazancınızı düşünün bir kere.
4: Kazanç. Beni çeken para değil dostum. Eylem, serüven.
0: Başınız gözünüz yarılır.
5: Pencere camının şöyle şangır diye kırılışı.
0: Eliniz kesilir, kanar.
5: Mücevher kutusuna şöyle bir el atın.
0: Eğer bir şey bulabilirsiniz.
5: Ya da cüzdana.
0: İçinde bir şey varsa.
5: Riziko Viktor, riziko. Bizim gibiler bunun sadece ne demek olduğunu duyduk. Orkestra idare etmenin rizikosu yok ki. Daima başka ünlü bir kişinin direktiflerini yerine getirmek gerek. Viktor, bakayım nasılım?
0: Yüzü maskeli bir maestro gibisiniz.
5: Pekala, ya şimdi ne dersiniz?
0: Şimdi ise kasketli maskeli bir maestro.
4: Viktor, sizin hiç hayal gücünüz yok.
0: Sizin de gerçek hakkında düşünceniz yok Bay Karolin.
4: Tıpkı öcü almak isteyen meteliksiz bir miras yediye benziyorum ha.
0: Böyle kimselere rastlamak artık güç Bay Karolin.
4: Ya da şu Chicagolu İtalyan asıllı biri gibiyim. Al Capone.
0: Yapmayın Bay Karolin. Siz bir cani olarak doğmadınız ki.
4: Kimse cani olarak doğmamıştır Viktor. Ceza reformcularını okuyun bir kez.
0: Not almak isterdim.
4: Kimse dünyaya cani olarak gelmemiştir. Yazıyor musun? Ancak toplum insanı bu duruma sokar. Şimdi ben de bu durumdayım. Bana bir eski ceket verin Viktor.
0: Ev içinde giydiklerinizden mi olsun?
4: Evet, çabuk.

0: Verin canım, nasıl olursa olsun.
1: Siz hırsızlık yapamazsınız Bay Karol.
0: Verin diyecek yok canım. Ha, işte böyle. Başka ne lazım? Aa, sahi pencere camını kırmak için taş ya da ağır bir cisim.
1: Bütün oteli ayağa kaldırmak için mi?
0: Sessizce atarım. Var mı böyle bir şey?
1: Yakut, bu da heykelciğinden başka hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Hangisi bu?
1: Dördüncü devirden kalma. Ming çağından. Dezormiren koleksiyonundan. Kontes Agult'un hediyesi.
0: Sevgili Madeleine, her zaman yardıma koşardı. Kıymetli hediyesinin nerelerde kullanıldığını bilse ne kadar sevinirdi kim bilir. Sanırım artık her şey tamam.
1: Bu işi nerede yapmayı düşündüğünüzü sorabilir miyim Bay Karolin?
0: Hiç düşünmedim. Belirli bir planım da yok. Henüz amatörüm. Siz uyuyabilirsiniz Victor.
1: Uyumak mı? Allah saklasın. Kendimi koruyacağım.
0: Nasıl arzu edersiniz? Victor, balkon kapısı açık kalsın. Sakın kapamayın. Belki dönüşte acelem olabilir. İyi geceler.
1: Bol şanslar. Hırsızlık için değil, sağlıcakla dönmesi için. Tanrım sen onu koru. Ne var gene yahu?
2: Söyler misiniz? Beyefendi acaba gelmeyecekler mi?
1: Biraz önce telefon etti. Akşam yemeğini Maxim'de yiyecekmiş.
2: Maxim mi? Burada öyle bir yer yok ki.
1: Lucullus demek istedim canım.
2: Ah, demek öyle.
1: Evet.
2: Yalnız mı acaba?
1: Yanında Pontresimo başpiskoposu ve onun hanımı var.
2: Ha, teşekkür ederim.
1: Hadi gel. İyi atlattım.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Bu sorunun cevabı madem, içeri giriş tarzım ve karşınızda duruşumla verilmiş olsa gerek.
0: Yani hırsız olduğunuzu mu söylemek istiyorsunuz?
1: Evet madem.
0: Öyle mi?
1: Evet madem. Üstelik yardım istemeniz de boşuna olacak.
0: Şu ana kadar henüz böyle bir şeye teşebbüs etmedim.
1: Telefonun kablosunu kestim.
0: Her şeyi ne güzel düşünmüşsünüz.
1: Ha, ellemeyin. Kablo dışarıdan keziktir. İnsan meslekten olunca.
0: Sahi mi?
1: Sizin yerinizde olsam bağırmazdım da. Çünkü silahlıyım.
0: Demek beni bir kurşunla yere sermek için tereddüt dahi etmeyeceksiniz. Şunu söyleyeyim ki dostum, siz bir hırsıza uymayacak derecede konuşkansınız.
1: Prensip meselesi. Çoğu meslektaşlarımın yaptığı gibi kurbanlarımı korkutacak yerde onlarla sohbet ederim.
0: Gelişme çok ilginç.
1: Böyle daha iyi sonuç alınıyor madem.
0: Merak ettiğim bir nokta var. Konuyu daha yakından incelemek için nelere göz diktiğinizi sorabilir miyim?
2: Mücevherleriniz madem.
0: Açık kalpliliğiniz güzel bir şey. Üstünüzdekileri çıkarmak istemez misiniz? Hiç değilse şu maskeyi. Altı çok sıcak olsa gerek.
1: Teşekkür ederim ama ona alışkınım. Meslek icabı, bu küçük sıkıntıya katlanmak gerek. Madem bana itirafta bulunacak mısınız? Mücevherleriniz nerede acaba?
0: O kadar aceleniz ne kuzum? Gece çuvala girmedi ki.
1: Bizim gibiler için gece çabuk geçer.
0: Çoktan beri mi hırsızlık yapıyorsunuz?
1: Çocukluğumdan beri. Yani ben bir sabıkalı ailenin çocuğuyum.
0: Son derece ilginç.
1: Babam hapishanede öldü.
0: Üzüldüm doğrusu.
1: Epey oldu. Birinci sınıf banka soyguncusuydu. Otel hırsızlığından da büyük zevk duyardı. Ama buna pek vakti olmuyordu.
0: Anneniz ne iş görürdü?
1: Anneciğim iyi kalpli bir kadındı. Kocasının bütün endişe ve acılarına ortak olurdu.
0: Ama rica ederim gece elbiselerime dokunmayın. Kardeşleriniz var mı?
1: Ne? Altı tane erkek kardeş. Hepsi de dar ağacında can verdi. Kızlarsa sokaklarda. Ama yeter artık. Söyleyin, mücevherleriniz nerede? Zor kuvvet kullanmak istemiyorum.
0: Ama ben kullanmanızı istersem.
1: Madem tavsiye etmem. Kurbanlarımı boğmayı adet edinmişimdir.
0: Çok kurbanınız oldum.
1: Noel'de sayıları dörde yükseldi. Markiz de Şatonef'i hesaba katmadım.
0: Öyle mi? Neden acaba?
1: Çünkü beni görür görmez kalp çeklesinden öldü gitti zavallıcık.
0: Sahi mi? Kalbi pek zayıfmış demek.
1: Yaşı 90'ı aşkındı.
0: İhtiyar bir kadını korkutmaya utanmadınız mı?
1: Hadi de gelelim. Hadi mücevherleriniz.
0: Ne kadar da güzel beceriyorsunuz. Charlie burada olsaydı zevkten bayılırdı.
1: Charlie de kim?
0: Eski bir dost. Hırsız. Hem de profesyonel. Sizin tam tersiniz.
1: Peki ama siz kimsiniz?
0: Buna da sıra gelecek. Evet dostum. Öğrenciniz daha çok şey var.
1: Madam karşınızda kim olduğunu bilmiyorsunuz.
0: Öyle mi sanıyorsunuz? Gerçek bir hırsız camı kırmadan önce kapının açık olup olmadığını kontrol eder.
1: Meslek hakkında epey bilginiz olduğu anlaşılıyor.
0: Evet dostum. Herhalde girdiğiniz yer kapalı değildi. Açık tutarım onu her zaman.
1: Bu tedbirsizliktir madam.
0: Neden acaba kıymetli maestro?
1: Nereden? Yani nereden anladınız?
0: Hırsızların üstünde nadiren frak pantolonu bulunur. Sonra modası geçmiş cinsinden.
1: Evet.
0: Şu ellere bakın sayın maestro. Sizi acaba bu ellerinizden kim tanımaz?
1: Böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan dahi geçmedi.
0: Değil mi? Üstelik o da komşusuyuz da sayın maestro.

0: Ah, demek bunu da biliyorsunuz.
1: Otellerde her zaman sizin yanınızdaki odayı ayırtırım.
0: Neredeyse benim Beethoven yorumumdan da bahsedeceksiniz.
1: Oho, bunun için vakit henüz erken. Daha tanışalı ne oldu? Bir dahaki sefere.
0: Öyleyse burada bana yapacak bir iş kalmıyor demek.
1: Mücevherlerim ne olacak?
0: Madam, benim için maddenin değeri yok artık. Önemli olan fikirdir.
1: Bu sizin sanatınıza şeref verir maestro. Ama görülüyor ki sizde hırsızlık için en önemli faktör noksan.
0: Öyle mi sanıyorsunuz?
1: Buna eminim maestro. Maestro. Maestro. Beni mutlu kılmak istemez misiniz?
0: Yani nasıl? Her şey yapacağım işe bağlı.
1: Size ziynet eşyamdan birkaç parça hediye etmeme müsaade eder misiniz?
0: Demek orada saklıyordunuz.
1: Sizin aramadığınız tek yer. Bence önemli olan bana müziği kutsallaştıran, bu alanda mutluluklar bağışlayan büyük bir insana bir şeyler verebilmektir. Aman Allah'ım.
0: Bir şey mi oldu adam?
1: Boş. Mücevherler uçmuş.
0: Yani burada bir kimsenin hırsızlık yaptığını mı söylemek istiyorsunuz?
1: Besbelli. Charlie olmalı.
0: Kim dediniz?
1: Charlie.
0: Onun eski bir dost olduğunu sanıyordum.
1: Dostluğun sınırlarını aştığı anlaşılıyor.
0: Vakit kaybetmeden otel müdürlüğüne ya da polise telefon edin. Ben gidiyorum. Bakın telefon kablosunu da kesmedim.
1: Biliyorum. Ne olur kalın sayın maestro.
0: Niçin telefon etmiyorsunuz?
1: Tesadüflerin en mutlusunun tadını çıkarmak istiyorum. Zira böyle bir ziyaretçi her akşam camı kırıp gelmez.
0: Her akşam da sizin mücevherleriniz çalınmaz madam. Yok, hayır madam. Bu işin içinde bir şey var. Söyler misiniz? Siz kimsiniz? Sonra Charlie kim?
1: Charlie benim iş ortağımdır.
0: Sorabilir miyim ne biçim iş bu?
1: Charlie hırsızdır.
0: Peki ya siz kimsiniz?
1: Ben de bir dolandırıcı ailesindenim. Ama meslekte Charlie'ye bal alacağı çiçeği göstermekten ileri gitmiyorum.
0: Sonra ganimeti pay ediyorsunuz demek.
1: Evet öyle.
0: Otellerde daima benim odamın yanındaki odayı ayırttığınızı söylüyordunuz değil mi?
1: Daima sizinle birlikte seyahat ederim.
0: Benimle mi?
1: Siz neredeyseniz ben de oradayım sayın maestro.
0: Ve siz neredeyseniz Charlie de orada.
1: Evet sayın maestro.
0: Müziği de seviyorsunuz.
1: Müzik dünyada benim için her şeydir. Ta çocukluğumdan beri uzun müddet şarkıcı mı, piyanist mi yoksa dolandırıcı mı olayım diye düşündüm. Bir türlü karar veremedim.
0: Güç bir şey olsa gerek.
1: Evet sayın maestro. Her şeyin faydalı ve zararlı yönü vardır. Ben sonunda en emin olanını seçtim.
0: Akıllıca bir iş yapmışsınız.
1: Hiç pişman değilim. Mesleğim bana sizin peşinizden gitmeye ve müziğin en güzelini dinlemeye imkan veriyor.
0: Çok kaprislisiniz.
1: Görüyorsunuz ki bunları yerine getirebiliyor.
0: Peki Charlie?
1: Müzikten hiç anlamaz. Onda müzik zevki uyandıramadım gitti. Güney Amerika'ya gideceğimizi söylediğim zaman öfkelendi, küplere bindi.
0: Benim turneme katılıyorsunuz demek.
1: O da sorulur mu sayın maestro?
0: Charlie de burada kalıyor. Peki ama o olmadan siz ne yapacaksınız?
1: Herhalde tek başıma faaliyette bulunurum. Henüz formdan düşmüş değilim.
0: Hiç de öyle görünmüyorsunuz. Belki ben bu işlerden anlamıyorum.
1: Siz bana müzik zevki veriyorsunuz. Ben de sizi meslek hakkında aydınlatırsam mutluluk duyarım sayın maestro. Kim o?
2: Otel müdürü. Kapıyı açmanızı rica ediyorum madem.
1: Pekala, bir dakika bekleyin lütfen. Çabuk sığın. Buyurun.
2: Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için son derece üzgünüm madem. Ama şunu da belirtmek isterim. Otelimizde maalesef az önce bir hırsızlık vakası oldu.
1: Acaba benden mi şüphe ediyorsunuz?
2: Hayır madem, tam aksine. Son derece üzgünüz.
3: Hırsızlık masasından komiser Grok. Maalesef kimliğinizi tespit etmem gerekiyor madem.
2: Son derece üzücü bir şey.
3: Sadece bir formalite meselesi.
1: Pekala, buyurun oturun.
3: Evet, teşekkür ederim. Kiminle teşerrüf ediyorum acaba?
1: Chopin, Suzan Chopin.
3: Nasıl yazılıyor bu?
1: C-H-O-P-I-N.
3: Ne iş yaparsınız?
1: İş mi? Serbest çalışırım.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Güzel bir gece ha, ne dersiniz?
0: Gecede güzel olan da ne?
1: Yani bu mevsimde bu kadar ılık bir hava diyorum.
0: Ben hiç de ılık bulmuyorum.
1: Öyle mi? Belki çoktandır dışarıdasınız da ondan.
0: Ne kadar zamandır dışarıda oluşum sizi ilgilendirir mi?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse hayır. Sadece nezaketen söylenen bir sözdü bu.
0: Öyle mi? Söylesenize, burada ne arıyorsunuz?
1: Hani yatmadan önce şöyle bir dolaşayım dedim de.
0: Engellerle dolu bir gezinti ha?
1: İnanın ki böylesi insanı dinçleştiriyor.
0: Sözlerinize kelimesi kelimesine inanıyorum.
1: İltifat ediyorsunuz.
0: Hatta şu anda orkestra şefi Caroline'in odalarına göz koyan kimselerden olduğunuzu da ilave etseniz size gene inanacağım.
1: Evet, ta kendisi. Siz de mi aynı yolun yolu?

0: oyuncususunuz yoksa?
1: Herhalde.
0: İyi bir tesadüf. Beraber gidiyoruz demek.
1: Korkarım orada sadece ikimizden biri için yer olsa gerek.
0: Hiç sanmıyorum. Caroline konukseverliğiyle tanınmış bir kimsedir. Herhalde her şey konukların niyetine bağlı olmalı.
1: Öyle.
0: Siz besteci ya da şarkıcı değilsiniz herhalde
1: he? İkisi de değil.
0: Herhangi bir alet çalar mısınız?
1: Pek çok ama müzik aleti değil.
0: Ay, yoksa gazeteci misiniz?
1: Beni ne sanıyorsunuz yani?
0: Hani size pek fazla yaklaşmak istemedim. Zira herkesin hassas olduğu bir yönü vardır. Ama şunu söyleyeyim ki Caroline'den çekinmememiz gerek.
1: Onu tanır mısınız?
0: Tanımak mı? Tanımak ha. Caroline uysal bir insandır.
1: Bak buna sevindim. Ben işlerimi daima böyle kimselerle çeviririm.
2: Yıldızlı gök ne güzel değil mi ha?
1: Böyle şeylerle hiç ilgilenmem dostum.
0: Siz demek kafasında sadece işine ait düşünceleri olan bir kimsesiniz. Şuraya oturup tellendirsek.
1: Yakalanmak istiyorsanız işiniz dostum.
0: Böyle bir şey aklımdan dahi geçmemişti.
1: Amatörsünüz galiba.
0: Doğruyu söylemek gerekirse evet. Sizse aksine nasıl söyleyeyim? Galiba asıl mesleğiniz bu.
1: Yoksa beni gece bekçisi mi sandınız?
0: Yok işte değil. Ama belki bana bal alacak çiçekleri gösterebilirsiniz.
1: Nasıl? Anlamadım. Niye gösterebilirim?
0: Yani bazı kimseleri demek istiyorum.
1: Acaba kibar hırsızlar için okul açtığımı mı sanıyorsunuz?
0: Yok canım, aklımdan sadece özel ders almak geçti de.
1: Bakıyorum mesleğe karşı büyük bir ilgi var.
0: Sadede gelelim dostum. Benim kim olduğumu biliyor musunuz?
1: Bana öyle geliyor ki sizi benle...
0: Hiç şüpheniz olmasın, beni siz...
1: Dergilerde... siz...
0: Doğru.
1: Ama bu inanılacak şey değil.
0: Neden olmasın? Ben şahsen meslektaşlarımın ikinci mesleklerinin neler olabileceği üstünde düşünmedim. Ama birer insan olduklarına göre yanlış anlamayın. Yani sizi değil onları kastediyorum. Onların da böyle garip heveslere kapıldıklarını düşünebilirim.
1: Hırsızlıktan bahsediyorsunuz galiba.
0: İkisinden de.
1: Siz her sefere çıkışınızda ipi vuruyorsunuz herhalde.
0: Maddeye büyük önem veriyorsunuz dostum.
1: Meslek icabı sayın baş maestro.
0: Yıllar yılı konser salonunda dinleyiciler önünde durmanın... bir şeyden anlamaz insanların hak etmedikleri zevklerine hizmet etmenin ne demek olduğunu bilir misiniz? Bunu tasavvur dahi edemezsiniz.
1: Peki ama niçin başka bir meslek seçmediniz? Eller yukarı.
0: Eller yukarı mı? Evet peki. Yani nasıl söyleyeyim? Sadece buna kabiliyetim vardı. Belki de bu mesleği başka türlü tasavvur ettim. Artık iş işten geçmiş olsa gerek.
1: Böyle konuşmamalısınız. Son bulunduğum hapishanede papazın söylediği gibi... pişmanlık için vakit hiçbir zaman geç sayılmaz. Ve artık yerinizden kalkmanızı rica edeceğim sayın baş maestro. Şöyle ellerinizi yukarı kaldırıp güzelce başınızın üstüne tutuverin bakayım.
0: Rica ederim, bana daima baş maestro diye hitap etmeyiniz. Ellerimi iyi kaldırdım mı?
1: Ya tamam.
0: Korkarım hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Zira ceplerimde hiçbir şey yok.
1: Yüksek müsaadelerinizle bundan bizzat emin olmak istiyorum.
0: Pekala, bana inanmıyorsanız buyurun.
1: Rica ederim, alınmayın. Ama bu gibi işlerde bizler sık sık aldatılmışızdır.
0: Çok doğru. İnsanların birbirlerine karşı güvenleri kalmadı artık.
1: Bu da ne? Uğur galiba.
0: Evet, bir maskot. Bana mutluluk getirir.
1: Göreceğiz bakalım.
0: Ben turneye çıktığım zaman yanıma para almam dostum. Gözüme kestirdiğim kıymetli mücevherlerse ne yazık ki elimden kaçtı.
1: Elinizden kaç? Hangi mücevher?
0: Bir kadının mücevherleri. Bu bir an ellerimi indirebilir miyim?
1: Elbette, buyurun.
0: Bu hanım şu karşıki odada oturuyor.
1: Mücevheri olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bazı şeyler bilinir dostum. Ben sandığınız gibi o kadar da acemi hırsızlardan değilim. Şaşıyorsunuz değil mi?
1: Devam edin.
0: Söyleyecek fazla bir şey yok. Balkona şöyle bir süzülüyorum. Kapıyı açıyorum ve odaya giriyorum. Kadın birdenbire bir çığlık atıyor. Atıyorum ama böyle şeylere alışkınız herhalde. Mücevher kutusunun nerede olduğunu evvelden biliyorum. Gece masasının gözünde. Bir hamlede kadının yanındayım. Elimi ağzına yapıştırıyorum ve...
1: Devam edin.
0: Öbür elimle kutuyu çekiyor ve açıyorum. Bir de ne göreyim. Kutu bomboş değil mi?
1: Öyle olmalı.
0: Tam takır. Bir tek küpe bile yok.
1: Kadın bu işe ne dedi?
0: Herhalde bu Charlie'nin işi olmalı dedi. Ama pişman olacak diye de ekledi. Sonra telefon ederek kapıcıyı, otel müdürünü, polisi harekete geçirdi. O da hizmetçisini çağırdı. Aziz dostum Charlie, artık sizi fazla tuttum sanıyorum. Hemen sıvışın buradan da polisin koruyucu kollarına atılın.
1: Sizi bir kurşunla yere sereceğim şimdi.
0: Bundan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Bir kurşun ama sonra hiç şansınız kalmayacak. Üstelik bana bir hıncınız olduğunu da sanmıyorum. Bu gece bana rastlamasaydınız belki her şeyden habersiz ikinci hırsızlığınızı yapacak. Yani beni soyacaktınız.
1: Üçüncü olacaktı.
0: Neyse, ama sizi kimse uyarmayacak diye ona bakın.
1: Vakit henüz erken. Çabuk ceketinizi çıkarın.
0: Korkarım ceketim sizi kurtaramayacak. Ama madem istiyorsunuz...
1: Siz de benimkini giyersiniz. Ceketimden yalnız şu cüzdanı alıyorum. Geri kalanlar için bana kefil olursunuz herhalde. Sayın baş maestro. Yakında gene görüşürüz. İyi geceler.
0: Aman dikkat edin, orası balkondur. Sağ tarafa tutunun. Şimdi oldu. Dengedesiniz artık. Hava soğudu. Şunun ceketini giyeyim bari. Bu da ne? Mücevherler. İlk soygun için hiç de fena değil. Caroline.

0: musunuz balkonumda?
1: Özür dilerim hanımefendi, galiba odamı şaşırdım.
0: Bakalım öyle mi?
1: Ne olur yapmayın hanımefendi. İnanın bir yanlışlık oldu. Bundan en az sizin kadar ben de üzüntü duyuyorum. Aslında kendi odama gitmek istiyordum. Ama şimdi anlıyorum ki odam bunun yanındaki olacak.
0: Burası 19 numara.
1: Numaraların önemi yok. Balkonlar birbirlerinin aynı.
0: Yani bütün bu söylediklerinize inanmamı mı istiyorsunuz?
1: Size minnettarlığım sonsuz olurdu hanımefendi. Rica ederim hakkımda kötü bir şey düşünmeyin.
0: Öyle bir şey demek istemedim.
1: Ya da sözlerimin sıhhat derecesinden kuşkulanmayın. Yemin ederim ki...
0: Ne olur yemin etmeyin. Bana nereden geldiğinizi söyleyin yeter.
1: Nereden mi geldim? Dışarıdan. Uzunca bir hikaye bu. Sonra vakit de epey geçti.
0: Durun. Siz tehlikeli bir hırsız olabilirsiniz.
1: Yok inanın ki değil. Telefon bırakın.
0: Uzun zamandır aranan biri ya da kanlı bir katil.
1: Görünüşüm böyle bir şeyi andırıyor mu acaba hanımefendi?
0: Şöyle yan durun bakayım.
1: Nasıl
0: yan
1: böyle?
0: Şimdi öbür tarafınıza dönün.
1: Böyle bu tarafa mı dönün?
0: Hiç de öyle bir haliniz yok.
1: Görüyorsunuz ya.
0: Ama gene de bilinmez. Caniler ekseriye zararsız görünüştedir.
1: Ben de öyle miyim?
0: Tamamen.
1: Sahi mi?
0: Sizin için bu bir şairdir de diyebilirim.
1: Şairler hakkında biraz olsun bilginiz var mı hanımefendi?
0: Hemen hemen hiç. Sadece bir sanatçıya benzediğinizi söylemek istedim.
1: Size kim olduğumu açıklayayım. Bakın adım Caroline'dir.
0: Nasıl? Anlamadım.
1: Şu Caroline canım, Frederick Caroline.
0: Adınızı galiba duydum gazetelerde filan.
1: Herhalde.
0: Bir cumhurbaşkanını mı öldürdünüz yoksa bir banka mı soydunuz?
1: Orkestra şefiyim hanımefendi.
0: Demek öyle.
1: Orkestra şefi.
0: Ünlü müsünüz bari?
1: Hakkımda sadece iki görüş öne sürülmektedir. Bir grup beni en önemli müzisyenlerden, diğeri ise en önemli müzisyen olarak görmektedir.
0: Hangi görüş haklı acaba?
1: Bunu kesinlikle söylemeye tevazuum mani oluyor hanımefendi.
0: Ne yazık ki ben müzikten pek anlamıyorum.
1: Hayranlarımın pek çoğu müzikten zerre kadar anlamazlar.
0: Yani bu sözlerinizle benim de hayranınız olduğumu mu söylemek istiyorsunuz?
1: Bakın belki hakkımda bir şeyler okumanız gerekecek. Size bir biyografi vermek istiyorum. Bundan aslında bu dünyada iki tane Caroline'in yaşadığını anlayacaksınız. Sanatçı ve insan olarak iki Caroline. Sanatçı Caroline'i bir yana bırakıp onun yerine insan olan Caroline'le ilgilenin.
0: Yani gece yarısı balkondan genç bir kızın odasına giren ve kasketini dahi çıkarmayan Caroline'i mi kastediyorsunuz?
1: Özür dilerim hanımefendi. Böyle durumlara alışkın değilim de.
0: Demek alışkın değilsiniz.
1: Ama artık benden bahsetmeyelim ne olur. Bakın size ne getirdim.
0: Bunu bana mı getirdiniz? Ben de balkondan balkona gezerken odanızı şaşırdığınızı sanmıştım.
1: Zarar yok. Ben oldum bittim yanılmışımdır. Size acaba şu değersiz hediyeyi verebilir miyim?
0: Bir yüzük.
1: Güzel değil mi?
0: Hem de nasıl? Bunu kabul edemeyeceğim.
1: Neden hanımefendi?
0: Yani bununla ne demek istiyorsunuz?
1: Hediye hiçbir şarta bağlı değildir.
0: O zaman hiç alamam.
1: Hiç düşünmeden kabul edebilirsiniz. Hırsızlık malı değildir. Yani şunu demek istiyorum, ben çalmadım. İyi geceler.
0: Gitmeyin kalın. Hey siz. Neydi adınız sizin? Gitti. Bir şey de söylemedi. Bu yüzük hakiki mi acaba?
2: Virginia, ne oldu kızım? Bir şey mi var?
0: Bir şey yok anne.
2: Yoksa rüya mı gördün?
0: Ben mi? Hayır. Niçin sordun anne?
2: Bağırdın da.
0: Seni çağırmadım ki.
2: Kime seslendin öyleyse?
0: Bir misafir geçirdim.
2: Rica ederim Virginia.
0: Ne var bunda anne?
2: Hadi söyle kızım, ne oldu?
0: Misafirim vardı dedim ya.
2: Misafir mi? Şaka ediyorsun Virginia.
0: Hayır anne, hem de bir erkekti.
2: Rica ederim Virginia. Gece yarısı oldu, yorma beni.
0: Misafirim vardı dedim ya anne. Hem bak bana ne hediye etti.
2: Bu kadar da fazla.
0: Bence de öyle. Ama o bunu düşünmeden kabul edebileceğimi söyledi.
2: Ve sen de utanmadan aldın değil mi?
0: Neden utanacakmışım? Sonra hakiki olup olmadığını da bilmiyorum da.
2: Ver bakayım ver, ben anlarım. Aman Allah'ım. Hakiki altın. Tabii bunu bana veriyorsun değil mi Virginia?
0: Neden sana verecekmişim anne? Kibar bir insandı. Yazık, kaçırdın elinden.
2: Bence imkansız bir şey bu.
0: Bence de öyle. Önce adam akıllı korktum.
2: Korktun mu? Bu da ne demek? Gecenin bu saatinde senin misafirlerinden biri olmasın?
0: Kim bilir, artık bence sürpriz sayılmaz. Kim o?
3: Otel müdürü, açmanızı rica ediyorum hanımefendi.
0: Bir dakika geliyorum. Buyurun. Ne istiyorsunuz?
3: Sizi bu saatte yatağınızdan kaldırdığımız için...

0: Son derece üzgünüz hanımefendi.
1: Edebiyatı bırakalım müdür bey.
0: Otelimizde maalesef bir saat önce bir hırsızlık vakası oldu.
2: Bir bu eksikti.
1: Ne demek istiyorsunuz hanımefendi?
3: Siz kimsiniz sorabilir miyim?
1: Hırsızlık masasından komiser Grup. Olayın izleri üzerinde araştırma yapmakla görevliyim. Hırsız ve çalınan eşya ortada olmasa bile bunu yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz bir formalite meselesi.
3: Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum.
1: Görev görevdir hanımefendi.
3: Olabilir.

0: söyledim
1: bir
0: acaba?
1: Şüphesiz. Bir bu eksikti diye bağırdınız.
0: Ha, rica ederim, ne olur kusurumu bağışlayın.
1: Hırsızlık olayının aydınlanmasıyla ilgili olduğu için maalesef hiçbir şeyi bağışlayamayacağım hanımefendi.
2: Bir dakika komiser bey. Şu gördüğünüz yüzük çalınan eşyalar arasında mıydı acaba?
1: Hayır hanımefendi. Hırsızlık bir erkek müşterinin odasında oldu. Çalınan şeyler içinde para bulunan bir cüzdandan başka erkeklerin kullandığı eşyalar.
3: Daha biçilemeyen ender taşlarla kaplı bir sigara kutusu ve platin kol düğmeleri.
1: Bir dakika. Bu yüzüğün çalınan eşyalara dahil olabileceğini nereden çıkarıyorsunuz hanımefendi?
0: İnşallah olacaklara gözüm görmez.
2: Kendine gel anne. Her şeyi açıklamak istiyorum komiser bey. Yatağımda uyuyordum. Birden balkon kapısı açıldı. İçeriye üstünde oldukça kirli bir ceket bulunan bir adam girdi.
0: Kirli bir ceket ha?
1: Nasıl bir adamdı bu?
2: Terbiyeli, kibar. Sadece kasketini çıkarmayı unuttu.
1: Sonra ne yaptı?
2: Odasına şaşırmış.
1: Pek hoş bir başlangıç.
2: Hiç çekinmeden birbirimizle sohbet ettik.
0: Hiç çekinmeden ha?
2: Hatta kendini de tanıttı. Onu tanıyacağımı sanıyordu.
1: Kendini kim olarak tanıttı size?
2: Neydi? Karolin miymiş neymiş?
0: Karolin
3: mi?
1: Kimmiş bu?
3: Miss Rankmaker, korkarım sizi aptal yerine koymuş o adam.
1: Kim olduğunu bana açıklar mısınız müdür bey?
3: Rica ederim komiser bey, nasıl tanımazsınız? Ünlü maestro.
1: Öyle mi? Müzikten pek anlamam. Bu otelde mi kalıyor kendisi?
3: Şüphesiz.
4: Beyler. Buyurun başkomiser.
1: Hanımların odasına bir nöbetçi dikin. Kimse dışarı çıkmayacak.
4: Başüstüne komiser bey.
1: Müdür bey, şimdi lütfen şu Karolin odasına götürün beni.
3: Ama komiser bey, Karolin bu saatte en tatlı uykusunda.
1: Göreceğiz bakalım.
3: Onun gibi çok çalışan bir kimsenin gece istirahate ihtiyacı
1: var. Bunu da göreceğiz. Belki de istirahat etmiyordur. Hadi bizi oraya götürün. İyi geceler hanımefendi.

0: Maskene misiniz gazeteci hanım?
1: Bize yalan söylediniz. Sayın Maestro Lucullus'ta yok. Oraya uğramamış bile. Sonra Pontresimo başpiskoposu diye bir kimse de yokmuş.
0: Öyle mi? Muhakkak olması mı lazım canım? Beyefendiye gelince nerede olabilir acaba? Onu ben de merak ediyorum.
1: Belki yatağında uyuyordur.
0: O halde beyefendiyi orada da arayayım. Şimdi yeniden odayı terk etmenizi rica edeceğim.
1: Bu kez burada kalmayı düşünüyoruz. Zira bacaklarımızda hal kalmadı, yorulduk.
0: Rica ederim, beni kuvvet kullanmaya zorlamayın. Ben işi tatlılıkla halletmek isterim. Sonra görüyorsunuz, genç de değilim artık.
1: Daha iyi ya.
0: Rica ederim, ne kadar inatçı şey dersiniz. Çıkın dışarıya, rica ediyorum. Çıkın dışarıya.
2: Durun, kımıldamayın, yoksa ateş ederim.
3: Ne oluyor, buradan sorabilir miyim?
0: Kiminle teşerrüf ediyorum acaba?
3: Müdürüye.
0: Bu beyefendi de kim oluyor?
2: Polis.
0: Peki ama bizden istediğiniz nedir?
2: Soruyu biz sorarız. Kim bu adam müdür bey?
3: Sayın maestronun uşağı.
1: Sorabilir miyim acaba?
2: Susunuz. Nerede bu bey?
3: Victor, sayın maestro nerede acaba? Uyuyor galiba.
0: Hayır, yani bilmiyorum. Herhalde burada değil.
3: Öyle mi? Hayret doğrusu. Nerede olabilir acaba?
0: Bay Karolin bana nereye gideceğini söylemeyi adet edinmemiştir.
2: Meseleyi ele alabilir miyiz müdür bey? Burası Bay Karolin'in odası demek. Karolin'di değil mi?
0: Evet, adını doğru söylediniz.
2: Bu bey ve hanım da kim oluyorlar?
1: Gazeteciyim komiser bey. Sorabilir miyim acaba?
2: Ben bu beyefendiye sordum. Bu beyle hanım bu saatte burada ne arıyorlar?
0: Bunu ben de bilmiyorum komiser bey. Arada sırada buraya gelip bana Bay Karolin hakkında sorular sorarlar. Bu arada garip bir tarzda odaları da tetkik ederler.
1: Hiç de öyle değil. Biz buraya...
0: Bu arada muhakkak civarda ola gelen, ne bileyim ben, galiba esrarlı bir işin peşinde koşup duruyorlar. Bununla polis mi ilgilenir? Bir türlü karar veremiyorum.
1: Rica ederim komiser bey.
2: Rica ederim, sakin olun. Eyvallah.
4: Buyurun komiser bey.
2: Bu bey ve hanımla meşgulüm.
1: Komiser bey, basın adına sizden rica ederim.
2: Susunuz. Eyvallah. Buyurun. Beyefendinin elindeki aleti kontrolden sonra hanımın çantasına da bakın.
4: Baş üstüne komiser bey.
2: Tabiatıyla formalite meselesi. Görev görevdir.
4: Buyurun efendim, gidelim.
2: Bir dakika eyvallah. İşim bitince şu Bay Rosenbart'ı ve Amerikalı hanımı da buraya getiriver.
4: Baş üstüne komiser bey.
0: Sorabilir miyim? Sayın maestrodan ne istiyorsunuz?
3: Otelde bir hırsızlık vakası oldu da.
0: Bir türlü anlayamıyorum. Acaba hırsızlığı beyefendinin mi yaptığından şüphe ediyorsunuz?
3: Gerçekten son derece üzücü bir şey ama...
2: Beyefendiyi genç bir hanım suçluyor. O ona bir ziynet eşyası hediye etmiş. Beyefendi yanında sık sık ziynet eşyası taşır mı?
0: Ziynet eşyası mı? Hemen hemen her zaman.
2: Neden acaba?
0: Bir nevi batıl itikat olsa gerek.
2: Şu anda beyefendinin nerede olduğunu da biliyor musunuz?
0: Konserlerden sonra ekseriye gezintiye çıkar.
2: Yalnız mı gider?
0: Evet.

0: efendi yabancı mıdır?
1: Bu soruya cevap verebilmem için şu anda hangi ülkede olduğumuzu düşünmem lazım.
2: Affedersiniz komiser bey ama Frederick Carolyn uluslararası üne sahip bir kimsedir.
0: Tartışma konusu bu değil müdür bey. Görevimi yerine getirmem lazım. Birkaç ay önce azılı dolandırıcılardan olan Molzer'i kıstırıp yakaladım. O da dünya çapında bir insandı. Söyleyeyim bakalım beyefendi ne kadar zamandır gezintiye çıkmayı itiyat edindi?
1: Bu onun o andaki ruh haline bağlı bir şey.
0: Demek ruh haliyle ilgili.
1: O sanatçıdır komiser bey. Hem de büyük bir sanatçı. Dışarıda gezinerek geçirmediği geceler nadirdir.
0: Nerelere gezintiye çıkar?
1: Sessiz caddeleri dolaştır. Tenha parkları sever. Hatta köprüleri de. Köprülere vurgundur o.
0: Demek öyle. Otelin arka duvarlarına ne dersiniz?
1: Asla, hiçbir zaman.
2: Komiser bey, düşünmenizi rica ederim. Carolyn
0: ünlü bir sanatçı. Ne var ki sanatçılar her an şüphe altındadırlar müdür bey. Onların ne yapacakları hiçbir zaman bilinmez. Beni burada bekleyin lütfen.
2: Ne kadar da duygusuz bir insan. Huzursuz bir gece.

0: Oh, sayın maestro, döndünüz demek.
1: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Rica ederim maestro. Görüyorsunuz ki...
1: Hazırlanıyorsunuz.
0: Evet. Erken olursa iyi olacak diye düşündüm. Biliyorsunuz öbür gün Lizbon'da olacağız.
1: Sahi mi?
0: Şüphesiz. Perşembe devlet başkanının huzurlarında 9. senfoni.
1: O geçen haftaki program değil mi?
0: O Lizbon değildi. Aa. Sonra o başkan başka başkandı.
1: Aa, demek öyle. Madam ben size...
0: Döndüğünüze o kadar sevindim ki sayın maestro, tahmin edemezsiniz. Bana son derece mutluluklar bahşediyorsunuz.
1: Ümit ederim madam.
0: Biliyordum zaten.
1: Neyi biliyordunuz?
0: Bana mutluluklar vereceğinizi.
1: Demek öyle. Ama bunun niçin böyle olduğunu biliyor musunuz?
0: Şahsınızda mükemmel bir insan buldum da ondan.
1: Hayır madam. Sizin mücevherlerinizi buldum da onun için. Bakın.
0: Ah, nereden buldunuz bunları?
1: Ha, unutmadan söyleyeyim. Herhalde bir yüzük noksan olacak. Bu arada çünkü onu hediye ettim.
0: Bu arada hediye mi ettiniz?
1: Küçük bir hediye için insanın yanında hiçbir şey olmazsa... ...birden nasıl şaşkınlığa düşeceğini tasavvur edersiniz herhalde. Ah,
0: tabii tabii.
1: Tabiatıyla size bunu uygun bir şekilde ödeyeceğim.
0: Rica ederim maestro. Bunun lafı mı olur? Beni mahcup etmeyiniz. Size bir yüzük hediye etmiş olmaktan şeref duyarım. Hele bunda bir de aşk oyunu olursa...
1: Madem yanlış anlamayın. Bunun aşkla bir ilgisi yok.
0: Ah, rica ederim maestro. Pekala. Karşılıklı güven zamanla yerleşir. Zorla güzellik olmaz. Anlatın bakayım. Bunu nasıl ele geçirdiniz?
1: Odanızı terk ettiğim anda balkonda kendi odamı bulmak için sağ tarafa döndüm. Bu anda şüpheli bir şahısla karşılaştım. Şimşek gibi bu olsa olsa Charlie'dir diye düşündüm.
0: Ustaca düşünülmüş bir şey.
1: Ona seslendim. Bana döndüğü anda hemen ceketinden yakaladım.
0: Ve ceketi bir hamlede çekip sırtından çıkardınız.
1: Evet, onun yerine benimkini verdim.
0: Gerçekten böyle mi oldu sayın maestro?
1: Diyelim ki aşağı yukarı öyle.
0: Herhalde önemli bir şeyler ele geçirmiş olmalısınız.
1: Bunları size geri getirdiğim için sevinçliyim madam.
0: Aklımdan neredeyse hepsini almak geçiyor.
1: Anlamadım, yani ne demek istiyorsunuz?
0: Ne yazık ki bu kıymetli şeylerin hepsi bana ait değil.
1: Öyle mi? Kime ait olabilir acaba?
0: Örneğin bu sigara kutusu ve şu kol düğmeleri bir erkeğin olmalı.
1: Evet.
0: Anladığıma göre Charlie bu akşam bu beyin odasında en büyük ve en başarılı imtihanını vermiş olacak.
1: Bunu nereden biliyorsunuz?
0: Polisten öğrendim. Benim odamı aradılar.
1: Neden sizinkini aradılar acaba?
0: Bana söylediklerine göre formalite icabıymış. Öbür odaları da arayacaklarmış. Belki de sizinkinde.
1: Öyle mi? Zavallı Victor.
0: O da kim?
1: Uşağım. Dışarı çıkmak istediğim zaman üzüldü. Müsaade etmedi. Oo, hemen gitmeliyim.
0: Hemen gidiyorsunuz.
1: Gene görüşürüz madam. Nasılsa yüzüğünüzü ödeyeceğim. Anladığıma göre değerli bir şey olsa gerek.
0: Rica ederim sayın maestro. Siz de beni değersiz şeylerle mahcup etmeyin. Tekrar görüştüğümüzde müzikten bahsederiz.
1: Görüşeceğiz madam. Ortaya kendiliğinden bir konu çıkacaktır.
0: Belki perşembe günü Lizbon çevresinde küçük bir araba gezintisi yaparız. Ya da gelecek çarşamba Prüye'de beraber yemek yeriz.
1: Orası da neresiymiş?
0: Londra'da.
1: Ha.
0: Çarşamba günü orada pastoral senfoniyi idare edeceksiniz.
1: Öyle mi? Evet. Vaktim olursa Allah'a ısmarladık.
0: Eşyaları unutmayınız.
1: Bunları ne yapayım acaba?
0: Bilmem. Ama bazı sebeplerden dolayı ben bu kez mümkün mertebe hafif seyahat etmek istiyorum. Bunları belki polise teslim etmeniz gerekecek.
1: Hiç de iyi bir fikir değil. Sonra beni hırsız sanırlar.
0: Sizin gibi kıymetli maestro asla.

0: da benim olmayan şu ceketle birlikte. Bütün bu söylediklerimin inanılmayacak şeyler olduğunu biliyorum zaten.
1: Belki de biraz inanılır cinsinden olmalı.
0: Olanı biteni anlatayım mı komiser bey?
1: Kanaatime göre anlatacaklarınıza sadece emprazaryonuz Bay Rosenbart'ın ilgi duyması gerekecek. Değil mi Bay Rosenbart?
2: Ama bu imkansız bir şey Bay Komiser.
1: Bay Rosenbart, bu eşyaları yakından tetkik etmenizi rica edeceğim. Sizin mi bunlar?
2: Meseleyi siz açıklayınız Sayın Maestro.
1: Merak etmeyin, kendisine söz hakkı vereceğiz. Sizden bir kez daha bu eşyaları tetkik etmenizi rica ediyorum. Sizin mi bunlar?
2: Hayır. Hayır, bunlar benim eşyalarım değil.
1: Bu da ne demek?
2: Bunların hiçbiri bana ait değil.
1: Dikkatinizi çekerim Bay Rosenbart. Bu eşyalar sizin ifadenizde belirttiklerinize harfiyen uymaktadır.
2: Tam olarak değil komiser bey.
1: Bay Rosenbart. Bay Rosenbart, rica ederim beni aptal yerine koymayınız. Söyler misiniz bunlar sizin mi değil mi?
2: Hayır, benim değil.
0: Gittikçe ben de ilgi duymaya başladım. Bunlar kimin acaba?
3: Aman beyefendi, kendi eşyalarınızı hatırlamıyor musunuz? Beyefendi demek bu kadar unutkan olmuş. Bazen beni bile tanımadığı oluyor. Halbuki 18 seneden beri hizmetlerinde bulunuyorum. Beni çok üzüyorsunuz beyefendi, çok.
1: Beyefendi, bu hanımı tanıyor musunuz?
0: Şüphesiz.
3: Bir noktayı belirtmeme müsaade buyurulur mu? Miss Schrankmaker, farkında mısınız bilmem, şu anda yeni açmış bir çiçeğe benziyorsunuz.
1: Beyefendiyi tanıyorsunuz değil mi Miss Schrankmaker?
3: Yüzük ne kadar da sizin olduğunu söylüyor. O zaman yakut üzerinde ısrar edişime şimdi bayağı seviniyorum. Beyefendi ille de ametist olsun istiyordu. Ama ben teninize uymayacağı kanaatini ısrar ederek...
0: Özür dilerim Victor, ametisti isteyen sizdiniz. Ben yakut için...
3: Pekala, pekala. Belki de öyle olmuştur. Buna rağmen...
1: Bir dakika. Bu yüzüğü ne zaman ve nerede satın aldınız? Sorabilir miyim?
3: Neresiydi o? İlkbaharda Madrid'de miydi acaba?
0: Sonbaharda Rue de Rivoli'deydi. Victor, hatırlamıyor musunuz yoksa? Karlı, soğuk bir gün...
3: Tamam. Buna rağmen beyefendiyi bir türlü tutamamıştım.
1: Yeter. Miss Schrankmaker, size tekrar soruyorum. Bu iki beyi tanıyor musunuz?
4: Şüphesiz.
1: Miss Virginia, sizi ikaz ediyorum. Bu bey biraz önce odanıza giren adam mıdır, değil midir?
4: Evet komiser bey, odama giren bu beydi.
1: Onu önceden tanımadığınızı söylemekle beni yanıltmak mı istediniz yoksa?
4: Sizi hiçbir zaman yanıltmak istemedim komiser bey. Sorularınızı benden istediğiniz şekilde nezaketen cevaplandırdım.
2: Bu genç hanımın şahsında ben de Sayın Maestro'nun eski bir tanıdığını sezer gibiyim komiser bey.
1: Miss Virginia, neden bana demin odanıza yabancı bir adamın girdiğinden bahsettiniz?
4: Annemin bu ilgiyi bilmemesi gerekiyordu. Çünkü böyle şeylere karşı son derece tahammülsüzdür. Anlıyorsunuz bir sanatçı...
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
4: Üzüldüm doğrusu.
1: Beyefendi, siz Miss Virginia'nın odasına ne maksatla girdiniz?
0: Hanımefendiye küçük bir hediye vermek istiyordum da...
1: Sık sık böyle hediyeler verdiğiniz oluyor mu?
0: Asla.
1: Öyleyse bu eşyalar kimin oluyor?
0: Uşağım Victor onların bana ait olacağını söylüyorsa benimdirler. Victor daima haklıdır.
1: Bay Rosenbart, siz de iddianızda ısrar edip bu eşyaların sizin çalınan eşyalarınızla bir ilgisi olmadığını söylüyorsunuz değil mi?
2: Evet, evet, bunda ısrar ediyorum.
1: Hayatımda böyle bir deliler ordusuyla ilk kez karşılaşıyorum. En iyisi sizin topunuzu birden... Bakın hepinize tavsiyem şu olsun... Bir daha bu şekilde sakın polisi ayaklandırmayın. Geberecek olsanız bile feryatlarınız boşuna olacak. Kılımızı kıpırdatmayacağız. Bak, gel buraya benimle gidiyorum. Gel buraya.
2: İşte böyle sevgili dostum Caroline. Kez de işler yolunda gitti. Şu Güney Amerika turnenize karışmamış olsaydım sizi bu kadarla bırakmazdım herhalde. Ama ileride ne yapacağımı ben biliyorum.
4: Bay Victor, burada aklı başında tek insan sizsiniz galiba.
3: Hanımefendi, mübalağa etmeyeyim ama sanırım görüşünüzü tasvir etmem gerekecek.
4: Bundan başka siz bir şeyi kaybolmamış, hediye vermemiş ya da eşyası çalınmamış tek kişisiniz. Ne olur bana da açıklayın. Neler?
0: Olayı artık ben açıklayabilirim.
2: Bir dakika. Sizin açıklamalarınızdan daha çok beni ilgilendiren şey... Belki anlarsınız. Cüzdanım. Çalınan cüzdanım.
4: Yani cüzdan.
2: Evet hanımefendi. Cüzdanımı isteyebilir miyim?
0: Yanılıyorsunuz Bay Rosenbart. Cüzdanınız ne yazık ki bende değil.
3: Beyefendi, yalvarırım size, verin şunun cüzdanını geri. Serüveninizin hiç de iyi bir şekilde sonuçlanmadığını anlayın artık.
2: Sizi ikaz ediyorum Bay Caroline. Bu iş nasılsa bir defa oldu diye artık benim de iyi niyetime güvenmeyin.
0: Azizim Rosenbart, inanınız cüzdanınız bende değil. İçindekilerle birlikte Charlie adlı bir adamın cebinde bulunmakta.
3: Bay Rosenbart, işi tatlıya bağlamak için borcu ben kabulleniyorum.
0: Benim paramla mı?
3: Bay Caroline'in size borcu ne kadar?
2: En az 10.000 mark.
3: Buyurun paranızı.
5: Günaydın bayanlar baylar.

0: Beyler yukarı.
1: Ah, oraya.
0: Evet, duvara dizilip sıra olmanızı rica edebilirim.
1: Nasıl olur?
0: Bana bak, parayı saymana lüzum yok. Ver, ben sayarım. Elindeki o desteği sessizce masaya koy bakayım. Müdür bey. Müdür bey.
2: Ha, ne oluyor ya? Ay, uyuyakalmışım burada.
0: Karşıya, beylerin yanına. Sıraya girmenizi rica ediyorum.
2: Bu da ne demek? Ha, baskına uğramışım.
0: Doğru tahmin ettiniz.
2: Polis, polis yok mu burada? Polis nerede ya?
0: Biraz önce gitti müdür bey. Üstelik şahane bir emirle. Polise ne kadar teşekkür etsem az gelir. Yoksa bu güzel toplantıya katılamayacak, şu anda elde ettiğim bir avuç ganimetle evde kalacaktım.
3: Bunların önemli bir kısmını da ben ele geçirdim, değil mi?
0: Ama bu cüzdan hariç Bay Karolin.
3: Bay Rosenbart, sizin mi bu cüzdan?
4: Herhalde. Oh, çok şükür yarabbim. Hiç ama hiçbir şey anlayamıyorum.
3: Birazdan her şeyi anlayacaksınız müdür bey. Olayı açıklayınız lütfen Charlie.
5: Demek onu bu kadar iyi tanıyorsunuz.
3: Onu ancak sizi tanıdığım kadar tanıyorum hanımefendi.
5: Ama ona adıyla hitap ettiniz.
3: Bilseydim size de adınızla hitap ederdim.
5: Adım Virginia.
0: Lütfen sohbeti sonraya bırakıp kıymetli dikkatlerinizi bana veriniz. Gerçi acelem yok. Polis çekilip gitti. Evet bayanlar baylar, müsaadelerinizle artık işe başlayabilirim. Bu paralar sizin hasılatınız olsa gerek sayın başmaestro.
5: Siz kimsiniz beyefendi? Başmaestro...
3: Charlie, ne olur bana başmaestro diye takılmayınız.
0: Affedersiniz, bazen unutuyorum. Size gelince bayan Virginia, böyle hitap ettiğim için özür dilerim ama soyadınızı bilmiyorum.
5: Schrankmaker.
0: Sizden yüzüğünüzü buraya atmanızı rica edebilir miyim bayan? Bay Caroline'in size yenisini alacağınızı sanıyorum.
5: Sahi mi Bay Caroline?
3: Bunu sonra konuşuruz bayan Virginia.
0: O kadar çok vaatlerde bulunmayınız Bay Caroline. Zira büyük kayıplara uğradınız. Müdür bey, şimdi sıra sizde.
2: Benim yanımda hiçbir şey yok ki.
0: Size yardım edersem bakın neler ortaya çıkacak müdür bey. Gördünüz mü bir cüzdan. Fevkalade. Belki bir altın sigara kutusu da ha?
2: Alın, başka bir şey de yok.
0: Kravat iğnesini de. İşte oldu. Son olarak Bay Caroline, tekrar size dönelim. Şu ceketten arda kalanlar ne oldu acaba?
3: Onları asıl sahibine geri verdim.
0: Trotla mı?
3: O adı nedir bilmiyorum.
0: Sizin için Suzanne Chopin. Benim için Waltraud Kreis. Asıl sahibi. Ne güzel bir söz. Şaka bir yana size bir öğütte bulunmak isterim. Baş maestro, arkadaşım demek istiyorum. Sakın mesleğinizi terk etmeyiniz.
3: Bunu bu gece birkaç kez düşündüm zaten.
0: Benim işim herkesin kıvıracağı bir iş değildir. Herhalde bunu bir noktaya ulaştırdığımı sanırım artık. Bugüne bugün en korkulu hırsızlardan biri olmanın gururu içindeyim. Charlie Bowles.
5: Bowles mu? Siz şu ünlü hırsız.
0: Evet hanımefendi, ta kendisi. Charlie Bowles. Artık gidebilirim. Az kaldı unutacaktım Bay Caroline. Şu maskotu da verin bakayım.
3: Katiyen verme.
0: Çabuk atın onu buraya.
3: Ne doymak bilmez insanmışsınız yahu.
0: Doymak bilmez mi? Ben mesleğimi ciddiye alırım dostum.
3: Ya ama bir kimseye bir şey hediye edebilirsiniz.
0: Hediye mi? Bana kimse bir şey hediye etmiyor ki. Her şeyi alnımın teriyle kendim kazanıyorum. Şöyle. Yani bu insana uğur getiriyor değil mi Bay Caroline?
6: İşte burada. Nihayet bulabildik. Sayın
0: eller ya. Yukarı. O kadar acele etmeyin.
5: Ama...
0: Ver bakayım şu fotoğraf makinesini. Çantayı. Hadi Allah'a ısmarladık.

Büyük Otel'deki Misafirler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Wolfgang Hildesheimer, çeviren ve radyoya uygulayan Kemal Yeşilay, reji Zihni Küçümen, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Viktor Necdet Yakın, gazeteci kız Birsen Kaplangı, Karolin Zihni Küçümen, Madame Chopin Gönül Ülkü, otel müdürü Ali Yalas, komiser Bilge Zobu, Charlie Selim Naşit Özcan, Virginia Ayşegül Devrim Karagözoğlu, Bayan Schrankmaker Gül Gürgün, Eberle Metin Çoban, Rosenbart Kayhan Yıldızoğlu. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Geçen hafta söylediğimiz gibi Münir Nurettin Selçuk'la ilgili söyleşimiz yarım kaldı. Hüseyin Kıyak, müzik hastası, ustası, tutkulusu bize yol gösterdi ve güzel bir yol aldık. Ama yolun devamı var. Onu da bu hafta yapmaya karar verdik. Kendisi de kabul etti. Sayın Hüseyin Kıyak, tekrar aramıza katıldığın için teşekkür ederim.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Sayın Hüseyin Kıyak, o zaman bugün Münir Nurettin Selçuk'a şöyle bir yerden başlayalım. Biraz entelektüel biyografisinden bahseder misiniz?
2: Münir Nurettin Selçuk Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş birisi. Doğum tarihi çok farklı şekilde geçiyordu kaynaklarda. 1900, 1902, 1904 gibi farklı farklı tarihler var. Fakat ben aileyle de yakın ilişki içerisinde olduğum için onlarda bulunan bazı belgeleri deştim ve onun doğduğu tarihi buldum. Babası Münir Nurettin'in, onun adı da Nurettin Bey, bir takvim yaprağının arkasına "Bugün oğlum Münir dünyaya geldi" diye yazmış ve bu takvim yaprağının tarihi de 16 Temmuz 1899. Münir Nurettin Selçuk'un doğum tarihini de böylece saptamış olduk. Tabii Osmanlı'nın son dönemi, artık savaş zamanları filan, bir yokluk vakti, daha sonra İstanbul'un işgali, işte ondan önce Birinci Dünya Savaşı, karışık zamanlar bunlar. Münir Nurettin de bütün bunları aslında yaşamış. Fakat bir taraftan da sanatın, müziğin yoğun olarak yaşandığı yıllar. Mesela Münir Nurettin Selçuk'un da içinde bulunduğu, onun öğrencisi olduğu ve adını İstanbul halkına ilk duyurduğu cemiyet olan Şark Muski Cemiyeti, İşgal İstanbul'unda kuruluyor ve 4-5 saat süren konserler yapıyorlar. Münir Nurettin Selçuk solist olarak sahneye çıkıyor. Herkes Münir Nurettin'e geleceğini bağlamış aslında. O koca koca hocalar, bir fotoğraf var. Münir Nurettin 13 yaşında, etrafını hocalar sarmış bu fotoğrafta. İşte bizim geleceğe bırakacağımız miras budur demek ister gibi bakıyorlar fotoğrafa.
1: Ya da sen öyle bakıyorsun.
2: Ya da.
1: Fotoğrafa. Evet.
2: Münir Nurettin Selçuk ilk konserini de henüz 13 yaşındayken, bugünkü Rex sineması, gerçi o da kalmadı artık ya.
1: Yok.
2: O dönemki adıyla Apollon Tiyatrosu'nda veriyor 1913 yılında. Ve çıkıp o eski tumturaklı eserlerden bazılarını okuyor. Bayati Araban Takım okuyor. Daha sonra 1920 yılına geliyoruz. Şark Muski Cemiyeti'nde parlamaya başlıyor. O dönem çeşitli besteciler Münir Nurettin Selçuk okusun diye eserler besteliyorlar. Mesela Kemal Niyazi Seyhun, kemençeci, Yahya Kemal'in bir şiirini alıyor. "Gece Leyla'yı ayın 14'ü koyda tenha yıkanırken gördü" diye başlayan şiirini Münir Nurettin Selçuk okusun diye, sayfalarca süren bir şarkı bu, çok uzun, besteliyor. Münir Nurettin Selçuk okusun diye Saadettin Kaynak bestenigar makamında başka bir şarkı besteliyor. Yani herkesin aslında ümidini bağladığı bir kişi o. Çünkü bir taraftan da eyvah, müzik elden gidiyor, işte yeni bir kültür dairesine geçiyoruz, ne olacak diye bazı telaşlara kapılıyor dönemin üstadları. Ama onların sırtlarını yaslayabilecekleri bir kişi var, o da Münir Nurettin Selçuk.
1: Gerçekten bir dönem bitiyor, yeni bir dönemin başlangıcını hissediyoruz değil mi,
2: evet,
1: burada?
2: Evet, kesinlikle öyle. Ve elimizde çok da belge var Münir Nurettin Selçuk'la ilgili. Dönemin basını Münir Nurettin Selçuk'a kayıtsız kalmamış. Hani biz biraz bugün değer bilmez diyoruz her şeye, ama öyle değil aslında. Mesela Münir Nurettin Selçuk'un değeri o başlarda bilinmiş, bir çığır açmış zaten. Mesela diyor ki bir hatırasında, 12 yaşındaydım. Mektebin en güzel sesli çocuğu bendim. Hocalar 5 vakit ezanı bana okuturlardı. Hatta bir gün, hiç unutmam, camide ezan okunurken mektebin önünde bir sürü insan toplandığını gördüm. Bunlar İngiliz seyyahlarıymış. O günden sonra dikkat ettim. Öğle namazını hiç şaşırmazlar, pencerenin önüne gelerek benim ezan okumamı beklerlerdi. Okulda ezanlar okuyor bir taraftan. Zaten Sultan Reşat zamanında da saraya giriyor. Sarayda müezzin başılık yapıyor Münir Nurettin Selçuk. Diğer taraftan her

0: kurulan Muski Cemiyeti onun gibi bir soliste sahip olmak istiyor. Müzisyenler eserler besteliyorlar Münir Nurettin Selçuk okusun diye. Kendisi de beste yapıyor.
1: Peki, önemli bir soru var. Hüseyin Kıyak, bu kadar hakim olmuşum. Münir Nurettin Selçuk'un ruh dünyasında biliyorsun. Münir Nurettin Selçuk'un senin hayatında etkileri var mı?
0: Yani bir kere Münir Nurettin Selçuk'un şöyle bir etkisi var. Nasıl olunabilir? Bunu gördüğümüz bir kişi. Baştan aşağı müziğe kendisini vermiş. Tamamen bunun için yaşayan
1: Tutku,
0: birisi.
1: demin gene geldik oraya.
0: Evet, kesinlikle tutku. Ve bu öyle bir kişi ki Münir Nurettin Selçuk. Şarkı söylüyor, tamam. Tambur çalar bir taraftan. Hatta bir konsere saz heyeti gelmiyor. Münir Nurettin çıkıyor, tamburunu alıp kendisi konser veriyor. Kendisi çalıp söylüyor. Böyle bir adam. Filmlerde oynamış.
1: Var, filmi de var, evet.
0: Epey film
1: Ayhan Işık'la
0: yapmış.
1: galiba.
0: Feriha Tevfik de
1: Evet,
0: var
1: böyle bir şey
0: filmi.
1: hatırlıyorum. Evet,
0: Epey
1: evet, evet.
0: Halide Pişkin de var. Epey
1: Muhsin
0: kişiyle.
1: Ertuğrul'un bir filmi bu.
0: Evet, Muhsin Ertuğrul zaten ilk filmleri yapmaya başlayan ekipte. 1930'lu
1: Tamam,
0: yıllar.
1: Allah'ın Cenneti,
0: Allah'ın
1: hatırladım.
0: Cennetinde var. Ondan önce Mineli Kuş'ta var. Epey film.
1: Var.
0: Feci Güzeli var. Pek çok film yapmış. Bir taraftan beste yapıyor ve asla taklit tarzında besteler değil bunlar. İşte meşhur şarkıları var. Kalamıştır, Endülüs'te Raks'tır. Bunları ilk 20 yaşında yapmaya başlıyor. Aslında 20 yaşındaki bestelerinde de bir karakter olduğunu
1: Bir dakika,
0: görüyoruz.
1: 20 yaş çocuk.
0: Evet, çocuk.
1: Bugünkü çocuk.
0: Evet.
1: Yani bugün
0: O zaman için öyle değil biraz ama bugün için
1: ama
0: öyle tabii.
1: bakın, şimdi bak, bugün 20 yaşındakiler çocuk değil. Yani bir takım teknoloji bilgilerle donanmış. Ama o zamanın 20 yaşı çocuk.
0: Evet ama bugünden biraz daha bence olgun o zamanın 20
1: Öyle mi?
0: yaşı. Biraz daha erken büyüyordu bence insanlar o
1: Öyle
0: zaman.
1: kabul edelim
0: Evet.
1: senin yorumunu.
0: Yani her bakımdan müziği ele alıyor ve bu tutkusuna sahip çıkmış. Yaşayışını da buna göre organize etmiş.
1: İstanbul'da çok seviyor.
0: E bir de o var tabii ki.
1: O zaman
0: İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar çünkü. İşte
1: sana bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Ben bunu dinlemeden bu programı sonlandıramam.
0: Tamam, o zaman şimdi bunu dinleyelim. Yahya Kemal Beyatlı'nın Başka Bir Tepeden şiirini almış, bestelemiş. 1950'li yılların bestesi ve bunu bestelerken de bir taraftan sabah ezanları okunmaya başlayınca girişine o motifleri koymuş Münir Nurettin Selçuk. Kendisinden dinliyoruz.
1: Dinleyelim.

0: Sayın Hüseyin Kıyak, bu şarkı beni çok etkiler. Rahmetli İnci Çayırlı bir programda bana bunu anlatmıştı. Nasıl olduğunu o zaman bunlar iç içe yaşıyorlar. Onun en iyi solisti o, beraber asistanı, her şeyi o dönemlerde. Yeni bir beste yapmış. Bitiremiyor besteyi. Sabah ezanını duyuyor Münir Nurettin. Birdenbire zihni açılıyor. Diyor ki ondan sonra diyor otelin lobisinde beni buldu, koşarak geldi diyor. Buldum demiş, buldum. Dinler misin demiş. Çok güzel bir hikaye. Evet. Ve gerçekten bu şarkıyı çok seviyorum.
1: Çok güzel şarkı.
0: Çok etkiliyor beni bir İstanbullu olarak.
1: Evet. İnci Çayırlı da onun en sevdiği öğrencilerinden birisiydi. Pek çok zaten solist yetiştirmiş Münir Nurettin Selçuk. Genelde de kadın solistler yetiştirmiş. Hatta bir röportajı var, diyor ki orada da bu klasik tarzda eserleri erkekler okumalı. Yani daha böyle kadim eserleri. Kadınlar daha çok şarkı, işte Yürük Sema'yı belki, bu tür şeyler okumalı diyor. Mesela yaptığı yeniliklerden birisi de aslında şu: bir kızlar korosu kuruyor arkasına, işte bazen 5 bazen 3 kişi onlarla beraber şarkı söylüyor. Daha önce görmediğimiz bir şey bu da. Onları güzel beyaz elbiselerle giydiriyor, süslüyor. Yine görüntüye de önem veriyor.
0: Şöyle bir not okumuştum bir yerde. Münir Nurettin 19. yüzyıl İtalyan opera şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu Bel Canto'dan esinlenmiş.
1: Evet, Bel Canto diye bir teknik var. Bundan
0: nedir Bel Canto?
1: Etkilenmiş. Biraz daha kafa sesinin kullanıldığı, ön plana çıktığı bir okuyuş tekniği. Mesela Tinorosi vardır işte Fransızlarda. Tinorosi'yi de biraz taklit ettiği söylenir Münir Nurettin.
0: Ha, bu da söyleniyor.
1: Söylenir bu da, evet. Ki aslında o dönemin yaygın bir okuyuş tekniği bu. Daha düz sesler, biraz daha kafa sesi ön planda. Falset dediğimiz işte bir
0: ama her tarzı. Sanatçı etkilendiği kişiler var hayatta.
1: Tabii ki.
0: Ressamlarda da, heykeltıraşlarda da, tiyatro oyuncuları var bu.
1: Evet. Onun zaten doğrudan taklit ettiği birisi yok. Olamaz zaten.
0: Etkilenmek diyorum
1: tabii
0: ben.
1: Tabii ki. İşte ses çıkarma bakımından etkilenmiş. Yani biz de böyle çıkarsak sesi, hafız okuyuşundan vazgeçsek, yeni bir şey yaratsak diye düşünerek oluşturduğu şeyler bunlar.
0: Onun beğendiğin en iyi eseri hangisi, seni etkileyen?
1: Tabii çok şarkısı var. Yani 100'e yakın şarkı bestelemiş Münir Nurettin Selçuk. Benim çok sevdiklerim var bunların arasında. Mesela sözleri Niyazi Damla'ya ait olan Hasret isimli bir şarkısı var. Yar senden kalınca ayrı diye başlıyor. Çok severim o şarkıyı. Dinleyelim isterseniz.

0: Evet, Sayın Hüseyin Kıyak. Evet, birçok beste dinledik. Peki sana göre bir teorisyen olarak, müzikolog olarak bu besteleri nasıl yorumluyorsun genel anlamıyla?
1: Münir Nurettin Selçuk'un kendine ait bir melodi dünyası var. Bir kere bu bakımdan ayrılıyor zaten. Özgün eserler bunlar. Kesinlikle taklit değil. Diğer bakımdan kendisi çok bilinçli olarak şiir değeri olan besteler yapmaya çalışıyor. Yani sadece şarkı sözü şeklinde yazılmış, çok da şiir değeri olmayan güftelere ilişmiyor. Zaten kendisi diyor, bir röportajında diyor ki, gönül arzu eder ki bu büyük adamlar, eskiler için söylüyor bunu, bestelemiş oldukları eserin elhanına ehemmiyet verdikleri kadar, yani name yapısına önem verdikleri kadar güfteye de önem verselerdi. Ben kendi çapımda vücuda getirdiğim eserlerde ilk günden beri bu keyfiyeti, yani bu durumu göz önünde tutarak ve beste kadar güfteye de ehemmiyet verilmesi lazım geldiğini takdir ederek bestelerimi hep güzel ve kıymetli şiirlerden seçmeye gayret ettim. Hakikaten de öyle. Münir Nurettin Selçuk'un güfte olarak kullandığı şiirlere baktığımız zaman Yahya Kemal başta olmak üzere
0: Yeter.
1: Cahit Sıtkı Tarancı, Munis Faik Ozansoy gibi dönemin önemli şairlerini görüyoruz. Behçet Kemal Çağlar keza o da öyle. Yani buna çok önem vermiş. Bu şarkılarda bunu görüyoruz. Ayrıca bir başka durum şu. Daha önceki şarkı tarzında dört mısra vardı. Birinci mısra bestelenir, işte ikinci mısra nakarat olur. Üçüncü mısra yeni bir melodide meyan olarak bestelenir. Sonra tekrar dördüncü mısra nakarat olur. Fakat Münir Nurettin Selçuk'un şarkıları böyle değil. Daha Timur Selçuk destansı şarkı derdi buna. Daha uzun şiirleri alıyor ve nakaratı olmayan, başlayıp biten her bir mısrağın farklı bir melodiyle bestelendiği şarkı yapısını görüyoruz.
0: İlginç bir yer burası anlattığın.
1: Evet, bu farklı bir şey. Sadece Münir Nurettin'de yok bu aslında.
0: Şimdi düşünüyorum, doğru.
1: Aziz İstanbul'u düşünün, nakaratı falan yoktur. Ya da işte Kalamış'ta bir nakarat var, bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan diye.
0: Evet, uzun.
1: Evet, hep uzun şiirlerdir. Yahya Kemal zaten öyle. Yahya Kemal'e bu gözle bakan da ilk kişilerden birisi tabii Münir Nurettin Selçuk.
0: Ne mutlu, bugün onları konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Tabii Yahya Kemal'den ikisi bir araya geldikleri zaman dev gibi bir iş çıkıyor ortaya.
1: Ne kadar en

0: Dülüs Deluxe mesela ne kadar özgün bir şey. Hiçbir ortak melodi yok.
1: Duygusu da
0: Başlayıp
1: öyle.
0: bitiyor yani. Evet.
1: Duygusu da, icrası da, her şeyi de öyle.
0: 1920'lerin başında çıkıyor bu tarzda şarkı besteleme modası diyelim. Ali Rıfat Çağatay var. Münir Nurettin Selçuk'un da hocasıdır. Onunla beraber başlayan böyle uzun şiirleri besteleme modası ortaya çıkmış. Mesela Ali Rıfat da Mehmet Akif'in şiirlerini bestelemiş. İlk kişi, Mehmet Akif'e bir güfte şairi olarak bakan ilk kişi. Onun da hocası olduğu için bu atmosferde yetişen Münir Nurettin Selçuk hepsini de aslında bu anlamda aşıp daha popüler olabilecek eserler de vermiş. Kendisi de okuyucu olduğu için tabii.
1: O zaman bana biraz onu yetiştirenler üzerinde konuşma yap bakalım. Tanıt bana.
0: Evet, Münir Nurettin Selçuk'u kimler yetiştirdi? Bir kere Münir Nurettin Selçuk bunun çok farkında. Çok iyi hocalardan ders aldığının farkında. 40'lı yıllarda verdiği röportajlarında diyor ki beni çok taklit edenler var ama onlar benim birikimimi nasıl taklit edecekler? Ben o kadar iyi hocalardan yetiştim ki şimdi öyle hocalar kalmadı diye kendisi anlatıyor. Kimdi bunlar? Bir kere Ethem Ulvi Bey isminde önemli bir hoca var. Bugün artık pek tanımıyoruz ama dönemin önemli hocalarından birisi Dede Efendi'ye dayanan Meşk silsilesinden geliyor. Diğer hocası Kaşyarık Hüsamettin Bey. Çok önemlidir bu da. O dönemin yine önemli üstatlarından birisi. Bir diğeri Sine Kemani Nuri Duyguer, zaten komşuları, onu alıp da ilk müziğe başlatan heyetten birisi. Rauf Yekta Bey hocası oluyor. Zekaizade, ki kendisi Dede Efendi'nin de öğrencisidir, çok önemli birisi 19. yüzyıl müziğinde. Zekai Dede'nin oğlu Ahmet Irsoy, ki Lodos'tan filan çok korkarmış Ahmet Irsoy, karşıdan Eyüp'ten kalkıp haftanın 3 günü sadece Münir Nurettin'e ders vermek için, henüz çocuk addedilen Münir Nurettin'e, vapurla Kadıköy'e geliyor. Lodoslu havalara rağmen bile onu yetiştirmek için o kadar bir iştiyak duyuyor ki yine de kalkar gelirmiş. Bu hocalardan yetişiyor Münir Nurettin
1: O
0: Selçuk.
1: zaman şunu sormak isterim. Sen şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Müzikoloji ve Müzik Teorisi bölümünde doktora yapıyorsun. Bu tutkunu aynen bütün şiddetinden daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye götürmeye uğraşıyorsun. Peki, Münir Nurettin'in dediği bir sözcük senden biraz evvel duydum. Seni herkes taklit edebilir ama senin öğrencilerin, yani senin hocaların, şimdi o kadar ünlü hoca var mı? O kadar ünlü eğitmen var mı? Nasıl görüyorsun?
0: Evet, yani tabii ki çok parlak görmüyorum. Çünkü bugün biz bambaşka bir toprakta kokulu domates yetiştirmeye çalışıyoruz. Olmuyor ama. Artık o organik hava olmadığı için bugün biz de o müziği ne yazık ki tam olarak duyuramıyoruz. Bizler de, ben de konservatuvarda hocalık yapıyorum ama ben de suyunun suyuyum yani sonuçta. Biz de Münir Nurettin'in yetiştiği ortamda yetişmedik. Öyle bir organik bir bağımız yok bu müzikle. Bizler hep sonradan olmayız aslında. Onlar içine doğmuşlardı bu ortamın. Bizler öyle değiliz.
1: Bu müziğe bugün merak ne durumda? Sen emek veriyorsun da.
0: Yani merak eden bir kesim var ve olmakta ama tabii ki bu klasik bir müzik. Yani Avrupa'da da öyle tabii ki. Bütün kitleler halinde bu müziği dinlemesini bekleyemeyiz insanların. Ama şunu bekleriz. Dinleyen olsa da olmasa da bu işin yapılmasını sağlayacak bir devlet katı bekleyebiliriz bunu. Yani halkın nabzına göre şerbet vermeyen, olması gerektiği gibi işi devam ettiren kurumların olması lazım. Belki bu bakımdan birazcık eksiklik olabilir bizde.
1: Bence bugünkü ve bundan evvelki programımızın özeti burada yatıyor. Bir daha bunu tekrarlamamı istiyorum. Yani biz klasik Türk müziğine yeteri kadar sahip çıkamıyoruz. Ama çıkabiliriz. Çıkmamız için ne lazım? Nasıl sevdireceğiz yeni nesillere?
0: Bir kere sevip sevmedikleri bence çok önemli değil. Yani biz onu layıkıyla yapmaya devam edeceğiz, onlar sevecekler. Mesela Viyana'ya gittiğimiz zaman Mozart'ın çalınmamış bir eserini düşünebiliyor muyuz? Olamaz böyle bir şey. Bir eserinin binlerce belki çalınmış hali var. Gelelim İstanbul'a ya da Türkiye'ye. Dede Efendi'nin bugün hala icra edilmemiş eseri var. Bizim yüz karamızdır bu. Bu yani bizlerin klasik müziğimize nasıl baktığımızı gösteriyor işte. Bir tane düzgün enstitümüz yok. Bu notalar, belgeler dağınık halde her yerde duruyor. Oysa gidiyoruz yine Avrupa'ya, o Avrupa'dan örnek vermek zorundayım. Orada da dinleyicisi az olmasına rağmen klasik müziğin ya da klasik sanatların diyelim, ama devlet kendi üzerine düşeni yapıyor ve korunmaya devam ediyor.
1: Mahalli yönetimler de çok destekliyor benim gördüğüm.
0: Evet, dinleyici olsa da olmasa da BBC'nin bir radyosu var mesela. Dinleyici bir tane mi olmuş, beş tane mi olmuş hiç önemli değil. Dinleyici olsa da olmasa da bu işin layıkıyla yapılmaya devam etmesi lazım. Biz burada eksiyiz birazcık.
1: Ama bu iki programın bence mesajı bu olmalı. Eminim yerine gidecektir. Sayın Hüseyin Kıyak, teşekkür ederim. Bir müzikolog olarak çok mutlu ettin beni. Bilmediklerimi hatırlattın. Dinleyenlere de çok şey öğrettiğini ben eminim. Sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim. Münir Nurettin Selçuk programınıza konu ettiğiniz için. Onu ne kadar anlatsak çünkü yetmez.
1: Yetmez değil mi? Doğru. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay, teknik yönetmen Türkay Güner ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize sevgili, saygılı, güzel günler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken...

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Pazartesi günleri saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla her hafta karşınızdayız. Bugün de yine hem sosyal hayatınızda hem de iş hayatınızda işinize yarayabilecek önemli bir konuyu huzurlarınıza getiriyoruz. Hepinizin malumu iş hayatında ve sosyal hayatımızda dikkatimiz o kadar çok dağılıyor ki, dikkat dağıtıcı o kadar çok fazla şey var ki, bazen konsantrasyonumuzu sağlamak, tek bir objede kalmak, tek bir konuda kalmak bizim için oldukça zorlaşıyor. Bugün sizlerle birlikte bu dijital obeziteyi ve kendimizi bu dijital dünyadan biraz olsun uzak tutmayı ve dikkatimizi tek bir noktada toparlamayı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Cebimizde taşıdığımız o küçük ekranların zihnimizde oluşturduğu inanılmaz büyük yükü, ağır yükü, dijital obeziteyi konuşuyoruz. Eskiden insanlar, hatırlar mısınız, bilgiye ulaşmak için çaba gösterirdi. Kütüphanelere gidilirdi. Benim çocukluğumda da şehrin birkaç kütüphanesinden bir tanesine her gün okuldan çıktıktan sonra ulaşmaya çalışır, kitapların arasında dolaşır, belki de saatler içerisinde cümle cümle bilgiyi arardık. Hatırlarsınız, şimdi ise bilgiye maruz kalmamak için çaba göstermek gerekiyor. O kadar çok fazla bilgi akıyor ki. Sosyal medyadan, internet üzerinden, dijital mecralardan, televizyondan, çevremizdeki insanlardan. Çünkü bugün sorun bilgi eksikliği değil, bilgi fazlalığı. Biz bilgiden kaçmaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman bizi yoran şey çok çalışmak da değil. Çok fazla efor sarf etmek, çok fazla performans sergilemek de değil. Çok uyaran altında kalmak. Çok fazla bilgi yükünün altında ezilmek. Aslında bizim zihinsel yorgunluklarımız var. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona bakıyoruz. Hemen yanı başımızda zaten. Bir mesaj, bir haber, bir bildirim, bir video, bir e-posta, akşam gönderdiğimiz mesaja yanıt ya da sosyal medyada yazdığımız herhangi bir mesaja beğeni geldi mi gelmedi mi kontrolü. Daha güne başlamadan zihnimiz yüzlerce, onlarca girişle doluyor. Belki yatağın içerisinde yarım saat, sadece yarım saat boyunca biz mesajlarla, haberlerle doluyoruz. Beden dinlenmiş olabilir, sabaha kadar uyumuş olabilirsiniz ama zihin daha sabah yorulmaya başlıyor. Siz daha yataktan kalkmadan dünyanın her yerinden haberleri, Türkiye'nin her yerinden bilgileri,

parlamaya başlıyorsunuz. Ben bazen bunu şöyle düşünüyorum. Fiziksel obezitede beden gereğinden fazla kalori alıyor yani. Günlük almamız gereken bir kalori var. Bir erkek için 1600, 1800. Bir kadın için 1200, 1400, 1600 aralığında kalori almamız gerekiyor. Fazla kalori aldığımızda ne oluyor peki? Kilo almaya başlıyoruz. Fiziksel anlamda şişmanlamaya başlıyoruz. Obeziteye giriyoruz. Ve obezite vücudumuzu, fiziksel o yorgunluğu iyice artırıyor. Vücudumuzu yoruyor. Şimdi dijital obezite de var. Aslında zihin gereğinden fazla bilgi taşımaya başladığında dijital obeziteye de girebiliyoruz. Ve her fazlalık yük üretiyor. Her yük de zihinsel anlamdaki dinamikliği, hareketi yavaşlatıyor. Zihinde de bu böyle. Düşünmeyi yavaşlatıyor, karar vermeyi bozuyor, dikkati dağıtıyor ve sonunda da insan gün boyu meşgul, gün boyu efor sarf etmiş ama verimsiz hale gelebilir. Şimdi bununla ilgili yapılmış çok ilginç araştırmalar var. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu verileri var. Küresel veri hacminin katlanarak arttığını söylüyor bilgi düzeyinde. Ama aynı hızda artmayan bir şey var. İnsan zihninin işleme kapasitesi. İnsan zihninin işleme kapasitesi aynı, fakat küresel anlamda veri hacmi sürekli bir şekilde katlanarak artıyor. Çünkü beynimiz teknoloji kadar hızlı evrimleşmedi. Hala sınırlı dikkatle çalışan biyolojik bir sistemimiz var. İşte sorun zaten burada. Zihnimizin aynı, dışarıdan gelen uyaranın fazla olması. Bu konuda bilgi bolluğu, dikkat kıtlığı, dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği oluşturabilir diyebiliriz. Bugün yaşadığımız tam olarak bu. Artık yaşadığımız bu yıllarda en kıt kaynak zaman bile değil. Bakın, zaman bile değil. Dikkat, konsantrasyon. Çünkü zamanımız varsa ama dikkatiniz dağınıksa o zamanı etkili kullanamazsınız. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bana koçluklara gelindiğinde ya da zaman yönetimiyle ilgili benden eğitim istendiğinde çoğunlukla dikkatimi çeken şey şu: İnsanlar zamanı sadece günü bloklar haline getirerek yönetme zorluğu yaşamıyor. İnsanlar aslında dikkati dağınık olduğu için herhangi bir işe yeterince zaman ayıramıyor. Bugün büyük mücadele petrol için değil. Bugün büyük mücadele ülkelerin zengin olması için vermiş olduğu savaşlar değil. Bakın, sizin dikkatiniz için veriliyor. Algoritmalar sizi içeride tutmak için tasarlanıyor. Yuval Hariri'nin bu konuda çok çarpıcı bir şeyi vardır. Dikkatimizi kaybetmedik, dikkatimizi bizden çaldılar diyor. Evet, dikkatimiz çalındı. Gerçekten bugünün insanı izlemiş olduğu haberlerde, sosyal medyada sürekli ona bir algoritmanın sunmuş olduğu döngünün içerisinde, o hani hikayelerin içerisinde sürekli bir şekilde dönüyoruz ve siz hangi hikayenin içerisinde biraz daha fazla zaman geçirirseniz onunla ilgilendiğinizi düşünüyor ve size daha fazla o platformda tutabilmek için sizi o hikayelerin içerisine boğuyor, dikkatinizi dağıtıyor. Dikkatimizi biz kaybetmedik. Dikkatimizi bizden çaldılar. Sert, çok sert ama düşündürücü. Çünkü gerçekten de dijital sistemler sadece araç değil, davranış tasarlıyor. Ne göreceğinizi, neye tepki vereceğinizi, ne kadar kalacağınızı, ekranda ne kadar süre geçireceğinizi şekillendiriyor. Ve bunun görünmeyen elbette bedelleri var insana karşı. Sabırsızlık örneğin, tez canlılık, bir şeyin çabucak gerçekleşmesini istemek, yüzeysellik, sevdiklerimize kurduğumuz iletişimin bozulması, iş hayatının içerisinde çalışma arkadaşlarımıza kurduğumuz iletişimin dengesinin bozulması, sürekli bölünmüş düşünce yapısı ve hayata karşı anlam sorgulaması, derinliğin kaybı. Bugün iş dünyasında birçok kurumun veri zengini ama içgörü fakir olmasının sebebi biraz da bu. Rapor çok, mailler çok,

Elimizdeki datalar, veriler oldukça fazla. Yapay zeka ile birlikte bu verileri istediğimiz kadar da çoğaltabiliyoruz. Dashboardlar çok, analiz çok. Ama berrak düşünce az. Karar az. Yalınlık az. Çünkü veri düşünmenin yerine geçemez. Hiçbir zaman. Data, elimizde oluşturduğumuz o bütün raporlar bir karar mekanizması oluşturmuyorsa hepsi çöptür. Elimizde berrak bir düşünce, güçlü bir karar mekanizması çalışmıyorsa hepsi çöptür. Cal Newport'un derin çalışma dediği mesele burada devreye giriyor aslında. O diyor ki gerçek değer kesintisiz odaklanma anlamında üretilir. Gerçek değerler, gerçek çalışmalar, gerçek performans kesintisiz bir şekilde odaklanılan anlarda üretilir. Ben bunu bazen zihinsel derin su diyorum. Yüzeyde çok hareket olabilir ama inci, mercan her zaman diptedir. Dolayısıyla biz dışarıdan baktığımız bu dünyada zihinsel anlamda derin sulara dalmak zorundayız. Bunu yapabileceğimiz tek şey de kesintisiz bir şekilde dikkatimizi yaptığımız işe vermek, kurduğumuz iletişime vermek, ailemize vermek, gittiğimiz iş hayatının içerisinde yöneticimizle kurmuş olduğumuz ilişkiye vermek, müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde müşterimizin beklentilerine dikkatimizi yoğunlaştırmak, hayatı güzel yaşamaya odaklanmak. Bugün birçok profesyonel, iş hayatının içerisinde yaşayan pek çok kişi maalesef bu derinliği kaybetmiş durumda. Sığ sularda yaşıyoruz. Gönderdiğimiz e-postalar, mesajlaşmalarımız, yaptığımız toplantılar, birbirimizle kurmuş olduğumuz iletişimler, aldığımız cevaplar, sorduğumuz sorular, sürekli meşgulüz. Ve bunların birçoğundan keyif almıyoruz. Sadece yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ama derin düşünceye inmiyoruz. Oysa büyük kararlar, insanın inovatif tarafı, yeni şeyleri düşünmesi, var olan problemleri çözme çabası, stratejik içgörüler gürültüde değil, sessizlikte oluşur. Kalabalıkta, sürekli meşguliyetin içerisinde değil, odaklanmakla gerçekleşebilir. Robin Sharma diye biri var, bilirsiniz. Pek çok kitabı var, bu Ferrari'sini satan bilge falan diye bir sürü böyle kitaplar yazmış. Çok önemli bir yazar. Robin Sharma diyor ki bu konuda, dikkatini koruyamayan var olan enerjisini de nasıl kullanacağını bilemez. Gerçekten öyle. Çok güçlü motoru olan bir araç düşünün. Bu aracı verimli ve faydalı olmasını sağlayan şey iyi bir direksiyon sistemidir. İyi bir lastik sistemidir. İyi bir teknolojik mekanizmadır. İşte bu insandaki dikkattir. Sizin enerjinizin mükemmel olması, motivasyonunuzun yüksek olması, istekliliğinizin mükemmel olması yeterli olmaz. Eğer dikkatinizi koruyamıyorsanız enerjinizin bir anlamı yoktur. Hani bir reklam vardı hatırlarsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir diye. Gerçekten öyle. Dikkatini koruyamayan kişinin enerjisi de maalesef faydalı bir şekilde, verimli bir şekilde bir kanala doğru yönlenemiyor. Dikkat yalnızca zihinsel bir kaynak değil. Aslında insanın yaşam enerjisi. Neye dikkat verdiğiniz aslında, neye hayat verdiğiniz, hangi anlam içinde yaşadığınızla ilgili. Dikkatin bu kadar dağılmasında, üretimin ve verimliliğin azalmasında sadece iş dünyasında karşılaşmıyoruz. Bu sadece bir performans problemi değil. Aslında bir ilişki sorunu da. Çünkü dikkat sevginin de dili. Birini gerçekten dinlemek dikkat ister. Bir çocuğa bakarken telefona kaymak, bir dostu yarım dinlemek, toplantıda bedenen olup zihnen olmamak. Bunlar dağılmış dikkatin ilişkilerdeki yansımaları. Ve günlük hayatın içerisinde, özellikle aile hayatının içerisinde kurmuş olduğunuz iletişimlerin kalitesini düşüren, güveni sarsan, karşılıklı değer algısını ve değersizliği maalesef ortaya çıkaran, değer algısını yok eden şey işte bu dikkat dilinin, dikkat eksikliğinin kullanılıyor olması. Peki ne yapacağız?
Burada mesele irade savaşı değil, tasarım meselesi.

İlişkiyi yeniden tasarlamakla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Dikkat bütçelemesi diyebiliriz. Gerçekten dikkati para gibi düşünün. Harcadığınız her yere bakmanız gerekiyor. Normalde biz bir finansal bir bütçelemeden bahsediyor olsak girdiye çıktıya bakarız. Öyle değil mi? Paramızı biz daha çok nereye harcıyoruz? O zaman dikkati de bir bütçeleme mantığında düşünecek olursak, dikkati para gibi düşünecek olursak, dikkatinizi en çok nelere harcadığınıza bakmanız gerekir. Sabah mesela en kaliteli zihinsel saat. Neye dikkatinizi veriyorsunuz bu saatlerde? Sabah uyandığınızda en verimli saatinize, özellikle biraz erken kalkıyorsanız böyle gün doğmadan, dikkatinizi neye veriyorsunuz? Sosyal medyaya mı? Başkalarının acil sandığı işlere mi? Yoksa gerçekten önemli olan bir şeye mi? Mesela bir sportif aktivite, güzel bir kitaptan bir bölüm ya da gerçekten maneviyatınıza yönelerek doğaya bakarak tefekkür ediyor ya da dua ediyor musunuz? Bu çok stratejik bir karar. Çünkü dikkatinizi neye harcadığınız hayatınızın kalitesini ortaya koyar. Birincisi, ben burada önemli bazı ipuçları vermeye çalışayım. Almış olduğunuz bilgileri biraz daha sadeleştirebilirsiniz. Her şeyi, her bilgiyi almak zorunda değilsiniz. Her bilgiye maruz kalmak zorunda değilsiniz. Haber bültenlerinde yayınlanan bütün haberleri duymak zorunda değilsiniz. Siz bir gazeteci değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Az ama nitelikli bilgiye ihtiyacınız var. Zihinsel beslenmede de kalite önemli. Biz vücudumuzu beslerken içindekilere bakıyoruz, ürünlerin, yediğimiz şeylerin kalitesine bakıyoruz. Zeytinyağını Türkiye'nin bir ucundan getirtiyoruz, balını bir ucundan getirtiyoruz. Fiziksel olarak kendimize bakıyoruz, sağlığımıza dikkat ediyoruz. Peki zihinsel sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Zihinsel beslenmemizdeki o kalite önemsiz mi? İkincisi, odak blokları kurmak lazım. Yani bildirimlerin kapalı olduğu telefon kullanımlarından bahsediyorum. Bildirimlerin kapalı olduğu, telefonun uzakta olduğu, tek iş üzerinde 60 dakika, 90 dakika odaklanabildiğimiz bir durumdan bahsediyorum. Hayal gibi geliyor değil mi? Bakın bu bir hayal değil, bu bir lüks değil. Bu aslında bilişsel anlamda kendimizi bir detoksa soktuğumuz, bilişsel anlamda hijyenik bir alana koyduğumuz önemli bir karar. Bildirimlerin açık olması gerekmiyor. Özellikle şu anda lütfen bu programı dinlerken hemen telefonunuzdaki sosyal medyaların bildirimlerini kapatın. Her Instagram, her LinkedIn, her X, Twitter bildirimini almak zorunda değilsiniz. Bir şey kaçırmıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Dünya bir yere gitmiyor. Siz geride kalmayacaksınız. Telefonun her zaman yanınızda olması gerekmiyor. Onu zaman zaman bazı işlerde kendinizden uzak tutmayı eğer becerebilirseniz gerçekten bilişsel anlamda inanılmaz sağlıklı, kaliteli bir anı yaşamış olursunuz. Üçüncüsü, toplantı diyeti. Her toplantı gerçekten gerekli mi? Bu kadar çok toplantı yapan şirketlerin, bu kadar çok toplantıya katılan profesyonellerin olağanüstü başarılara imza atması gerekiyor bence. 8 kişinin, 10 kişinin, 15 kişinin bir arada olduğu verimsiz 1-2 saatlik toplantılar aslında bize toplamda katılan kişi sayısı kadar saat dikkat kaybı demek. Kaç kişi katıldı? 8 kişi. O zaman 8 saat dikkat kaybı demek. O insanların hepsi o 1 saat içerisinde, o toplantının içerisinde maalesef dikkatlerini tamamen kaybediyorlar. Dördüncüsü, uyumsuz iletişim kültürü. Her şeye anında cevap vermek zorunda değiliz. Her WhatsApp mesajına aynı anda cevap vermek zorunda değiliz. Bu kadar çok fazla anında cevap vermek, bir çağrı merkezi çalışanı mıyız?
Sürekli bize gelen bütün mesajlara aynı anda dönmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Peki bizim günlük hayatın içerisinde yapmak zorunda olduğumuz kendi sorumluluklarımız nereye gidecek? Onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kitabı doyasıya şöyle yarım saat, bir saat nasıl okuyacağız? Bir doğaya çıkıp yarım saat, 45 dakika yürüyüşümüzü nasıl yapacağız? Eşimizle, çocuklarımızla, sevdiğimiz insanlarla bir arada bir saat birbirimizin gözünün içine bakarak nasıl sohbet edeceğiz? Her şeye anında cevap vermek, bütün uyaranlara açık olmak bütün dikkatimizi dağıtıyor. Ve bazen hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Sadece düşünmek. Her şeyi bir kenara bırakmak. Çünkü zihin de sindirim ister. Öyle değil mi? Sürekli yediğinizi düşünün. Hiç sindirim sisteminizi çalıştırmadan sürekli yiyorsunuz. Bunu ne zaman sindireceksiniz? Elbette günlük hayatın içerisinde aldığımız haberler, okuduğumuz kitaplar, öğrendiğimiz bilgiler, edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız duygular, bunları sindirmemiz gerekiyor. Bu yüzden zaman zaman durup düşünmek, tefekkür etmek, yaşadıklarımızı anlamaya çalışmak, öğrendiklerimizi yapmaya çalışmak, bildiklerimizi çevremizdeki insanlarla paylaşmaya çalışmak gerekiyor. Zihinde sindirim ister.

0: sindirdiğimizde bilgelik üretilir. Açıkçası ben inanıyorum ki gelecekte rekabet avantajı yalnızca bilgi olmayacak. O eskidendi. Bilenler gerçekten öndeydiler. Bence gelecekte rekabet avantajı bir başkasından üstün olmanızı sağlayan şey şu olacak. Gerçekten bir şeye ne kadar odaklanabiliyorsunuz? Çünkü bilgi herkeste olacak. Ama derin dikkat, odaklanma ve konsantrasyon herkeste olmayacak. Şu anda da çevrenize baktığınızda bunu göreceksiniz. Tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak. Evet, pek çok şeye ilgi duymak belki. Bunu önemsiyoruz. Fakat tek bir şeye odaklanmak, tek bir şeyde uzmanlaşmaya çalışmak, bu herkeste olmayacak. Ve belki yeni çağın en kritik liderlik becerisi şu olacak. Buradan yöneticilere sesleneyim. Dikkatini yönetebilmek. Konsantrasyonunu yönetebilmek. Çünkü dikkatinizi yönetemiyorsanız hayatınızı başkaları yönetiyor olabilir. Dikkatinizi tek bir şeye veremiyorsanız bir başka şey dikkatinizi çekiyor olabilir. Bugün bu programda aslında kendinize şu soruyu sormanızı çok isterim. Ben bilgiyi mi kullanıyorum yoksa bilgi mi beni yönetiyor? Eskiden biz bilgiyi edinir ve onu kullanırdık. Şu anda bilgiyi edinmek dediğimiz şey acaba bizi kontrol ediyor mu? Ben dikkatimi mi yönetiyorum yoksa başka şeyler benim dikkatimi mi dağıtıyor? Bugün kendinize bu iki önemli soruyu sormanızı çok isterim. Belki bu sorular bile yeni bir başlangıç oluşturabilir bizde. Dikkatimizi, konsantrasyonumuzu daha fazla odakladığımız ve hayatımızı niçin yaşadığımızı yeniden düşündüğümüz, yaptığımız, söylediğimiz, edindiğimiz ve başkalarına rol model olduğumuz şu kısacık ömrümüzde hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda dikkatimizi tek bir şeye vererek, o anda sadece ona odaklanarak ve çevremizdeki tüm uyaranları durdurarak daha verimli, daha kaliteli, daha fazla etrafa bir iz bıraktığımız, bu hayatın içerisinde iz bıraktığımız, anlamlı işler ürettiğimiz bir hayatı yaşıyor olacağız. Evet efendim, Kariyer Atlası'nda bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir rotada buluşmak dileğiyle. TRT Radyo 1'de önümüzdeki pazartesi günü 16.30'da Kariyer Atlası'nda tekrar görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Dikkatiniz sizinle olsun. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü'nü yayınladığı mesajla kutladı.